sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, 81 ilimiz, 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle

cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ...25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler?
Yapamam.

Yazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Yaptıklarımızın tamamını benim burada anlatmam tabii ki mümkün değil ama bu tarihi günde millete hesap verme, ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, iç işlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira. Ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum. 15 trilyon lira. Çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira. Kültür ve turizme 11 trilyon lira. Tarım ve ormana 7 trilyon lira. Enerjiye 8 trilyon lira. Savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizde 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Değerli kardeşlerim, savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu

İki kat artırdık. İki kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik. Sözümüzü tuttuk. Yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık. Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili, TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrime imza attık. OAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik. TRT Kürdi'yi kurduk. Özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözümüze kavuşturduk. Avusturya Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik.
Fatih'in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii

şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdı. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek bunları %90 oranında gerçekleştirdik. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümek, bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada. Milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün de milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk. Ayağa kaldırdık. Küllerinden yeniden inşa ettik. Doğrulduk. Büyük işler başardık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her de

Adem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.

1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşhum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mütabakatını tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılını

Şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, sur içine, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber, birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak, göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur.

0: kaygılı değiliz. Karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 25. yılımızın hatırına teşkilat tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar bir Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuşmasını tamamladı. Ülkemiz bu gençlik sayesinde hep ileriye doğru gidecek dedi. Bugün çok özel ve tarihi bir gün. Büyük bir gururla bu günü kutluyoruz, idrak ediyoruz. Çeyrek asrı devirmenin de bahtiyarlığını yaşıyoruz dedi yaptığı konuşmada. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun dedi. Şu anda da kendisine bir hediye veriliyor. 25. yıla özel Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar tarafından Başkent Millet Bahçesi'nden görüntüler, 25. yıl kutlamalarının görüntüleri. Hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de konuşmasının başında bir selam gönderdi. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan Cumhur İttifakı ortağımız Bahçeli Beyefendi'ye selamlarımızı gönderiyorum dedi Cumhurbaşkanı.
1: İyi Parti'den istifa ederek.
2: Evet, bu arada rozetler takılıyor zannediyorum. Bir kulak verelim. Bugün çünkü transferler olacağı söylenmişti ve...
1: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız rozetini takacak.

Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'mizin saflarına gelen Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Mustafa Gürban'ı sahneye davet ediyorum.

0: İki vekili rozetlerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep İYİ Parti Milletvekili. Mimarı,
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Evet, Mehmet Mustafa Gürban şu anda rozet takılan ve AK Parti'ye geçen vekil İYİ Parti Gaziantep Milletvekili.
1: AK Parti'mize hoş geldin Gaziantep Milletvekilimiz. Mehmet, evet, Mustafa Gürman.
0: Özlem Çerçioğlu'nu da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı orada gördüm yanılmıyorsam. Başka belediye başkanları da var ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Bu rozet takma töreninde ona eşlik ediyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin de transfer olacağı söyleniyordu. Bugün orada oldu. Bakalım, izliyoruz canlı yayında.
1: Şimdi Gelecek Partisi'nden istifa eden, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. İşte efsane başkan Recep Tayyip Erdoğan.

0: Yeni Yol grubundan Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de izlediğiniz gibi şu anda AK Parti'ye resmen katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasıyla. Bazı belediye başkanlarının da geçebileceği söyleniyor. Bilemiyorum bu akşam hangileri olabilir ama işte Hayrabolu Belediye Başkanı, Eceabat Belediye Başkanı, Gölbaşı Belediye Başkanı adı geçen isimlerden.
1: Milletimizin hizmetkarı, hizmet şarkısının orkestra şefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın takdimine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına geçen Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı sahneye davet ediyorum.
0: Evet, Yakup Odabaşı, CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı şimdi kürsüye davet edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Odabaşı'nın
1: adresine hoş geldin
0: rozetini takıyor. Ben sahadaki arkadaşım Emre Karaca'ya da sözü bırakayım. İzlenimleriyle birlikte bize aktarsın oradaki töreni.
2: Ve milletimizle beraber olmak bir şiardır.
3: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü töreninde şimdi partiye katılımlar gerçekleşiyor. 3 milletvekili AK Parti saflarına katıldı. Aydın milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İzmir milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katılmış oldu. Şimdi belediye başkanlarına geçildi. Belediye başkanları da şu anda katılım gösterecekler. Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın AK Parti saflarına geçtiği şu anda anons edilmiş oldu. AK Parti'nin katılım süreci ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an kürsüde rozetleri takıyorlar. Takılıyor. Bir yandan da Ankara İl Başkanı Hakan Özcan da onlara eşlik ediyor. Dediğim gibi 3 milletvekili AK Parti saflarına katıldı. Şu an AK Parti'nin meclisteki aritmetikteki konumu da daha da güçlenmiş oldu.
2: Genel Başkanımız, ikinci
3: sayısına ulaşıldı.
2: Şimdi tabii
3: belediye başkanları da yavaş yavaş
2: katılacak. Olarak, hoş geldin Sayın Başkan.
3: Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılımı gerçekleşmiş oldu. Şimdi sonraki adaya

0: Yani sonraki AK Parti'ye katılım gösterecek belediye başkanına geliyor Gözler Bebek. Yeniden Refah Partisi'ne istifa eden AK Parti saflarına geçecek olan kişi Kütahya'nın Kavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Verimli geliyor. Şimdi kendisi de AK Parti'ye geçmiş olacak Kütahya'nın bir ilçesinden. İkinci katılım olarak kayıtlara geçiyor kuruluş yıl dönümünde. Tabii AK Parti'de önceki yıl dönümlerinde ve önceki yıllarda da katılımlar söz konusu oldu. Bu bir gelenek haline gelmiş durumda. Bugün de merak edilen bir soru vardı. Kaç vekil katılacak, kaç belediye başkanı katılacak şeklinde en azından şu aşamada yanıtlarını bulmaya başladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda bir yandan da o ilgili kişilerle birlikte elleri havaya kaldırdı ve o klasik poz verildi. 25. yıl dönümünde de ikinci AK Parti saflarına katılan belediye başkanı oldu. Şimdi diğer isimlere doğru da anonslar yapılacak. AK Parti'nin dediğimiz gibi milletvekili sayısı önemli. Özellikle son dönemde bu anlamda başka katılımlarda söz konusu. Şimdi bir başka belediye başkanı gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa eden bir isim. Kütahya'nın Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal şu an geliyor. Kütahya'dan ikinci katılım söz konusu oldu. Ankara'nın ardından kendisi de Uysal şu anda kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da rozeti Domaniç Belediye Başkanı'na takıyor. O da AK Parti saflarına geçiş yapmış oldu. Kütahya bu anlamda yukarı çıkan bir il oldu. Şimdi yanımda değerli araştırmacı gazeteci Ferhat Murat da var. Şimdi ona katılımlar konusundaki görüşlerini de soracağım. Sayın Ferhat Murat, katılımlar söz konusu. Şu ana kadar nasıl bir gözleminiz var?
1: Şimdi AK Parti'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Kendisine çok fazla gelmek isteyen belediye başkanı veya milletvekilleri oluyor. Ancak belirli bir araştırma sürecinden sonra onay alanlar ya da alamayanlar oluyor. Bugün onay alanları görüyoruz aslında. Farklı isimlerin de katılması bekleniyordu milletvekili düzeyinde özellikle. Ama bazılarının vize alamadığı belirtiliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiş, İYİ Parti'ne istifa eden bazı milletvekilleri vardı. Şimdi burada şunu görüyoruz. 25 yıllık bir parti ve bunun 24 yılı iktidarda, ancak her şeye rağmen muhalefetin çok daha yoğun bir oy aldığı iddia edilmesine rağmen katılımların bu tarafa olması aslında halkta teveccühünü hala AK Parti lehinde devam ettiğini bize bir gösteriyor. Belediye başkanları özellikle sahada en fazla vatandaşa muhatap olan ve sahayı en iyi ölçümleyen siyasetçiler arasındadır. Onların Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip aksi durumu görmeleri durumunda tekrar AK Parti'ye geldiğini görüyoruz. Şimdi Ankara'da özellikle Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankasa Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Mansur Yavaş'a çok yakın isimler olarak bilinen isimlerdi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin yol ayrımı süreci sonrasında tercihini AK Parti'den yana kullandı. Burada bence güvenli bir liman arayışı sonucunda açıkçası AK Parti'ye geçtiklerini görüyoruz ve genellikle belediye başkanlarının söylemleri şu oluyor sevgili Emre. AK Parti'de daha rahat hizmet üretebiliriz. Şehirlerimize, ilçelerimize daha fazla hizmet yapabiliriz yaklaşımı çok daha ağır basıyor. Dolayısıyla biz bunu Ankara'da, Tekirdağ'da, işte Şırnak İdil Belediyesi'nde, keza Kütahya bugün iki ilçesiyle beraber AK Parti'ye katıldı. Hem Yeniden Refah Partisi'nden Tavşanlı Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı Yeniden Refah'tan istifa ederek. Ve bunun yarısına Domaniç Belediye Başkanı da Engin Uysal Cumhuriyet AK Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Şimdi burada işin açıkçası hizmet odaklı bir anlayışı aslında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önceki videoda da gördük. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet dönemi boyunca ortaya konan hizmetlerden çok daha fazla hizmeti 25 yıllık zaman diliminde ürettiğini gördük. Zaten bunu da vurgulandığına şahit olduk. Yeni Refah Partisi'nden ve Cumhuriyet AK Partisi'nden

0: Yani aradığını bulamayan belediye başkanları da esasen daha fazla hizmet üretebilmek için AK Parti tercih ettiler diye düşünüyorum ben için. Bir taraftan da parti içi çekişmelerle uğraşmak yerine ilçelerine, illerine yoğunlaşmayı amaçladıklarını düşünüyorum. Şimdi görüyorsunuz. Yani daha birkaç gün önce, birkaç hafta önce belki en yoğun eleştirileri yapmalarına rağmen bugün AK Parti'ye geçtiklerinde çok mutlu olduklarını görüyoruz bazı milletvekillerinin veya belediye başkanlarının. Aslında AK Parti'nin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi kitle partisi olması ve herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde olması. Cumhuriyet AK Partisi'nden de gelse, İYİ Parti'den de gelse ya da taban olarak daha yakın düşündüğümüz Yeniden Refah Partisi'nden de gelse herkesi çok kucaklayıcı ve sahiplenici bir anlayış içerisine giriyorlar. Bu da aslında oryantasyon süreçlerini açıkçası çok daha kolaylaştırıyor. Bugün örneğin ben yeni Cumhuriyet AK Partisi'ne de AK Parti'ye geçen milletvekilleriyle de konuştum. Nasıldı dedim size karşı yaklaşım. Herkes sanki ben 20 yıldır 10 yıldır burada siyasi işlemiyormuşum gibi teşkilatlar. Çok çabuk sahipler. Bu da belki de aslında yeni geçişin açan da bir yaklaşım oluyor. Bugün de işte hemen hemen 2-3 haftada bir gördüğümüz katılım törenlerinden bir başkası görüyoruz. Hala AK Parti'ye katılım devam ediyor.
1: Sayın Ferhat Murat, şimdi akıllara bir soru da geliyor. Zaten bu ivme devam ediyor bir süredir. Önümüzdeki dönemde benzer katılımlar söz konusu olur mu AK Parti?
0: Açıkçası ben AK Parti kaynaklarıyla görüştüğümde çok yoğun bir talep olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde belki büyük şehirlerden biri ve bunun yanı sıra ilçe belediyelerinde katılımlar olacaktır. Ayrıca şunu söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bazı meclis üyelerinin de yoğun bir katılımla AK Parti'ye geçme ihtimali söz konusu. Hem Cumhuriyet AK Partisi'ne hem de farklı partilerden. Biz önümüzdeki günlerde şunu görebiliriz Emre. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımında çok ciddi farklılıklar olabilir. Bu şu gün karşımıza çıkmadı ama önümüzdeki haftalarda konuşmaya başladığımız bir gelişme olacak diye düşünüyorum.
1: Ferhat Murat, şimdi şunu da söyleyeyim. Tören sona erdi. Yani 25. kuruluş yıl dönemi töreni sona erdi. Katılımlar söz konusu oldu. Az önce de ifade ettik. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı saydım ben. Aralarında önemli gördüklerimiz de bulunuyor. Şimdi bir yandan da bizler de konumuzu bir kez daha belirginleştirelim. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katılımların gerçekleşmesiyle birlikte artık tören sona ermiş durumda. Katılımcılar yavaş yavaş çıkacaklar. Bizler Ferhat Murat'la sohbetimize devam edeceğiz. Genel bir panoramayı çizecek olursak bugüne dair olarak gözlemleriniz neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını nasıl buldunuz?
0: Şimdi aslında konuşmasının öncesinde Habertürk ekranlarında ifade ettik. Hem dedik ki AK Parti'nin bu zamana kadar yaptığı yatırımlar, bunlar gündeme gelecek. Bunları anlatacak Sayın Cumhurbaşkanı. Geleceğe dair de bir vizyon çizecek. Aslında konuşmasında bunu duyduk. Hem 25 yılın muhasebesi yapıldı, hem de terörsüz Türkiye'nin önemi vurgulandı ve AK Parti'nin aslında ortaya koyduğu hizmetlerle beraber vesayeti bitiren anlayışın da birebir adı olduğu Sayın Erdoğan tarafından ifade edildi. Geçmişte görev yapan isimlere vurgu yapılan bir konuşma metni de karşımızdaydı. Bunun yanı sıra yine gelecek vizyonunu da ortaya koyan AK Parti'nin sadece 25-30-40 yıllık bir parti değil. Biz aldık bayrağı, zirveye taşıdık, burçlara diktik. Gençler bizden alacak ve devam ettirecek şeklindeydi. Burada önemli bir vurgu da şuydu sevgili Emre. Cumhurbaşkanı gelip topluluğu selamladıktan sonra gençlerin arasında oturdu ve filmi oradan izledi. Çok etkileyici bir filmdi işin açıkçası. Neden? AK Parti'nin evveliyatını oluşturan Refah Partisi'ndeki temellerden alan bir temayla hazırlanmış ve birçok 2007'de, 2008'de, 2011'de, 2013'te karşı karşıya kalan badirelere vurgu yapıldı. 15 Temmuz'a vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı hem konuşmasında hem filmlerde. Aslında Türkiye'nin altyapısı ile ilgili önemli bir noktayı hallettiklerini, geleceğe de güvenli bir Türkiye oluşturmak için dört koldan çalıştıklarını vurguladı. Yani bir yandan terörsüz Türkiye yaklaşımı, öteki taraftan Suriye'deki gelişmelerin sonrasında ortaya çıkan

0: Mekke Anlaşması ve yine Irak'la ilişkileri güçlendirilmesi meselesini birbirinden ayrı okumamak lazım. Türkiye hem güvenliğini sağlarken bir taraftan geleceği de garanti altına alacak bir yaklaşım içerisinde. Şimdi savunma sanayinde yaptığı işleri gerçekten Cumhuriyet tarihinin belki 20-30 kat daha fazla ileriye götürmüş bir Erdoğan vizyonu ve hükümetleri görüyoruz. 258 milyon dolardan ihracatı alıp 11 milyar dolara çıkarmış ve önümüzdeki yıllarda çarpan sayısı artarak devam edecek bir noktaya gidiyor. Bugün 100 bin kişinin çalıştığı savunma sanayi önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 milyon kişiye, 1 milyon aileye ekmek verir bir hale gelecek. Yani bir yandan zorlukların farkında olduğunu bilen ama öteki taraftan da Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberine rağmen güvenle hazırlamaya çalışan bir anlayışın aslında vizyon belgesini hem gördük hem de konuşmada hissettik.
1: Konuşmada siz de bahsettiniz. Özellikle geleceğe dair bazı projeksiyonlar çizildi. Bazı referans tarihler AK Parti'nin her zaman tarihinde vardır. 2053-2071'in daha belirgin bir şekilde vurgulandığını da gördük. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bulunan vatandaşlara yönelik olarak bundan sonraki süreçte gençliğin değiştiğini de vurguladı. Daha teknolojiye yatkın olan, yabancı dil öğrenmeye yatkın olan bir gençliğin oluştuğunu vurguladı. Ve sizlerin çocukları, torunları bundan sonra ülkeyi yönetecek dedi. Bu anlamda önümüzdeki döneme dair o tarihler, o referanslar ne kadar önemli?
0: Şimdi AK Parti kurulduğunda hedef 2023 vizyonu ortaya konmuştu. Ve orada ihracat rakamlarında, Türkiye'nin güvenliğinde, Türkiye'nin altyapısında ortaya konması gereken hizmetler vardı. Ulaşımda mevcut ulaşım hizmetlerinin 3,5 kattan 5 kata kadar, örneğin duble yolları 5 katın üzerinde artırdı. Havalimanı sayısını 2 kattan daha fazla artırdı. İstanbul Havalimanı gibi hizmetleri şu anda Avrupa'nın en yoğun havalimanını hayata geçirdi. Dolayısıyla altyapı çalışmalarının önemli bölümü aslında 2023'e kadar bitirildi. Bundan sonraki nokta ne? Hedef 2053 ve 2071 vurgusu. Küresel olarak etki sahibi olan bir Türkiye vizyonu. Aslında bugün de atılan adımların bunun zemini olduğunu görüyoruz. Önce bölgesinde güvenli hale gelen, bölgesindeki ülkelere, komşularına güven veren, birlikte işbirlikleriyle çok boyutlu bir hale gelen dünya sistemine çok büyük bir güç olarak karşımıza çıkmaya çalışan bir Türkiye'nin ayak seslerini duyuyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı'nın vurgusu da buydu. Vizyonu, hedefi koymadan aslında onun zeminini hazırlayamazsınız. Biz aldık, bu noktaya getirdik ve götürmeye devam ediyoruz ama gençler daha donanımlı, yabancı dil bilen ve özgüveni yüksek. Her şeyden önce burası çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğini düşünelim, bizim gençliğimizi düşünelim. Özgüvenimiz bizim daha zayıftı maalesef. Siz yapamazsınız, edemezsiniz vurgusu daha fazlaydı. Ama bugünün gençleri Selçuk Bayraktar'ı görüyorlar. Kaan'ı üreten mühendislerimizi görüyorlar. Yıldırım Han'ı, Tayfun Blok 4'ü üreten mühendislerimizden ilham alıyorlar. Dolayısıyla onların bayrağı alıp çok daha yukarı çıkarma ihtimali çok daha güçlü ve Sayın Cumhurbaşkanı da biraz ona vurgu yaptı esasen. Gelişen dünya düzeninde Türklerin, Türk gençliğinin çok daha ülkemizi önemli yarınlara götüreceğini vurgu yapmaya çalıştı. Bence önemli bir gündü, tarihi bir gündü. Biz de bir gazeteci olarak AK Parti gibi bir partinin 25. yılında burada gözle şahitlik ettik. Bunu da önümüzdeki belki dönemlerde anlatacağız hep beraber.
1: Çok teşekkürler Ferhat Murat. Hem yayın öncesi, hem konuşma öncesi, hem konuşma sonrası düşüncelerinizi paylaştığınız için ağzınıza sağlık. Evet, burada gün boyunca AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne dair arkadaşlarımızla birlikte buradaki durumu sizlere yansıtmaya, atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık konuşmasından Ferhat Murat'ın da yorumları geldi. Tüm bu arkadaşlarımız adına burada onların ilerledikleri emeklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve stüdyoya, İstanbul'a Serap Belet'e sözü bırakıyorum.
2: Emre Karacı, çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Bir reklam arası, ardından da konuklarımızla programımıza devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşlerden tekrar merhaba. Şimdi bir aranın ardından tekrar konuklarıma dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve az önce onun öncesinde konuklarımızla konuştuğumuz bu transferlerde konuşulan şekliyle oldu bahsi geçen isimler. Öncelikle İstanbul stüdyomuzdaki konuklarıma söz verebilmiştim ama bekleyen Ankara'daki konuklarıma da çok teşekkür ediyorum anlayışları için. İpek Hanım, sizin aslında bir konuşmanız da yarım kaldı ama Ayhan Bey daha hiçbir değerlendirme yapamamıştı. İzninizle ona da bir yorum, bir görüşünü sormak
3: Hanım,
2: istiyorum.
3: Bizim partimizden vekil geçişi olduğu için bir cümle edebilir miyim?
2: Tabii ki.
3: Etmezsem içinde kalacak çünkü. Teşekkür
2: Buyurun.
3: Ederim. Şunu söyleyeceğim, ondan sonra sözü bırakacağım, çok kısa tutacağım.
2: Estağfurullah.
3: Ben bunun bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de başka partilerden gelen vekillere rozet takmanın aslında seçmen iradesinin gaspı olduğunu düşünüyorum. Ve desteklemediğimi söylemek istiyorum. Etik bulmadığımı söylemek istiyorum. Türk siyasetine çok büyük zarar verdiğini, siyaseti takip eden seçmene ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının özellikle etik değerlerine çok hizmet etmediğini düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum. Bunu bir siyasal çürüyüş ve güven kaybı olarak görüyorum. Ama bir kadın siyasetçi olmanın verdiği o empati duygusuyla da şunu söylüyorum. İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çerçeve yasaya karşı en sert naraları atan vekiller bugün çerçeve yasanın mimarlarının partisine geçerken bu gece yastığa başlarını koydukları zaman acaba o vicdanlarının seslerini susturup uyuyabilecekler mi
2: diye soruyorsunuz. Ayhan Bey, yani hem
3: diye soruyorum. Ben uyuyamazdım. Ben yapmam ama ben uyuyamazdım. Yani ben vatandaşın içine çıkamazdım, yüzlerine bakamazdım, sosyal medyamı kapatırdım. Ben yapmam ama yani oy gaspı yapmam ama ben bunları yapamazdım. İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında naralar atıyorsunuz. Bugün herkesin karşısında eleştirdiğiniz partiye geçiyorsunuz. Yakanıza rozeti takıyorsunuz. Ben ne diyeyim yani, vatandaş da izliyor ama biz en büyük cevabı pazar günkü Balıkesir mitingimizde vereceğiz. Kuvayi Milliye Meydanı'nda vereceğiz. O zaman onlar da bizi izlesinler. Biz bugün onların rozet takmasını izledik. Pazar günü onlar da nasıl biz meydanları dolduruyormuşuz onları izlesinler ve yaptıklarından hicap duysunlar.
2: Peki. Bu arada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da yayınımıza hazır bildiğim kadarıyla katılıyor. Başlarken de anons etmiştim. Ayhan Bey, size geleceğim ama Galip Bey'e de bir merhaba diyeyim. Hatta yani bu transferler, İpek Hanım'ın yorumunu ona da soracağım. Galip Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi biz programı buradan da takip ettik Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını. O nedenle ben Ayhan Bey'e de programın başından beri söz alamadı. Hemen bir söz vereyim. Nasıl buldunuz verilen mesajları? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni transferleri Ayhan Bey?
5: Yani bu transfer konusunda tabii ki kişilerin düşünceleri değişir, politik bakışları değişebilir ve parti değiştirmeleri kendi olağan, hayatın olağan akışında anlaşılır bir şey. Ama yani bu son işte 3 gün önce yasa görüşülürken bu kadar sert konuşma yapması doğrusu beni de şaşırttı. Yani o konuşmadan sonra mı bu geçişe karar vermiştir? Eğer önceden zaten bu planlanıyor ise o gün niye o kadar öyle bir dil, öyle bir tarzla konuşmuştur? Ben doğrusu hani çok onu çözemiyorum, anlayamıyorum. Ama yani bu konuda partiler tabii kendi içinde bir tutarlılık sergilemek zorundalar. Yani eğer siz transfer yapıyorsanız sizden birinin gitmesini de yadırgamayacaksınız o zaman. Yani size geldiğinde iyi ama sizden gittiğinde kötü olmaz. Bu konuda ya bir prensip tavrınız olur ya da işte o işi milletvekillerinin tercihine bırakırsınız. Bu konuyla ilgili isterseniz hani bununla yetineyim ama tabii. Diğer değerlendirmelere de isterseniz geçebilirim.
2: Geçebilirsiniz. Yani verilen mesajı 25. yıl epey uzun bir süre. Verilen mesajı
5: birkaç noktaya dikkat çekmek isterim. Birisi Bence yani 50 yılı planladık cümlesi bence sadece bir parti mesajı değildi. Yani parti başkanı hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı, ama sanki ben o cümleyi devlet başkanı olarak kurulmuş bir cümle olarak okuyorum. Yani onu ifade etme ihtiyacı duyuyorum. İkincisi oturduğu yer, bence hani böyle çok subliminal mesaj gibi yorumlanmasını istemem ama parti protokolü değil de gençlerle birlikte oturmak, toplumla birlikte oturmak bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani önümüzdeki seçimler ve sonrasına dair, hani son dönem olarak kendisinin de tarif ettiği döneme dair parti, siyaset ve devlet, toplum ilişkisinde bir anlam ifade ediyor bana göre. Belki ben abartılı anlam yüklüyor olabilirim. Ben partiyle bağını hiç keseceğini düşünmüyorum. Yani sonuçta partiyle bağı kesilen cumhurbaşkanlarının geçmişte yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. En azından Özal döneminde de, Demirel döneminde de somut örnekler var. Ama tabii sistem değişti. Sonuçta o dönemde parlamenter sistem vardı. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi var ve yani bugüne kadar cumhurbaşkanlığı sistemi böyle uygulandı. Bundan sonrasında böyle uygulanır mı? Yani seçimlerden sonra ben Türkiye'nin ciddi yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu düşünenlerdenim. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da hani ipi göğüslese, Cumhurbaşkanı olsa, bir başkası da kazansa, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu için bu yönde adımların siyasetin temel tartışmasını oluşturacağını düşünüyorum. Ben iki başarı, iki de eksiklik olarak çok kısa dört başlığı sadece başlık olarak ifade edeyim. Bence bu 25 yılın en büyük başarısı vesayetin sonlanması ya da çok ciddi biçimde geriletilmesidir. Bu bütün siyaset adına kazanımdır. Sonuçta geçmişte hepimiz biliyoruz ki partilerin işte ya parlamentodan seçilmiş başbakanları ve genel başkanlar yani ne yazık ki siyasette son sözü söyleyemezlerdi. Yani bir biçimde cumhurbaşkanlığı makamı ya da gizli vesayet makamları vardı ve bu gizli vesayet ne yazık ki siyasetin üzerinde bir gölge oluştururdu. Bunun aşılması Türkiye siyaseti açısından herkes, hepimiz açısından bir kazanımdır. Yani ikinci başarı belki ekonomik konularla ilgili kalkınmaya dair, büyümeye dair şeyler, ama yine bunun içerisinde, bunun bir parçası olarak ifade edeyim, gelir dağılımındaki adaletsizlik de bence bugün itibariyle gelecek için de en ciddi tehditlerden birini oluşturuyor. Ya Türkiye toplumu da ortalama, genellikle Türkiye düzeyinde ekonomik yapıya sahip ülkeler genellikle yumurtaya benzetilir. Yani o sınıflar ve gelir dağılımı açısından orta sınıf güçlüdür. Yani en üstte zenginler azdır, en altta yoksullar azdır. Türkiye sosyolojisiyle ekonomisi arasındaki bağ gittikçe kum saatine benzemeye başlıyor. Orta sınıf zayıflıyor ve ama hani zenginler de çoğalıyor. En alttaki yoksulların dilimi de genişliyor. Bence bu ciddi bir risk. Bunu yani bütün siyasi partiler de, tabii ki bugünkü iktidar da dikkate almak zorunda. Kültürle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok vurgu yapmadı ama daha önce hemen hemen bütün toplantılarda yani metal yorgunluğu diye ifade ettiği parti örgütüyle ilgili, ama daha çok toplumla ilgili de kültür konusunda istedikleri düzeyde mesafe alamadıklarını ifade ediyordu. Ben yani özellikle muhafazakar bir iktidarda toplumsal yozlaşma, ahlaki çürüme konularının yani onun da dert edineceği bir durum, bir tablo içerdiğini düşünüyorum. Son olarak da yani şunu ifade ederek bitirmiş olayım. Galiba başarısı ya da önündeki hani en büyük handikap diye ironiyle birlikte hani iki çelişkili durumu ifade edeyim. Ya başarısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba muhalefeti de şekillendirmesi yatıyor. Büyük oranda muhalefeti etkileyebilen, muhalefeti şekillendirebilen bir siyaset kurguladı. Bunu sadece işte yargı ve CHP'ye dönük işte bir takım süreçler falan anlamında söylemiyorum. Ya Türkiye'de muhalefet büyük oranda ne yazık ki, yani kendim de uzun süre muhalefet içerisinde siyaset yapmış birisi olarak söylüyorum. Yani sadece Erdoğan karşıtlığına kurgulandı. Bu bir boyutuyla Erdoğan da başarıyı hazırladı, Sayın Erdoğan da, ama bir boyutuyla da kısır bir muhalefeti ortaya çıkarttı. Bunu aşabilen partiler, yani Erdoğan karşıtlığını aşıp sahiden yapıcı eleştiri yapan, politik perspektif ortaya koyan partiler bence hem Türkiye siyasetine daha çok şey katıyorlar, hem de kendi tutarlılıklarını

0: yolunu devam ettiriyorlar. Bu açıdan örneğin mesela milletvekili konusunda bugüne kadar hiçbir transfere sebebiyet vermeyen Saadet Partisi'ni belki bu anlamda tutarlılığı dolayısıyla da tebrik etmek lazım. Çünkü bu aynı zamanda daha çok Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaseti kurmak yerine politik eleştiriler ortaya koymak, politik perspektifle iktidarı eleştirmenin ortaya çıkarttığı ideolojik güçtür. Ama evet, siz sadece işte karşıtlık üzerine kurguladığınızda ya bu şekilde konumlandırdığınız siyasetçinin cepheyi terk etme ihtimali de genellikle daha yaygın ve güçlü oluyor.
1: Teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Ne dersiniz Galip Bey? Hem bugün verilen mesaja bir AK Parti milletvekili olarak hem de örneğin Ayhan Bey'in az önce ki değerlendirmelerine, içinde eleştirilerde olan tespitlerine.
2: Evet, bugün AK Parti 25. yılını kutluyor ve muhteşem bir kutlama törenini izledik. Konuşması çok güzeldi, çok iyi kurgulanmış bir kutlama töreniydi. Burada verilen mesajlar çok çok önemliydi. Parti değiştirme meselesini aslında AK Parti kurulduğu günde 362 milletvekili vardı ilk seçimde. İsteseydi milletvekili transfer ederdi ve anayasayı değiştirecek çoğunluğu da çok rahat elde ederdi. AK Parti bu dönemlere kadar bu tür transferlere hiçbir zaman sıcak bakmadı, hiçbir gayreti de olmadı. Ancak şimdi Türkiye'de yeni bir süreci yaşıyor Türkiye. Yani ana muhalefetin içinde bulunduğu durum hepinizin işte Türkiye'nin gözleri önünde yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve farklı bir takım ahlaki şeyleri hep beraber üzülerek izliyoruz. Çünkü niye üzülerek izliyoruz? Bu bizim çok hoşumuza da gitmiyor açıkçası. Yani siyaset kurumu yıpranıyor, siyasetçiler yıpranıyor, siyasete olan güven yıpranıyor. Yani biz bunun böyle olmasını da istemeyiz ayrıca bir siyasetçi olarak. Ancak şimdi bir taraftan CHP, İYİ Parti'den ve farklı partilerden transfer yaparken hiçbir sorun yokken AK Parti CHP'den alınca mı sorun oluyor? Belki bu yaşanmışlıklardan artık bıkıp bu
1: bence
2: partiden gitmek istiyor.
1: Bence hep öyle değilim yalnız Galip Bey.
2: Yok, size söylemiyorum. Siz
1: eğer bunu söylüyorsunuz
2: değil
1: ben Cumhuriyet Halk Partili değilim.
2: Ben bu genel eleştiriler anlamında cevap veriyorum. Sizi tanıyorum ve biliyorum.
1: Doğru. O konuda katılıyorum. Yani, haklısınız.
2: Yani transfer yapmayan tek parti İYİ Parti ve onun dışındaki bütün partilerde Saadet Partisi yapmamıştır ve istifade etmemiştir. Ama bunlar bugünün siyaseti içinde normal şeyler. Yani çünkü CHP'de yaşananlar, yeni partide yaşananlar artık o partide olmak istemeyenler, o partide gelecek görmeyenler, itibar görmeyenler Türkiye'de özellikle son dönemde AK Parti'nin terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yaptığı muhteşem, yazdığı tarih ve muazzam işi işe ortak olmak isteyen siyasetçi olabilir. Yani bu gayet doğaldır. Bu başarıya ortak olmak ister. Bu başarının yazıldığı süreçte AK Parti'nin içinde yer almak ister. Bu bir tercih meselesidir. Böyle bakmak lazım.
1: Galip Bey iki gün önce mecliste eleştirdi. Söylemediği
2: çok,
1: şey
2: çok
1: kalmadı.
2: Normaldir. Bakın
1: nasıl
2: onu da söyleyeyim.
1: Böyle?
2: Şöyle
1: nasıl
2: oluyor.
1: Normal?
2: Bir
1: İki
2: partide
1: günde mi kararı değişti?
2: Hayır. Bir partide yer alıyorsanız siz de siyaseti bilen insansınız. Bir partide yer alıyorsanız ve o partide istifa etmemişseniz istifa ettiğiniz güne kadar o partinin hukukunu korumak zorundasınız. İçinizden istifa
1: doğru
2: geçse
1: ama
2: bile
1: çok da
2: eğer
1: duygusal bir konuşmaydı. Siz dinlediniz mi?
2: O partinin
1: böyle yumruklayarak meclisteki kürsüyü yumruklayarak yapılan bir konuşmaydı.
2: O partinin kimliğini taşıyorsanız o partinin hukukunu korumak zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız zaten o gün istifa etmeniz lazım. Ama bugün istifa noktasına gelmişse bu insanlar...
1: Keşke o gün edilseymiş değil mi?
2: Efendim?
1: Keşke o gün edilseymiş o zaman. Yani böyle duygusal bir konuşma
2: yapıp
1: oradaki kürsüleri
2: yani,
1: yumruklayıp ondan sonra ama
2: orada,
1: herkes kendi kendinin siyasette kariyerini çizer tabii.
2: Kendisinin tercihidir. Kendi saygı duymak lazım.
1: Doğru.
2: O gün kendi partisindeyken eleştirse bile kendi partisinin hukukunu korumak zorundadır son güne kadar. Partisinden ayrıldıktan sonra ancak farklı bir tavır sergileyebilir ve bugün tercihlerini ortaya koymuşlardır.

0: Ben çok açık söyleyeyim. Benim görüştüğüm farklı partiden milletvekilleri de var. AK Parti'ye gelmek istediklerini söyleyen hala farklı partide olan milletvekilleri var benim görüştüğüm. Kendi partilerini eleştirerek sıkıntı yaşadıklarını söyleyenler var. AK Parti'nin başarısını özel sohbetlerde övenler var. Yani bunlar yarın farklı bir tercih ortaya koyabilirler. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Yani şimdi herkes özellikle AK Parti işte 25-24 yıldır iktidarda, 24 yıldır her defasında seçim kazanmış, Türkiye'de çok büyük reformlara, hizmetlere imza atmış bir parti. Ve gelinen noktada her defasında da tamam 24 yıldır, 25 yıldır evet büyük hizmetler yaptınız ama bu millet de bunun karşılığı olarak sizi iktidar yaptı. Güçlü bir şekilde iktidar yaptı. Bedelini de ödedi millet. Ama AK Parti'nin işi bitti denilen her noktada AK Parti yeniden tarih yazarak, yeniden bir hikaye yazarak, şimdi AK Parti terörsüz Türkiye ile ve dış politikadaki başarısıyla adeta tarih yazıyor ve yeni hikaye ortaya koydu. Şimdi burada yeniden milletin umudu haline geldi AK Parti. Hani millet arayış içindeydi zaman zaman. Belki ekonomik bir takım meselelerden muzdarip olan kesimler eleştiride bulunabiliyordu ama onun çok ötesinde bir şey yapıldı şu anda. Türkiye'de 100 yıllık bir sorun çözüldü. 41 yıllık şiddet meselesi çözüldü. Bu böyle basit bir mesele falan değil. Bu bütün dünyanın şu anda izlediği ve bütün dünyaya örnek olacak bir şekilde Türkiye kendi iç meselesini kendi başına çözebiliyor. Bu kabiliyeti gösterebiliyor ve bununla birlikte dış politikada çok büyük başarılara imza atıyor. Yani bir taraftan işte Mısır'la bozulan ilişkileri çok iyi bir noktaya getirdik. Irak'la bozulan ilişkiler çok iyi bir noktaya geldi. Suriye'de çok çok daha öteye bir noktadayız. Bir ilişki biçimi şekillendi Suriye'de.
1: Evet.
0: Yine bununla birlikte İran'la da aynı şekilde Ukrayna'yla Afrika ülkelerinin tümüyle neredeyse çok muazzam ilişkiler kuruluyor ve ticaret hacmimiz Avrupa'yı Afrika'yla bütün kıtayla hızlı bir şekilde artıyor. Bu sadece ticaretin artışı şeklinde de yorumlamamak lazım. Çok ciddi sempatik ilişkiler de kuruluyor. Yine Asya'da, Balkanlar'da çok ciddi ilişkiler kuruluyor. Amerika'yla hiç olmadığı kadar çok ileri derecede ilişkiler kuruluyor. Rusya'yla aynı anda hem Amerika'yla hem Rusya'yla çok iyi ilişkiler kuruluyor. Kalkınma yoluyla işte son dönemde bütün dünyada krize sebep olan Hürmüz Boğazı meselesi, yine Kızıldeniz'de yaşanan Yemen'in yaşattığı sıkıntılar iki tane önemli dünya ticaret yolunu tehlikeli duruma soktu ve bütün dünya bunun faturasını ödüyor. Şimdi kalkınma yolu projesiyle daha kısa, daha maliyetsiz ve daha güvenli yeni bir dünya ticaret yolunu Türkiye planlıyor şu anda. Sadece orayla da değil, Suudi Arabistan'la da daha açıklanmamış yeni bir ticaret yolu, enerji yolu projesi var. Yine Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile Türkiye'nin yeni imzaladığı Mekke Anlaşması çok çok önemli bir anlaşmadır. Bütün bu başarıları yazan bir parti var. Yani büyüyen ekonomimiz var. Her
1: Emekli
0: alanda
1: maaşı da 23.500 liradır.
0: yani bir spesifik bir şeye
1: Tayyip Bey,
0: değinerek
1: onu da söyleyelim. Emekli
0: bunu
1: maaşı da
0: da
1: 23.500 liradır. En düşük emekli maaşı.
0: En makul seviyeye yakında çıkaracak olan yine AK Parti'dir. Bütün bu başarıların ortağı
1: Çalışma mı
0: olmak
1: yapılacak Galip
0: isteyenler
1: Bey
0: var.
1: emekli maaşına
0: Ortağı olmak
1: ilişkin? Yani
0: isteyenler
1: buna
0: var.
1: ilişkin bir çalışma olacağı söyleniyordu emeklilik düzeniyle ilgili. Yani şimdi siz
0: Emekli
1: söylemişken.
0: maaşlarını da en makul seviyeye yine AK Parti bu çalışma yapıyor. En makul seviyeye çekecektir. Yine belediyelerde AK Parti'nin başarı hikayesi öteden beri var. İktidara gelmeden önce
1: Evet.
0: AK Parti belediyeciliği Türkiye'de örnek gösteriliyordu. Bugün CHP'yi deneyenler CHP'nin ve farklı partilerin belediyelerde ne hale düştüklerini görmüştüm. Ve o hali yaşamak istemeyen belediye başkanları bu hizmet kervanına katılmak istiyorsa bunu da anlayışla katılmak,
1: burada anlayışla kabul etmek lazım. Burada cümlenizin son bölümünü alayım bu turda Galip Bey, rica edeceğim sizden.

0: verecekleri, dönüp hesap verecekleri bir hak var o insanların. O insanlar da hizmet etmek istiyor ve bu hizmet kervanına katılmak istiyor.
1: Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz Bülent Bey? Konuşmayı da dinlediniz. 25 yılın ardından bugün iktidarda AK Parti hala. Başlangıcından bu yana bugünkü verilen mesajlarla bundan sonrasında da uzun vadeli bir vizyon koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl öyle, dinlediniz?
2: Tabii yani AK Parti'nin 25 yılı kurulduktan bir yıl sonra iktidara geldiği için 24 yılı iktidarda geçti. Evet. Dolayısıyla AK Parti'nin 25 yılı aynı zamanda devletin 25 yılı olarak değerlendirmek lazım. Hı hı. Bu süreç içerisinde tabii yapılanlar var, yapılamayanlar var. Başlangıçta yanlış yapılıp sonradan düzeltilenler var. Evet. İlk başta iyi yapılıp sonradan bozulanlar var. Ama geldiğimiz nokta itibariyle günah ile sevabıyla bir 25 yıl geçti. Geçmişe takılmaktan öte Türkiye'nin bu 25 yıldaki kazanımlarını muhafaza ederek olumsuzlukları düzeltebilecek ikinci bir 25 yılı siyaset kurumunun planlaması lazım. Dolayısıyla doğru. Biz de Saadet Partisi ve muhalefetin bir temsilcisi olarak şunu söylüyoruz. Artık Türkiye'nin bu 25 yılda sivil demokrasiyle ilgili, vesayetle ilgili, temel hak ve hürriyetlerle ilgili, başörtüsü gibi dini alandaki özgürlüklerle ilgili, dış politikadaki geçmişte yapılan yanlışların, mesela işte Kıbrıs'ta bir federasyonla ilgili bir çalışması varken AK Parti'nin ilk dönemde anlam planıyla ilgili, daha sonra iki devletli bir çözümü bir şart olarak ortaya koyan bir çizgiye gelmiş oldu AK Parti. Yine Avrupa Birliği ilişkileri geldiği nokta. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu 25 yılda elbette önemli kazanımlar elde edildi. Ama bu kazanımların yani bu ikinci 25 yıla yapmamız gereken yani muhalefet olarak bizim inşa etmemiz gereken şeyi söylüyorum. Bu elde edilen kazanımları kurumsal hale getirebilecek bu kazanımları sadece güçlü bir devlet başkanı ya da güçlü bir lider olduğu için bu kazanımların devam ettiği ama bunun kurumlara, kurallara, yasal mevzuata bağlanmadan sadece o güçle yol yüründüğü bir süreci yaşıyor Türkiye şu anda. Yani dolayısıyla o kazanımların aslında güçlü kazanımlar...
1: Kurumlar üzerinden kalıcı hale gelmesi kurumlar, ya da kurumlar
2: mevzuat,
1: ve işler...
2: Kurallar, ehliyet, liyakat, devletin içerisinde... Yani bu kazanımlar dediğim gibi kurumsallaşamadı ve kalıcı hale gelemedi maalesef. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte siyaset kurumu olarak bizlerin vazifesi dediğim gibi ilk vazife bu kazanımları daha kurumsal hale getirecek,
1: örneğin,
2: kurallara bağlayacak.
1: Kazanımlardan bir... kastınız nedir?
2: İşte özgürlükler, demokrasi, düşünce ifade özgürlüğü, vesayet. Yani AK Parti bunlarla mücadele ederek geldi. Önemli oranda da kırdı. Ama yeni vesayetlerin oluşmaması için bir sistem inşa etmedi. Hatta şimdi kendisinin yer yer vesayeti var. Yani ilk başta bürokrasiye karşı sivil siyaseti ön plana çıkaran bir AK Parti'nin bugün Bakanlar Kurulu'nda siyasetçi kökenli bakan yok. Yani Milli Savunma Bakanı asker kökenli, Adalet Bakanı yargı kökenli, İçişleri Bakanı İçişleri Bürokratı kökenli. Mehmet Şimşek zaten yani çok siyasetçi sayılmaz daha ziyade teknokrat bir isim sayabiliriz yani bunların önemli bir kısmını. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman siyaset kurumunun geriye itildiği ama bürokratik vesayetin, vesayet demeyelim ona yani bürokratik olarak siyaset kurumuna yön verilmeye başladı bir süreci yaşıyoruz. Yine ortak akıl istişare dediğimiz hususlar var. Düşünce ifade özgürlüğü ile ilgili şu an sıkıntılarımız var. Evet bir alanda belli bazı insanlar kendi düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili hususlarda sorunları aşmış olabilirler. Ama şu an Türkiye'de yoğun olarak düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili ciddi sorunlar var. Güvenliğin özgürlüklere tercih edildiği bir süreci yaşadık. Evet terörist Türkiye ile ilgili bir yeni bir sürece doğru giriyoruz. Bu belki bir fırsat olur.
1: Bazı
2: çünkü,
1: şeyleri değiştirir
2: yani bugüne
1: ya da...
2: Bugüne kadar güvenlik kaygılarıyla özgürlüğü ötelemiş bu ülkenin belki özgürlükleri daha ön plana alacağı bir süreç yaşayabiliriz. Milli irade diyen bir AK Parti iktidarında hala kayyumla idare edilen belediyeler var. Yani dolayısıyla bu ve benzeri birçok hususu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda benim şahsi kanaatim yani 25 yıl artık geride kaldı.
1: Evet.
2: Elbette AK Parti de ikinci bir 25 yıla talip olabilir. Ama bizim de muhalefet partisi olarak görevimiz artık AK Parti'yi politik tartışmalar üzerinden geçmişe takılıp değil eleştirmek yerine veya övmek yerine bundan sonraki 25 yılda nasıl bir Türkiye arzuladığımızı ve bu kazanımları kalıcı hale getirecek adımları hep beraber atmamız lazım. Örneğin işte ahlak, maneviyat, aile, gençlik kurumları ile ilgili AK Parti'nin bir iddiası vardı ama gençliğin geldiği hal var. Uyuşturucu, sanal kumar gibi hususlarda geldiğimiz nokta var. Yani bu ve benzeri hususlar birçok konuyu

Ekonomi dediğimiz şey işte Gürkan Bey de ifade etti. 3 yıldır sadece 2-3 puan ancak enflasyonu düşürebilmiş. Hala reel faizlerin 50-55'lerde olduğu bir Türkiye var. Türkiye 3 yıldır yüksek faiz, yüksek enflasyonla ekonomik gidişatını yön vermeye çalışıyor. Ve Türkiye'de AK Parti'nin belki o ilk yıllarında da mevcut olan orta direk ortadan kalktı. Ya %20'lik bir üst tabaka var, bir de %80'lik bir alt tabaka oluşmaya

0: yargının bağımsızlığında, dış politikada belki atılan olumlu adımları ilerletebilecek ama bazı kaygı verici adımları da ortadan kaldırabilecek önemli adımlara ihtiyaç var. Savunma sanayi AK Parti'nin ilk yıllarında fecaatti. Daha sonra özellikle 2011'den itibaren savunma sanayine, milli savunma sanayine verilen önem vardı. Bunları artırarak devam edecek bir vizyon ortaya koymak lazım. Onun için ben AK Parti'nin 25 yılını değerlendirirken bir partinin 25 yılını değerlendirmekten öte, çünkü iktidar olduğunuz için attığınız her adım, yaptığınız her müdahale aynı zamanda devlet içerisinde kalıcı bir noktaya götürüyor. Olumlu ve olumsuz manada. Şimdi dolayısıyla bu boyutuyla baktığımız zaman ikinci 25 yılda AK Parti'yi değerlendirmiyorum ben. İkinci 25 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları ne olmalı, nereye gitmeli? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Cumhur İttifakı olarak terörü bitirdiğini ifade ediyor. Bu bir Cumhur İttifakı projesi değil ki. Sadece bu yasada terörle terörist Türkiye yasasında denetimli serbestlikle ilgili getirilen süre 10 yıl. Bu 10 yılda en az 3 tane seçim olacak. Bu AK Parti'nin bir projesi olsa, yani bu bir devlet projesi. Çünkü niye siz bir yasal düzenleme getiriyorsunuz ve denetimli serbestlikten istifade eden kişilere 10 yıllık, evet, bir süre veriyorsunuz. Sonra bu bununla da bitmiyor. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı, ondan sonra 6 aylık süre, daha sonra bunların demokratikleşme ile ilgili adımları, örgütü silahı bırakıp gelen kişilerin topluma entegrasyonu, ya birçok konuyu konuşabiliriz. Ve bu terörist Türkiye'den sonra özellikle Irak'taki Kürtlerle ve Suriye'deki Kürtlerle birinci derecede, daha sonra Irak ve Suriye'deki bütün o ülkelerin vatandaşları ve ülkelerle geliştirilecek dış politika hamleler, bütün bunlar böyle AK Parti'nin ömrünü çok çok aşan projeler. O açıdan Türkiye'nin bundan sonra konuşması gereken şey, bence dediğim gibi, bu kazanımları muhafaza eden, yanlışları ortadan kaldıran ama yepyeni bir döneme Türkiye'nin girmesi lazım. Ben AK Parti'nin kısaca hani geçmiş 25 yılını bir devlet, devletin yaşadığı bir 25 yıl olarak görüyorum ve çok ciddi hatalar da var tabii. Bunların düzeltecek, olumlu yönleri de devam ettirecek bir politikaya Türkiye'nin ihtiyacı var.
1: Sen ne dersin Gürkan? Konuşmayı da dinledikten sonra.
2: Yani Bülent Bey'in değerlendirmelerine katılıyorum. Devlet dedi ama hani devleti de işleten mekanizma siyasi partiler, evet, ve hükümet. Hı hı. Dolayısıyla AK Parti belirli sosyal kesimleri, büyük kitleleri temsil ederek, onlardan büyük destekler alarak geldi ve bir vizyonla geldi. Bir programla geldi, bir politikayla geldi 2002'den, evet, itibaren. Ve bir sürü güç odaklarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Profili itibariyle. Etti, başarılı da oldu. Türkiye'yi belli bir noktadan bir başka noktaya taşıdı. Devlet kapasitesi olarak bu 25 sene içinde çok önemli kazanımlar elde etti Türkiye. Özellikle savunma, güvenlik, istihbarat alanlarında gerçekten sıçramalar elde etti. Bunları kabul etmek lazım. Yani altyapıda çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Yollar başta olmak üzere. Belki başka enerji projeleri şuralarda, buralarda. Bunlar da geçmiş yıllarda, biz tecrübeli Türk vatandaşlarıyız. Yaşlı diyeyim, ihtiyar deyin veya olgun deyin, ne derseniz deyin. Biz AK Parti'nin öncesindeki 20 yılı da biliyoruz. Yani belki gençler için çok şey ifade etmeyen durumlar var. Biz ondan önceki tabloyu da biliyoruz. Koalisyon hükümetlerini biliyoruz. Hırsızlık, yolsuzlukları biliyoruz. Belki, evet, paralar hacim bu kadar büyük değildi ama
1: zaten
2: bunlar vardı.
1: Zaten öncesindeki dönem öyle
2: iş yapılmıyordu. Hükümet
1: dönem...
2: ömürleri, Cumhuriyet'in, evet, kuruluşundan bu yana hükümet ömrü 18-22 ay bandında bir şeydir yani. Politik istikrar hiçbir zaman olmadı. Ve bu kararlar da alınamadı. Şimdi bunlar alındı. Bunlar bir sürü şey doğru yapıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada ne var işte sorun? Mesela yani şimdi bunlar olurken bu 7 seçimi üst üste kazanmanın yarattığı bir tablo var. Siz muhalefet olarak, ki ben bugünkü sorunu kök sorun olarak, muhalefet sorunu olarak görüyorum. Siyasette bir kriz var. Bir muhalefet krizi var. İktidarı ne kadar neyle eleştirirseniz eleştirin, bunun kökünü biraz kazıdığınız zaman muhalefetin iktidara gelememesi ve iktidar partisinin 7 seçimi üst üste kazanma durumu ülkeye bağlı şeyler kazandırmış olabilir de pek çok şey de kaybettirdi. Muhalefet kaynaklı olarak kaybettirdi. 7 seçim kaybedemezsiniz. Yani 7 seçimi üst üste kaybettiğiniz zaman kazanan partinin iktidardaki güç konumu tortu oluyor, güç seyirlenmesi oluyor, kadrolar kirleniyor veya işte bir takım şeyler, bir takım ilişkiler başka şey oluyor falan. Yani kendisini muhalefet murakabesinden azade gören bir iktidar var. Yani muhalefet yok ki. Ben yine kazanacağım. Zaten kazanacağım ve kazanıyor. Muhalefet hiçbir program koyamıyor veya koyduğu programı ikna edici bulmuyor millet. Yani seçim, Türkiye'de demokrasi, hukuku neresinden

0: Eleştirirseniz eleştirin. Eleştiremeyeceğiniz bir konu serbest seçimlerin yapılmasıdır mesela. Hı hı. Seçimler yapılıyor. Sandık geliyor insanların önüne, milletin önüne. Ve bu sandıktan muhalefet kazanamıyor. Genel seçim kazanamıyor. Genel seçim kazanamıyor. 7 defa kazanamazsanız kazanan partinin iktidardaki davranış biçimleri değişebiliyor. Bu hukuka yansıyor, ekonomide keyfiliğe yansıyor, hukukta keyfiliğe yansıyor, bir sürü şeye yansıyor. Ya keşke oralara da yansımasa. Yansıyor. Karşısında bir güç görmüyor, denge görmüyor. Onu dengeleyecek bir aktör görmüyor. Sistem de böyle kurulunca, sistem de yani böyle ne başkanlık ne yarı başkanlık, klasik tariflerine uygun bir başkanlık sistemimiz yok bizim. Alaturka bir sistem kuruldu. Bu sistem işi daha da kötü hale getirdi. Şimdi kötü hale getiren mesela ekonomiyi bu AK Parti ekonomiyi nasıl düzelteceğini bilir. Düzelttiği zamanlar da olmuştur. Yaptı da bunu zaten yani biz. Dediğim gibi tecrübeli vatandaşlar olarak biz senelerce, 30 sene, 40 sene enflasyonun tek haneli olabilmesi bizim için hayaldi. Bunu tahayyül edemezdik. Ama bunu geldiler, başardılar. 24 ayda başardılar. Şimdi ama 2017'den sonra tekrar çift haneye çıktı ve senelerdir bunu tek haneye düşüremiyorlar. Bırakın tek haneyi, 20 yapamıyorlar, 25 yapamıyorlar. 30 ancak olabiliyor. Dünyada ilk 5 enflasyon Türkiye'de olması bu kadar profilini yükseltmiş bir ülke açısından AK Parti'nin 25 yılında bir sürü alanlarda ülke profilini yükseltmiştir, kabul edelim. Ama şu enflasyon rakamını kimse izah edemez. Ne Tayyip Bey izah edebilir, ne Mehmet Şimşek izah edebilir. Kimse izah edemez. Ne rasyonalize edebilir, ne izah edebilir. Efendim deprem oldu. Efendim darbeler oldu, şunlar bunlar oldu. Bunlar en son darbe 2016'da oldu. 2026 senesindeyiz. Ondan sonra büyük bir olayımız yok, sadece deprem var. 100 milyar dolarlık maliyet önemlidir. O işi de binaların yeniden yapılmasını, işte depremin yaralarının sarılmasını da maharetle yürütüyorlar. Zaten bu konularda tecrübeliler. Tamam ama bu 100 milyar dolarla izah ediyor bize Mehmet Şimşek bu enflasyon tablosunu. Değil. Oradaki keyfilikleri, o kamu harcamalarının kısılmamasını, 2002, 2003, 2004 senesinde sergiledikleri performansın onda birini sergilemediklerini biz görmüyor muyuz? Vatandaş görmüyor mu? Görüyor. Bunun gibi başka konularda da var sorunlar ama kendini rahat hisseden bir hükümet. Bakın 2023 seçimleri bu hükümetin kaybetmesinin çok mukadder olduğu bir seçimdi. Çok kolayca kaybedebilirdi. Muhalefet kolayca kazanabilirdi. Onu bile kazandıysa, muhalefet onu bile kaybettiyse burada bir soru işareti var. Yani muhalefetin ülkenin dış politikasında başka konularda bir programı olmaması insanları çaresizliğe sevk ediyor. Bakıyor tabloya, yani kim var diye bakıyor. Sonuçta ülkeyi birinin yönetmesi lazım. Bir kadronun yönetmesi lazım. Gidip yine AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Verirler. Bir daha verirler. Ben 2027-2028 seçimlerinde muhalefet tablosuna baktığım zaman hükümetin, AK Parti'nin pek zorlanacağını falan da düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar ekonomik zorluğa rağmen yarın enflasyonu işte 30'un altına indirecekler. 28, 26, 25 ortam uygun olacak. İşte açılım süreçleri var. Terörsüz Türkiye meseleleri de eğer yolunda giderse bir sonraki seçimi kazanabilmeleri büyük bir ihtimaldir. E bu iyi tamam işte falan tamam değil. Yani o iktidardaki 8. genel seçimi de kazanmaları halinde 7 seçim kazanmış hükümetin keyfilik durumunun, keyfileşme durumunun daha da derinleşebilme ihtimali çok yüksek. Bir, ikincisi de parti madem 25. senesinde kişi üzerinden yürüyen bir sistem. Bu da devlet bekası açısından sağlıklı bir durum değil. Bir kadro hareketi, kurumlaşma, hukuk, liyakat, denge, denetleme sistemleri ülkenin, devletin bir bütün olarak kapasitesinin artırılmasının garantisidir. Kişiler üzerine kurduğunuz bir sistem kişi sonrasında sıkıntılı bir hal alır. Ülkeye yapılmaması gereken bir şeydir. Evet. Bunlara da bir dikkat etmek lazım.
1: Evet. Bu akşam bu arada terörist Türkiye sürecini de yani gelinen noktaya da sormak istiyorum. Çünkü dediğin gibi bu sürecin devamında beklentilerde gerçekleşirse sonrasında belki de seçim öncesinde yeni anayasa konusunda konuşacağımız bir iklimde olabilir. Hatta zaten bunun da yani terörist Türkiye sürecinde yasanın oylamasında ortaya çıkan tablonun da aslında buna ilişkinde bir resim ortaya koyduğu yönünde hem değerlendirmeler hem de bizzat iktidardan yapılan açıklamalar var. Size geleceğim hocam ama bilmiyorum Galip Bey, AK Parti milletvekilisiniz. O yüzden arada da merak ediyorum yanıtlarınız olur mu diye. Ne dersiniz Bülent Bey'in, Gürkan Bey'in değerlendirmelerine?
2: Abi yani bizler kusursuz insanlar, kusursuz bir parti falan değiliz. Yani zaman zaman eksik yaptığımız şeyler de muhakkak vardır. Eleştirilecek yönlerimiz de muhakkak vardır. Ama yaptıklarımıza baktığınız zaman o günden bugüne Türkiye'de çok çok önemli şeyleri değiştirdi. AK Parti ile birlikte şimdi geçmişte işte iktidarlardan bahsedildi, vesayet odaklarından bahsedildi. Evet, vesayet odakları Türkiye'de normal konumda değildi. Kim iktidara gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığı makamı, yüksek yargı, ordu, Milli Güvenlik Kurulu, ülkeyi bunlar yönetirdi. Halkın iradesi hiçbir zaman hakimiyet sağlamadı bu ülkede. Önemli mühim meseleleri çözmelerine fırsat vermediler siyaset kurumunun ve siyasetçilerin. Şimdi AK Parti'nin yaptığı en mühim meselelerden biri budur. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçmek bile bu ülkede darbe sebebi olarak görüldü. İşte biz o zaman Doğru Yol Partisi'ndeydik. Dediler ki ben özellikle meclise mutlaka katılılması gerektiğini Sayın Genel Başkanıma o dönem ifade etmiştim. Demokrasinin yanında yer almamız gerekir demiştim. Ama birileri de meclise girerseniz ve 367 meselesinde ordunun darbe yapacağı söylendi. Bugün gelinen noktada bu vesayet odaklarının tümü değişti. Geçmişte kim iktidar olursa olsun önemli meselelere dokunduğunuz zaman hemen Cumhurbaşkanlığı ana muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi çıkan yasaları meclisin iradesini elinin tersiyle iterdi. Türkiye'de önemli meselelere dokunamazdınız. Ve AK Parti'nin yaptığı en önemli şeylerden biri bu vesayet odaklarının tümünü ortadan kaldırarak milletin iradesini hakim kılmıştır. Şimdi hani enflasyon yönündeki eleştiriler, evet enflasyon istediğimiz seviyede değil. Enflasyonla ciddi bir mücadele veriyoruz ama hani darbeyi gerekçe gösteremezsiniz diyemezsiniz. Darbe Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. İran Savaşı, deprem, sadece İran Savaşı 3,5-4 puanlık enflasyonda sapmaya sebep oldu. Bütün bunlar sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Yani İran Savaşı Avrupa'nın ekonomisine bizden daha fazla zarar verdi. Orada bizden daha fazla kriz ve sıkıntı yaşanıyor enerji meselesinde. Orada da enflasyon var. Orada da İran Savaşı'nın maliyeti çok yüksek. Bunların hepsi...
0: Nerede enflasyon var Galip Bey? Enflasyon konusunda hiçbir argümanınızın, kusura bakmayın, bir yeri bakın, yok. Dünyada ilk 5 olmaz. Bakın pandemiyi, Rusya Savaşı'nı, İran Savaşı'nı bütün dünya yaşıyor. Avrupa yaşıyor. Dünyada, bakın, Avrupa'da %25 enflasyon yok. %20 yok, 15 ben, yok, 10 yok. Yapmayın. Enflasyon meselesini izah etmek mümkün değil.
2: Şöyle bir dakika. Biz enflasyonu %60'lardan aşağı getirmişiz. Ama Avrupa'da şu anda enflasyon yok derseniz o zaman incelememişsiniz derim.
0: Öyle size. Mi? Mesela Avrupa'daki en yüksek enflasyon oranı kaç, hangi ülkede?
2: Ben yüksekliğinden bahsetmiyorum. İran Savaşı'nın Avrupa'daki enflasyona etkisinden
0: yüksekliğinden
2: bahsediyorum.
0: Yüksekliğinden bahsetmeyin de.
2: Biz yüksekliğinden bahsederken yani bizden daha yüksek mi dedim ben? Böyle bir şey ağzımdan çıkmadı ki. Ama İran Savaşı tüm Avrupa'ya bizden daha fazla ekonomik maliyeti olmuştur. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan bunu yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'de 3-4 puanlık sapmaya da sebep olduğunu söylüyorum. Ben bunu söylerken bizim enflasyon Avrupa'nınki bizden yüksek mi dedim? Böyle bir cümle mi kullandım? Ama hani depremin, darbenin, İran Savaşı'nın enflasyonla mücadelede yani bize enflasyonla mücadele sürecimize zarar vermediğini söylerseniz yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Bütün bunlara rağmen aşağı doğru bir ivme var. Yani bütün bunlarla mücadele ederken, bütün bunların maliyetine katlanırken enflasyonda aşağı doğru bir ivme devam ediyor. Ve önümüzdeki yılda bu bahsettiğiniz gibi 30'ların dibine düşeceğini taahhüt ettik. Bunu Maliye Bakanı da açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı ve şu anda da enflasyonla ciddi bir mücadele ediyor. Bunu söylerken peki büyüme rakamlarından niye bahsetmiyorsunuz? Türkiye'nin son 15 yılda aşkın bir süredir dünyada en çok büyüyen 10 ülke arasındayız biz. Bazen birinci sıraya dahi çıktığımız yıllar oldu. Şu anda da büyüme rakamlarımız dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu görebilirsiniz bakarsanız.
1: Galip Bey, emin misiniz o rakamdan? Bendeki rakam öyle değil çünkü de. Gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında 21. sıraya geriledik. Böylece G20 kapsamından çıktık.
2: Ben büyüme rakamlarından bahsediyorum. Yani birbirine karıştırmayın şeyleri. Büyüme rakamları şu anda son 15 yıldır sürekli büyüyen bir Türkiye var. Ben Çin'le birlikte zaman zaman birinci, ikinci sırada olduğumuz yıllar olmuştur bu son 15 yılda. Ama şu anda da birinci çeyrekteki açıklandı, ikinci çeyrek açıklandı. Türkiye'nin büyüme rakamları sürekli artarak devam ediyor şu anda. Şimdi bütün bunlarla
1: bir
2: birlikte...
1: Bir araya gideceğim, bölmeyeyim dedim ama tamamlamanızı rica edeceğim Galip Bey.
2: Bütün bunlarla birlikte Türkiye en önemli sorunu 40 yıllık 70 bin insanımızın canına mal olan iç barışımızın zedelenmesine ve 2 trilyon 300 milyar gibi yüksek bir kayba sebep olan ayrıca kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, Orta Doğu'daki pozisyonumuza zarar veren bin yıllık kardeşliğimizin son 100 yılda tahrip olan bu kardeşliğin ve son 40 yılda da şiddet üreten bu sorunun çözümünde çok çok önemli bir risk alarak son işte milli dayanışma ve toplumsal birliğimizin güçlendirilmesi kanunuyla birlikte yasal temellerini oluşturduğumuz önemli bir sorunu da çözerek Türkiye çok daha hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hem hedefleri doğrultusunda çok önemli bir adım atmıştır. Ve bundan sonraki süreç Türkiye az önce bahsettiniz son 25 yıl, bundan sonraki 25 yıl, bundan sonraki 50 yılı dizayn etme değil. Bundan sonraki belki 1000 yılını Türkiye dizayn edecektir bu kardeşlikle birlikte.
1: Peki. Burada bir reklam arasına gidelim ama sadece 3 dakikalık bir ara. Çok uzun değil. 3 dakikanın ardından hemen devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını 2 katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Evet yani bu akşamki AK Parti programı üzerinden bugün ve bundan sonrasını konuşuyoruz. Bundan sonrasını konuşurken de son birkaç haftadır özellikle üzerine çok konuştuğumuz çerçeve yasa elbette önümüzdeki en önemli konulardan biri. Bu yasanın ardından atılacak adımların nasıl ilerleyeceği. Çünkü bunun başarıyla tamamlanırsa gerçekten Türkiye'de birçok şeyi değiştireceği yönünde bir elbette hedef, beklenti var, değerlendirme var. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz'a sormak istiyorum. Hem şu ana kadar elbette notlarınız vardır. Evet. Onları da lütfen ekleyin. Hem de gerçekten bu yeni teröristli Türkiye süreci Türkiye'nin geleceğine ilişkin neleri değiştirecek ya da değiştirebilir?
4: Evet, 25 yılı konuştuk. Evet. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinledik hem de farklı eleştirileri de aldık. Şimdi elbette 25 yılın bir renkte toplamak mümkün değil. Eksiğiyle, evet. Gediğiyle. Zaman zaman iki ileri bir geri bir süreci de oldu. Ama nihayetinde Erdoğan liderliği Türkiye'de hala çok değerli, çok saygın. Yani parti için mesela bu tanımlayı yapamıyorum ama Erdoğan'a duyulan güven çok yüksek. Bugünkü son araştırmalara göre hala ciddi bir oyu var.
1: Cumhurbaşkanı'nın öyle partinin oyu arasındaki bu makası nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Bir kere bu sistemden kaynaklanıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi de aslında Amerika'da biliyorsunuz parti teşkilatları yok. Yani sadece seçim kampanyası dönemlerinde hareketlenen yapılar. Dolayısıyla bizde geçmiş sistemden kalan bir ilçe başkanının, il başkanının Ankara'daki genel merkezdeki karşılığı ve taleplerinin karşılanması süreci Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık ciddi oranda durdu. Çünkü bakanlar bir anlamda teknokrat olduğu için, yani sistem dışarısından da Cumhurbaşkanı tarafından atanabildiği için bakanlar doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı ve ondan talimat alıyorlar. Dolayısıyla siyasetin, parlamentonun hükümetler üzerindeki baskısı azaldı. Bu tabii alışık olmadığımız bir durum. Türkiye'de bu yadırgandı ve hala devam ediyor. Ve milletvekillerindeki umutsuzluğu biliyorum, görüyorum en azından. Ama şöyle bir durum var. Ekonomik veriler de çok görecelidir. Enflasyonu baz alırsınız, başka bir tablo çıkar. İşte Galip Bey gibi büyüme oranlarına bakarsınız dünyadaki. Oradan başka bir tablo çıkar. Birisi anlık bir göstergedir ve bir dönemi resmeder. En çok da çalışanı ve ücretliyi yorar. Ama bir diğeri de yatırımcıyı, devlet planlama sistemini, kalkınma stratejilerini, orayı tarif eder. Ama neticede bugün sokakta tencere sahiplerinin keyifsiz olduğu bir gerçek. Bunu kabul edelim. Yani bunu AK Parti yöneticileri de, Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorlar. Ama şöyle bir realite de var. Toplumda Erdoğan'ın bir dönüşüm getireceğine dair umutlar hala yüksek. Bunun da sebebi bence yüksek siyaset üretmesi. Herkesin cesaret edemediği bir konuya eğilmesi, çok daha uzun vadeli kalkınma projesi gibi, işte kuşak yol projesi gibi, AB ilişkilerinden tutun işte mavi vatan tezi gibi çok daha ağır yüklere girebiliyor olması, bunları siyasal söylemin merkezine yerleştirmesi ve daha sonra da kendi kitlesini de ona dahil ederek, ikna ederek aslında bir çözüm arayışı içerisinde olması. Bunu Türk milleti samimi buluyor. Yani evet, canı yanıyor, belki zorluklar yaşıyor. İşte 2018'den beri Gürkan Bey de bahsetti. Enflasyonun etkisini, döviz kurlarındaki volatiliteyi görüyor ama oy veriyor. Niye? Çünkü geçmişte bir şey başarılmış, birkaç şey başarılmış. Birkaç tane kriz de çözülmüş, yani sorunlu alanlar. Mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı bence önemli bir şey söyledi. 1970'lere dayanan, kökü 1970'lere dayanan FETÖ dedi. Mesela bakın, bu önemli bir yüzleşme. Yani ben bunu biliyordum. Yani Erdoğan'ın 90'lı yıllarda bu yapıdan pek haz etmediğini, mesafeli olduğunu ben biliyordum. Ama Türkiye'de öyle bir eşik aşıldı ki, sistemin içerisindeydi bu yapı. Yani seçilmişler misafir oluyordu. Ve bu tür yapılar, devlet içerisindeki klikler seçilmişleri tehdit ediyordu. Unutmayalım, Demirel makamında bir gün merhum Menderes'in fotoğrafını buluyor, yani idam fotoğrafı. Demek ki devletin o özel alanına girebilen yapılar vardı Türkiye'de. Bu tür tasfiyeler ve kritik eşikler Erdoğan'ı başarılı kılıyor, onu söyleyelim. Bugün de bir şey söylüyor Erdoğan. Bir, savunma sanayindeki hız. Bu Türkiye'de kilogram ihracat değerini çok arttıran bir şey. Yani çok uçuracak bir hamle. Doğru bir işle meşgul. İki, bölgede yüksek siyaset yapıyor. Bunun getirileri olacak. Kalkınma yolu gibi. Şimdi biz zannediyoruz ki vatandaş bunlarla pek ilgilenmiyor. Çok ilgileniyor. Yani vatandaş bizim petrole ihtiyacımız olduğunu biliyor. Doğalgaza ihtiyacımız olduğunu biliyor. Ve cari açığımızın da önemli bir kısmının buradan kaynaklandığını biliyor. Mesela bölgede bir savaş gerilim var. İran savaşı var. Ve bugün Kapadokya'da turizm kana alıyor. Yani dün görüştüm, turizmciler kana alıyor. %20'ye düşmüştü. Yüksek sezon beklerken böyle bir krizle karşı karşıya. Ya Türkiye bütün ümidini turizme bağlamalı mı? Hayır. İşte Türkiye'nin başka işlere ihtiyacı var. Yani kilogram ihracat fiyatımızı artık domatesten portakaldan çıkartıp savunma sanayinde yüksek
1: katma değer, kilogram başına getirilere artıracak. Ya
4: işte Almanya'da 4 euro biliyorsunuz, biz de 1 euronun civarlarındayız. Bu artışı sağlayabilirse Türkiye kalkınacak.

0: ve gelişecek. Erdoğan bu anlamda doğru bir yolda ilerliyor. Ama tabii ki yeni bir sistemle biz karşı karşıyayız. Bütün meselelere de aynı hızda çözüm üretildiğini söylersek, hı hı, zaten hani AK Parti siyasetine de yanlış bilgi vermiş oluruz. Neticede biz gördüğümüz tabloyu ve hakikati zikretmek zorundayız. O zaman, ben zaten Galip Bey'den de onu anladım. Yani Galip Bey de neticede sokağa giren, siyaset yapan, halkın içinde bir siyasetçi. Dolayısıyla sorunları biliyor.
1: Bu tür serzenişleri, sitemleri, talepleri zaten gayet bizzat normal, insanlardan gayet muhtemelen.
0: Ama şu anda Galip Bey'de, yani Erdoğan'ın bölgedeki ve dünyadaki rolü bence bizim halkın dikkatini çekiyor. Zaten bir alternatif yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı kriz, yeni partinin yaşadığı kriz, Türkiye'nin önündeki çok önemli bir kanun teklifine karşı tutum alamayan bir yeni parti. Ne yaptı şimdi vatandaşın gözünde? Yani yeni bir parti kuruyorsunuz, önünüze bir yasa geliyor, buradaki tavrınız ne? Yani bir parti grup kararı alabilirsiniz. Uymayan olabilir parti içerisinde. Elbette istisnalar olabilir ama bir meseleye, bölgede 40 yıldır devam eden teröre karşı siyasi iradenin ürettiği bir proje var. Bu sadece iki partinin üzerinde değil, mecliste bir taban buluyor, farklı partilerden destek buluyor. Daha da ötesi, güvenlik bürokrasisi bu işte çalışmış, emek vermiş.
1: Burası
0: o anlamda bir devlet,
1: bu da
0: devlet projesi
1: olsun
0: olarak görünüyor.
1: Tamam. Siz yani aslında süreci de sordum ben size ama onun girizgahı olsun sizin bu son cümleniz. Ben hemen oradan İpek Hanım'a döneyim. Yine size tur geldiğinde o konuda da görüşlerinizi, hı hı, alırım. Yani geldiğimiz nokta elbette işte bundan sonrasına ilişkin İYİ Parti'nin zaten İpek Hanım bu konudaki yaklaşımını biliyoruz. Başından bu yana eleştirilerinizi burada programlarımızda da dile getirdiniz. Ancak bu sürecin atlatılmasının, evet, da Türkiye'nin omzundaki terör yükünü kaldıracağı, onun ardından da hem siyaset dengelerini hem de Türkiye'nin geleceğine ilişkin işte ekonomiden birçok başka başlığa kadar önünün açacağı, yani hedefin bu olduğu da iktidar tarafından ve tabii bu sürece katkı sağlayan partiler tarafından da dile getiriliyor. Ne dersiniz buna?
2: Evet. Hı hı. Teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üstünden güçlenen bir iktidar kanadı görüyoruz ki Cumhur İttifakı'nın içerisinde şu anda başka partiler de var. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değil ama onun yanında Milliyetçi Hareket Partisi ve ilerleyen günlerde işte belki daha çok konuşacağımız DEM Parti yer alabilir. Ama onun dışında farklı diğer küçük partiler de var. Bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? Bunu Altantan'ın konuşmasından yola çıkarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeyeceklerini, ki Cumhuriyet Halk Partisi diye anladığım kadarıyla yeni partiyi de kastediyorlar. Ve bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı'na oy vereceklerini söyleyen bir açıklamaları, bir beyanatları oldu. Bu çıkarımda bulunmamın sebebi budur aslında. Hani kaynak göstererek söyleyeyim. Bunun karşısında peki ne var? Bunun karşısına baktığımız zaman aslında ana muhalefet partisinin içerisinden çıkmış bir yeni parti görüyoruz. Ki ana muhalefet partisinin bugün yaşandığı sürecin aslında hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında tartışılması gerektiğini hep söyledik ve bunun altını çizdik. Bunun bir Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel arasındaki tartışmaya indirilmemesi gerektiğini söyledik. Ama şunu çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki siyasetin niteliği açısından sizi elbette ki kastederek söylemiyorum ama akşam programlarında, prime time programlarında, farklı kanallarda bu iki parti arasındaki muhalefetin bir tırnak içerisinde kayıkçı kavgası düzeyinde yürüdüğünü üzülerek görüyorum. Çünkü eğer kendilerini muhalefet partisi olarak tanımlıyorlarsa bugün aslında eleştirmeleri gereken tarafın iktidar tarafı olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki bu süreçte bunu unutmuş gözüküyorlar. Ama eleştirmeleri gereken bir noktada, yani çerçeve yasa noktasında aslında birbirlerinden pek de farkları olmadıklarını gösterdiler. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu daha yasayı görmeden yasaya destek vereceklerini açıkladı. Sayın Özgür Özel de aynı şekilde kendisi evet dedi. Milletvekillerini özellikle bölgelerine göre, seçim bölgelerine göre serbest bırakacağını söyledi. Ama tabii şu var, hani siyaset bir irade işidir. Siyasi partilerin bir ideolojisi olur, bir iradesi olur. Ve sonuna kadar da o iradenin arkasında gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Seçim bölgelerine göre milletvekillerinin serbest bırakılması yöntemini kendi açımdan etik bulmadığımı söylemek isterim. En azından benim öğrendiğim siyaset anlayışı içerisinde bu çok yanlış bir yerde durur. Yani siyasetin Türkiye'nin hepsini kapsayıcı ve kucaklayıcı olması gerekir. Hani bir bölgede başka sloganlar atıp başka bir yerde şehit cenazesine gittiğinizde ah vah çekemezsiniz. Bu vatandaş karşısında da inandırıcı olarak bulunmaz. Şimdi iktidarın karşısında böyle bir parçalanmış bir muhalefet var. Ne yazık ki böyle bir muhalefet var. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin birbirini en çok eleştirmesi gereken yerin ben çerçeve yasa olması gerektiğini düşünüyorum ama bu konuda da birbirlerine karşı en ufak bir söz söylemiyorlar. Siyasetin düzey ve niteliği açısından ne yazık ki tartışmaların gereken yerde olmadığını düşünüyorum. İki parti açısındaki arasındaki ilişkilere baktığımız zaman. Bu tabii muhalefet açısından ne oluşturuyor? Bu muhalefet açısından bir bölünmüşlük tablosu ortaya koyuyor ve seçmen kafasında da soru işaretleri yaratıyor. Oysa ki aslında karşımızda 25 yıldır özellikle de politikalarıyla biraz evvel de eleştiriler geldi. Eleştirilmesi gereken bir iktidardan söz ediyoruz. Şimdi aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine daha çabuk karar verilmesi, yani siyasi istikrar sağlanması açısından geçildiği söylense de bugün özellikle karar verme noktasında karar vericiliğin sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek merkezden yapıldığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir yasamaya bakalım. Yasama içerisinde muhalefet partilerinin önerdiği hiçbir yasa önergesi iktidar tarafından kabul edilmediği gibi iktidarın önerdiği yasaların da muhalefet hiçbir noktasına ve virgülüne bile dokunamıyor. Yürütme tarafına bakacak olursak güçlenmiş bir cumhurbaşkanlığı yapısı görüyoruz. 3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'deki bütün önemli kurumların başındaki bürokratlar, yöneticiler diyeyim, tek bir merci tarafından imzalanarak göreve başlıyorlar. Yasama ve yargı ve siyaset ilişkisine baktığımız zaman ise aslında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı üstünden bunu tartışma fırsatı buluyoruz. Neden? Çünkü Hakimler ve Savcılar Kurulu aslında yargının başındaki en üst makamdır, en üst mercidir ama 13 kişiden oluşur. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Yardımcısı, 4 kişi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Geri kalan 7 kişi de siyasi partiler tarafından seçiliyor ki bu dönem takip ettiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi salonu terk etti mevzuata uyulmadığı gerekçesiyle. Şimdi böyle bir yapının içerisinde aslında muhalefet partileri kendilerine bir yol açmaya çalışıyorlar. Ama enteresan olan şu, muhalefet partileri açısından söyleyeceğim. İyi Parti'yi dışarıda bırakıyorum, komisyon sürecine de üye vermediği için. Aslında uzun zamandır eleştirdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, hani yeni parti içinde bunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü cumhurbaşkanları gözaltında, işte belediyelere operasyonlar yapılıyor, yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Ve aslında bütün davaları siyasi davalar olarak görüyorlar. Bunların hiçbirini yolsuzlukla eşleştirmiyorlar, bu davaların hiçbirini. Ve bu şekilde eleştirdikleri Cumhur İttifakı'ndan bir demokrasi beklentisi ve talebi içerisindeler. Yani hem siz eleştiriyorsunuz demokrasi talebi olmaması gerektiğini, yani buradan bir demokrasi çıkmayacağını söylüyorsunuz ama aynı zamanda da çerçeve yasa noktasında aynı masaya oturup ülkenin geleceğini değiştirmek için bir beklenti içine giriyorsunuz. Ben de diyorum ki bu ne yaman çelişkidir. Çünkü sizin aslında hani bugün çerçeve yasa için yaptıkları açıklama noktasında da önce evet deyip sonra vekilleri kendi bölgelerine göre bırakmaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha yasayı görmeden tamam demesi aslında Cumhur İttifakı'ndan beklentilerinin pek de dillendirdikleri gibi olmadığını gösteriyor, değil mi? Bu vatandaşta bir kafa karışıklığı yaratmıyor mu? kesinlikle bir kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Yani sizin söylediğiniz sözlerle yaptıklarınız arasında dağlar var. Şimdi bu muhalefetin tablosu içerisinde elbette ki iktidarı eleştirecek zamanları kalmıyor.

0: aslında güçlüler. Yani işte kanalları var, medyada güçlüler, sosyal medyada güçlüler. Ama işte son dönemde Sayın İmamoğlu yeni partiye mi geçti? Parti sözcüsü ne açıklama yaptı gibi tartışmalar yüzünden asıl eleştirilmesi gereken politikaları eleştirilmeye zaman bulamadıklarını görüyorum. Ama vatandaşın ihtiyacı olan şey tam da böyle bir dönemde aslında sınıf siyasetinin yapılması. Çünkü hangi sınıfla konuşsanız, yani emekçi sınıfı kastediyorum. Ben Türkiye'de özellikle emekçi sınıfın 25 yıllık süreçte oldukça ezildiğini düşünüyorum. Biraz evvel Galip Bey'e o soruyu yöneltmemin sebebi de odur aslında. Yani Türkiye'de baktığınız zaman en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 500 liraya çıktı. Yani 3500 liralık bir zam artışı emeklinin aslında onurlu yaşam hakkını kaybetmesi anlamına geliyor. Asgari ücret açısından baktığınız zaman senede bir yıl yapılan artışlarla asgari ücretler 28 bin liraya hayatlarını ikame ettirmeye çalışıyorlar. Ve kiralardan, işte gıda enflasyonundan kesinlikle söz etmiyorum. Evet, deprem yaşandı, Covid yaşandı, savaş yaşandı ama o anlamda Gürkan Bey'e katılıyorum. Dünyada savaş yaşayan ülkelerde bile, savaşan ülkelerde bile enflasyonlar %9'lar, %8'ler civarında. Bununla birlikte Avrupa'da gıda enflasyonu düşmüş durumda. Fransa'da %2'lerde, %3'lerde enflasyon. Peki hangi alanda, sadece ekonomi alanında değil ama diğer alanlara da baktığımız zaman aslında kapatılması gereken çok büyük yaralarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Örneğin liyakat meselesi. İşe girişlerde liyakat meselesi. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi mülakat sınavlarının kaldıracaklarını, özellikle öğretmenler için kaldıracaklarını söylemişlerdi. Ama onun için herhangi bir adım atılmadı. Tarım alanına baktığınız zaman Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde çiftçiye milli gelirin en az %1 kadar destek verileceği söylenmiş. Hani en temel oldukları için söylüyorum. Bu destekler yine sağlanmadı. Hatırlar mısınız 2023'te Ay'a sert iniş projesi vardı Türkiye'nin. O dönemde bütün televizyon kanallarında işte bu fırlatılan, uzaya fırlatılan o roketin işte reklamları yapıldı. Ne oldu? O seçim döneminden sonra aslında o çalışmalara ilişkin olarak hiçbir şey duyamadık. Evet, gaz bulunuyor. Bu anlamda önemli adımlar atılıyor olabilir ama hala enerji açısından dışa bağımlı bir durumdayız. Sağlık sektöründe kapanması bekleyen çok büyük açıklar var. Hastalar özellikle randevu kuyrukları yaşıyorlar, bize ulaşıyorlar. Doktorlar 5 dakikada hastalara bakmakla zorlanıyor gibi gibi. Yani bunların sayısını arttırabilirim. Zaten buraya dersimi çalışıp da geldim. Hani sürem olsa aslında 40 sayfalık bir rapor hazırladım bugünkü çalışmalarımla ama vatandaşa sen zor durumdasın, senin bütçen zaten açık veriyor, sen geçinemiyorsun demek de artık bir şey ifade etmiyor. Keşke zamanımız olsa da projelerimizi konuşabilsek ama şu son sözlerimi bu şeyle bitireyim. Evet. Çerçeve yasayla bitireyim Serap Hanım. Tabii. Şimdi çerçeve yasaya İYİ Parti'nin karşı duruş nedenlerinden bir tanesi. Aslında bu yanımda da getirdim aslında bakarsanız çerçeve yasayı. Türkiye'nin özellikle muhalefet partilerinin ama komisyona oturan muhalefet partilerinin hazırladığı komisyon raporuyla bu çerçeve yasa arasında hiçbir bağlantının olmaması noktasında eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut yasa bizim görüşümüze göre, bizim siyasi partimiz İYİ Parti'nin görüşüne göre belli sürelerde iyi hal durumlarından sonra PKK ve KCK terör örgütlerine bir af sağlanmasına yönelik bir yasadır. Ve bunun biz devamının geleceğini düşünüyoruz. Yani bu bir çerçeve yasaysa bunun arkası gelecek diye düşünüyoruz. Kök yasa gelecek diye düşünüyoruz. Sürece bu şekilde başlanmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. İmralı sürecinin muhatap alınmasının koordinatör olarak ilan edildiği bir süreçle bunun götürülmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve o sebeple de bu yasanın karşısında duruyoruz. görüyoruz. Bu yüzden de pazar günü muhalif duran, çerçeve yasayı istemeyen vatandaşlarımız da Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda bir miting gerçekleştireceğiz. Gerçekten sokakların tepkisi çok önemli ve vatandaşların sesinin duyulmasına da ihtiyacı var. Evet, 467 vekille geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama ben sokakların sesinin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu da bence muhalif vatandaşa sesini duyurmak için bir fırsat olacaktır.
1: Ayhan Bey, ne dersiniz? Yani ben aslında bu çerçeve yasanın devamı üzerine sorular sorarak geldim. Belki buradan siz de hem de İpek Hanım'ın sözleri üzerinden ardından ayrıca bu sürece ilişkin Galip Bey'in değerlendirmelerini de merak ediyorum. Bundan sonra hani bu çerçeve yasanın devamı gelecek bir kök yasa. Bunu bir eleştiri olarak içinde böyle endişe barındıran bir eleştiri olarak söylüyor. İtiraz barındıran bir eleştiri olarak söylüyor İpek Hanım. Bundan sonra tamamlandığında ki bu süreçte de bizzat görev alan vekillerden biri Bülent Bey, ona da elbette soracağım. Sizin bakış açınız nedir önümüzdeki aylarda, yani sonraki adımlara yönelik? Buyurun.
2: Yani ben bu yasayla ilgili İyi Parti'nin tavrını daha önce de birkaç yayında paylaştım. Kendi içinde tutarlı buluyorum. Sonuçta bir şeye karşı iseniz yöntem olarak, mekanizma olarak, yani ona karşı tutarlı biçimde yani itirazınızı ortaya koyarsınız. Ama yani özellikle yeni partinin tavrının çok daha çelişkili olduğunu, kendi içinde çok ciddi bir popülist tutum taşıdığını, bunun da aslında yani şehir şehir planlanmasının da çok riskli olduğunu özellikle düşünüyorum. Yani ne demek, Diyarbakır'dakiler barış istiyor, Trabzon'dakiler istemiyor mu? Eğer bu yöntem olarak doğruysa her yerde savunursunuz. Yok, karşı çıkıyorsanız o sizin tercihinizdir. Yani hele aynı şehirde, yani Manisa'da milletvekilinin birisi hayır, birisi evet dediğinde bu parti içi demokrasi falan olmaz. Bu konuda söyleyecek sözünüz yok, arkasında durabileceğiniz bir politik perspektif yok anlamına gelir. Şimdi tabii ben bu konuyla ilgili bunun bir parti meselesi olmadığını, bunu ülkenin 40-50 yıldır uğraştığı bir sorun olduğunu, dolayısıyla partilerin de bunun üzerinden ne oy devşirme, yani biz yaptık diyerek bunu sadece kendisine mal etme, ne de karşı durarak aslında bunun bir parti zemininde tartışılmasının ülkeye çok yararı olacağı kanaatinde değilim. Bence siyasi partiler bu konuyu rekabet alanının dışına taşıyabilirlerse, Türkiye bunu başarıyla tamamlarsa, yöntem yanlış doğru, tarih gösterecek her şeyi. Geçmişte de sonuçta bu sorunu farklı partiler farklı yöntemlerle çözmeye çalıştılar. Benim bildiğim 9 girişim oldu bu yöntemle çözmek için. Bu iktidar döneminde de 2010'lu yıllarda yine benzer bir girişim olmuştu. Özal'dan bu yana ben 9 girişim hatırlıyorum. Şimdi ister bildiğimiz geleneksel güvenlik politikasıyla, ister bu yöntemle, dünyada da bu yöntemi deneyen, farklı farklı şekillerde uygulayan ülkeler var. Ama sonuçta bu sorun çözüldüğünde Türkiye kazanacak. Çözemezsek de hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla biraz parti rekabet alanının dışında ele aldığımızda bence dikkat edilmesi gereken şey aslında daha çok toplumsal hassasiyetleri gözetmek olmalı. Ya toplumsal öfke, toplumsal nefret, çatışma dili, gerilim, evet kazandırabilir bazı partilere. Ama sonuçta ben Türkiye'nin toplumsal barışına katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarla ilgili de somut bir iki şeyi söyleyeyim. Yani bir tabii resmi olarak metne yansımış takvim var. Bir de bu işin hani hayatın olağan akışında, Orta Doğu gerçekliğindeki ifade ettiği anlam var. Eğer birkaç ay içerisinde bu konuda bir pratik tutum gelişirse, bu sene içerisindeki bir MGK toplantısı, ki olağan MGK'lar 2 ayda bir yapılıyor biliyorsunuz. Ama olağanüstü de yapılabilir hiç şüphesiz. Yani diyelim ki Kasım ayında, Aralık ayında MGK MIT'in vereceği rapor doğrultusunda, tabii ki silah bırakma tamamlanmış olursa, yani takvimi başlatabilir. Yasa uygulamaya ondan sonra gireceği için sonraki 6 ay zaten 2027'nin iyi ihtimalle başında başlasa, yani MGK yılın sonunda bu teyidi, tespiti netleştirmiş olsa, 6 aylık süre 2027'nin ortasını buluyor. Yani bugün, bir yıl sonraki bugünü, hemen hemen bugünleri buluyor. Zaten Türkiye 2027'nin sonu ya da 2028'in evet. başında seçim atmosferine girecekse bu konunun seçim atmosferine taşınmaması şimdiye kadarki başarı ve başarısızlık örneklerine baktığımızda son derece önemli. Çünkü bunun bir siyasi faturası da olabilir. Yani siyasi kazancı da olabilir bazı siyasi partiler açısından. Yani destekleyen, buraya getirenlere de kazandırabilir. Ben barışın kazandırmasını isteyenlerdenim. Kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazansın diye düşünenlerdenim. Ama yani tersi de olabilir. Süreç eğer sabote edilirse bunun elbette bir faturası olacak. İyi yönetilmezse, doğru anlatılmazsa bir faturası olacaktır hiç şüphesiz. Yani sadece şunu söyleyerek tamamlayayım. Sonuç itibariyle bu dönemde özellikle Kürt siyasetinin dilinin de çok dikkatli gelişmesi lazım. Yani ben burada hem Kılıçdaroğlu'nun tavrını önemsiyorum. Yani bu konuda sadece iktidarla eleştiri pratiği geliştirmek yerine hatta ön alarak yani nasıl olması gerektiğine dair, nasıl olursa destekleyebileceğine dair bulunduğu ya takındığı tavır, bulunduğu beyan, ortaya koyduğu tavır bence belki Türkiye'de özellikle bu tip konularda, güvenlik, dış politika gibi konularda partiler üstü bir perspektifin gelişmesine katkı sağlar diye düşünüyorum. Ve Sayın Bahçeli'nin de aldığı riskin seçmen tarafından ya kendi çevresinden, kendi mahallesinden, şimdiye kadar içerisinde siyaset yaptığı zeminden farklı bir tavır ortaya koymasının Türkiye barışına, bu sürecin buraya gelmesine çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum. Aynı duyarlılığın DEM Partisi'nden gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de şehit ailelerinin hassasiyetine, Türk milliyetçilerinin hassasiyetine dikkat ederek bir dil kurmalılar. Aksi takdirde özellikle Öcalan'ın bu sürece katkı yapması da zorlaşır. Bu işi işte Öcalan'a özgürlük diye tartışmak, yani Öcalan'ın bu sürece katkı yapma imkanının, koşullarının geliştirilmesi başka bir şey. Ama Öcalan'a özgürlük dediğiniz şey sonuçta mevcut durumla çok aşılabilir, ilerlenebilir bir şey olmayacaktır. Ben buranın kırılma noktası olabileceğini ve zorlayıcı bir durum ortaya doğurabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Galip Bey, bu süreç başladığından bu yana özellikle Sayın Bahçeli'nin açıklamaları değerlendirilirken zaman zaman şöyle yorumlar yapıldı. Bizim yaptığımız programlarda konuklarımız tarafından mutlaka siz de duydunuz. İşte AK Parti'den vekiller neden daha çok bu süreci anlatmadılar? Neden AK Parti'den de bu kadar duymadık diye? Öncelikle bu yoruma, bu değerlendirmeye bir yanıtınız olur mu? Ne dersiniz?
3: Tabii çok hassas bir süreç. Yani çok önemli bir süreci yürütüyorsunuz. Şehit aileleri var, gazi aileleri var, yaşamını yitirenler var. Köyleri yakılmış, göçe zorlanmış insanlar var. Faili meçhuller, işkence görmüş insanlar var. Çok ciddi toplumsal travmalar yaratmış bir 41 yıldan bahsediyoruz. Çok büyük acılar çekilmiş.
1: Doğru,
3: şimdi burada böylesine önemli bir süreci yürütürken olur olmaz herkesin konuşması çok doğru değildi belki. Çünkü devletin bir taraftan devlet politikası haline getirilmiş. Bir taraftan tüm kesimlerle görüşülerek hassas bir şekilde yürütülen çok mühim bir mesele. Bunun herhangi bir şekilde farklı hassasiyetleri tetiklemesi, enfekte etmesi falan sürece zarar verir. O yüzden çünkü çok teknik meseleler, çok önemli meseleler. Herkes bu işi bilmeyebilir.
1: Bu biraz
3: bilmeyebilir.
1: Da özen ve hassasiyetten diyorsunuz.
3: Bir mesele. Çok giriş bir mesele. Tabii ben hani konuşmayı almışken İpek Hanım'ın özellikle iki eleştirisine cevap vermek istiyorum.
1: Tabii buyurun.
3: Asgari ücret ve emeklilik meselesi bizim çok içimize sinen oranlarda değil. Ancak bugüne kadar herhangi bir iyileştirme yapılmadı, bir şey yapılmadı gibi eleştiriler geldi. Ben o zaman şunu hatırlatayım kendisine. Asgari ücret 2002 yılında Aralık ayı itibariyle 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün itibariyle 586 dolar asgari ücret. Yani 4.65 kat artış var 2002'den bugüne. Ciddi anlamda iyileştirilmiş ama istediğimiz ve içimize sinen seviyede değil henüz. Emekli maaşı da 2002 yılında
1: AK Parti'den gelmeden önce bir anlam ifade etmiyor ne yazık ki.
3: Çok anlam ifade ediyor. 140 dolardan 418 dolara 3,5 kat artmıştı, iyileştirilmiştir.
0: Vallahi yani ama asgari ücretlere söyleyin, onlar cevabı versin.
3: Hayır, ben size söylüyorum, hiçbir şey yapılmadı deyince o zaman karşılaştıracaksınız.
0: Bence bunu savunmak parti çok doğru bir nokta değil. Siz ki yine kendiniz dolar bazında, bilirsiniz ama.
3: Dolar bazında ben kendim demiyorum, rakamlar diyor. Rakamlara bakın, 4,65 kat artmıştır dolar bazında. Emekli maaşı da 3,5 kat artmıştır. Rakamlara bakarsanız göreceksiniz. Yine az önce Altan Tan'ın söylemiyle ilgili bizden parti olarak bundan sonra CHP'ye oy vermeyeceğiz.

0: İşte AK Parti destekleyebiliriz gibi bir Sayın Altan Altan'ın yorumlarından çıkararak bir şey söyledi. Altan Bey DEM Parti'de değil. DEM Parti adına da konuşmadı. O konuşmasını da ben izledim. DEM Parti ile şu an çok farklı noktadalar. Hiçbir bağları da yok. Kendisi bir analiz yaparak bunu söyledi. Yani bu
1: Olabilir
0: izlenen
1: ama.
0: politikalar sonucunda Kürt seçmenin tavrının bu şekil olabileceği yönünde bir söylemde bulundu Altan Bey. Onun
1: DEM Parti ile
0: dışında
1: yol
0: yani
1: yürümeyecek misiniz yani?
0: ben yol yürümeyeceğiz demedim. Ama DEM Parti bu ittifakın
1: Hayır,
0: içinde,
1: hayır.
0: Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacak imasında bulundunuz. Böyle bir şey ne DEM Parti ne de AK Parti tarafından hiçbir zaman konuşulmadı. Sadece bu teröristi Türkiye ile ilgili Türkiye'nin bu mühim meselesinde kendileri de taraftır. Kendileri de bu işin bir parçası ve kolaylaştırıcı rolleri olmuştur. Çok mühim rolleri olmuştur. O anlamda bu meselenin içinde kendileri de yer almıştır. Teröristi Türkiye konusunda biz belki bu meselede ittifak etmişiz. Ama önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde veyahut da Cumhur İttifakı'nın içine yer alacağına dair ne AK Parti'nin ne DEM Parti'nin hiçbir açıklaması olmamıştır. Bunu da zaman gösterir. Yani kimin nerede duracağını da zaman gösterir.
1: Şöyle hazırda cümlenizi tamamlamışken Galip Bey, size ben aslında bu yasanın uygulamasına ve takvime ilişkin sorular da soracağım ama bir reklam vakti
0: Tabii ki.
1: geldi. 3 dakikalık bir reklamımız var. Ardından yine size devam edeceğim. Reklamdan sonra buradayız.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Konu çerçeve yasanın uygulama sürecine geldi önümüzdeki dönemde. Şimdi biliyorsunuz silahların bırakılmasının tespitinin ardından bu yasa uygulanmaya başlayacak. Az önce Ayhan Bilgen dedi ki bu Kasım'da, Aralık'ta bu yönde bir MİT raporu, yani MGK raporu daha doğrusu hazırlansa, işte uygulaması başlansa, 6 ay koysak belki 2027'nin yazı gelecek. Galip Bey, böyle bir takvim mi işler sizce? Bunun zamanlaması, ne kadar zamanda sonuç alınabileceğini öngörüyorsunuz? Sahadan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
0: Tabii bu yasa meclise gelmeden önce ilgili devlet birimlerinin bir ön çalışması olmuştur. Sizlerin de takip ettiği gibi Sayın Kalın'ın Irak ziyareti var. Irak Merkezi Hükümeti'yle, Süleymaniye'de Talabaniler'le, Erbil'de Mesut Barzani ile ve Niçirvan Barzani ile, Mesrur Barzani ile görüşmeleri olmuştur. Özellikle bu süreç başlarsa silahların nereye getirilir, nasıl merkezler oluşturulur, gelecek silahlı güçlerin hangi merkezde toplanacağı, ne şekil toplanacağı, bunların güvenliği bir şekilde sağlanması, herhangi bir provokasyona meydan vermeyecek şekilde bu sürecin yürütülmesi gerekiyor.

0: gerekiyor. O yüzden bu görüşmeleri yapıp destekleri almıştır. Yine Suriye ziyareti vardır Sayın Kalın'ın. Yani bunun teknik altyapısı hazırlandıktan sonra yasa meclise geldi. Çünkü bunu hızlı bir şekilde yürütmek lazım. Böylesi süreçler Orta Doğu'da provokasyona açık süreçlerdir. Bölgede belki Suriye'deki değişimler, özellikle İran'ın güç kaybetmesi ve kendisiyle meşgul olması, Rusya'nın kendisinin savaş halinde olması, bu mesele olumlu anlamda katkı sunmuştur aslında. Geçmiş 2000, az önce de bahsedildi, 2009'da başlayan bir süreç vardı. Oslo süreci, FETÖ'nün işte o dönem meseleyi sabote ettiğini biliyoruz. Onun üzerinden MİT Başkanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hamlesi oldu. Yine daha sonra, ama bu iradeden hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti vazgeçmedi. Milli Birlik ve Kardeşlik süreci, sonra çözüm süreci. Bu mesele tabii çok o dönemler için daha henüz toplumsallaşmamıştı ve riskli bir meseleydi. O meselenin toplumsallaşması adına o dönemde ben çatışmasızlık süreçleriyle ilgili, çatışma çözümleriyle ilgili benzer dünya örnekleri esas alınarak bir süreç yürütüldü. Tabii o dönemde hem Orta Doğu'daki bir takım gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın o dönemdeki rolünü biliyoruz ve farklı ülkelerin bu provokasyonda yer aldığını biliyoruz. Süreci sabote ettiler. Örgüt de Suriye'deki ve Irak'taki gelişmelerden dolayı bu meselede aslında isteksizdi. Ancak oradan da ciddi bir altyapı oluştu ve bugünler adına da büyük tecrübe edindik Türkiye. Şimdi Türkiye bütün bu dünya modellerinin de ötesinde kendi modelini yarattı. Adeta bundan sonra dünyaya da belki model teşkil edebilecek bir süreci hızlı bir şekilde yönetiyor. Ve bunun çerçeve yasayla birlikte işte süreç bundan sonra hızlı bir şekilde başlayacak. Bu tür süreçler enfeksiyona açık süreçler olduğu için çok hızlı yürütmek lazım. Yani bu işi
1: Yani ne
0: istemeyen
1: kadar hızlı, ne kadar zamanda bu ilk aşama tamamlanır sizce?
0: provoke edecek fırsatı vermemek lazım. Yani bu bir öngörüdür tabii.
1: Tabii.
0: En erken 1,5 ay, en geç de 3 ay içinde bu işin biteceği hesap ediliyor açıkçası. Burada hızlı bir şekilde bu silahlı güçlerin belirlenen merkezlerde gelip silahlarını teslim bırakması ve ardından kayıt altına alınmaları. Çünkü burada yurt dışında son Hendek olaylarından sonra Türkiye'nin içinden çok fazla savaşçı devşiremediler. O yüzden daha çok İran, Suriye ve Irak'tan savaşçı devşirebildiler. Ve Türkiye'nin elindeki silahlı güçlerin neredeyse yarısı Türkiye'li olmayan unsurlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu merkezlere Türkiye'li olmayan unsurlar zaten gelmeyecekler. Onlar kendi ülkelerine gidip artık nasıl şey yapacaklar, kendileri karar verecekler. Ama Türkiye'li olanlar bu merkezlere gelip Türkiye'ye
1: Onlar bir yere
0: döneceklerdir. Bu da
1: silahları, yani sonuçta örgüt kendini feshediyor.
0: Hayır,
1: Türkiye
0: örgüt kendi silahlarını tamamen bırakıp
1: onlar da bırakıyor
0: gelecek.
1: yani. Onlar da
0: Onlar da
1: bırakıyor.
0: bırakacak.
1: Ha,
0: Tabii tabii.
1: onu da yine
0: Türkiye
1: bir anladım.
0: PKK'nın bütün kurumlarıyla, yani sadece hani kendi ismiyle bilinen değil, kendisiyle birlikte olan bütün kurumlarıyla kendini feshedip tasfiye edecek ve silahlarını bırakacak. Yani Türkiye'li olmayan unsurlar da gelip silahlarını bırakacak.
1: Avrupa'daki yine örgüt üyeleri
2: Yani
1: de
2: Peşak
1: merak
2: falan
1: ediliyor ve
2: mı?
1: soruluyor. Pardon, bilmiyorum,
0: Buyurun.
1: anlayamadım.
2: Ay Serap Hanım, kusura bakmayın, merakımdan sordum. Yani Peşak, SDG, YPG bunlar da mı dahil oluyor? O yüzden sordum
0: Bakın,
2: galiba.
0: yasanın birinci maddesini okudunuzsa PKK terör örgütünün ve
1: Hepsini
0: bununla
1: okudum.
0: bağlantılı her türlü oluşumunun fiili varlığına son verileceği diyor. Yani bunu zaten devletin ilgili birimleri buna son verdiklerini tespit ettikten sonra bu teyit edilecek. Teyit ve tespit dediğimiz şey bunların teyidiyle birlikte, bütün unsurlarıyla birlikte. Bunlardan sonra tabii
2: Şebekeler, ağ
0: ki
2: örgütleri falan da dahil. Değil mi? Yani
0: bakın
2: kaçakçılık örgütleri vesaire hepsi.
0: yasa çok net ifade

İfadeler de çok net. Bunlar kendini ifade ettikten sonra, gelip silahlarını bıraktıktan sonra, merkezlere gelip bu yasadan faydalanmak istediklerini söyledikten sonra, devletin ilgili birimleri, silahlı kuvvetleri, MİT'i bunu tespit ettikten sonra, bunu bir rapora bağlayıp,

0: Gazetede yayınlandıktan sonra 6 aylık süreç başlıyor ve hemen hızlı bir şekilde o merkezlere gelen insanların Türkiye'ye sevki ve sürecin yürütülmesi, yani bütün bunların altyapısı da aslında hazırlanmış.
1: Yani o zaman kış aylarına kadar onlar da tamamlanmış olur. Peki bir sonraki aşamaya ilişkin, biz 2027 yılı içinde yeni anayasaya ilişkin bir çalışma görebilir miyiz sizce? Ya da seçim öncesinde Türkiye yeni anayasa konuşur mu galiba?
0: Şimdi tabii bu süreç hani Türkiye'nin demokratikleşme sürecinden bağımsız bir süreçtir. Bu süreç tamamen çatışma çözümleriyle ilgili. Bu sorunun şiddetten arındırılması ve örgütün kendini feshi ve örgütün sosyal siyasal hayata entegrasyonu, rehabilitasyonu ve tamamen bu işin Türkiye'nin gündeminden kaldırılmasıyla ilgili bir meseledir. Ama Türkiye'nin demokratikleşme süreci devam edecek ve buna da silahlar varken, çatışmalar varken maalesef Türkiye'de bazı reformları, bazı demokratikleşme adımlarını rahat atamayabiliyorduk. Çünkü kuşku uyandırabiliyor, endişe uyandırabiliyor. Türkiye'de yaşanmış bu travmalar insanların kafasında farklı kuşkulara sebep olabiliyor. Ama bu kuşkuların tümü bu yasayla birlikte ve bu yasanın nihayete ermesiyle birlikte bu sürecin son bulduktan sonra Türkiye'nin demokratikleşme süreci de hız kazanacak. İşte yeni bir anayasa bizim bu seçimde aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır Meydanı'nda seçim mitinginde bu seçimin merkezine aldığı bir meseleydi yeni anayasa. Ve Türkiye en önemli sorununu çözerken Türkiye'nin bize göre ikinci en önemli sorunu da sivil demokratik çoğulcu bir anayasadır. Bu anayasayı temel teşkil edecek biz bir aslında siyasal anlayışı da bununla birlikte bence oluşturduk. Bu olgunluğu, bu zemini de oluşturmuş olduk. Yani bu meseleyi siyaset üstü bir mesele, memleket meselesi, devlet meselesi olarak görüp ortaya koyup bundan herhangi bir siyasi çıkar, siyasi kayıp, siyasi rant meselesine dönüştürmeden, siyasi kaygıları bir tarafa bırakarak önemli bir siyaset üstü mesele olarak ele alındı ve bunun neticesinde belki Türkiye'de ilk defa meclis komisyonuna bütün siyasi partiler İYİ Parti hariç temsilci verdiler ve birlikte ortak bir raporu oluşturdular. Evet. Bugün bu yasayı da çıkarırken mecliste alışkın olmadığımız büyük bir oyla yine bu mesele ele alındı. Belki bu yeni bir anayasa içinde bir zemin teşkil edecektir. Buyursunlar, Türkiye'nin daha müreffeh, daha özgür, daha demokratik bir ülke olacağı yeni bir anayasayı da birlikte yapalım. Bu da kimsenin siyasi malzeme yapamayacağı, siyasi hesap içinde olmayacağı, Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan, belki bundan sonra da buna benzer farklı sorunları yaratılmasının da önünü kapatacak olan bir yeni anayasayı birlikte yapabiliriz. Bundan sonra Türkiye'nin demokratikleşme süreci daha hızlı Peki. yürüyecektir bana göre.
1: Peki, öyle mi Bülent Bey?
2: Öyle tabii, bu başlayan sürecin başarısı, bu çerçeve yasayla başlayan süreci hem milletin hassasiyetleri, hem milletin talebi, hem de millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin...
1: Bu arada bir beşer dakika vereceğim konuklarıma.
2: İradesini bir sonucu olarak görmek lazım. Yani evet. Dolayısıyla nasıl olsa çerçeve yasa çıktı, o halde artık meclise ihtiyaç yok dersek, bu sadece yürütmede dar bir kadro tarafından yürütülen bir süreç olarak...
1: Siz de bu kadar yani 1,5-2 ay içinde sahadaki durumun raporlanabileceğini, en fazla 3 ay dedi Galip Bey. 1,5 ay, zaten, en fazla 3 ayda bu süreç tamamlanır.
2: Yani özellikle 27 Şubat'ta örgütün fesih, yani daha doğrusu Öcalan'ın çağrısı ve Mayıs ayı içerisinde örgütün kendini feshettiğine dair kongresinden sonra sahada hem silah bırakma hem de belli bazı lojistik alanların terkiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu yasa çıkmadan önce de. İşte yurt içerisinde bulunan özellikle örgütün bütün silahlı militanlarının yurt dışına çıkarılması, Metina bölgesi gibi Türkiye ülkemizin sınırlarının hemen dibindeki yerlerdeki bir kısım mağaraların boşaltılmış olması aslında Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla bu sürecin devam ettirildiğini gösteriyor.

0: gösteriyordu. Hatta yasanın gecikmesinin temel sebeplerinin bir tanesi de en azından o silah bırakma ve belli lojistik alanların terkiyle ilgili kritik bazı eşikler vardı.
1: Onlar
0: o eşiklerin aşılmamasından dolayı yasa biraz gecikmiş oldu. Herhalde onlar da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kısmen tespit edilmiş olacak ki yasal düzenleme aşamasına geçildi. Artık bundan sonraki süreç örgütün bütün unsurlarıyla varlığının sona erdirilmesine dönük süreç. Bu işte Galip Bey'in de ifade ettiği gibi yani 1,5 ay da olabilir, 3 ay da olabilir, 4 ay. Bu biraz örgütün bu konudaki kararın arkasında durması ve örgüt içerisindeki farklı baş çekebilecek kişilerin ayak sürtmesi veya provokasyonlarla da ilgili bu süreç. Yani. Ama sürecin başarısı için bu özellikle teyit ve tespit aşamasının biraz daha hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu teyit ve tespiti hızlandıralım derken örgütün tamamen varlığına son vermesini de göz yummamak lazım. Yani çünkü başarısı örgütün tamamen silahsızlanmasına bağlı. Hem fiilen silahlı varlığına son vermesi hem de zihinlerde artık şiddeti, çatışmayı bir mücadele yöntemi olmaktan çıkarması alakalı.
1: Lazım.
0: Onun için yani bu süreci evet hızlandırmak lazım ama çok iyi bir şekilde tespit ve teyidini yapmak lazım. Bir diğer önemli husus şu, bu süreç yürütülürken meclis mutlaka devrede olmalı demiştim. Bir de hani hep milletin hassasiyetlerini ifade etmiştim. Bu süreci öyle bir cem etmek lazım ki Serap Hanım, hayır diyenlerin ve tepki gösterenlerin geçmiş kaynaklı haklı endişelerini ve kaygılarını görmek lazım. Bu kaygıların bir kısmı örgüte dairdir, bir kısmı küresel emperyalizme dairdir, bir kısmı Amerika ve Suriye'nin bölge planlarına dairdir.
1: Doğru.
0: Ve bir kısmı da geçmişte devlet adına güç kullanan devlet dışı bazı yapılanmaların hareketlerine dairdir. Bir kısmı da siyasi iktidarın her süreci kendi siyasi ikbali için değerlendirme hastalığına dairdir. Yani dolayısıyla bu kaygıları görmemezlikten gelmemek lazım. Ama aynı zamanda hem evet diyen hem de destek verenlerin de gelecek adına birlik olacak, huzur olacak, sükun olacak, Türkiye uçacak şeklindeki beklentilerini de cem etmek lazım. Yani hayır diyenleri ve evet diyenleri bir potada buluşturabilecek bir siyasi akli selimi ortaya koyabilirsek bu süreçte başarılı
1: çıkabiliriz. Yani tarafları bir orada toplumlaştıracak, yani çekinceleri hem bir kenara bırakacak
0: hem de
1: iki taraf yani memnun edecek, tatmin edecek.
0: Tabii ortak bir nokta. Şunun için söyleyeyim yani hayır diye karşı çıkanlara kaygılarınız yersiz demek kolay.
1: Evet.
0: Önemli olan o kaygıları anladığımızı ve onları giderecek önlemleri aldığımızı ispat edebilirim. Bu olduğu oranda hayırla ilgili kaygı ve endişe duyanların da rahat olmasını temin edebiliriz. Ve bu süreçle ilgili de farklı ajandalarımız olmazsa evet diyenlerin de duygularını sömürmemiş oluruz. Hani dediniz ya yeni bir anayasa, dolayısıyla bu süreci hiçbir kimse ve hiçbir kurum kendi siyasi ikbali, kendi siyasi ajandası ve bu süreçle ilgili oluşacak olumlu iklimi aman ben şu siyasi ajandamı o zaman hayata geçirelim şeklinde bakmaması lazım. Çünkü Türkiye huzura vardığı zaman hani bazen derler ya işte siyasi iktidar bundan siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Zaten her iktidar yol yaparken, köprü yaparken, hastane yaparken, altyapı yaparken seçmeni memnun etmek için zaten yapar. Seçmenin taleplerini dikkate almak için yapar. Varsın bu süreç Türkiye'nin birlik beraberliği ve gerçekten büyümesine hizmet etsin. Bu hizmeti sağlayacaksa AK Parti bundan istifade etsin. Buna bir itirazımız olamaz ama bu oluşan iklimi, milletin bütün farklı kesimlerin ortaya koyduğu iradeyi bir siyasi çıkarcılık olarak kısa vadede ranta dönüştürmeye çalışırsanız işte acaba buradan yeni bir anayasa değil de bizim beklediğimiz oranda bir anayasayı nasıl yapabiliriz? İşte 50+1'dir, Sayın Cumhurbaşkanı yeniden seçilmesidir. Yani bu politik hesapların ötesinde Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Niye? Niye ihtiyacı var?
1: Seçimden önce mümkün görüyor musunuz burada uzlaşılması?
0: İşte şey diyorum yani niçin bir anayasaya ihtiyaç olduğunuzu ortaya koyarsanız bir anayasa görüşmesi olur. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama organının işlevsiz hale geldiğini görüyoruz her geçen gün. Gitgide yürütmenin etkisine girdiğini görüyoruz. Bunu düzelteceksek evet gelin yeni bir anayasa konuşalım.
2: Hiçbir şey söylemediler şu an.
0: Yargının
2: yeni anayasa ile ilgili ne getirmek istediklerine dair hiçbir işaret yok mu şu ana kadar?
0: Yok çünkü şöyle mesela yargının işte özellikle Cumhurbaşkanı tarafından çoğunluğu belirlenen bir kurul tarafından yönetilmesini doğru buluyorsak o zaman yeni bir anayasayı konuşmaya gerek yok. Yanlış buluyorsa buyurun gelin konuşalım. yani yasama, yürütme, yargı arasındaki o kuvvetler ayrılığını, denge denetlemeyi konuşabileceksek, evet gelin yeni bir anayasayı konuşalım.
1: AYM uygulanması
0: örneğin,
1: dönemde çok
0: yani temel hak ve hürriyetlerle ilgili özgürlükleri evet. daha da ileri götürme niyetindeysek, gelin buyurun konuşalım. Ama sadece Türkiye 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmalıdır dersek, bu sadece soyut ve tabiri caizse PR çalışması olmuş olur. Yani. O açıdan biz şuna net bir şekilde yaklaşıyoruz. Hani bu iktidarla bir anayasa konuşulmaz noktasında değiliz. Bu iktidarla bir anayasa konuşulur ama bu iktidar bir yeni anayasaya hangi alanlarda ihtiyaç hissiyetini ortaya koyarsa bu iktidarla yeni bir anayasa konuşulur.
1: Peki. Çok az vaktimiz kaldı artık. O yüzden evet. hemen hızlıca söz
3: veriyorum.
1: Böyle üçer dakika falan inanır mısın?
4: Az konuştuk. Evet. Biraz buraya evet. gelsin.
3: Buyurun. Peki. Yani bu iş terörsüz Türkiye deyin, işte milli dayanışma deyin bir imkan. Bir kez daha bir imkan. Önceki 9 kez başarısız olan süreçlerde bir imkandı. Değerlendirilemedi. Neden değerlendirilemedi? Ya provokasyonlara kurban gitti, ya jeopolitik ortam müsait değildi veya müsaitti, süreç içinde müsait olmaktan çıktı. Son yaşanan şey oydu. Galip Bey'in sözünü ettiği, iklim değişti Arap Baharı'ndan sonra örgüt, burada başka imkanlar var deyip burayı bıraktı.
0: Yani bu Suriye sahası.
3: Bu Suriye hikayesi. Ortam değişti. Ya da dediğim gibi provokasyonlar oldu. Habur'daki gibi şeyler oldu. Veya iyi yönetilemedi. Habur biraz iyi yönetilememe meselesidir. Bir de işte bu işi, Türkiye'nin bu meseleyi aşmasını istemeyen 50 tane örgüt sayarız size. 15 tane devlet sayarız. Yabancı istihbarat yapıları, provokasyonlara açık bir konu. Enfekt. O yüzden iklim doğru, hızlı hareket edilecek. Jeopolitik ortam her zaman kontrol altında tutulacak. Yani onu çok elinizde olmaya da biliyor ama bir şekilde bu iklimi değerlendireceksiniz. Yapılması gereken bu. Şu anda gelen infaz kanunu, PKK silah bırakacağım. PKK'lılar, şu kadar silahlı adam silah bırakacağım diyorsa buna tamam diyeceksiniz. Yok bırakma, savaşa devam edelim, çatışmalara devam edelim denmez. Çünkü bugünkü resim bu. Bir de bunu topluma iyi anlatacaksınız, şu anki resmi. Devamı nasıl olur, öyle olur, böyle olur. Oralarda bizim de endişelerimiz var. Yani ihtiyatlı bir şekilde bakıyoruz. Ne gelecek, ne gidecek, ne yapılacak falan. Ama şu anda Türkiye sahalarda çok güçlü, tam hakim, jeopolitik müsait. Geçmişlerden, geçmiş tecrübelerden alınmış çok dersler var. İklim müsait, demir tavında dövülür, tam zamanıdır. Tam zaman. Dolayısıyla buna karşı çıkmak o kadar kolay bir şey değil ama dikkatli, özenli, hızlı bir süreç yönetimi de şart. Dediği gibi herhalde siyasi ikballere, siyasi mülazalara alet edilecekse yandı gülüm ketine var, çok ayıp olur. Tarihi bir imkan, bunu aşan bir Türkiye'nin önü çok açılır ama bu dem sözcüleri, ötekiler, berikiler, İmralı, işte bunların ağızlarından çıkacak lafları ve maksimalist taleplerle geldiklerine dair işaretleri vermemeleri gerekiyor. Öyle taleplerle gelmemeleri gerekiyor, daha doğru ifade edeyim. Çünkü oluru yok. Türkiye'de ne olacağı da...
1: Yani oradan zaten...
3: Ne olacağı da bellidir.
1: En başta bir de hep onlar yani çok vurgulandı. Oradan söze başlanınca insanlar... Demirel'in...
3: Oradan başlanınca oraya da gidilmesi zaten. Oraya da gidilmemesi lazım zaten. Evet.
0: Yani böyle Demirel'le ilgili hep anlatılan bir şey vardı. Bir konuyu konuşmaya başladığımız zaman önce neyin mümkün, neyin mümkün olmadığını bir görelim. Ondan sonra konuşalım bir, derdi ya böyle.
3: Bu olayda da neyin olacağı, neyin olmayacağı bellidir. Yani silahlı mücadele devri bitmiştir. Yok bitmemiştir, ben ederim diyorum varsa etsin. Edebilecek gücü varsa etsin, görelim. Yani olmadığı için bu işler biraz da oluyor. O zemini korumak lazım. İki, Türkiye egemenlik haklarını kimseyle paylaşacak değil. PKK ile falan paylaşacak değil. Egemenlik haklarını ağızlarına almamaları gerekiyor. İşte yok statü, yok bilmem ne gibi ifadelerle yürümez. Bir kez daha çok yertirseniz kimse kazanmaz. Ama demokrasi sorunu varsa Türkiye'de, Kürt vatandaşlarımızın hala bu zarip olduğu, sıkıntı duyduğu şeyler varsa onları bu devlet çözer, çözmelidir. Çözmek de boynunun borcudur. Ben Kürt olduğum için şu aidiyet sorunu sebebiyle şu sıkıntı yaşıyorum kardeşim diyen her vatandaşımızın sorununu çözmek bu devletin görevidir, milletin görevidir. Ama yani bin yıllık tarihi tahrif edip, çarpıtıp, yok işte iki halk var, işte statü isteriz, bilmem ne, imaen, şimdi bu değil ama ondan sonra o gelecek falan dediğiniz zaman bugün çökmez, o zaman çöker. Mutlaka çöker. Bak açık söylüyorum. Dolayısıyla doğru taleplerle gelinirse makul bir ülke, Anadolu coğrafyasında herkese ekmek var, herkese hak var, herkese hukuk var. Bölge üstü bir güç olmuş bir Türkiye. Beraberce bu ülkenin imkanlarından yararlanalım. Yararlanıyoruz da zaten. Hani Türkiye'nin demokrasi sorunları yok mu? Var ama hepimizin birlikte yaşadığı demokrasi sorunları var. Kürtler, Kürt vatandaşlarımız biraz fazladan şunu da yaşıyorlarsa onu da çözelim. Çözeriz. Ama evet. PKK'yı muhatap ederek, yani Türkiye'nin yerel mahalli sorunlarına, merkezi sorunlarına, anayasa konularına, PKK'yı Öcalan'ı muhatap ederek hiçbir yere varılamaz. Çok açık. Bu çok
1: peki.
3: nettir yani.
1: Peki. Siz ne dersiniz hocam?
4: Evet. Ben de meseleyi şöyle görüşlerimi söyleyeyim. Yaklaşık işte 1 Ekim 2024'tü Sayın Devlet Bahçeli'nin tokalaşma töreni olduğu zaman. Yaklaşık 20 gün önce, yani 3 hafta önce ben bugünkü tabloyu yazmıştım Star'daki köşemde. Gidişat, tarihin akışı, bölgedeki gelişmelerin bize bazı zaruretleri yapmak zorunda olduğumuzu hissettiriyordu. Neyi kastediyorum? Bir kere bu terör örgütü 4 ülkede varlık gösteriyordu. Ve birçok aktörün dahil olduğu, birçok aktörün etkilediği, sadece bir toprak parçasını hedefleyen değil, bunun yanı sıra başka yasa dışı faaliyetlerle de, işte uyuşturucu güzergahlarından tutun da mafyöz ilişkilere kadar birçok sorunları olan bir yapı ve 4 ülkede varlık gösterdi. Netice itibariyle Türkiye kendi sınırlarında örgütü yok etti. Fakat sınır ötesindeki, yani Suriye'de ve Irak'taki varlık Türkiye için de başka riskler doğurdu. İşte o riskler aslında 7 Ekim 2023 Gazze süreciyle kendisini gösterdi. Bölgede yaşanan zaten İsrail-İran gerilimi zaten Rusya'da 10 yıl boyunca sürdü. Yani İsrail sürekli Suriye'yi bombalıyordu. İran'ın grupları vardı ve Suriye bir vekalet savaşı alanına dönmüştü. Buradan Türkiye etkileniyordu. Yani bir meseleyi sadece kendi sınırımızın içinde düşündüğümüz zaman yanlış bir paradigmaya saplanıyoruz. O yüzden Galip Bey de vurguladı. Bu mesele başka bir mesele. Bu bir güvenlik meselesi. Ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için içeride hallettiği örgütün dışarıdaki olası adımlarını da hesaba katarak bir süreç yürütüyor. Daha net söyleyeyim, örgüt üzerinde bazı komşu devletlerin baskıları ve ağırlıkları var. Ve bunların başka yöne silah çevirme riskleri var. Çok daha net söyleyeyim, İran ve İsrail'in arasında bu örgütler, bu sahadaki varlık gösteren kontrol dışı yapılar bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürükleyebilir ve bizim Irak'ta ve Suriye'de ticari çıkarlarımız var. Ondan sonra insani kaygılarımız ve sorumluluklarımız var.
1: Elbette.
4: Yani bu bölgedeki halkları, yaşayan insanları bir etnisiteye indirmek doğru değil. Buralar bizim vadilerimiz. Yani Fırat'ın ve Dicle'nin aktığı topraklar. Yani aynı suyla besleniyoruz ve yüzyıllardır buralar bizim hac güzergahlarımız. Dolayısıyla burada huzurun ve barışın sağlanması için terör örgütünün Irak ve Suriye'deki varlığını dizginlemek, kontrol etmek gerekiyordu. Bunun için Türkiye bir süreç yürüttü. Hı hı. Bu meseleyi ilk baştan beri işte demokratikleşme çözüm... Hayır. Yani şu anda bir güvenlik krizimiz var. Ve bölgede yaşanabilecek, akabilecek kanlara karşı Türkiye tedbir alıyor. Bu örgütün başıboş adeta ortaya çıkarabileceği riskler ve tehditler milyonlarca insanın canına bedel olabilir. İran'a müdahalede kullanılabilir. Irak'ın kaosunda kullanılabilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bir tedbir alarak bu süreci deniyor. Ve özür dilerim, son cümle. Herkes ihtiyatlı ve temkinli iyimser konuştu. Yani Cumhur İttifakı, milletvekilleri, siyasiler, gazeteler pek kimse yazmadı. Yani ben yazdım çünkü örgütün jeopolitik bir patlak içerisinde olduğunu bilerek yazdım. Dolayısıyla bu meselenin sağduyuyla takip edilmesi, iç siyasette kullanılmaması, herkesin de üslubuna dikkat etmesi.
1: Peki. Aslında İpek Hanım'a, Ayhan Bey'e ve Galip Bey'e bu konuda bir görüşlerini sordum ama bitirmeden birer cümle konuştuklarımız üzerine. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. İpek Hanım buyurun. Bir buçuk dakika. Buyurun lütfen.
5: Tabii. Hemen özetleyeyim. Serap Hanım, şimdi PKK bir terör örgütüdür. Demokrasi talebi yoktur. PKK, KCK, SDG, YPG, PEJAK, bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kurduğu, sözlerine güvenilmeyecek olan ve aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek hedefinde olan terör örgütüdür. Özellikle PKK ve KCK'dan bahsediyorum. Şimdi SDG'nin, YPG'nin Suriye'ye entegre olduğu söyleniyor. Özellikle orduya ve yönetime, ama yarın öbür gün kalkışmayacaklarının bir garantisi yoktur. PJAK bugün kendini feshetmeye hiç niyetli bir örgüt değildir. Şu anda İran'la bir savaş götürmektedir. Bununla birlikte Trump aslında oradaki terör örgütlerine silah gönderdiğini söylemiş, ama silah göndermesinin arkasından İran'a yeterince karşı durmadıklarını bildirmiştir. Şimdi burada aslında bunların silah bırakacaklarını söylemesi aslında terör örgütünün beyanına da dayanılacak olan bir varsayımdan yola çıkarak yapılacaktır. Çünkü bugün SDG'nin, YPG'nin elinde, PJAK'ın elinde ne kadar silah olduğu aslında o bölgedeki gerekliliklerin ortaya çıkmasıyla nicel olarak hesaplanacak rakamlardır. PKK terör örgütünün affedilmesi ve Türkiye'ye gelmesi, şimdi 5 yıl ve 10 yıl var biliyorsunuz 2025 sonrası suçlar için. Aslında bakarsanız Türkiye'deki demokrasi taleplerini ve demokrasi sorununu karşılayacak olan bir çerçeve yasayla örtüşmemektedir. Bununla birlikte Kürt halkının demokrasi talepleriyle PJAK'ın, PKK'nın, KCK'nın eşitlenerek konuşulması da aslına bakarsanız Kürt halkını kapsayıcı bir politika olarak bizim tarafımızda görülmemektedir. O yüzden biz bu çerçeve yasanın da sadece PKK terör örgütünün affedilmesi, 5 yıl 10 yıldan sonra pürüpak olacaklarının, siyasete karışacaklarının, belediye başkanı vekil olacaklarının önünün açılmasının yolu olarak görmekteyiz. Bu yüzden de şiddetle karşı çıkmaktayız. Burada, şunu tekrar söyleyeyim. Çok terörle mücadele edilir, terörle müzakere edilmez ve PKK terör örgütünün sözüne de asla güvenilmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde de asla sokulmaması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Ayhan Bey, bir dakika lütfen. Bir dakikada son sözlerinizi almak isterim. Buyurun.
6: Evet, yani bir kere tabii bu sorun çözülürse hepimiz kazanmış olacağız. Dolayısıyla yani yasaya destek veren, vermeyen hiç kimseyi yani bir biçimde Türkiye'nin barışının kucaklayıcı, kapsayıcılığı dışında görmememiz lazım. Ben başarıldığında bir kere Irak, Suriye, Türkiye arasında çok güçlü bir hem güvenlik ittifakı hem ekonomik ilişki ve işbirliğinin oluşacağını düşünüyorum. Demokratikleşme de kaçınılmaz olarak zaten güvenlik tehdidi, kaygısı ortadan kalktığında doğal olarak gelişecektir. Dolayısıyla yani bunu birbirine şartlı bağlamak değil, ama güvenlikle ilgili sorun aşıldığında demokratikleşme ile ilgili adımın koşulları da gelişir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hızlıca yanıtladığınız için. Noktalamadan ben böyle yine bir 30 saniye bir dakikamız var ama Galip Bey'e aslında şunu da sormak istiyorum, Galip Ensarioğlu'na. Çok konuşuldu son günlerde üzerine. Bugün de hatta bir haberde gördüm, DEM Parti eş başkanlarından Tuncer Bakırhan demiş ki 6 Eylül'deki kongremizde muhtemelen Selahattin Demirtaş bizimle olacak. Yasada kapsıyor mu kapsamıyor mu konuşuldu. Buna ilişkin hukukçulardan MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklamalar geldi. Ne dersiniz? Yakın zamanda böyle bir tahliye
7: şimdi
1: olur mu?
7: Böylesine önemli bir meseleyi çözerken sebep ve sonuçlarıyla ortadan kaldırmanız gerekiyor. Hiçbir pürüz bırakmamanız gerekiyor. Zaten bu yasa olumlu şekilde sonuçlanırsa az önce bahsedilen kayımlar meselesi ortadan kalkıyor. Çünkü terör örgütü kalmıyor ki iltisak olsun. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu meseleye dair Avrupa'dakiler, cezaevindekiler bir şekilde her birinin bir hal yolu bulunacak ve bu mesele yeniden bir sorun haline gelmeyecek şekilde sebep ve sonuçlarıyla çözülecek. Yani biz meseleye sadece ya biz bu örgütü zaten Türkiye'de bitirmiştik. Ya ne gerek vardı buna? Yani terörle müzakere mi ediliyor? Ne ediliyor? Veya bir varsayımın peşinden mi koşuyoruz? Ya bu kadar da bu basit bir mesele değil. Bakın bu örgütü yurt içinde biz teknik olarak, askeri olarak zaten yenmişti devlet. Ancak bu örgüt çok iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Suriye'de hem İsrail'le hem Amerika'yla ittifak edip orada bir yapı kurmuştur. Yine aynı örgüt, dünyada eşi benzeri yoktur. Suriye'nin yanındaki Irak'ta, komşu ülkede tam tersine İran ve Rusya ile ittifak edip orada bir yapı kurmuştur.
1: Süremizi aştık ne yazık ki.
7: Aynı anda ve bunların tümü de Türkiye aleyhine Orta Doğu'daki gelişmelerin önünü açan, ileride Türkiye'ye ciddi anlamda risk oluşturabilecek bir yapıyı tümden ortadan kaldırıyorsunuz. İç barışımızı tehdit edecek bir sorunu tarihin çöplüğüne gömüyoruz ve siyasetin önünü açıyoruz. Siyasetten kimse korkmasın. Buyursun gelsin herkes siyasetten.

0: siyaseten Türkiye'ye hizmet etsin. Türkiye'nin sorunlarını siyaseten konuşalım. Demokratik
1: Peki.
0: siyasetin zemininde tartışalım. Zaten karşılık taban bulmadıktan sonra, parlamentoda sayıyı bulmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmez o yanlış
1: Peki.
0: siyasetin. Ama doğru siyasette herkes gelsin, Türkiye'ye, bu millete hizmet etsin.
1: Peki, teşekkür edeceğim artık size. Aslında soruma da yanıt alamadım ama teşekkür edeceğim. Tüm konuklarıma da bu katkınız için, süremizi epey aştığımızda hoşçakalın, iyi geceler.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vizyon belgesi yayımladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunun paylaşıldığı belgede terörsüz Türkiye hedefinden savunma sanayi, yeni anayasa ve eğitim alanlarına kadar pek çok başlıktaki hedefler sıralandı.
1: AK Parti 25. yıl vizyonu belgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin ekonomi, dış politika, teknoloji, hukuk, aile ve eğitim alanlarındaki pek çok hedefe yer verildi.
2: Bugün dünya tarihi bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir. Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır.
1: Vizyon belgesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekildi.
3: Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım.
1: 25. yıl vizyon belgesinde kapsayıcı bir anayasaya da dikkat çekildi.
2: Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı, güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefi şekillendirecektir. Böyle bir anayasa, yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır.
1: Türkiye'nin yeni enerji hedefleri de anlatıldı.
4: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir

0: üs haline getireceğiz.
1: Türkiye'nin eğitim alanındaki gelecek hedefleri de belgede yer aldı.
0: Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda her çocuğun yeteneğini geliştiren, sadeleştirilmiş müfredat ve beceri temelli yaklaşımla her gencin geleceğe hazırlanmasını sağlayan ve her vatandaşın hayat boyu öğrenmesini destekleyen bütünleşik bir öğrenme ekosistemi oluşturuyoruz. Koltuk kavgası değil,
2: hizmet... Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
3: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanacak. Kurul toplanacak. DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
2: Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni görevlendirmeler belli oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanı oldu. Topaloğlu'ndan boşalan göreve Kor General Gültekin Yaralı atandı. 3. Ordu Komutanlığı'na Kor General Burhan Aktaş, 4. Kol Ordu Komutanlığı'na Tümgeneral Emre Tayanç ve 6. Kol Ordu Komutanlığı'na Kor General Ahmet Kuru Mahmut atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi. Kor General Tuncay Altuğ da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak belirlendi. Kararla Kara Kuvvetlerinden Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Sultan Gazi Belediye Meclisi üyesi Avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü üzerinden bir kişiden tehditle para talep ettiği iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ŞÇ isimli bir kişinin Şapkalılar suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Sultan Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Tehdit ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şimşek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gürlek ayrıca 2 cinayet soruşturmasında yeni gelişmelerin olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, yurt dışından Türkiye'ye iade edilen suçluların sayısını da paylaştı.
3: 30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
0: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
3: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturma

0: soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
1: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
0: Bakan Gürlek, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişinin Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Suçlular için hiçbir ülkenin güvenli olmadığının altını çizdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacak dedi.
2: İran'ın savaşın ardından askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı toparladığı öne sürüldü. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre durum İsrail yetkililerde şaşkınlık yarattı. Washington Post'ta ABD'nin İran savaşında İHA filosunun %25'ini kaybettiğini yazdı.
0: İsrail yetkililer İran'ın 2 yıl içinde 2 savaştan askeri olarak hızla toparlanması karşısında şaşkın. İda, İsrail'in önde gelen gazetesi Jerusalem Post'ta yer aldı. İsrail 2024 ve 2025'te düzenlediği saldırıların İran'ın füze üretimini yıllarca gerileteceğini öngörüyordu. Ancak Tahran her iki saldırının ardından da üretim kapasitesini hızla toparladı. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail'i savunma yetkilileri İran'ın özellikle bu yılki savaştan sonra balistik füze kapasitesini beklenenden çok daha hızlı yenilediğini tespit etti. ABD ve İsrail'in bu yıl 2600'den fazla askeri hedefi vurmasına rağmen İran'ın füze üretimini yeniden hızlandırmasının İsrail'i şaşırttığı belirtildi. İran'ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretim kapasitesine ulaşması halinde füze stoğunun 2027'nin ilk yarısında savaş öncesi seviyelere çekilebileceği değerlendiriliyor. ABD ise bir kez daha mühimmat stoğunun azaldığı iddialarıyla gündemde. Washington Post'un haberine göre ABD, İran savaşında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bu sayı, ABD'nin Reaper filosunun yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Her biri 30 ila 50 milyon dolara mal olan İHA'ların kaybından kaynaklanan maliyetin 1,3 milyar doları aşmış olabileceği tahmin ediliyor.
2: Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, ikinci aşamaya karşı çıkan İsrail yönetimiyle görüşmek üzere bölgeye gidecek. Gündemde Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi var.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için gözler İsrail'e çevrildi. Diplomasi trafiğini hızlandıran ABD'nin, Trump'ın damadı Kushner'ın İsrail'e giderek, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesi için görüşmeler yapacağı iddia edildi. İsrail'in E24 News televizyonunun haberine göre, Kushner'a Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair eşlik edecek. Gazze Barış Kurulu'ndan bir kaynakta ABD ve İsrail'in Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir olduğunu ancak ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin endişelerin ve atılacak adımların tartışılacağını söyledi. Kaynak, Kushner, Mladenov ve Blair üçlüsünün İsrail'in ardından Kahire'yi ziyaret ederek arabulucularla görüşeceğini belirtti. Görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik gelecek adımların somut olarak belirleneceğini aktardı. Axios'ta Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ikinci aşama için çalıştığını yazdı. Ancak Netanyahu hükümetinin plana şüpheyle yaklaştığı ileri sürüldü. Ateşkeste ikinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. ABD ile İsrail Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir. Ancak Netanyahu hükümetinin ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddettikleri duyurulmuştu. Hamas ise arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor. Ancak İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini şart koşuyor.
2: Gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Kırçuval'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
3: Gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğuna

0: yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Habertürk Televizyonu program yapımcısı Kerem Kırçuval'ın eşi gazeteci Dürdane Kırçuval, kızı Zeynep'le birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun dönem ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Dürdane Kırçuval kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Cumhuriyet, Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok kurumda çalıştı. 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül almıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Dürdane Kırçuval'ın cenaze namazı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Cenazeye eşi, kızı ve akrabalarının yanı sıra medya ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Dürdane Kırçuval, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
1: Haber bültenini şimdilik noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Tuntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Savaş uçakları yüksek teknolojiyle geliştiriliyor. Bu nedenle oldukça pahalı bütçelerle üretiliyor. En yüksek maliyetli savaş uçakları hangileri? Milli Muharip Uçak Kağı'nın listedeki yeri nedir? Airport'un Kahire keşif turu ikinci haftasında. Piramitlere de ev sahipliği yapan Giza bölgesi, Eskişehir'deki Kıpti mahallesi, yaşamla ölümün birleştiği Karafa mezarlığı, Sultan Hasan ve Er-Rifai camileriyle sürüyor. Programımızın konuğu rehber ve yazar Serhan Güngör. Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Airbus ve Boeing ürettikleri uçakların yanı sıra havacılık müzeleriyle de öne çıkıyor. Toulouse'daki Aeroskopya Museum'la Seattle'daki The Museum of Flight'ta hangi hava araçları sergileniyor? Airport başlıyor.

Airport olarak daha önce üretim maliyetleri açısından en pahalı yolcu uçaklarını sizinle paylaşmıştık. Bu hafta üretim, geliştirme ve donanım maliyetleriyle dünyanın en pahalı savaş uçaklarını araştırdık. Havacılık dünyasında bazı uçaklar yalnızca bir ulaşım aracı değil, stratejik güç, prestij ve ileri teknolojinin somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda Hürkuş, Hürjet ve Kaan'la öne çıkıyor. İşte dünyanın en yüksek bütçesiyle geliştirilen savaş uçakları. Lockheed Martin F-35 Lightning II. F-35 savaş uçağı tarihin en pahalı askeri havacılık programı olarak kabul ediliyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen müşterek savaş uçağının program maliyetinin yaklaşık 1,7 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin üretici ortaklarından olduğu ve daha sonra program dışı kaldığı F-35,

İlk uçuşunu 2006'da yaptı. F-35'in pahalı bütçeli olmasının en önemli nedenleri arasında 3 farklı uçağın tek programda olmasıyla 2070'lere kadar sürecek lojistik ve yazılım gereksinimi sıralanıyor. 8160 kilogram faydalı yük taşıyabilen savaş uçağı Temmuz 2015'te hizmete girdi. Bugün için 1290'dan fazla teslimatı yapılan F-35'in A versiyonu 80 milyon dolar, B ve C versiyonları ise 100 milyon dolar civarında satılıyor. Lockheed Martin F-22 Raptor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihraç etmediği savaş uçağı F-22 Raptor yaklaşık 67 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Uçak başı maliyeti 350 milyon dolar olan savaş uçağı ilk uçuşunu 1997'de gerçekleştirdi. Aşırı pahalı olması bir sorun olarak görülen F-22 üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı konumunda. 2 adet Pratt & Whitney F-119 motoruyla görev yapan F-22 it dalaşında en iyi savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Eurofighter Typhoon. Türkiye'nin filosuna katmak için anlaşma imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 60-65 milyar dolarlık geliştirme maliyetine sahip. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından üretilen savaş uçağı 1994'te gökyüzüyle buluştu. 2003 yılında hizmete giren Avrupa'nın savaş uçağı 4,5. nesil olarak üretiliyor. 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motorla görev yapan Eurofighter Typhoon konfigürasyonuna göre 90'dan 120 milyon dolara satılıyor.

Dassault Rafael, Fransız Dassault tarafından geliştirilen Rafael'in 45-50 milyar dolarlık program maliyeti var. 4,5. nesil tam çok rollü savaş uçağı aynı sortide hava hava, hava yer ve deniz görevlerini yapabilmesiyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu Temmuz 1986'da yapan Rafael'in deniz versiyonu, 2001'de hava kuvvetleri versiyonu ise 2006'da hizmete girdi. 2 adet Safran M88 2 turbofan motorla görev yapan Rafael, 9500 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Dassault Rafael, 100 ile 130 milyon dolar civarında birim maliyete sahip. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Henüz tam olarak hizmete girmeyen Su-57, Ocak 2010'da ilk uçuşunu yaptı. 2020 yılında sınırlı sayıda hizmete giren Rus savaş uçağında motor gecikmeleri, düşük üretim sayısı ve yaptırımlar sorun olarak öne çıkıyor. Uçağın sıkıntı yaratan Saturn AL-41F1 motoru İzdelye 117 ile değiştirilecek. 10 bin kilogram faydalı yük taşıyabilen Su-57'nin farklı konfigürasyonlara göre 40 ila 75 milyon dolar arasında satılabileceği ifade ediliyor. F-16 Falcon. Lockheed Martin üretimi F-16 Savaşan Şahin, 1981 tarihli ABD Hükümeti Denetleme Ofisi raporuna göre 18,7 milyar dolarlık bütçeyle geliştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli gücünü oluşturan savaş uçağının bugünkü rakamla yaklaşık 40 milyar dolarlık geliştirme maliyeti olduğu ortaya çıkıyor. İlk uçuşunu Ocak 1974'te yapan savaş uçağı Ağustos 1978'de hizmete girdi. Günümüzde Block 70 en son modeli 4,5. nesil olarak öne çıkıyor. Pratt & Whitney F-100 veya General Electric F-110 motoruyla görev yapan F-16, 7700 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Savaşan Şahin'in Block 70/72 versiyonu 60-65 milyon dolardan satılıyor. Milli Muharip Uçak Kaan. Türkiye tarafından geliştirilen Kaan'ın geliştirme maliyeti resmi kaynaklarda belirtilmese de 10-12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam 5. nesil bir savaş uçağı programı için uluslararası karşılaştırmalarda görece daha mütevazı bir seviye olarak kabul ediliyor. Uluslararası raporlarda Kaan'ın birim uçak maliyetinin ise 80 ile 110 milyon dolar civarında olacağı ifade ediliyor. İlk aşamada 2 adet General Electric F-110 motorla görev yapacak olan Kaan, Şubat 2024'te gökyüzüyle buluştu. 10-12 ton faydalı yük kapasitesi olacak yerli savaş uçağının 2028-2029 yıllarında envantere girmesi planlanıyor. KI-KF-21. Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramey'nin yaklaşık 7,8 milyar dolarlık program bütçesi olduğu belirtiliyor. 4,5. nesil çok rollü savaş uçağı 2 adet General Electric F-414 motorla hizmet verecek. Temmuz 2021'de ilk uçuşunu yapan KF-21'de geliştirme uçuş testleri tamamlandı ve uçak seri üretime geçiş için onay aldı. Savaş uçağında seri üretimden çıkan İlk uçakların 2026 yılının ikinci yarısında Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi öngörülüyor. KF-21 Boramey'nin 80 ile 110 milyon dolar arasında birim maliyeti olacağı hesaplanıyor.

0: dünyası ve Afrika'nın en büyük kenti Kahire'deki keşif yolculuğumuz ikinci haftasında sürüyor. Önce birinci bölümde nereleri gezdiğimizi kısaca hatırlayalım. Geçen hafta İstanbul Sabiha Gökçen'den Arjet'le başlayan yolculuğumuz 2 saat 10 dakika sonra Kahire Uluslararası Havalimanı'nda sona erdi. İlk olarak şehrin en popüler noktası Tahrir Meydanı'nı keşfedip Mısır Müzesi'nde antik çağa dair buluntuları inceledik. 10. yüzyıldan kalma El Muiz Caddesi'ni turlayıp Mehmet Akif Ersoy'un sıkça uğradığı El Fesabi'de kahve molası verdik. El Eser Camii'nin uhrevi atmosferine kendimizi kaptırdıktan sonra Nil Nehri'nde tekne turuyla ilk haftaki keşif turumuzu sonlandırdık. Kahire'de ikinci haftaki turumuza Giza piramitleriyle başlıyoruz. İlk olarak girişte biletimizi alıyoruz. Otobüsle kısa bir yolculuktan sonra ilk durağımız olan seyir alanına ulaşıyoruz. Buradan üç büyük piramit Keops, Kefren ve Mikerinos bütün görkemiyle adeta ziyaretçilerini selamlıyor. Bu antik bölge hiç kuşkusuz Kahire'ye giden turistler gibi bizim için de en önemli motivasyon kaynakları arasında yer alıyor. Fotoğraf molasının ardından otobüslerle piramitlerin yanına ilerliyoruz. Kısa bir yolculuktan sonra antik çağdan günümüze kalan görkemli piramitlerin yanına varıyoruz. Piramitlerin neden milyonlarca ziyaretçi çektiğini yanlarına vardığımızda çok daha iyi anlıyoruz.
1: Dünyanın en büyük ve en ünlü piramitlerinin yer aldığı Kahire'de Giza platosundayız. Burayı yıllar önce ziyaret ettiğimde bu denli ziyareti kolaylaştıracak altyapıya sahip değildi. Firavunların tanrılarla birlikte yaşayacağına inanıldığı için yapılan bu piramitler artık bu altyapı sayesinde her gün binlerce insanı ağırlıyor.
0: Mısır'ın eski krallığının gücünü, mühendislik dehasını ve elbette dini inançlarını net şekilde yansıtmayı başaran piramitler, o dönemlerde firavunlar için görkemli mezarlar olarak tasarlanmış. Üst düzey mühendislik bilgisiyle inşa edilen piramitlerin gizemi bugün bile tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Piramitlerin en büyüğü 4. hanedanlığın 2. firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops'a adandığı için onun adını almış. Dünyanın 7 harikasından biri olan Keops piramidi 146 metre olarak inşa edilmiş. Zaman içinde taşlarının bir kısmı söküldüğü için 138 metreye kadar düşmüş. Keops piramidinin M.Ö. 2560 yılında tamamlandığı hesaplanıyor. Toplamda iki ayrı girişi bulunan piramidin 6 milyon ton civarında bir kütleye sahip olduğu düşünülüyor. Büyük piramidin ortasında yer alan Kefren'in M.Ö. 2540'ta tamamlandığı tahmin ediliyor. Firavun Kafre'yi onurlandırmak için inşa edilen piramidin zirvesinde yer alan orijinal dış kaplama taşları bugüne dek başarılı bir şekilde ulaşabilmiş. Bu heybetli yapı 136 metrelik bir yüksekliğe sahip.

Giza platosunda yer alan bir diğer piramitse Mikerinos adını taşıyor. Piramitlerin en küçüğü olan Mikerinos yaklaşık 65 metrelik bir yüksekliğe sahip. Büyük piramitlerin güneyinde konumlanan bu yapı orijinal kaplamalarını ne yazık ki koruyamamış. Yapımı M.Ö. 2510'da tamamlanmış olan Mikerinos piramidi 4. hanedan Mısır firavunu olarak tanınan Mikerinos için yapılmış. Kompleks vadi tapınağı, geçit, morg tapınağı, kral piramidi, kraliçe piramidi, mezar odası gibi özel bölümlerden oluşuyor. Giza antik alanında pek çok özel mezar da yer alıyor. Bunlardan biri de Kral Keops'un sırdaşı olarak bilinen Hemyunu'ya ait. Hemyunu 4. hanedan döneminde yani M.Ö. 26. yüzyılda yaşamış. Firavun Keops'un yeğeni olan Hemyunu'nun aynı zamanda büyük piramidin mimarı olduğu da düşünülüyor. Hemyunu'nun mezarı Giza'daki en yüksek statülü sivil mezarlardan biri olduğu için önemli. Mezar duvarlarındaki yazıtlar onun kraliyet projelerini yöneten kişi olduğunu düşündürüyor. Platodaki bir başka görkemli yapı olan Giza Sfenksi, Mısır'ın ve hatta dünyanın en gizemli antik anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Aslan gövdesi ve insan başıyla gücü ve bilgeliği simgeliyor. Kireç taşından yapılan Sfenks, Kefren firavununa benzeyen yüz görünümüyle ilgi uyandırıyor. Sfenks'in M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Sfenks yaklaşık 20 metrelik bir yüksekliğe, 73 metrelik uzunluğa sahip. Tek parça taş inşası açısından bakıldığında dünyada Giza Sfenks'inden daha büyük bir örnek bulunmuyor. Sfenks'in hemen yanında Vadi Tapınağı yer alıyor. Nil Nehri Vadisi'nin yanı başında inşa edildiği için Vadi Tapınağı adını almış. İçinde yer alan 23 heykel bugün Kahire'deki müzelerde sergileniyor. Giza Platosu oldukça büyük bir alan. Bölgeyi gezmek isteyenler için at arabası, deve ve golf araçları yer alıyor. Geçmişi yaşamak isteyenlerin tercihi develer oluyor. At arabaları ise konforlu bir yolculuk sunuyor. Mahallesi, Kahire'de keşfedilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bölge, İsa'dan sonra 1. yüzyılda Mısır'a gelen ilk Hristiyan topluluklarının yaşadığı yer olmuş. Hristiyanlık açısından en eski ve kutsal merkezlerden biri olarak kabul edilen bölge, hem dini hem de tarihi açıdan büyük öneme sahip. Antik Babil Kalesi'nin kalıntıları üzerine kurulan bölgedeki önemli yapılardan biri de Asılı Kilise. Mısır'ın en ünlü Kıpti Kilisesi olan yapı 5. yüzyıl sonunda inşa edilmiş. Adını eski Babil Kalesi'nin iki burcu üzerine asılı biçimde inşa edilmesinden alıyor. İçinde çok sayıda kutsal ikon ve ahşap oyma süsleme bulunuyor. Bölgedeki bir diğer önemli dini yapı ise Aziz Merkurius Kilisesi. Ortodoks Kilisesi aynı zamanda iki kılıçlı Aziz anlamına gelen Abu Sayfain olarak da biliniyor. Aziz Merkurius'a adanan kilise zengin süslemeleriyle ünlü ve Kıpti ikonografisinin en iyi örneklerini barındırıyor. 10. yüzyılda inşa edilen kilisenin içi adeta bir sanat eserini andırıyor. Tuğla ve ahşap karışımı kilisenin altında Roma kalıntıları yer alıyor. Kilise aynı zamanda Mısır'daki en büyük ikon koleksiyonlarından birini barındırıyor. Kahire'de şimdiki durağımız yaşamın ve ölümün kesiştiği sıra dışı bir yer. Ölüler şehri oluyor. Karafe mezarlığı olarak bilinen bu bölge, Kahire Kalesi'nin kuzeyine ve güneyine, Mukattam tepelerinin altına ve tarihi şehir surlarının dışına kadar uzanıyor. Yaklaşık 6,4 kilometre uzunluğundaki alanı kaplayan mezarlık, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eski Kahire'ye dahil. Hem şehrin sıradan nüfusunun mezarlarını hem de tarihi yöneticilerin ve seçkinlerin türbelerini içeriyor. İlk olarak 642 yılında kullanılmaya başlanan mezarlık alan 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki Memlük döneminde zirveye ulaşmış. Müzik
Ölüler şehrinde her ev bir ailenin mezarlık alanı olarak kullanılıyor. Vefat edenler evlerin altındaki alana defnediliyor. Mezar alanı dolduğunda kemikler başka bir yere taşınıyor ve yeni defin alanı açılıyor. Burası yaşamla ölümün iç içe geçtiği bir yer.

Sultan Hasan Camii ve Medresesi ile El Rifai Camii oluyor. Kahire Kalesi'nin tam karşısında bulunan bölgede ilk olarak 14. yüzyılda Sultan Hasan Camii ve Medresesi inşa edilmiş. Geniş iç avlunun ortasına oldukça ilgi çekici bir şadırvan kondurulmuş. Mermer tezyinatın sık olarak kullanıldığı külliyenin renkli taş süslemeli mihrabı ve minberi mermerden. Minber, İslam aleminin olduğu kadar Memlük sanatının da en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Yapıda 4 eyvanlı plan uygulanmış. Ana eyvanın mescit olarak kullanıldığı yapıya Sultan Hasan'ın türbesi birleştirilmiş. Cami, Erzurum ve Sivas'taki çifte minareli Anadolu Selçuklu medreselerine olan benzerliğiyle dikkati çekiyor. Sultan Hasan Camii'nin hemen yanı başında ise El-Rifai Camii yer alıyor. Dar bir geçitle ayrılan bu iki yapı ölçüleri ve mimarisiyle oldukça benziyor. Ancak iki cami arasında yaklaşık 450 yıl bulunuyor. 1869 yılında inşasına başlanan El-Rifai Camii'nin yapım süreci 100 yıla yakın sürmüş ve 1912 yılında tamamlanmış. Camiyi Kavalalı İbrahim Paşa'nın torunu Hıdiv İsmail Paşa'nın annesi Sultan Huşyar için türbe olarak yaptırmış. Caminin içinde aralarında Hıdiv İsmail Paşa ile Mısır'ın son kralı Faruk gibi hükümdar ailesinin mensuplarının kabirleri bulunuyor. Aynı zamanda İran'da 1979 yılında gerçekleştirilen İslam devriminden kaçıp Mısır'a sığınan son İran Şahı Rıza Pehlevi de ölümünün ardından buraya gömülmüş. İki camiye tepeden bakan Kahire Kalesi'nde ise Mehmet Ali Paşa Camii yer alıyor. Yüksek minareleri nedeniyle şehrin pek çok noktasından camiyi görmek mümkün. 1848 senesinde yapımı tamamlanan camide Mehmet Ali Paşa'nın türbesi de bulunuyor. Kahire'de dinlenmek için en ideal alanlardan biri de El Eser Park. Ücretli girilen park, şehrin tarihi dokusuyla iç içe olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. 2005 yılında açılan park, 30 hektarlık alan kaplıyor. Eski su kanalları ve harabe alanlarının temizlenmesi neticesinde bugünkü haline kavuşan parkta göller, palmiye ağaçları ve yürüyüş yolları yer alıyor. El-Eser Park'ın içindeki restoranda Mısır lezzetleri keşfedilebilir. Özellikle güvercin dolması ve Mısır usulü kıymalı pide havavşi ilgi çekiyor. Türk mutfağına yakın lezzetler arasında kebap çeşitleri de yer alıyor. El-Eser Park'la birlikte iki hafta süren Kahire turumuz sona eriyor. Sizi Kahire'den en güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Haftaya dünyanın farklı bir noktasında buluşmak üzere.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Önemli bir konuyu, Türkiye'nin sınır ötesi mirasını önemli bir isimle, hem rehber, hem tarihçi, hem araştırmacı bir isim Serhan Güngör. Serhan Güngör'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güntay Bey, sağ olun.
0: Şimdi 3 tane özelliğinizi saydım ama daha fazlası var diye biliyorum.
1: Yani yazar da diyebilirsiniz.
0: Yazar da diyebilirim, biraz daha artırabiliriz de. Coğrafyacı tarafınız da var, onu diyorum. Yani tarih, coğrafya nasıl eşleştireceğiz bilemiyorum da.
1: Şöyle, çok disiplin, multidisipliner evet. Bir eğitim hayatım oldu. Siyaset bilimi okudum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde tarihi coğrafya üzerine yüksek lisans yaptım.
0: Evet.
1: 30 yıldır profesyonel turist rehberliği yapıyorum.
0: Hem de rehberlik tarafında yönetim kurulu üyelikleriniz de var.
1: Yani destek örgütlerinde de görev aldım. Arkadaşlarımın sağ olsunlar destekleriyle. Şu anda daha çok Türkiye'nin yurt dışındaki mirasını, yani ki daha doğrusu Türk tarihinin dünyadaki kesişim noktalarını araştırıyorum.
0: Ben bu ilgi nasıl

0: oldu? Önce onu merak ediyorum sizde. Çünkü evet. belirli bir süre, 10 yıl yanılmıyorsam 10 yıla yakın bir süre normal iş hayatında çalışıyorsunuz. Değil mi? ODTÜ'den sonra.
1: Şöyle tabii üniversite bittiği zaman işte ben 1992'de mezun oldum ODTÜ'den. O zaman işte ODTÜ'yü bitiren İstanbul'da gelir iş arardı. Ben de
0: Evet.
1: değişik şirketlerde çalıştım. Ama çok corporate hayatım bana göre olmadığını anladım. Rehberlik de üniversite sırasında aslında ufak ufak yaptığım böyle işte öğrenciyken şoförlük yaptım aslında. Ben
0: Evet.
1: şoförlükle başladım.
0: İçinizde
1: İşte
0: bir ukde olarak kalmış.
1: Ankara'dan yabancı turistleri işte Kapadokya'ya götürürdüm araçla. İngilizce bilen bir şoför gerekiyordu. Benim öğrenci işimdi. Oradan içimde kalmıştı. Daha sonra işte uzun bir askerlik yaptım, subaylık yaptım. Dönüşümde bir daha pek artık corporate hayatta devam etmek istemedim. Ve biraz da şansla bir rehberlik eğitimimi alıp lisansımı 1997 yılında aldım. Nasıl Türkiye'nin mirasına ilgi duydun derseniz ben tabii gençlikten beri çok seyahat ederim. Önce Türkiye, rehberlik mesleğinden sonra da yurt dışında işte 70'e yakın ülkede seyahat ettim. Bunların çoğuna da tur götürdüm. Türk gezginlerle beraber gezdik. Ve gittiğim ülkelerin kendi kültürleri ve kendi tarihleri öğrenmek yanı sıra eğer varsa o ülkenin, o coğrafyanın Türkiye tarihiyle bir kesişimi olmuş mu, bir ilişkisi olmuş mu? Bunu merak ettim. Yani bu bir kişisel merak olarak başladı. Sonra tur programlarına yavaş yavaş bunları eklemeye başladım. Yani Mısır'a örneğin çok giderdik. Şimdi yeniden popüler oldu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve Mısır'a gittiğimiz zaman tamamen antik çağ Mısır'ı görürdük. Ve Türk gezginlerine de bu götürdük. Ama ya bu Mısır'da bir 400 sene bir Osmanlı egemenliği olmuş. Bir Türk mirası olmuş. Bazılarımızın aile kökenleri orada çalışmış, yaşamış. Bu böyle hikayeler vardır.
0: Dayanıyor.
1: Peki bunun izi nerede yani?
0: Evet.
1: Niye biz merak etmiyoruz? Ve ben bunu kişisel olarak araştırmaya başladım. Ve ben Türk gezginlere bu turları yapmaya başladım. Tur programlarımın içine yerleştirdim. Kahire Türk Mirası diye. Çok ilgi gördü. Yani gerçekten insanımız özel titizlikle hazırlanmış, değer verilmiş bir şeyi sunduğunuz zaman bunu anlıyor ve değer veriyor. Yani benim çok olumlu gözlemlerim vardır. Yani Türk gezginleriyle dünyayı gezerken bu konuda. Sağ olsunlar da destek oldular ve böyle böyle bu merak gelişti. Gittiğim bütün ülkelerde bu kesişim noktalarını aradım. Ne bileyim Barcelona'da bir katedralde 1571 İnebahtı Savaşı'na ait bir parça gördüm. Bir işte Osmanlı gemisinden bir parça gördüm. Ve bu beni daha da meraka sevk etti. Yani nerede ne bulabilirim diye. Sonra artık bunları yazmam istendi. Hashtag Tarih Dergisi'nde o zaman. Ve uzun yıllar bunları bir dergi yazısı olarak hazırladıktan sonra 2021'de artık biraz pandeminin de
0: Etkisiyle.
1: etkisiyle evde otururken bu kitabı hazırladım. Gezgin Göz.
0: Evet.
1: Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi. Yaklaşık 40 küsur ülkede işte 90'a yakın mekan ve öykü. Türkiye
0: Öykü var.
1: tarihiyle kesişmiş. Londra yakınlarındaki Türk Hava Şehitliği'nin mesela. Yani 1940'larda İngiltere'ye giden havacılarımızın hatta bazıları eğitim uçuşundayken Alman uçaklarının taarruzu sonunda vuruluyor, şehit oluyor. Mesela böyle mekanlardan işte Kushimoto'da Ertuğrul gemisinin Japonya'da
0: Batmış,
1: battığı
0: evet.
1: yere kadar geniş bir coğrafyada Türkiye tarihinin izlerini aradım ve bu kitap ortaya çıktı.
0: Sizin dikkatinizi çeken veyahut da bu çalışmayı yaparken çok bilinmeyen ama sizinle birlikte daha fazla bilinir olan ne oldu?
1: Şöyle, bu kitap bir ilham kitabı. Yani bir seyahat ilham kitabı. Neticede bir seyahat kitabı. Hani çok böyle bilimsel bir iddia yok.
0: Evet.
1: Ama herhalde bilim dünyasına özgün bir tane katkım var. O da Nazım Hikmet'in Polonya vatandaşlığına başvuru dilekçesini
0: Buldunuz.
1: Varşova arşivlerinden buldurdum.
0: Evet.
1: Tercüme ettirdim. Dedesi çok önemli bir

0: Polonyalı subay, sonra Türk ordusunda general oluyor. Hatta Karadağ'da şehit oluyor yani şeyde, savaşlarda. Dedesi aracılığıyla bir başvurusu var. Bunu bulabilir miyim acaba dedim ve buldum. Bu özgün bir katkıdır. Atatürk'ün izinde çok gezdi. Yani atam izindeyim bir klişe gibi, evet, olacak ama.
1: Hem içeride belgeselini yapmışsınız. O Kurtuluş Rotası, yani evet, neticede Atatürk'le örtüşen bir şey. Hem de yurt dışında, o özellikle uçuş tarafında Atatürk'ün ilk uçuşu neden yapmadığı, vazgeçtiği, hatta vazgeçirildiği, bize klişe gibi veyahut da hikaye gibi anlatılır ya, detayları, evet, size bırakayım.
0: Ben askeri tarihe çok ilgiliyim ve askeri tarih turları yapmaya başladım mesleğimin başında. Önce Çanakkale, daha sonra Kurtuluş Savaşı üzerine ve yüksek lisansımı da bu konuda yaptım. Kurtuluş Savaşı üzerine çalışırken Atatürk'ün özellikle askeri hayatı ve gençliğine çok eğildim. Ve hakikaten inanılmaz heyecan verici bir konu. Yani Atatürk nasıl Atatürk oldu? Yani bir genç adam olarak nasıl yetişti? Hani biz de biliyorsunuz biyografilerinde genelde işte kozmopolit, Selanik'te doğmuş olması, İstanbul'da çağının en iyi eğitimi olan işte Harp Akademi, Harp Okulu'nda Harp Akademisi'nde okuması, Manastır'daki askeri lise, okuduğu kitaplar, geneldeki entelektüel biyografilerde işte nasıl, yani çok iyi Fransızca biliyor, genç yaşta yabancı dili öğrenmiş, 4000'e yakın kitap okuduğunu biliyoruz. Hep genelde bu entelektüel biyografiler üzerinden gider ama ben de bir gezgin olarak seyahatin insanı çok olgunlaştırdığına inanıyorum. Ve genç Mustafa Kemal'in inanılmaz bir gezgin olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuya derinlemesine araştırmaya karar verdim bu konuyu. Bu işte birbirini besleyen şeyler. Ve şunu fark ettim. Yani 1918 sonuna kadar bugünkü dünya haritasındaki 24 ülkeye gidiyor. Bu az değil, bugün bile değil.
1: Evet.
0: Mesela 1910 yılında ilk defa Avrupa'ya gidiyor. Yani Fransa'ya gidiyor. Picardy manevralarına bir genç yüzbaşı olarak, hatta Fethi Bey'le beraber gidiyorlar. İşte 29 yaşında. Ve 29 yaşında bütün Fransa'yı geziyor. Yani sadece Paris değil, askeri fabrika, hatta Belçika'ya, Hollanda'ya gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. Ve orada da tabii bir efsane, bu internet, sosyal medyada çok anlatılan bir hikaye var. İşte bu Picardy manevraları sırasında ilk defa orada uçak görüyor. Hani uçakla ilk tanışmaları o. İşte bu manevraları izlerken işte ya ben de bineyim demiş de bir tane daha yaşlı bir subay varmış. Evladım yok binme, bu ne olur ne olmaz falan demiş. O uçak işte sonra düşmüş falan. Bunlar şehir efsanesi. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir hikaye yok. Hatta
1: böyle
0: ben bunu
1: uçak
0: çok,
1: da yok.
0: Çok merak ettim. Araştırdım. 1910 yılının bütün Fransa gazetelerini ve özellikle Picardy manevralarıyla ilgili haberleri taradık. Hiçbir uçak düşmemiş.
1: Şimdi kitabınız sınır ötesi Türkiye mirası derken orasını anladık. Yani Türkiye ile ilgisi olan ama siz biraz daha açarak biraz da Türklükle ilgisi olan yerler de var işin içinde. Sadece
0: tabii
1: Türkiye
0: yani
1: değil.
0: Burada yani şimdi nereden geldik, nereye gittik gibi bir soruya cevap arıyoruz. Ve orada nerelerde iz bıraktık, nerelerde bize dair bir anı var. Tabii bu kitabın bir özelliği şu, ben ve kitaba yine özellikle yazılarıyla katkı veren 14 meslektaşım oldu. Bu yazılan 90 küsür mekana gittik. Hepimiz gittik. Fotoğrafları çektik. Dolayısıyla aslında bu kitaptaki yazılar biraz da yani bizim tabii bir rehberlik sanatı itibariyle aldığımız tarihsel bilgiyi anlatılabilir bir hikayeye dönüştürme, evet, bir maceramız bir şekilde. Bir yandan da tanık olma kendi maceramızda. Yani ben işte Japonya'da, Japonya'nın en güneydoğusunda Kushimoto'da Ertuğrul gemisinin işte çarptığı kayalıklara giderken yaptığım yolculuk da benim için bir tecrübe, bir macera. Onu da aktardım. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Tabii ki Orhun kitabelerine gidildi. Bir arkadaşımız oraya gitti. Medine tren istasyonu mesela, evet, onu başka bir arkadaşımız yazdı.
1: Doğu Türkistan, Sincan, Çin Sincan bölgesi.
0: Oraya gidemedik. Gidemediğimiz, evet, yerleri de yazamadık. Anladınız. Tabii bu kitabın dünyada Türk tarihiniyle kesinlikle

0: kesişmiş her yeri alma gibi bir iddiası olamaz. Mümkün değil.
1: Ama
0: keşke olsa.
1: Ama öyle bir sorumluluğu size yüklüyor gibi görünüyor.
0: Yani evet, herkes bunun bir cildinin daha yazmamı evet, gerektiğini söylüyor. Şimdi en son birkaç ay önce İngilizcesi çıktı. Çok titiz ve uzun bir The Traveler's Eye. Çünkü açıkçası anlattığımız hikaye bizim hikayemiz. Bunu sadece bize, bizim hikayemizi bize anlatmamızı yeterli görmedik. Ve bunu çok iyi bir çeviri yaptırdık. Çok uzun sürdü çeviri. 2,5 yıl sürdü. Ve sonunda da Traveler's Eye çıktı.
1: Güzel bir eser çıktı.
0: Ve evet. Ve kalıcı bir eser. Oldukça da ilgi gördü.
1: Evet.
0: Ve hakikaten yani eğer yabancı misafirlerimize bize dair bir hikayeyi anlatmak isteyen olursa bu kitaba müracaat edebilir.
1: Siz bir taraftan da önemli isimleri Türkiye'de ağırlamış, gezdirmiş birisisiniz.
0: Evet.
1: Şu an ülkemizin turizmi de önemli bir rakam olarak baktığımızda. Evet. Ziyaretçi sayısı ve elde ettiğimiz gelir olarak, ama o kişi başına düşen gelir tarafında biraz sıkıntılarımız var. Rehber gözünden bu tarafa yönelik neler söylersiniz?
0: Yani rehber gözünden söyleyeceğimiz şey aslında artık yıllardır söylene gelen şey. Kültür turizmine her zaman bir önceliğin verilmesi gerekiyor. Yani bu demek değil ya plajları boş ver. Hayır. Yani çeşitlendirmek turizmi çok önemli. Yani yüz binlerce insanda değil mi deniz, güneş, kum turizminden hayatını kazanıyor, aileler geçiniyor. Ama kültür turizmi bir kere ülkenin tamamına yayılan bir turizm.
1: Bir de zaman kavramıyor. Deniz, kum, güneş gibi değil yani.
0: Daha çok kalıyor. Evet. Daha çok insanla temas ediyor, sokakta geziyor, daha çok yemek yiyor, daha çok harcama yapıyor. Sadece belli bölgelerde değil ama ülkeye daha çok yayılıyor. Ve Türkiye'nin, şunu söyleyeyim, yani dünyanın önemli bir bölümünü gezmiş ve profesyonel olarak da incelemiş birisi olarak, Türkiye'nin dünyada rakipsiz olduğu, bir numara olduğu şey kültürüdür.
1: Serhan Bey, hem bu kitabın, ya burada sözünü verin, ikincisini istiyoruz.
0: Tamam,
1: onun için hem o sözü almış olalım. İnşallah yazdığınızda yine hayattaysak sizi İnşallah. Ağırlayalım. Onu da konuşalım.
0: Evet, yazmam lazım.
1: Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür
1: Sözümüzü
0: ederim.
1: Sözümüzü aldık.
0: Nazik davetiniz aldık. İçin.
1: Yo, rica ederim. Ya geç bile kalmışız.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi olan Airbus ve Boeing yalnızca ticari rekabetleriyle değil, havacılık tarihine bıraktıkları mirasla da öne çıkıyor. Bu mirasın en somut şekilde görülebileceği iki önemli adres ise Airbus'un doğduğu şehir Toulouse'daki Aeroscopia Museum'la Boeing'in doğduğu Seattle'daki The Museum of Flight olarak dikkat çekiyor. Her iki müzede sivil, askeri ve teknolojik havacılık tarihini farklı perspektiflerden ele alarak ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Airport olarak bu iki müzeden biz de çok faydalandık ve sizlerle de tanıştırmak istedik.

Fransa'nın Toulouse kentinde Toulouse-Blagnac Havalimanı ve Airbus üretim tesislerinin hemen yanında konumlanan Aeroscopia Museum, Avrupa havacılığının endüstriyel ve teknolojik gelişimini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanına sahip olan müze, ziyaretçilerine uçakları yakından inceleme, bazı modellere girme ve havacılık tarihini kronolojik olarak takip etme imkanı tanıyor. Müzenin ana hangarında havacılık tarihine damga vurmuş uçaklar yer alıyor. Bunların başında süpersonik yolcu taşımacılığının simgesi Concorde geliyor. Aeroscopia koleksiyonunda bulunan birden fazla Concorde uçağının bazıları ziyaretçilere açık şekilde sergileniyor. Kapalı alandaki öne çıkan diğer uçaklar arasında şunlar yer alıyor. Airbus A300B. Airbus'un ürettiği ilk geniş gövdeli yolcu uçağı. Super Guppy, Airbus parçalarının taşınmasında kritik rol oynayan özel kargo uçağı. Blériot 11, Marş Denizi'ni geçen ilk uçağın birebir kopyası. Saab 35 Draken, Soğuk Savaş döneminin süpersonik savaş uçaklarından biri. Bu bölümde ayrıca interaktif sergiler ve kapsamlı bir havacılık zaman çizelgesi de bulunuyor. Aeroscopia'nın açık sergi alanı ise özellikle büyük gövdeli uçaklarıyla öne çıkıyor. Burada sergilenen uçaklar arasında dev jumbo jet Airbus A380 öne çıkıyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına sahip iki katlı jetin kabin ve kokpit bölümleri belirli zamanlarda ziyaret edilebiliyor. Uzun menzilli 4 motorlu geniş gövdeli uçak Airbus A340-600, A320 ailesinin ilk prototipi MSN-001 Türk Hava Kuvvetleri envanterinde de yer alan Airbus A400M Atlas, bölgesel havacılığın önemli turboprop modelleri ATR-42 ve ATR-72 de açık alanda görülebiliyor. Açık alandaki uçaklar ziyaretçilere gövde ve motor tasarımlarını yakından inceleme ve fotoğraflama fırsatı sunuyor. ABD'nin Seattle kentinde yer alan The Museum of Flight ise yalnızca Boeing tarihini değil, küresel havacılık ve uzay çalışmalarının gelişimini de kapsayan en büyük müzelerden biri olarak öne çıkıyor. 1965 yılında kurulan müze, bugün ABD'nin en büyük özel havacılık ve uzay müzeleri arasında gösteriliyor. Müze koleksiyonunda Boeing'in erken döneminden günümüze kadar uzanan birçok tarihi uçak bulunuyor. Öne çıkanlar arasında şunlar yer alıyor. Boeing 747 City of Everett, dünyanın ilk jumbo jetinin prototipi olarak bilinen uçak, geniş gövdeli yolcu taşımacılığında devrim yaratan 747 programının başlangıç noktasını temsil ediyor. Boeing 727-22 kısa ve orta menzilli jet taşımacılığının simgelerinden biri. NASA 515 Boeing 737-130, 737 ailesinin en erken örneklerinden biri ve halen müzede sergilenen önemli bir teknik kilometre taşı. Eski Air Force One Boeing VC-137B, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kullandığı jetlerden biri. Ziyaretçiler uçağın içini gezebiliyor. Bu uçaklar Boeing'in ticari havacılıkta standartları nasıl belirlediğini ve jet çağını nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. The Museum of Flight, askeri havacılık koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Müze bünyesinde Lockheed M21, F-104, Starfighter, MiG-21, F-4U Corsair görülebiliyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemine ait çok sayıda uçak yer alıyor. Bu bölüm, havacılık teknolojisinin jeopolitik dengeler üzerindeki etkisini vurguluyor. Müzenin en dikkat çeken alanlarından biri de uzay sergileri. Uzay kapsülleri, roketler ve insanlı uzay uçuşlarını dair objeler Boeing'in uzay programlarındaki rolünü anlatıyor. Ayrıca Boeing'in kurucusu William Boeing'in ilk uçaklarını ürettiği Red Barn sökülerek müze alanına taşınmış durumda. Bu yapı, Boeing'in küçük bir atölyeden küresel bir dev haline gelişinin sembolü olarak kabul ediliyor.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni görevlendirmeler belli oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanı oldu. Topaloğlu'ndan boşalan göreve Kor General Gültekin Yaralı atandı. 3. Ordu Komutanlığı'na Kor General Burhan Aktaş, 4. Kolordu Komutanlığı'na Tümgeneral Emre Tayanç ve 6. Kolordu Komutanlığı'na Kor General Ahmet Kuru Mahmut atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi. Kor General Tuncay Altuğ da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak belirlendi. Kararla Kara Kuvvetlerinden Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde konuştu. AK Parti'yi millet kurdu, kimse bizden rehavet beklemesin dedi. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına dair önemli mesajlar veren Erdoğan, terör sorununu çözüyoruz, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadelerini kullandı.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu.
2: AK Parti umut olarak doğdu dedi. Aşılan zorlukların altını çizdi.
1: Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Safa sağlam burada. Milletin huzurundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
1: Çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca

0: Teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
0: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Erdoğan çeyrek asırlık dönemdeki icraatleri anlattı.
0: Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.
1: Erdoğan partinin önümüzdeki siyaset yolculuğuna ilişkin de mesaj verdi.
0: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingde kutladı. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganı ile yapılan mitingde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.
2: Hizmet etmiş çeyrek asra.
3: Yılının mimarı. Milletimizin...
1: Rekor katılım sağlandı, AK Parti'nin 25. yılı kutlandı. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
3: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine...
1: AK Parti, Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl özel mitingiyle kuruluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte oturdu. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır ana sloganı ile yapılan mitinge 100 bin kişi davet edildi. Mitinge AK Parti Kurucular Kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Sahnenin etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iz bırakan sözlerine ve beraber yürüdük biz bu yollarda yazılı afişlere yer verildi.
4: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinge özel çelenk gönderdi. Çelenkte kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli ay yıldız ve beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı yer aldı.
5: AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan logoya miting alanında da yer verildi. Logoda Kaan'dan Gökbey'e, Tok'tan köprülere kadar birçok icraat yer alıyor.
1: Mitingde önce teşkilat çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Ardından Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Dronlar AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir ışık gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti, Türk bayrağı, çift başlı kartal sembolü gökyüzüne yansıtıldı. Türkiye yüzyılı yazısı da yansıtılan yazılar arasındaydı.
5: AK Parti'nin 25. yıl özel mitinginde davetlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin yer aldı. Taş plak hediye edildi. Bunun yanı sıra 25. yıla özel olarak hazırlanan madalyon da yine davetlilere taksim edilen hediyeler arasında yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere AK Parti rozeti taktı.
3: İşte efsane başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve yine İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AK Parti'ye katıldı. Gölbaşı, Kahraman Kazan, Tekirdağ Hayrabolu,
6: Şırnak İdil,

0: Kütahya Tavşanlı, Kütahya Domaniç ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a 25. yıla özel her yıl için bir fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti.
1: Belediye başkanlarımızı sahneye davet edeceğiz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir hukuki zemine kavuştuğunu söyledi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu ifade etti. Teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi.
3: PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 aşamayla anlattı.
4: Terörsüz Türkiye hedefimiz güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Kanunun hükümleri kendiliğinden uygulanmayacak. Süreç belirli bir sırayla işleyecek. Önce örgüt bütün unsurlarıyla tasfiye olacak ve silahlarını teslim edecek. Ardından güvenlik kurumlarımız bu durumu sahada tespit edecek. Tespit Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Bunun üzerine hukuk mercileri gerekli kararları verecek. Devletin denetimi ise kesintisiz sürecek. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclisten geçen düzenlemenin af olmadığının altını çizdi, ağır suçların kapsam dışında olduğunu hatırlattı.
4: Bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında. Soruşturma, kovuşturma ve infazlar yalnızca belirli şartlara ve sürelere bağlı olarak ertelenmekte. Yeni bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak. Soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz.
3: Çiftçi sürecin yakından takip edileceğinin altını çizdi.
4: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
3: Bakan Çiftçi, sürecin sahadaki uygulama rehberini netleştirmek için uygulama merkezi oluşturduklarını söyledi. Her vali kendi ilinde sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacak. Kurumlar arası uyumu sağlayacak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden bizzat sorumlu olacak ifadelerini kullandı.
2: Terörle mücadelede yaralanıp malül sayılmayanların gazilik unvanı almasına yönelik başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Geçen hafta mecliste kabul edilen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kapsamında terörle mücadelede yaralanıp harp malülü sayılmayanlara muharip gazi statüsü verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurudan emekli personel de yararlanabilecek. Açıklamada başvuru yapacak kişilerin E-Devlet üzerinden açılacak ekranda terör sonucu yaralanma olayını özetlemeleri ve varsa ellerindeki bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeleri gerektiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Yazgan'da yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sultan Gazi Belediye Meclisi üyesi Avukat Hülya Şimşek,

0: tutuklandı. Şimşek'in Şapkalılar Suç Örgütü üzerinden bir kişiden tehditle para talep ettiği iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ŞÇ isimli bir kişinin Şapkalılar Suç Örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Sultan Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Tehdit ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şimşek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetle Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı. Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı, sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar dedi.
1: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
0: Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK, suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ile geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gürlek ayrıca 2 cinayet soruşturmasında yeni gelişmelerin olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, yurt dışından Türkiye'ye iade edilen suçluların sayısını da paylaştı.
2: 30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında can

0: cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
1: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Taşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
1: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
0: Bakan Gürlek, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişinin Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Suçlular için hiçbir ülkenin güvenli olmadığının altını çizdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacak dedi.
2: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürerken Başkan Donald Trump boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz diye yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Trump açıklamayı New York'ta Polis Akademisi'nde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu.
3: They know. You know who knows how well we're doing? Iran.
2: Trump, New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD, İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, İran, ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları arttırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti. 400, 500, 600. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra beldesinde devriye geziyor. İnsan hakları örgütleri yaşananları kınarken bölgeye giden aktivistler kuşatma altındaki Filistinli ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. Filistinli aileler temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamıyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri ellerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araçların Kusra'ya giriş çıkışlarının devam ettiğini aktarıyor. Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grupsa, günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenledi. Daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak İsrail askerleri, askeri bölge olduğu gerekçesiyle beldeki aktivistlerin evlerine girmesine izin vermedi. Aktivist grupsa Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı.

0: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi, Filistinlilere saldıran İsrail işgalcilerin küçük bir azınlık olduğunu savundu. Batı Şeria'da sorunun işgalciler olmadığını, saldırı düzenleyen yerleşim bozucular olduğunu ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlaması talimatı verdi. Katz'ın açıklamalarına Filistin yönetiminden tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Eşşeh, bu adımın uluslararası hukukun ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor.
1: ABD'de 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aynı günde 3 idam cezası infaz edildi.
2: ABD'de 16 yıl sonra bir ilk yaşandı. Bir günde 3 idam cezası infaz edildi. İlk idam Oklahoma eyaletinde gerçekleşti. 2003'te eşini öldürmekten suçlu bulunan 70 yaşındaki Carlos Cuesta Rodriguez idam edildi. Oklahoma'daki infazdan yaklaşık bir saat sonra Tennessee eyaletinde başka bir idam gerçekleşti. 1985'te adam öldürmekten idama mahkum edilen 66 yaşındaki Daryl Hines'ın infazı yapıldı. Son infaz Alabama eyaletinde gerçekleşti. 2021'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan 42 yaşındaki Jeremy Williams'ın idam cezası uygulandı. ABD'de aynı gün içinde 3 idam cezasının infazı en son 2010 yılında gerçekleştirilmişti. Ülkede geçen yıl 47 kişi idam edilmişti. ABD Başkanı Trump yeniden göreve geldiği ilk gün imzaladığı kararname ile federal düzeydeki idam cezasını yeniden yürürlüğe koymuştu. Şu anda ABD'nin 50 eyaletinin 27'sinde idam cezası yasal olarak uygulanıyor.
1: Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda evin hasar gördüğü sarsıntıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssünün Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası aynı bölgede en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde en çok etkilenen Maumere kentinde yaşayanlar tahliye edildi. Çok sayıda yapının hasar gördüğü depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinleri sarsıntının yaklaşık 1 dakika boyunca aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sahil kesimlerinde ise yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgaları kaydedildi. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Fransa'da alevlerle mücadele sürüyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere, 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken, Birmingham yakınlarındaki Starbridge bölgesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanlarına zarar verdi. Yangınların ardından evlerde ağır hasar meydana geldi. Sıcak hava etkisi altındaki Almanya'da da orman yangınları etkili oldu. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Belçika sınırındaki Strasköy yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 2000 kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Bölgeden geçen bazı karayolları önlem olarak kapatılırken itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda çıkan orman yangınında ise çok sayıda ev yandı. Yaklaşık 350 hektarlık alan küle döndü. Ekipler yangının devam ettiği noktalara müdahaleye devam ederken, alevlerin ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle yangın şeritleri oluşturuldu.

0: Fransa'nın Lyon vilayetinde devam eden orman yangınında ise 1100 hektarlık alan yandı. Bölgeye sevk edilen 500 itfaiye görevlisi yangın söndürme faaliyetlerine devam ederken, Fransa'da Temmuz ayından bu yana orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 474 kişi gözaltına alındı. Hırvatistan'ın Omis kasabası yakınlarında çıkan orman yangınlarında ise yaralananlar oldu. Şiddetli rüzgarın alevlerin yayılmasına neden olduğu belirtiliyor. Kanada'da da orman yangınları nedeniyle 20 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Uzmanlar, iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.
0: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı, köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
2: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. 2 kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp 2 kişinin izine henüz rastlanmadı.
1: Son dönemde maalesef sıkça ekranlarınıza getirdiğimiz haberlerden biri de evlatlarını acı bir şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabayiş'in ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklanmıştı ama maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi. Aile faillerin bulunmasını istiyor.
4: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacak diye, öğretmen olacak diye katlettiler onu, katlettiler.
0: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
5: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
0: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayiş'in ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
5: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
0: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
5: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir.
0: Nizamettin Kabayiş, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
5: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
1: 15 yaşındaki Emir Yuşa da 17 yaşındaki Ahmet Emre de yorgun mermi kurbanı oldu. Olayların üzerinden yıllar geçse de failler bir türlü bulunamadı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Katil mermi kurbanlarının adaleti arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşette konuştu.
6: Halk

0: Tabiriyle yorgun mermi, biz onu artık yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
1: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kadar.

0: yurt dışından gelen bir takım insanların o bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, el koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsı zaten onu şahıs kaybetmiştir.
1: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
2: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir neden? Kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
1: Yeni kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 2 aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
0: Dosyamız faili meçhule gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun faili meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
3: Bu konuda talimat
0: evet,
3: verdi.
0: Evet, talimat verdi. Evet. Biz de ona güveniyoruz.
3: Nasıl, umutlu musunuz?
0: Umutluyum.
2: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz, taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
0: Artık 5 yıl olmuş yani, nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
4: Kırıkkale'de Hüseyin Okumuşoğlu'nun ortadan kaybolduktan 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Ekipler adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Detaylarına bakalım.
5: Telefon görüşmeleri, yıllarca ödenen faturalar mercek altına alındı. Milyonlarca veri incelendi. Cesedi 11 yıl boyunca derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti çözüldü. Her şey geçen yıl ev sahibinin kirayı yatırmayan kiracısına ulaşamayıp Kırıkkale'deki evine gelmesiyle başladı. Çilingir yardımıyla eve giren ev sahibi derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlüğü bozulmuş ceset buldu. Polis cesedin 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunu belirledi. Evin elektrik faturası 11 yıl boyunca internet üzerinden ödenmişti. Kiracı Melih Veske'nin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasına göre Okumuşoğlu kaybolmadan 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde yangın çıkmıştı. Okumuşoğlu çevresindekilere yardım toplama bahanesiyle eve gelen çarşaflı kişiler beni bayılttı. 120 bin liramı alıp evi ateşe verdi demişti. Ama polise farklı ifade vermişti. Melih Veske'nin telefonunun yangından 10 dakika önce evin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Veske, cesedin bulunduğu evi de Okumuşoğlu'nun kaybolduğu günlerde kiralamıştı. Okumuşoğlu'nun iş yerinde 24 saat içerisinde hayatının değişeceği ve Melih Veske'nin kendisinden aldığı birikimi geri vereceği yönünde yazdığı not bulundu. Ayrıca 2 farklı başlıkla bırakılan mektuplar da incelendi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulunca dosya yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Yaklaşık 7 milyon veri incelendi. İzler Melih Veske'nin irtibatlı olduğu bir kasaba uzandı. Veske'nin kızının da bir telefon görüşmesinde "yapanlar öldü gitti, suç ona kalacak" şeklindeki sözleri dosyaya girdi. 98 kişinin ifadesi alındı, 43 kişinin ETS kayıtları incelendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı yakalandı.
4: İstanbul merkezi yürütülen vize randevusu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 37'si tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. 49 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da.

0: Da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Kırçuval'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
1: Gazeteci Dürdane Kırçuval, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Habertürk Televizyonu program yapımcısı Kerem Kırçuval'ın eşi gazeteci Dürdane Kırçuval, kızı Zeynep'le birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun dönem ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Dürdane Kırçuval kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Cumhuriyet, Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok kurumda çalıştı. 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül almıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Dürdane Kırçuval'ın cenaze namazı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Cenazeye eşi, kızı ve akrabalarının yanı sıra medya ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Dürdane Kırçuval, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 artarak 16.334.751 oldu.
2: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. 16.334.751 kişiye yükseldi. TÜİK, Haziran ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,1 azalırken, inşaat sektöründe %7,1 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,5 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %1 arttı. Bu artış sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe ise %0,8 oldu.
0: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine oy birliğiyle %14,30 zam yapıldı. Yeni ulaşım tarifelerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı ifade edildi. Buna göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya yükseldi. Öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya çıktı. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 450 lirayken 650 lira oldu. Sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı 27'ye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolu çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çeyrek asırda demiryolu ağına 3000 kilometrelik yeni hat eklendiğini söyledi.
2: Türkiye'nin demiryolu ağı genişlemeye devam ediyor. Demiryolu uzunluğu 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye çıktı. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı da 2 yıl içinde 27'ye yükselecek. Demiryolları ile ilgili bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa 6.sı, dünyada 8. sırada yer aldığını kaydetti. Hızlı tren yolculuğunda ise bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni hızlı tren ve demiryolu yatırımlarının da devam ettiğini belirtti.
1: Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.
2: Uraloğlu mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Hatlarımızın %61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demiryolu ağına dönüştürdük dedi.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il, ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının

0: yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından 31 Ağustos, 3 Eylül tarihleri arasında yatılılık başvuruları alınacak. Göç İdaresi Başkanlığı, yabancılar ve uluslararası öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir adım attı. Özellikle üniversite kayıp dönemlerinde mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla göç danışma araçları oluşturuldu. Araçlar kampüslerde ve üniversitelere yakın noktalarda hizmete başladı.
1: Hem işlemler kolaylaşacak hem de iş yükü azalacak. Göç danışma araçları hizmete başladı. Göç İdaresi Başkanlığı, yabancılar ve uluslararası öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak için mobil göç araçlarının bir bölümünü danışma aracına dönüştürdü. İlk etapta 10 ilde üniversitelerin bulunduğu noktalara 42 göç danışma aracı yerleştirildi.
2: Düzensiz göçle mücadeleden hiç taviz vermeden bu araçlarımızın bir kısmını düzenli göçle ilgili gerekli yerlerde daha etkili, daha verimli kullanma çabası içerisindeydik bir süredir. Şimdi de tam üniversitelerin kayıt dönemi olduğunu da nazarı dikkate alarak uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu mobil göç araçlarımızın bir kısmını danışma aracı haline getirdik.
1: Uluslararası öğrencilerin adres tescili ve parmak izi işlemleri de artık bu araçlarda yapılabilecek. Böylece öğrencilerin işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gitmesine gerek kalmayacak.
2: Hem uluslararası öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmış, hizmete daha rahat erişmelerini sağlamış olacağız. Hem göç müdürlüklerimizin iş yoğunluğunu daha da azaltmış olacağız.
1: Uygulama İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Karabük ve Kütahya'da başladı. Yıl sonuna kadar 40 ilde 75 göç danışma aracının hizmet vermesi hedefleniyor.
0: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşarken her 6 araçtan sadece biri için park yeri var. Bu tablo sürücüleri dakikalarca park yeri aramaya itiyor. Kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin boyutu da katlanıyor. Bir türlü çözülemeyen ve gün geçtikçe derinleşen park krizini Kaan Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
3: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
4: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
5: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
4: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
5: Boş bir yer oluyor mu?
4: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
1: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor, bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
3: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
5: Uzun kalacak mısınız burada?
4: Kalacağım.
5: Araba duracak burada.
4: Evet, duracak. Doğru. Mecburdur.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6.292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
6: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
3: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
4: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular. Sırtımıza taşıdık. Yok.
1: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
4: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
6: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
5: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
4: Şu arabanın sahibi kahvede, bu fırıncı, onunkini bilmiyorum, bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa, itfaiye gelse giremez.
6: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
5: Burası 2 şeritli bir yol, ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu: yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
7: Ha bak, şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka. Ah bak, ambulans da orada işte bak. Yani, bak gidemiyor işte, bak bekliyor.
8: 4 yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
7: Kaldırmaları

0: Adım yani. Zaten bu da aşağı yukarı bir senedir böyle.
1: İngiltere'de alışılmadık bir ara seçim yapıldı. Clacton bölgesindeki seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın en güçlü rakibi ise çöp kutusu kostümüyle seçime giren ve kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanıtan Count Binface oldu.
2: İngiltere'nin Clacton bölgesindeki ara seçim siyasetten çok sıra dışı adaylarıyla gündeme geldi. Seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın en güçlü rakibi çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Binface ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Çöp kutusu 9000'den fazla oy toplamayı başardı. 34 adayın yarıştığı seçimde oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 90 santimetreyi buldu. Büyük siyasi partilerin aday çıkarmadığı yarışta Farage 22.239 oyla yeniden milletvekili seçildi. Ancak asıl sürprizi en güçlü rakibi yaptı. Çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Binface 9.455 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Komedyen John Harvey'nin yarattığı hiciv karakteri olan Binface kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanımlıyor. Vaatleri de kendisi kadar sıra dışı. Seçmenlerin vergilerini düşürüp diğer herkesin vergisini artırmak, şarkıcı Adele'i kamulaştırmak ve ünlülerin yazdığı polisiye romanlardan ek vergi almak bunlardan bazıları. İngiltere'de hiciv adaylığı 1960'lara uzanıyor. Ülkede milletvekili adayı olmak için 500 sterlin depozito ve 10 kişinin desteği yeterli.
1: Çin 2. Dünya insansı robot oyunlarına hazırlanıyor. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansı robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra temizlik ve acil müdahale gibi alanlarda olacak.
3: Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek dünya insansı robot oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
1: Sizleri ilgilendiren önemli bir duyuruyla devam edelim. Bu gece yarısından itibaren TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak ve televizyon yayınları yeni uyduyla evlerinize ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin 16 Ağustos itibarıyla gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapmaları gerekiyor. Evet, haber bülteninde kapanışı da haftanın kültür sanat ajandasıyla yapacağız. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Altı efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

aşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor, yine dolu dolu bir program hazırladık sizin için. Her zaman olduğu gibi şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. Burası hafta sonu, bakalım manşetlerde neler var. Geldi gazetelerimiz, Hürriyet'e başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde 25. yıl mesajları ifadesi yer alıyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu dün. 25 yılda yapılanları özetledi. Sadece 25 yılı değil, gelecek 50 yılı da planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti dün yaş gününü kutladı. Oldukça da kalabalık bir törendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Yine törende en dikkat çekici detaylardan biri de şuydu. 3 milletvekiliyle 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Onlara yine rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Birazdan detayları da paylaşacağız haberimizde. Bu arada efendim yine Hürriyet'in şöyle altında başka bir haber daha var. Hemen onu da paylaşalım. Haber aldı, kaçamadı ifadeleri yer alıyor. Malumunuz birkaç gündür özellikle bu operasyonu konuşuyoruz. Alihan Kuriş. Alihan Kuriş'in eve yapılacak baskınlarda saklanmak için özel bir bölüm yaptırdığı belirlendi. Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in kendisine karşı yapılan operasyonu önceden haber aldığı ancak polisten kaçamadığı şüphesi

0: ortaya çıktı. Birazdan detaylarını da paylaşacağız bu operasyonun. Ve sırada Milliyet var. Milliyet gazetesinin manşetinde de yine AK Parti'nin 25. yılına dair mesajlar veriliyor. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bu ifadeleri kullanmıştı. Bu arada Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlendi bu tören. Ve terörden medet umanlar üzülecek. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Önümüzdeki 50 yılı da planladık. Daha yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı. 3 milletvekili AK Parti'ye katıldı demiştik hemen. Paylaşalım Milliyet gazetesinden detaylarını da. İyi Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Gürban ve Aydın Milletvekili Karakaş'la Gelecek Partisi'nden istifa eden Bilici AK Parti'ye katıldı. Erdoğan 3 milletvekiline AK Parti rozeti taktı. Bu arada vizyon belgesi de açıklandı diye not düşüyor Milliyet gazetesi. Birazdan o vizyon belgesinin içerisinde neler var yine onu da paylaşacağız. Sırada Karar gazetesi var. Efendim Karar gazetesi özellikle soykırıma dikkat çekiyor ikinci aşama başlığıyla. Çünkü dünyanın gözü önünde yıllarca ablukada tuttuğu Gazze'de 74 bin Filistinliyi katleden İsrail etnik temizlik girişiminde. Şimdi de ikinci aşamayı Batı Şeria'da başlattı. Özellikle bu son hafta çok ağır bir baskı var Batı Şeria üzerinde. Ordu destekli silahlı yerleşimcilerin kuşattığı Filistinli aileler günlerce aç susuz bırakıldıktan sonra evlerinden çıkarıldı. Filistinlilerin gasp edilen yuvaları katil ordunun askerleri için kışla haline geldi. Bakın tam da öyle bir fotoğraf paylaşıyor Karar Gazetesi. Gördüğünüz gibi aslında bölgede bulunan Filistinliler işgalcileri izliyorlar o noktada. Evlerini işgal edenleri 34 ayda Batı Şeria'nın %14'ü ne yazık ki gasp edildi. Dolayısıyla Batı Şeria'ya da dikkat çekmek gerekiyor. Karar Gazetesi de bunu manşetten duyurmuş. Bugün sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de yine AK Parti'nin kuruluşuna ilişkin mesajlar var. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor şeklinde duyurdu Sabah Gazetesi de okurlarına. Terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor ifadelerini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği bu ifadeleri manşete taşıyor Sabah Gazetesi de. Yine bu arada Alihan Kuriş ile ilgili de bir detay var Sabah Gazetesi'nde. Kuriş'in karanlık sırları deşifre oldu deniliyor. Dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kuriş dosyasının detaylarına ulaştı Sabah Gazetesi. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yer altına inin talimatı veren Kuriş saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. Bu arada Mahmut Övür'ün bir yazısının başlığı da paylaşılmış. Örgütün arkasında Alman istihbaratı var ifadeleri kullanılıyor yine bu yazıda da. Hakikaten oldukça dikkat çekici bir operasyon. Birazdan son durumu da paylaşacağız. Ve şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Efendim Cumhuriyet Gazetesi çerçeve uygulamasında yeni partiye yönelik eleştirilere kurmaylardan yanıt başlığını kullanmış. Kırmızı çizgiden taviz vermeyiz diyor yeni partili kurmaylar, bunu manşete taşımış. Bu arada hepimizin hakikaten canını yakan o selle ilgili de detayları paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi sayfanın hemen altında. Efendim Giresun'da etkili olan sağanağın ardından sel sularına kapılan Mehmet A. 45 yaşında ve yeğeni Muhammed Abdullah H.'yi 16 yaşında efendim arama çalışmaları dün de sürdü. Görele'de ise sele kapılarak yaşamını yitiren anne Zekiye 57 yaşındaydı. Kızları Burcu 31 yaşındaydı. Burçin Kırca 26 yaşındaydı. Ne yazık ki üçü de hayatını kaybetti ve dün gözyaşlarıyla toprağa verildiler. O acı tabloyu paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi de. Türkiye'ye bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de yine 50 yıllık plan hazır ifadelerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25. yıla özel verdiği mesajlar yer alıyor bu gazetenin manşetinde de. Son olarak fotomaç diyeceğiz. Efendim fotomaç, transfer yok Osimhen var ifadelerini kullanıyor. Şimdi bu mesele şu açıdan önemli. Malumunuz Galatasaraylı taraftarlar uzun zamandır aslında bir baskı uyguluyorlardı başkan üzerinde. Yeni transferler istiyorlardı. Şimdi dün de maç vardı. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldı. taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Maç 2-2 bitti. Bu arada daha önce aslında Ata Selçuk'la HT Spor'dan konuşmuştuk. Çorum'un da çok iyi oldu. Yani şu şekilde iyi oldu. Yaklaşık 10'dan fazla yeni transfer yaptığını konuşmuştuk. Dolayısıyla aslında sezonun ilk maçıydı bu maç. Herkes şöyle bir o maçı izledi. Galatasaray Çorum maçını ve 2-2 berabere kalındı. Foto maçta aslında taraftarların o baskısını bir manada dile getiriyor. Transfer yok. Osimhen var şeklinde. Osimhen'e güveniyor Galatasaray bu sezonda, belli ki görünen o ki. Şimdi efendim, az önce paylaştık. Gördüğünüz gibi manşetlerin çoğunda aslında dün 25. yıl kutlamaları vardı AK Parti'nin. Neler yaşandı bir ona bakalım. Çünkü AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir vizyon belgesi de yayımladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunun paylaşıldığı belgede terörsüz Türkiye hedefinden savunma sanayine, yeni anayasa ve eğitim alanlarına kadar pek çok başlıkta hedefler sıralandı.
1: AK Parti 25. yıl vizyonu belgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin ekonomi, dış politika, teknoloji, hukuk, aile ve eğitim alanlarındaki pek çok hedefe yer verildi.
2: Bugün dünya tarihi bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir. Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır.
1: Vizyon belgesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekildi.
3: Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım.
1: 25. yıl vizyon belgesinde kapsayıcı bir anayasaya da dikkat çekildi.
4: Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefi şekillendirecektir. Böyle bir anayasa, yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır.
1: Türkiye'nin yeni enerji hedefleri de anlatıldı.
5: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz.
1: Türkiye'nin eğitim alanındaki gelecek hedefleri de belgede yer aldı.
4: Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda her çocuğun yeteneğini geliştiren, sadeleştirilmiş müfredat ve beceri temelli yaklaşımla her gencin geleceğe hazırlanmasını sağlayan ve her vatandaşın hayat boyu öğrenmesini destekleyen bütünleşik bir öğrenme ekosistemi oluşturuyoruz. Koltuk kavgası değil,
0: hizmet... Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık resmi gazeteye çevrildi. Yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Ardından efendim kanunun uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Yani silahların bırakıldığını tespit edecek. Ardından bu raporlaştırılacak. DEM Parti heyeti ise kısa süre içinde İmralı'ya gideceğini açıkladı.
6: Çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanacak. Kurul toplanacak, DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidecek. Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasayla iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurulacak bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir...

0: bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor.
1: Efendim geçen hafta görüşülen önemli kanun tekliflerinden biriydi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların gazilik ünvanı almasına yönelik başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Geçen hafta mecliste kabul edilen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kapsamında terörle mücadelede yaralanıp harp malulü sayılmayanlara muharip gazi statüsü verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurudan emekli personel de yararlanabilecek. Açıklamada başvuru yapacak kişilerin E-Devlet üzerinden açılacak ekranda terör sonucu yaralanma olayını özetlemeleri ve varsa ellerindeki bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeleri gerektiği belirtiliyor. Efendim az önce gazeteleri okurken aktardık, neredeyse tüm gazetelerde bu örgütle ilgili bilgiler vardı. Şimdi Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü. Bu örgüte yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK, suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda aktif ticari faaliyet yürütmemelerinin rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın, efendim dile kolay 100 milyar lirayı aşan bir tutardan söz ediyoruz, çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. 17 yıl ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para da ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı da öğrenildi. Efendim hakikaten bu meseleyi aklım hafsalam almıyor. Büyük bir vicdansızlık ve neden böyle yapıldığını da anlamak çok zor. Şimdi son dönemde maalesef sıkça ekranlarınıza getiriyoruz buna benzer haberleri. Evlatlarını acı bir şekilde kaybeden aileleri tehdit ediyorlar. Onlardan biri de Rojin Kabeyş'in ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı. Ama maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi. Hala sürdürüyorlar. Aile faillerin bulunmasını istiyor.
2: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacak diye, öğretmen olacak diye katlettiler onu, katlettiler.
3: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
4: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
3: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezde 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabayış'ın ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
4: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Öldürseler gelsin, öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
3: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
4: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır, yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir.
3: Nizamettin Kabayış, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
4: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni görevlendirmeler belli oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 2. Ordu Komutanı Korgeneral

0: Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanı oldu. Topaloğlu'ndan boşalan göreve Korgeneral Gültekin Yaralı atandı. 3. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Burhan Aktaş, 4. Kolordu Komutanlığı'na Tümgeneral Emre Tayanç ve 6. Kolordu Komutanlığı'na Korgeneral Ahmet Kurumahmut atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi. Korgeneral Tuncay Altuğ da Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak belirlendi. Kararla Kara Kuvvetlerinden Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Efendim, iyi bir haber paylaşacağız. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı 27'ye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolu çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çeyrek asırda demiryolu ağına 3000 kilometrelik yeni hat eklendiğini söyledi.
1: Türkiye'nin demiryolu ağı genişlemeye devam ediyor. Demiryolu uzunluğu 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye çıktı. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı da 2 yıl içinde 27'ye yükselecek. Demiryolları ile ilgili bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa 6.sı, dünyada 8. sırada yer aldığını kaydetti. Hızlı tren yolculuğunda ise bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındığını söyledi. Bakan Uraloğlu yeni hızlı tren ve demiryolu yatırımlarının da devam ettiğini belirtti.
2: Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.
1: Uraloğlu mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Hatlarımızın %61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demiryolu ağına dönüştürdük dedi.
0: Efendim, bir suç örgütüne daha operasyon düzenlendi. İstanbul'da bu kez kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan suç örgütü üyelerine yönelik bir operasyondu bu. 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri elebaşılığını yurt dışında bulunan ve bazıları kırmızı bültenle aranan şüphelerin yaptığı suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda İstanbul'da 4 kasten yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlanması olayını gerçekleştiren şüpheliler belirlendi. İstanbul merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Efendim, Bodrum'da 5 genç denizden dönüş yolunda ormanlık alanda kayboldu. Ekipler kayıp gençlere ancak 3 saat sonra ulaşabildi.
3: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
1: Denize gittiler, dönüş yolunda kayboldular. Hava kararınca ormanlık alanda mahsur kaldılar. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 arkadaş denize girmek için akvaryum koyuna gitti. Ancak dönüş yolunda işler planlandığı gibi olmadı. Ormanlık alana giren grup bir süre sonra kayboldu.
4: Farklı bir yoldan gitme kararı aldık. Bu yanlış oldu tabii. Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
1: Yardım isteyen gençler için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri ve polisler gece karanlığında kayıp gençleri aradı.
3: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
1: Yaklaşık 3 saat sonra gençlere sağ salim ulaşıldı.
0: Efendim, görüntü Adana'dan. Gördüğünüz gibi sokaklar göle döndü. Aslında kısa süreli bir sağanakta ama sonucu böyle oldu. Binaların giriş katlarına da su bastı. Tufan Belli ilçesinde aniden bastıran yağmur yarım saat içinde hayatı durma noktasına getirdi. Bazı sokaklar dereye döndü. Bölge sakinleri giriş katları basan suyu kovalarla işte böyle efendim ekranlarınızda gördüğünüz gibi tahliye etmeye çalıştı. Görüntüler Adana'dan geliyor. Sağanak yağış ne yazık ki.

0: hayatı felç etti. NATO savaş uçakları Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Buna benzer haberler efendim. Malum bir yıldır çok fazla yapıyoruz. Özellikle kuzeydeki ülkelerde NATO sözcüsü operasyona Litvanya'dan kalkan İtalyan Eurofighter'la Estonya'da konuştu. Türk F-16 savaş uçaklarının katıldığını açıkladı. Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı NATO'yu alarma geçirdi. Letonya Silahlı Kuvvetleri hava tehdidi uyarısı yayımlayarak bölgedekilerin kapalı alanlara geçmelerini istedi. NATO sözcüsü de olayın ardından yaptığı X paylaşımında Litvanya'daki İtalyan Eurofighter'ların ve Estonya'daki Türk F-16'larının önleme için havalandığını açıkladı. İHA, İtalyan Eurofighter tarafından Letonya hava sahasında düşürüldü. NATO bir gün önce de Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren İHA'lar nedeniyle Rumen F-16'larla İspanyol F-18'lerinin havalandığını bildirmişti. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası hala gündemde. Fakat bir yandan gözler yine Hürmüz Boğazı'nda. Çünkü İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazın kapalı olduğunu savundu. Washington'dansa ablukanın devam edeceği ve İran'a baskının artırılacağı açıklaması geldi.
1: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Hem İran hem ABD, İran'da Hürmüz'de kontrolün kendisinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz'de tam kontrole sahip olduğunu iddia etmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Azmai, boğazın kapalı olduğunu söyledi. Boğazdaki hiçbir hareket devrim muhafızları mensuplarının gözünden kaçmaz. Hakimiyetimiz tam ve kararlıdır dedi. Birleşik Arap Emirlikleri de ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını açıkladı. Açıklamada İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısı yapıldı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği vurgulandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz'deki son durumu değerlendirdi. ABD'nin İran'a baskı yapmak için diplomatik, askeri ve ekonomik araçlar kullandığını söyledi.
2: Birinci hedefimiz Amerikalılar için petrol ve doğalgazı ucuz tutmak. İkinci hedefimiz ise İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermemek. Her iki hedefi de başardığımızdan eminim. Ancak bu doğası gereği tahmin edilemez bir durum. Çünkü İranlılar tahmin edilemez ve bazen bize verdikleri sözleri tutmuyorlar.
1: ABD Hazine Bakanı Bessent da İran'a ağır yaptırım sinyali verdi. Daha önce görülmemiş kapsamda önlemler uygulanacak dedi.
3: Gelecek hafta daha fazla duyuru için takip edin çünkü bir ülkeye ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş önlemleri uygulayacağız. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdüreceğiz ve İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye devam edeceğiz.
1: İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
0: Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Malum efendim artık ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor ama İsrail bir türlü yanaşmıyor bu meseleye. Amerikan Başkanı Trump'ın damadı işte gördüğünüz Jared Kushner da İkinci aşamaya karşı çıkan İsrail yönetimiyle görüşmek üzere bölgeye gidecek. Netanyahu'yla da arasının iyi olduğunu biliyoruz. Belki de onu ikna etmeye çalışacak iddia bu yönde. Gündemde şu olacak: Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için gözler İsrail'e çevrildi. Diplomasi trafiğini hızlandıran ABD'nin, Trump'ın damadı Kushner'ın İsrail'e giderek Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesi için görüşmeler yapacağı iddia edildi. İsrail'in E24 News televizyonunun haberine göre Kushner'a Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair eşlik edecek. Gazze Barış Kurulu'ndan bir kaynakta ABD ve İsrail'in Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir olduğunu ancak ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin endişelerin ve atılacak adımların tartışılacağını söyledi.

0: kaynak, Kushner, Mladenov ve Blair üçlüsünün İsrail'in ardından Kahire'yi ziyaret ederek arabulucularla görüşeceğini belirtti. Görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik gelecek adımların somut olarak belirleneceğini aktardı. Axios'ta Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ikinci aşama için çalıştığını yazdı. Ancak Netanyahu hükümetinin plana şüpheyle yaklaştığı ileri sürüldü. Ateşkeste ikinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. ABD ile İsrail Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir. Ancak Netanyahu hükümetinin ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddettikleri duyurulmuştu. Hamas ise arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor. Ancak İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini şart koşuyor.
1: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağ Etna yeniden faaliyete geçti. Şu görüntülere bir bakın efendim, muazzam görüntüler var. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle bölgeden uçuşlar da durduruldu. Yetkililer volkanik olayı son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirdi.
0: Etna yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Aktif lav akıntıları ve Voragine zirve kraterinden kül püskürmesi devam ederken 2750 ve 1900 metre rakımda bulunan bacalardan beslenen aktif lav akıntıları da sürdü. Lavlar yanardağın yamaçlarından da görüntülendi. Yerel makamlar kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı yol kontrolleri uygularken dağın önemli güzergahları boyunca park yasağı getirildi. Havaya yayılan volkanik kül nedeniyle Catania Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar da etkilendi. Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen olay nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3330 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
1: Efendim 2025 gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, o liste açıklandı ve 5 yıldır olduğu gibi bu senede Milli SİHA projesinin sahibi Baykar'ın yöneticileri Selçuk ve Haluk Bayraktar yine o listeye damga vurdu. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyarı aştı. Listenin 3. sırasında ise geçen yıl 830 milyon liradan fazla vergi ödeyen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Geldi grafiğimizde, gelin bir de şöyle grafikten bakalım 2025 yılı vergi rekortmenlerine. Gördüğünüz gibi ilk sırada Selçuk Bayraktar var. Selçuk Bayraktar 2 milyar 992 milyon lira vergi ödedi. 2025 yılında 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Baykar, cirosunun yaklaşık %90'ını ihracat gelirlerinden elde ediyor. Yani malumunuz aslında ürettiği yerli ve milli ürünleri yurt dışında pek çok noktaya satıyor. Sizinle haberlerini de paylaşıyoruz. İlgi de oldukça fazla. Dolayısıyla Baykar'ı da zirveye taşıyor bu satışlar vergi rekorlarında. İkinci sırada Haluk Bayraktar var. Haluk Bayraktar da yine 2,5 milyardan fazla bir vergi ödedi 2025 yılında ve üçüncü sırada ise Rahmi Koç yer alıyor. O da 831 milyon lira vergi ödedi. İşte vergi rekortmenlerinin tablosu böyle. Bu arada peşi sıra liste aslında uzuyor. Biz sizinle ilk üçü paylaştık. Hakikaten önemli bir mesele efendim. Vergi, vergi ödemek malumunuz yıllarca hep konuşulur. Ne kadar önemli olduğu, katma değer sağlandığı söylenir. Dolayısıyla biz de sizinle şöyle bir bu vergi rekortmenlerini paylaşalım istedik. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutuku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce önemli bir çalışmada paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıklarla uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını gördüğünüz gibi

Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz.

0: tedavisi ancak işte mesela Bolbadin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stresi kalbine vurmuştu Mustafa Kemal Paşa.
1: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
2: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
1: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
2: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar, 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
1: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, Nutku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
0: Sol koluna vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
1: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
0: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş, hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatı'na yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
1: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipiydi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
2: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karspat'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
1: Atatürk 25 Mayıs 1919'da yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için Havza'daki ünlü kaplıcalara girdi.
0: Mesela Havza'ya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
1: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
2: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.
3: Evet efendim, Özgür Kaysi Çetinler'in özel haberiydi. Atatürk'ün kurtuluş idealinde aslında o uğurda feda ettiği sağlığını en yazık ki izlemiş olduk belgeleriyle birlikte. Şimdi bu dilimde bir konumuz olacak efendim. Çünkü Diyarbakır'da baş dönmesi, göz kararması ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran 41 yaşındaki Şehmus Doğan'a Türkiye'de ilk olan bir hastalığın teşhisi konuldu. Bungart sendromu adı. Ani ölüme yol açabilen

0: bir kalp hastalığı bu. Dünyada da aslında yeni. Ki öyle ki efendim, Diyarbakır'daki bu hasta, bu vaka dünyanın 68. vakası. Öyle yeni bir hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi konuşacağız, nedir bu sendrom, belirtileri nasıl ortaya çıkıyor diye. Kardiyolog Profesör Doktor Mert İlker Hayıroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam nedir bu sendrom hakikaten?
1: Bungard sendromu aslında isminden de anlaşılacağı üzere Danimarkalı bir profesörün 2018 yılında tanımladığı ailesel genetik geçişli bir sendrom. Yaygın EKG'de ST depresyonuyla giden, ki ailesel ST depresyonu sendromu da deniyor tıp camiasında.
0: Yani kalıtsal bir sendrom. Evet. Mesela birinde varsa çocuğunda da mı çıkıyor?
1: Evet, aslında yani bununla ilgili ya biraz ekartasyon tanısı. Başka hastalıklara dışarı tanı konuyor. Tanı konduktan sonra aynı hastada tanı konulunca birinci derece akrabalarından başlayarak onların taranması gerekiyor.
0: Mesela şimdi ekrana getiriyoruz efendim. Türkiye'deki ilk, dünyadaki 68. vaka diye az önce aktardım. Şehmus Doğan, onun 4 yaşındaki kızında da saptanmış bu.
1: Evet.
0: Diğer aile üyelerinde de saptanmış yani. Nasıl bir şey peki bu? Nasıl bir sendrom?
1: Şöyle ya, belirli semptomlar yapıyor. Hani hastamızda da olduğu gibi göğüs ağrısı, baş dönmesi, belirli çarpıntılara yatkınlık yapıyor. Kalp aslında baktığımızda ultrasonografiyle, ekokardiyografiyle kalp yapısı olarak gayet normal genelinde. Yani herhangi bir kalp yetmezliği vesaire görmeyebiliyoruz. Ama hastalarda kalbin elektriksel sisteminde, kablo sisteminde doğuştan gelen bir varyasyon var, bir anomali var. Buna bağlı belli ritim bozukluklarına yatkınlık yapabiliyor.
0: Yani kalbin elektriksel sistemi derken ne oluyor? Mesela burada damarlarla ilgili bir problem mi yaşanıyor? Kalıtsal şimdi, olarak bu var mı oluyor? Nasıl oluyor hocam?
1: Şimdi yani genelde hep kalbin damar ağını biliyoruz. Evet. Hani kardiyologlu olarak da genelde kalp krizde müdahaleyle genelde bilindiğimiz için kalbin damar ağı olduğu gibi kalbin bir de eşsiz bir kablo sistemi, elektriksel bir ağ var. Bir patronu var, sıralı uyarılması oluyor kalbin. Buradaki hastalarda kalbin kasılma ve dinlenme fazlarında elektriksel sistemi de ileti çıkıyor. Daha sonra bir dinlenme fazı oluyor. Özellikle dinlenme, repolarizasyon dediğimiz fazda bazı anomaliler sebebiyle, iyon kanallarındaki hücresel bazdaki anomaliler sebebiyle hastalarda ritim bozukluğuna yatkınlık oluyor maalesef.
0: Anlaşılması zor bir şey herhalde bu. Öyle mi? Yani siz mesela bir doktor bunu nasıl tespit edebiliyor? Kolay mı?
1: Şüphelenmesi lazım öncelikle tabii. Yani çünkü ekartasyon tanısı hastamızda da olduğu gibi o yatış süreci boyunca koroner anjiyografiyle başlayan ileri testlere kadar, kardiyak MR'a kadar giden testler yapılmış.
0: Bu hastada ne olmuş hocam? Bilginiz var mı? Nasıl tespit etmişler mesela?
1: Hasta anjiyografiye giriyor. Normal damar yapısı saptandıktan sonra hastanın şikayetleri, ilintili EKG, elektrokardiyografide belli bulgular olduğu için oradaki hekim böyle bir durumdan şüphelenip ileri testlere kadar gidip bu sendromdan da haberdar olduğu için ekartasyon tanısıyla, yani diğer tanıları dışlayarak bu sendromu ortaya koyuyor.
0: Hocam deniliyor ki ani ölüme yol açabilir. Şimdi dışarıdan mesela tamamen sağlıklı görünen biri belki de bu sendrom var diyebilir miyiz?
1: Aslında,
0: kendini belli etmez mi yani?
1: Tabii böyle düşündüğümüzde hani ani genç ölümlerinin altında yatan sebeplerden belki de biriydi yıllardan beri. 2018'den beri tanısı olan bir şey. Ani ölümlerde biliyoruz ki ya kalp krizi kadar ritim bozuklukları da ön planda. Bu hastalarda ara ara çarpıntılarla aslında gidebiliyor. Bazen bunları önemsemeyebiliyoruz. Özellikle ailede belli yaş altında ani açıklanamayan ölümler varsa bu tip sendromlar
0: belki
1: açısından
0: de bundandır.
1: Başvurulması lazım tabii.
0: Hocam peki çözümü yok mu? Mesela şimdi 4 yaşındaki çocukta da varmış.
1: Çözüm konusu aslında ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta genetik bazlı bir hastalık olduğu için direkt gen bazlı bir tedavisi yok. Genetik danışmanlıkla bu ortaya çıkmadan, hani doğum öncesi danışmanlıkla bunlar önlenebilir. Hani preimplantasyon danışmanlıklar, o embriyonun belirlenmesi, bu tüp bebek yöntemleriyle belki çözülebilir ama ortaya konduktan sonra hani şu ilacı alın bu düzelir gibi bir şey maalesef diyemiyoruz.
0: Şimdi mesela şöyle mi, yani nesilden nesile aktarılacak mı? Bu 4 yaşındaki çocuk da büyüyecek, evlenecek, o da çocuğuna mı aktaracak? Önleme nasıl sağlanacak biraz önce bahsettiğiniz
1: örneğinde? İşte kendi haline bıraktığımızda otozomal dominant geçişli, ki hastanın da aile ağacı tarandığında sık bir şekilde bu sendromun olduğunu görüyoruz. İşte kardeşlerinde, birinci derece akrabalarında, işte 4 yaşındaki küçük kızlar olduğunu görüyoruz. Bu hastalarda ortaya çıktıktan sonra yakın takip gerekiyor. Çünkü hastalığı artık tanı konduktan sonra ortadan kaldıramıyoruz. Hmm. Çünkü genetik bazlı bir şey olduğu için.
0: Ama aktarılmasının önüne geçebiliriz
1: tabii,
0: o halde.
1: Tabii, genetik danışmanlıkla geçebiliriz.
0: Hmm. Bir aile içinde mesela evlilikler olursa bu da yol açar mı bu hastalığın daha da yayılması?
1: Tabii genetik hastalıkların hani özellikle akraba evliliklere daha da hani ortaya çıktığını, provoke olduğunu ve o genlerin bir şekilde baskın hale geldiğini biliyoruz ki burada otozomal dominant yani geçişi aslında bir şekilde bir yerden aldığında o kişi de ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden de tanı koyduktan sonra hastayı yakın takip ederken kardiyologlar tarafından, hı hı, genetik ekibi tarafından da tüm aile taranmalı. Hı.
0: Hocam bir de biz size biraz önce vurgu yaptınız. Genç yaşta kalp krizinden dolayı ölümler o kadar çok arttı ki bize sürekli ekranlara getiriyoruz. Herkeste bir korku oluşmaya başladı. Yani bu genç yaştaki vakalara ya gerçekten mi arttı yoksa daha mı görünür olmaya başladı? Bunların altında işte belki de bu sendrom mu var mesela?
1: Ya bu sendrom biraz daha nadir bir sendrom olduğu için hani direkt bu sendromu sorumlu tutmak orada çok doğru olmayacaktır. Genç yaştaki ölümlerde artış var mı? Var. Burada tabii risk faktörleri, hani yönetilebilen risk faktörlerinin yönetimi önemli. Burada tabii suçlanan belli başlı şeyler oluyor ama onunla ilgili elimizde net bir veri olmadan hani genç yaşlarda artıyor ve şundan demek şu anda çok biraz daha doğru olmayacaktır.
0: Bir de zamanla paranoya yaklaşmaya da başladık. Mesela durduk yere check-up'a gidelim mi? Yani kendimi iyi hissediyorum, kalbimin de iyi olduğunu hissediyorum ama ya bir anda bir şey oluverirse gibi endişeler doğmaya başladı pek çok insanda.
1: Orada ailesel risk faktörleri önemli. Genelde hastalarımıza sorarız, erkekse 45 yaş altı, kadınsa 55 yaş altı, ailede bir kardiyak öykü var mı? Hastanın risk faktörleri neler? Hipertansiyonu, diyabeti var mı? Kolesterol seviyesi nasıl? Sigara tüketimi mevcut, devam ediyor mu? Kaç yıldır kullanıyor? Bunlara göre belli risk sınıflamalarıyla hastaları yönetmek lazım orada.
0: Hocam arkadaşımız da başlık attı, kalp krizini mi taklit ediyor bu diye. Öyle mi yorumlayalım? Bu sendromda kalp krizini taklit eden bir şey.
1: Evet, aslında bir bakıma öyle ki yani koroner anjiyografiye kadar ki koroner anjiyografi bizim aslında girişimsel bir tedavimiz, girişimsel bir yöntemimiz. EKG bulgularına baktığımızda hastaların EKG'de ST çökmesi, ST depresyon dediğimiz bir bulgu var. Ama kalp krizi anında bu ortaya çıkar. Bu hastalarda ilginç kısmı şu, doğduğundan itibaren bu var. Hatta efor testiyle belirginleşiyor. Belli kriterleri var bu sendromun. Tabii öncelikle hani gören hekimin de, hani gören kardiyoloğun da ekartasyon da bundan şüphelenmesi lazım.
0: Kişi fark ediyor mu hocam? Mesela koştuğunda daha kötü mü hissediyor? Çocukluğundan beri var olan bir şey ya. Fark tabii edebilir mi? Nasıl fark edebilir? Ne olduğunda mesela doktora gidilmeli?
1: Açıklanamayan çarpıntı hatları mevcutsa ki özellikle 40'lı yaşlardan sonra aslında bunun ortaya çıktığı daha da belirgin hale geldiği söyleniyor literatürde ve kişide açıklanamayan bayılma, ailesinde genç yaşta az önce bahsettiğim yaşlarda ani ölümler varsa kişi bundan şüphelenmeli. Zaten aslında genç yaşta açıklanamayan ölümler maalesef hani aile için ciddi bir kardiyoloji başvuru
0: kalıtsal
1: sebebi.
0: Kalıtsal yani hakikaten tabii bu mesele. Hocam hazır sizi bulmuşken şunu da sorayım. Ya Allah korusun mesela birisi işte kalp krizi geçirdiğini fark edersek yani bir şey oluyor orada. O sırada biz ne yapmalıyız? Ya da o kişiysek Allah muhafaza yine o ne yapmalı? Şöyle bize bir bilgi verirseniz faydalı olur.
1: Kalp krizi esnasında hani yaklaşım olarak baktığımızda genelde tabii hemen ilk müdahale gibi düşünüyor insanlar ama eğer orada yalnızsak kalp masajı veya girişime başlamadan önce mümkün olduğunca bir yardım aramamız gerekiyor ki gerekli sağlık kuruluşlarına o transfer sağlanabilsin. Hani bu konuda
0: önce 112'yi
1: tabii arayacağız. 112 aranması bence hayati. O sürecin çünkü hastane dışı kalp durmalarında maalesef hasta ile ilgili beklentiler doğru girişim yapılsa da ciddi düşebiliyor. Doğru müdahaleyi çok geciktiği için. Tabii burada hastanın nabız kontrolü, şikayeti aktif sizle görüşebiliyor mu, konuşabiliyor mu, sizle herhangi bir bağlantı kurabiliyor mu, bunlar önemli.
0: Konuşturmaya mı çalışacağız peki o kişi ya da yere mi uzansın, kafasına bir şey mi koyalım, ayaklarını mı kaldıralım, hep böyle şeyler söylenir diye hangisini yapalım?
1: Hastada kalp krizinden şüpheleniyorsak, hastanın o anda nabzı varsa eğer o anda yapacağımız bir kalp masajı gibi bir şeye ihtiyacı yok demektir aslında. Hastada bir beyin fonksiyonları aktif olduğu için yeterli kan basıncını sağlıyor demektir. Hastayı o anda yani yere uzandırılabilir, dinlendirilebilir, gerekli merkeze ulaşım sağladıktan sonra ezbere bir tedavi başlanmamalı. Çünkü mevcut durumun kalp krizi olmaması başka bir kanama ile ilgili bir durum da hastada mevcut olabilir. Vereceğimiz bir ilaç durumu daha komplike hale getirebilir.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde kardiyolog Profesör Doktor Mert İlker Hayıroğlu bizimle birlikteydi efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Ben sizin onun öncesinde bir haber paylaşayım. Ardından da bu dilimi kapatacağız. Şöyle ki Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraf taraftarı devraldı. Hakikaten ilginç bir hikaye. Yönetmeye, daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladılar. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor, kötü yönetilmenin, ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor ne yazık ki. Tribün kültürüyle öne çıkan Mavi Lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk de Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık.

0: etti. Efendim şimdi bu haberimizi izleyelim, ardından saat başında tekrar devam edeceğiz.
1: Demirspor yani anlatılmaz ya.
2: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
3: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
4: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adım Mavi olurdu.
5: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
6: Bazı takımlar vardır. Kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur. Bir babanın oğluna bıraktığı miras. Bir mahallenin ortak sevinci. Ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
7: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
3: Babam mesela Kalagas'ında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
8: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
6: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
8: Bunun hepsi devlet demir yolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
3: Muharrem Güler günleri çıkardı, Füze Selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
6: Zaman değişti, geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama Mavi Lacivert'e bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
4: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız. Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
3: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
8: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
6: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Sonra şampiyonluk geldi ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
5: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
6: Demir yolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
9: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
7: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı New York basında. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
6: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
9: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
10: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
6: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir

0: tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor.
1: Adana Demirspor Kulübü'nde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
2: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
3: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
4: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
1: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
0: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
5: Esnaf olarak, avukatı olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
6: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
7: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
6: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
0: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
8: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük Saat'i silemezsiniz. Demirspor'da bu şehrin öyle bir çınarıdır. Ya.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime dünkü o kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenle devam edeceğiz. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde konuştu. AK Parti'yi millet kurdum, kimse bizden rehavet beklemesin dedi. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına dair de önemli mesajlar verdi. Terör sorununu çözüyoruz, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu.
2: AK Parti umut olarak doğdu dedi, aşılan zorlukların altını çizdi.
1: Muhtıra vermeye kalkıştılar, partimizi kapatmaya kalktılar. Allah'a hamdolsun, hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapa sağlam burada. Milletin huzurundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
1: Çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: Erdoğan çeyrek asırlık dönemdeki icraatleri anlattı.
1: Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.
2: Erdoğan partinin önümüzdeki siyaset yolculuğuna ilişkin de mesaj verdi.
1: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
0: Efendim haberimizde de izledik. Gelin Devlet Bahçeli'nin gönderdiği o çelenge bir bakalım. Türk Gün Gazetesi'nden paylaşacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu gelenekselleşen anlamlı bir jestle ortak oldu. Kırmızı beyaz karanfillerle hazırlanan.

0: Yine turuncu karanfillerle de işlenmiş 25 sayısını ve ay yıldızlı Türk bayrağını görüyoruz bu çelenkte. Cumhur İttifakı'nın birliğini bir kez daha gözler önüne serdi Devlet Bahçeli bu çelenkle diyor. Türk Gün gazetesi de az önce aktardık. Erdoğan da o kürsüde bu çelengi gördükten sonra Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Şimdi efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile devam edeceğiz. Çünkü terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir hukuki zemine kavuştuğunu söyledi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu ifade etti. Teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi.
1: PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 aşamayla anlattı.
2: Terörsüz Türkiye hedefimiz güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Kanunun hükümleri kendiliğinden uygulanmayacak. Süreç belirli bir sırayla işleyecek. Önce örgüt bütün unsurlarıyla tasfiye olacak ve silahlarını teslim edecek. Ardından güvenlik kurumlarımız bu durumu sahada tespit edecek. Tespit Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Bunun üzerine hukuk mercileri gerekli kararları verecek. Devletin denetimi ise kesintisiz sürecek. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclisten geçen düzenlemenin af olmadığının altını çizdi. Ağır suçların kapsam dışında olduğunu hatırlattı.
2: Bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında. Soruşturma, kovuşturma ve infazlar yalnızca belirli şartlara ve sürelere bağlı olarak ertelenmekte. Yeni bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak. Soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz.
1: Çiftçi sürecin yakından takip edileceğinin altını çizdi.
2: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Efendim bu arada yeni partinin kurulmasıyla birlikte mecliste bir oda krizi patlak vermişti. İşte o kriz artık çözüldü. Türkiye Gazetesi'nden paylaşıyoruz haberi. Yeni parti ve CHP'ye gelen oda krizinde orta yol bulundu. Meclis Başkanlığı Özel'in odasını yeni partiye, Gökhan Günaydın'ın odasını ise CHP'ye verdi. Böylece meclisteki bu oda krizi de çözüldü efendim. Şimdi devam edelim. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan partisi tarafından disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Yazgan'da yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtilen ve darp görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ahmet Baran Yazgan tepki toplamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Bu arada o videoyu neden çektiğini de açıklıyor. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız. Haberi o gece evde olan Tuğba A anlattı. Yani biraz önce ekranlara gelen o görüntüyü çeken kişi efendim. Taciz, yumruk, tehdit başlığıyla veriyor Hürriyet gazetesi de. Tuğba A ifadesinde Yazgan'la 3-4 sene önce tanıştığını ve 6 ay kadar sevgili olduklarını söyledi. Doğum günü gecesi evde kendisini öpmeye çalışarak taciz ettiğini, yumruk attığını

0: ve benim nüfuzum geniş diyerek tehdit ettiğini kayda geçiren Tuğba A, videoyu çekme nedenim kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumaktır ifadelerini kullandı. Devam edelim. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanan çeteye operasyon yapıldı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüpheliler mağdurlara karşı güven sağlamaya çalışmak için üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundu. Şüpheliler Adalet Bakanı yardımcılarıyla da ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Bir cinayet davasında yargılaması devam eden sanığı dosyadan çıkartabileceklerini söyledi. Şüpheliler söz konusu vaat karşılığındaysa mağdurdan 100 bin dolarla 100 bin lira aldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler yakalandı. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasına da bir bakalım. Bir kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. ...15 yaşındaki Emir Yuşa'da, 17 yaşındaki Ahmet Emre'de yorgun mermi kurban oldu. Efendim belki de hakikaten bize özgü meselelerden biridir bu yorgun mermi olayı. Olayların üzerinden yıllar geçse de failler bir türlü bulunamadı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı da her iki aileye umut oldu. Katil mermi kurbanlarının adalet arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşete konuştu.
1: Halk tabiriyle yorgun mermi. Biz onu artık yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
2: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kaderi paylaştı.
3: Yurt dışından gelen bir takım insanların o bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını, hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, yani el koyma, hani 50'ye yakın silah toplandı. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir.
2: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
1: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
2: Yeni kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 2 aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
3: Dostumuz faili meçhule gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup yani bunun faili meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
4: Bu konuda talimat
3: evet,
4: verdi.
3: Evet, talimat verdi. Biz de ona güveniyoruz.
4: Nasıl, umutlu musunuz?
3: Umutluyum.
1: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz. Taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
3: Artık 5 yıl olmuş yani. Nasıl uyuyorsun? nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
0: Ne büyük acı efendim. Yani birileri havaya ateş açıyor, kurşun sıkıyor. Sonunda işte geride böyle acılı anne babalar kalıyor. Şimdi efendim bir haber paylaşacağız. Malum artık üniversiteler açılıyor fakat Karar Gazetesi diyor ki üniversiteler yine yurt sorunuyla açılıyor. Çünkü son yıllarda binlerce üniversitelerin eğitimlerini yarıda bırakmasına neden olan yurt sorunu bu yılda devam ediyor. İstanbul'da kayıtlar başlamadan yurt ücretleri cep yakmaya başladı. Aileler asgari ücretin 28, yoksulluk sınırının 120 bin lira olduğu dönemde en az 30 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Yurt ücretleri kişi başı Beşiktaş'ta 33 binden 90 bine ki Beşiktaş efendim öğrencilerin çok fazla tercih ettiği bir ilçedir. Malum üniversitelere de yakın bir bölge. Beyoğlu'nda 43 binden 70 bine, Kağıthane'de 32 binden 46 bine ve Fatih'te 30 binden 48 bin liraya kadar çıkıyor. Fahiş ücretleri eleştiren eğitim uzmanları eğitim fiilen piyasadan satın alınan bir mala dönüştü diyor Karar Gazetesi. İşte bu yurt ücretlerine dikkat çekmiş. 30 bin liradan aşağı hakikaten inanılır gibi değil. Yurt yok deniliyor. Gerçekten öğrencilerin barınma sorununa ilişkin önemli bir haberdi. Efendim bir acı haber paylaşacağız. Ne yazık ki hepimizi oldukça sarsan bir haber oldu. İşte ekranlarınıza da geldi. Habertürk programcısı aynı zamanda Kerem Kırçıval'ın kıymetli eşi gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki Kırçıval'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda meslektaşı da katıldı. Bizler de bir kez daha hem kendisine Allah'tan rahmet hem başta Kerem abi olmak üzere kıymetli kızları Zeynep olmak üzere bütün aileye de sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.
5: Gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Allahu Ekber. Habertürk Televizyonu program yapımcısı Kerem Kırçıval'ın eşi gazeteci Dürdane Kırçıval, kızı Zeynep'le birlikte tatil için gittiği Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun dönem ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Dürdane Kırçıval kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Cumhuriyet, Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok kurumda çalıştı. 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül almıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Dürdane Kırçıval'ın cenaze namazı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde kılındı. Cenazeye eşi, kızı ve akrabalarının yanı sıra medya ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Dürdane Kırçıval Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
0: Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Allah ailesine sabır versin diyelim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. İstanbul Çatalca'da bir kişi evden çevreye rastgele ateş açtı. İşte az önce haberini paylaştık. Yorgun mermi yüzünden nasıl insanların acı çektiğini, anne babaların nasıl geride kaldığını. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri gönderildi. Olay Yalıköy'de meydana geldi. Kendisini eve kapatan İrfan A. uzun namlulu silahla pencereden çevreye rastgele ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli kimseyi eve yaklaştırmadı. Bölgeye özel harekat destekli polis ekipleri de sevk edildi. Şüpheliyi ikna çalışması sürüyor. Efendim şimdi son zamanlarda malum çok yaygınlaştı bu zayıflama iğneleri. Peşi sırada şöyle bir şey oluştu. Ya bu zayıflama iğnelerini kullananların yüzü çöküyor. Hatta böyle ünlü yıldızlarda, Hollywood yıldızlarında da görmeye başladık. Neden bu yüz çöküyor diye sorulmaya başlandı. Dolayısıyla özellikle uzmanlar bunun altını çizdi. Aman bu zayıflama iğnelerini kullanırken mutlaka doktora gidin, danışın. Sonrasında ağır sonuçları olabilir diye uzmanlar da uyarıyor. Şimdi böyle olunca tabii o yüz çökünce bu kez de estetikler arttı. Yani o zayıflama iğnelerinin etkisiyle oluşan meseleyi estetik yoluyla çözmeye çalışıyor pek çok kimse. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Zayıflama iğneleri kilo verdiriyor ama ciltte sarkmaya, çökmeye de sebep oluyor. Zayıflayan kişi bu kez de

0: Estetikçinin kapısını çalıyor, zayıfladım ama yüzüm çöktü, işte çare bulun diyor. Böyle olmaması için efendim mutlaka bu iğneleri kullananların kontrollü bir biçimde sürekli doktora gitmeleri, bir hekime başvurmaları gerekiyor. Biz de uyarmış olalım bir kez daha. Muğla'dan bir haber paylaşacağız. Geçtiğimiz yıl bir sürücü yaya geçidinde çarptı. İngiliz turisti ezerek kaçmaya çalışmıştı. Hatırlarsınız o haberi. Turistin öldüğü olayda sürücünün cezası belli oldu.
1: Önce çarptı, sonra ezip üstünden geçmeye çalıştı. İngiliz turistin öldüğü kazada sürücüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
2: Kadını ezdi.
1: Olay geçtiğimiz yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz turiste yaya geçidindeyken otomobil çarptı. Alkollü sürücü durmak yerine yerdeki kadının üstünden geçerek kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü durduruldu. Ağır yaralı turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Şenay Koparal hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sürücü aracı geri vitese attığını, yanlışlıkla ön vitese geçtiğini savundu. Mahkeme heyeti sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
0: Efendim şöyle bir dünyaya bakalım neler olup bitiyor. Elbette dünyaya bakalım deyince Hürmüz Boğazı'nın savaşın gündemine bakmasak da olmuyor. Çünkü ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürüyor. Şimdi Amerikan Başkanı Trump da şöyle bir ifade kullandı. Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. Hani Hürmüz Boğazı'nın neresi bir düşünün şöyle. Kilometrelerce uzakta Amerika Birleşik Devletleri. Trump bu bölgeyi, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etmekten söz ediyor. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek de dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz diye yanıt verdi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi. Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu. Trump New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları arttırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. Şöyle bir düşünün efendim, sizin eviniz, sizin yuvanız, sizin toprağınız, sizin araziniz, biri gelip diyor ki ya çıkacaksın buradan, bu toprakta, bu evde benim olacak. Tam olarak yıllardır bu yaşanıyor Batı Şeria'da. Açıktan da bu arada çok defa İsrailli bakanlar da bunu söylüyorlar. Çıkacak onlar evlerinden, İsrailler yerleşecek diye. Şimdi hafta sonu da İsrail yüzlerce asker Kusra beldesinde devriye gezdi. İnsan hakları örgütleri yaşananları kınadı. Bölgeye giden aktivistler kuşatma altındaki Filistinli ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. Filistinli aileler temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamıyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araçların

0: Bursa'ya giriş çıkışlarının devam ettiğini aktarıyor. Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grupsa, günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenledi. Daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak İsrail askerleri askeri bölge olduğu gerekçesiyle beldeki aktivistlerin evlerine girmesine izin vermedi. Aktivist grupsa Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi, Filistinlilere saldıran İsrail işgalcilerin küçük bir azınlık olduğunu savundu. Batı Şeria'da sorunun işgalciler olmadığını, saldırı düzenleyen yerleşim bozucular olduğunu ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlaması talimatı verdi. Katz'ın açıklamalarına Filistin yönetiminden tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Eşşeh, bu adımın uluslararası hukukun ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor.
1: Ukrayna'dan Karadeniz'e tansiyonu düşürebilecek yeni bir adım geldi. Kiev yönetiminin sivil gemiler ve limanlara yönelik saldırıların karşılıklı durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes önerdiği belirtildi. Ancak Rusya teklifi reddetti.
0: Karadeniz'de sivil gemilere ve limanlara yönelik saldırılar arttı. Ukrayna saldırıların durdurulması için Rusya'ya kısmi ateşkes teklif etti. Rusya teklifi reddetti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre teklif Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını öngörüyordu. Haberde Kiev'in öneriyi üçüncü bir taraf aracılığıyla Moskova'ya ilettiği belirtildi. Teklifi reddeden Rusya, Kiev yönetimine yalnızca geçici bir nefes aldıracak yarım önlemler için hiçbir gerekçe görülmediğini aktardı. 2022-2023 yıllarındaki duruma geri dönüş olmayacağı vurgulandı. O yıllarda Türkiye'nin girişimiyle Karadeniz Tahıl Koridoru kurulmuş, taraflar gemilerin İstanbul'da kontrolden geçmesi şartıyla birbirlerinin limanlarından tarım ürünü taşınmasına izin vermişti. Dışişleri Bakanı Fidan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan bu yönde bir talep geldiğini ve talebin Rus yetkililere iletildiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini belirtti. Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin gerçekten Karadeniz'in istikrarlı olmasından yana olduğunu vurgulamıştı.
1: Efendim, Almanya için kıta Avrupa'sının lokomotif gücü tanımlaması yapılırdı hep. Ama durum bir süredir aslında böyle değil. Çünkü son yapılan analizlere göre Alman ekonomisi son 7 yıldır büyümüyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında da büyümede sonuncu oluyor. Peki bu ne demek? Yani niçin bu kadar geri düştü Almanya? Acaba yakında daha kötü sonuçlar da doğabilir mi? Malum gurbetçilerimiz de var. Bu mesele onları da etkiler mi? Hepsini konuşacağız. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman bizimle. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Kübra Hanım. İyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam ne oldu Almanya'ya? Avrupa'nın hasta adamı mı oldu? Ne oldu?
2: Evet, bir parça arka plan okumalarıyla durumu değerlendirmemiz lazım. Aslında dediğiniz manşetle müsaade ederseniz başlayalım. Hakikaten son 5 yıla aşkın bir süredir Almanya bir büyüme sorunuyla karşı karşıya. Üstelik eğer bir ülke senelerdir büyüme, özellikle sanayi alanında elde ettiği ilerlemelerle tanınıyor, biliniyor, böyle bir imaja sahipse birdenbire böyle bir trend değişikliği hakikaten zihinleri karıştırıyor. Üstelik biliyorsunuz Almanya sadece kendisi bakımından değil, kendi özelinde değil, Avrupa Birliği'nin ekonomik bakımdan aynı zamanda finansal bakımdan, finansal disiplin, mali liderlik, sanayi önderliği bakımından da hep ön planda yer almış. Avrupa Birliği'nin gelişimi Almanya'nın gelişiminden veya problemlerinden ayrı tutulamıyor. Dolayısıyla biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Frank

0: Frankfurt'ta merkezi vesaire. Dolayısıyla böyle bir şey. Aynı zamanda 85 milyonluk Almanya'da biliyorsunuz önemli sayıda Türk kökenli vatandaş da bulunuyor. Dolayısıyla Almanya hani ikinci vatan denilebilen bir durumda da Türkiye-Almanya tarihi ilişkileri devam ediyor.
1: Şimdi, hocam biraz önce trend değişti dediniz ya, bizim de grafiklerimiz vardı.
0: Bakalım,
1: müsaadeniz
0: evet,
1: mi? Grafikleri bir alalım. Yani ne değişti? Hakikaten
0: sonra arka planına bir bakalım.
1: Aynen öyle, son 5 yılda mı değişti? Son 7 yılda mı değişti? Bu trend nedir? Hatta şöyle, Oxford Economics'e galiba verileri doğrultusunda hazırlanan veriler bunlar. Şimdi 2019'dan bugüne Avrupa'nın büyüme karnesi bu. Şöyle bir bakıyoruz efendim. İşte Hırvatistan'dan başlıyor, Bulgaristan, Polonya epey büyümüş oralarda. Litvanya, Danimarka, Slovenya diye devam ediyor. Bir bakıyoruz ki son sırada Almanya var. Yani 2019'dan bugüne Avrupa'nın büyüme karnesinde Almanya sonuncu.
0: Evet. Halbuki özellikle endüstriyel ve sanayileşme söz konusu olduğunda Avrupa'nın üretim kapasitesi veya Avrupa Birliği'nin dünya çapında sanayi açısından rekabetçi gücü konuşulduğunda Almanya daima birinci sırada. Hakikaten başta Çin olmak üzere biliyorsunuz çok büyük yatırımları da Alman inisiyatifiyle ve Avrupa Birliği şemsiyesi altında kurulmuştu. Şimdi Kübra'nın bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Tabii arkadaşlarımız çok güzel ve hakikaten çarpıcı bir grafikle bunu anlatıyorlar. Fakat şunu da unutmayalım. Çoktan çok, azdan az gider derler ya. Mesela Hırvatistan, Bulgaristan, Polonya bu gibi ülkelerin hızlı büyümesi onların zaten kapatılacak mesafelerinin çok olmasına dayanıyor. Ancak bütün bunlara rağmen bakın İsveç'ten, İtalya'dan, Romanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan geriye düşen bir Almanya görüyoruz. Peki Almanya'da ne oluyor?
1: Yani şöyle yorumlayamayız. Gelişmiş bir ülkeydi zaten. Büyümemesi normal canım. Çünkü
0: diyemeyiz.
1: Deniz sınırlara ulaşmış diye yorumlayamayız.
0: Ama,
1: o halde İtalya, İsveç niye büyüdü?
0: Evet,
1: diye
0: ama
1: soralım.
0: Şunu söyleyelim. Almanya ekonomisinin %1 büyümesiyle örneğin Hırvatistan ekonomisinin %1 büyümesi aynı değildir. Hı-hı. Bunu bir kere vurgulayalım. Ama şöyle bir gerçek var. Almanya şu anda 85 milyon nüfus, 4,5 trilyon dolarlık bir milli gelir. Kişi başına 66.160 dolarlık gelişmiş ülke seviyesinde hala liderliğini koruyor. İmaj bakımından biliyorsunuz Almanya high precision engineering dediğimiz yüksek nitelikli mühendislik bakımından ön sırada. Fakat çok enteresan, bir insan böyle mühendislik, teknik, sanayi falan deyince akla böyle daha büyük fabrikalar falan geliyor. Dünya markalarıyla özdeşleşmiş. Özellikle imaj çalışmalarında otomotiv markaları hep Almanya'yla özdeşleşiyor. Fakat çok enteresan, Alman ekonomisinin %98'i KOBİ'lerden, küçük orta boy işletmelerden. Bu büyük otomotiv sanayiyle dahi çalışanlar bunlar. Dolayısıyla KOBİ'lerden aslında Almanya'da bir dönüşüm yaşanıyor. Müsaade eder misiniz? Bir parça geriye filmi saralım.
1: Tabii.
0: Şimdi 1900 biliyorsunuz 45'te Almanya 2. Dünya Savaşı'nın mutlak mağluplarından biri olarak Japonya ile beraber Amerikan idaresine geçti. Ve o dönemden sonra kesin bir yıkım. 1970'lere kadar örneğin Almanya İsrail'e savaş tazminatı ödemeye devam etti. Fakat bu çerçevede küllerinden yeniden doğan bir Almanya ve benzer bir şekilde Japonya'yı görüyoruz. Bunu biraz paralel anlatıyorum çünkü bakın bugün günümüzde Japonya da çok büyük sorunlarla karşı karşıya.
1: Bu arada
0: karşıya.
1: Bugün de hocam 15 Ağustos 1945 Japonya'nın mağlubiyetini ilan ettiği gün sabah ajanslar canlı yayın geçiyorlar.
0: Aynen doğru. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında bir ortak plan, arka plan okuması yaptığımızda bakın nasıl bunların paralel olduğunu göreceğiz. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisini yeniden toparlamaya çalışan Almanya. Orada sihirbaz maliyeci Doktor Schacht diye, Waldemar Schacht diye bir zat geliyor. Ve o tekrar uyguladığı politikayla Almanya'yı ayağa kaldırmaya çalışıyor. O zaman da ilk defa para basmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki o zaman altın karşılığı var, altın rezervin yok, merkez bankan boş, bütün her şeyine el konulmuş. Bırak varlık sahibi olmayı, borçlanmışsın. 30 sene, 40 sene ödeyeceksin. Savaş tazminatı. Nasıl karşılığın ne diyor? Bu şeyi anekdotu özellikle anlatmak istiyorum. Diyor ki karşılığı Alman halkının fedakarlık yapma gücü, çalışkanlığı ve ileriye olan inancıdır diyor. Şimdi bu tabii güzel bir formül olarak belki. Hakikaten daha sonra Almanya 60'lı yıllarda tekrar öyle bir yatırım yapıyor ki dışarıdan işte aralarında Türkiye'den büyüklerimizin de olduğu göçmen veya misafir işçileri alarak müthiş bir büyüme sağlıyor. Şimdi burada kritik bir nokta var. Zaten hani belki

okumalarda bu da ön plana çıkıyor. Trump faktörü de, şimdi diyeceksiniz ki Trump nereden, burada da mı işin içine giriyor? Biraz sonra girecek mı? Bekleyin. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Tabii hem Japonya hem Almanya savunma harcamalarına sıfır para harcayarak, evet, savunmaya hiçbir

0: var. Maalesef savaşlar insanlık tarihinin vazgeçilmez acı ama asla kaçınılamayan durumlarından bir tanesi. Savaş ne yapıyor? Aslında savaş endüstriyi ve ekonomiyi kalkındırıyor. Bugün hala Almanya'nın en önemli markalarının aslında 2. Dünya Savaşı'nda Alman savaş makinesine ve savaş endüstrisine hizmetle doğduğunu görüyoruz. Aynı şey Amerika'da da söz konusu. Savaş döneminde tank yapanlar savaştan sonra araba yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla savunma sanayinin endüstrisine hizmetle doğduğunu görüyoruz. Aynı şey Amerika'da da söz konusu. Savaş döneminde tank yapanlar savaştan sonra araba yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla savunma sanayinin müthiş bir şeyi var.
1: Şimdi işler biraz tersine dönmeye başladı galiba hocam. Araba enteresan. Yapanlar artık tank yapacak haberleri çıkıyor, öyle değil mi?
0: Tam da işin şeyi, bir doğayan bir haberci olarak siz yakaladınız. Bakın şöyle bağlayayım ben o zaman, müsaade ederseniz Kübra Hanım. Şimdi Almanya bu çerçevede giderken bir de şöyle bir şans yakaladı. Rusya'dan Merkel döneminde hatırlarsanız bol ve ucuz enerji almaya başladı. Onun getirdiği bir ivmeyle bir de Çin'e otomotiv fabrikalarını taşıdı. Müthiş bir çıkış yakaladı. Fakat devreye 1. döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Trump girdi. 45. döneminde Trump ne yaptı? İlk önce Rusya'yı Ukrayna tuzağına çekerek, biraz vulgarize ederek anlatıyorum, bu kadar basit değil ama oraya çekerek, çünkü Putin de daha sonra söyledi, bu tuzağa düştüğünü kabul etti. Onu Ukrayna ile savaşa sokarak bir kere ne yaptı? Rusya'ya karşı yaptırım ve izolasyon politikasını uyguladı. Bir, Almanya'nın ve Avrupa'nın, çünkü Almanya ile beraber Avrupa Birliği de Rusya'dan bol ve ucuz enerji alımının önünü kesti. İşte hikaye burada. Birinci değişim makası bu.
1: Almanya'ya çok baskı uyguladılar. Sen nasıl olur da Rusya'dan enerji alırsın diye.
0: Hatta Almanya hatırlarsanız Merkel döneminde nükleer enerjiyi tamamen askıya almıştı. Hatırlarsanız. Evet. Şimdi tekrar dönüyorlar. Evet. Şimdi işin esası bu.
1: Almanya, o halde üretim için önemli olan bu enerji kaleminde bir sıkıntı yaşadı.
0: Aynen
1: Almanya,
0: öyle.
1: Böyle
0: müthiş bir sıkıntı yaşadı.
1: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte özellikle.
0: Aynen öyle. Özellikle bu COBİ'lerde çok büyük sıkıntı yarattı. Ve bunu Almanya'dan işte biliyorsunuz değişik şeylerde görüyoruz. Yavaş yavaş tabii Almanya'da özellikle girişimcilik konusunda dijital ekonomi, yani ağır sanayiden dijital ekonomi vesaireye geçtiler. Hizmetler sektörüne geçtiler. Bugün Almanya hala birçok kategoride, biraz sonra söyleyeceğim, hakikaten en üst sıralarda. Ama şöyle bir durum oldu. Enerji maliyetleri çok artınca COBİ'lerin nefesi kesilmeye başladı. Ve ilk defa Almanya'da enflasyonda yukarı çıkış oldu. Kübra Hanım, Almanlar enflasyondan çok korkarlar. Çünkü onların hala zihinlerinde şu vardır, biliyorsunuz. Savaş öncesinde, 1. Dünya Savaşı öncesinde müthiş bir enflasyon olmuştur. Bir ekmek almak için el arabası kadar dolu banknotlar götürülmüştür. Yani ondan çok korktukları için mali disipline önem verirler. Amerika bu enerji kapısını kesti. Sonra da şunu dedi: bir dakika. Şimdiye kadar biz NATO çerçevesinde size hiç savunma harcaması yaptırtmadık. Artık pamuk eller cebe. Milli gelirinin %2'sini en az savunma sanayine harcayacaksın. NATO'ya %5'e kadar katkı sağlayacaksın. Ordunu güçlendireceksin. Ve biliyor musunuz, Ağustos başında, sadece günler evvel, yeni kabul edilen bütçede 125 milyar avro sırf savunma harcamalarına para ayırıyorlar.
1: Yani yatırım gidecek öyle. Para artık savunmaya gidiyor.
0: COBİ'lerden tekrar bir ağır sanayiye doğru dönüş. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda bizim büyüklerimiz orada gidip ağır sanayide ve fabrikalarda çalıştılar. Sonra dikkat ederseniz beyaz yakalılar gitti. Dijitalleşme, mühendisler vesaire, hizmet sektöründe hemşirelerimiz vesaire. Bugün de Almanya'da, Alman ekonomisinde o her güne, günlük yaşama değen yerlerde hep Türkiye kökenli vatandaşlar, Almanlar var. Fakat sonradan şimdi tekrar Trump oyunu bozdu. Dedi ki pamuk eller cebe. Aynı şeyi Japonya'ya da yaptı. Siz de dedi artık bizim kesemizden geçinemezsiniz. Savunmanızı kendiniz yapacaksınız.
1: Çünkü yıllarca savunmaya para harcamayıp aslında refah seviyesini yükseltmek için o parayı harcadınız. Biz sizi arkadan
0: öyle koruduk. Okudu, evet.
1: Artık işler değişti.
0: Bu %100 doğru olmasa bile doğru.
1: Yani Trump'ın okuması.
0: Trump'ın okuması.
1: Hocam,
0: evet.
1: Bir de Çin faktörü yok mu? Yani çünkü var, yıllarca hep Almanya şöyle bilinirdi. Dünyaya kaliteli mal satarlar. Evet, biraz önce size yüksek teknolojiden bahsettiniz. Tabii. Kaliteli mal satarak büyüdü. Şimdi Çin'in mesela özellikle otomotivde çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Elektrikli araçlarda. Almanya bu konuda da mı geride kaldı?
0: Tabii,
1: ağır işler.
0: Şöyle, dikkat ederseniz 30-35 yılda evvel bu Cüce Deng diye bir Çin Komünist Partisi lideri vardı. O dedi ki biz sıkıştık kaldık, teknoloji yapamıyoruz.

0: Üretemiyoruz, insanımızı besleyemiyoruz. Kapitalistlerle işbirliği yapalım. Kapitalist dünyada bol ve ucuz böyle saatine, sosyal güvenliğine, çevre kirliliğine bakmadan çalışacak yığınlar arıyordu. Çin'i seçtiler ve Çin dedi ki kedinin rengi önemli değil. Önemli olan fareyi yakalasın. Yani kapitalistlerle de çalışırız biz dedi. Ve oradan Çin şeyi başladı. Çin uzun yıllar biliyorsunuz Kübra Hanım bol ve fason mal, kalitesi şüpheli mal üretti. Yani Çin malı, hatta tapon mal veya çok kaliteli mal imajı. Sonra Başkan Xi geldiği andan itibaren ondan önce başlatılan müthiş bir strateji, makas değişikliği, dediler ki biz artık Çin malı eşittir tapon mal, fason mal imajını değiştireceğiz. Burada katma değer sahibi ürün üreteceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Dünya markası çıkartacağız. Hı hı. Ve dikkat ederseniz son 11 yıl içerisinde Çin Komünist Partisi'nin bir toplantısı vardır. Orada yani müthiş kararlar alınmıştır. Evet. Çin malı kaliteli mal. Çin'den çıkan dünya markaları. Ve dikkat ederseniz perakende ticaretten, e-ticaretten, dijital telefonlara vesaireye kadar bir sürü Çin markası çıktı. Şimdi de yapay zekada marka olmaya çalışıyorlar.
1: Ve orada da Amerika Birleşik Devletleri ile bir rekabet söz
0: konusu. O zaman ne oldu?
1: Çin bütün dengeleri bozuyor aslında dünyada.
0: Fiyat kalite paritesi bozuldu. Otomotivde de ön aldılar. Evet. Özellikle elektrikli araçlar vesaire konusunda, enerji konusunda önden hareket ederek ve inanılmaz teşvikler sağlayarak, bu teşviklerle mücadele etmek mümkün değil. Türkiye'de biliyorsunuz biz bir satıyoruz, 10 alıyoruz Çin'den. Yani sürdürülemeyen bir dış ticaret dengesi. Dolayısıyla bu Almanların o otomotiv modelini, o böyle full maliyetle, tam maliyetle işleme modelini bozdu. Şimdi Almanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? O Çin'de açtıkları fabrikaların bir kısmını Çin'de satacaklarını zannettiler. Fakat Çin'de de problemler var iç piyasada. Çin'de hep dışarıya muhtaç. Dikkat edin, Çin Amerika ile ticaret savaşları şunu bunu dedi. Evet. En sonunda ne oldu? İran olayında ne yaptı? Biraz evvel genelini güzel verdiniz. Hürmüz'ü diyor Amerikan toprağı yapacağım diye. Oraya geleceğiz tekrar. Yani bakın dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Ne yaptı Çin? Dikkat ederseniz İran'ı arkalamadı, desteklemedi. Neden? Çünkü evet kavga ederler ama Çin Amerikan pazarı başta olmak üzere dünya pazarlarına muhtaç. Evet. Bu kadar üretim kapasitesini nerede satacak? Kendi içerisinde satamıyor. Evet. Oradaki refah ve şey o kadar gelişemiyor. Dolayısıyla burada enteresan bir durum oluyor. Şimdi Almanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz?
1: Toparlayacaklar mı hocam Almanlar?
0: Şöyle, yani özellikle mesela Almanlar toparlayacaklar.
1: Orada bizim Türkleri de işten çıkarırlar, küçülmeye giderler yani, gibi endişeler ama var ya.
0: Evet, bir transformasyon var. Kobi ağırlıklıdan tekrar bakın ağır sanayi, Kobi'den tekrar ağır sanayi ve savunmaya gidiliyor. Ve bunun şimdi yeni projeksiyonlarda Almanya'nın ekonomik büyümesine tekrar pozitife çevireceği düşünülüyor. 200 milyar avroya kadar çıkabilecek bir savunma sanayi yatırımları var. Türkiye'de de görüyoruz savunma sanayinde ilerledikçe büyümemiz müthiş bir teşvik alıyor. Adeta hani tonik etkili büyüme, canlandırıcı büyüme oluyor.
1: Var mı hocam bir öngörünüz? Yani birkaç yılı Almanya toparlar diyebilir
0: miyiz?
1: Evet,
0: özellikle enerji altyapısında çok fena, tırnak içinde, affınıza sınırı atıyorum, müthiş bir tokat yediler. Evet. Çünkü her şeyi, bütün hesaplarını, kitaplarını ona göre yapmışlardı. Şimdi tekrar nükleer enerji ve enerji yatırımlarına geliyorlar. Ve dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nde de aslında Almanların sırtında da bir Avrupa Birliği yükü var. Almanlar biliyorsunuz
1: hep
0: Avrupa Birliği'ne...
1: ederdi
0: evet,
1: çünkü Almanya.
0: Bir de finansal disipline çok meraklılar. Evet. Fakat biliyorsunuz Yunanistan'da öyle bir tokat yediler ki orada da tekrar affınıza sığınarak söylüyorum. Gerçek bir şamar yediler. Çünkü Yunanistan biliyorsunuz borçları aldı, kucaklarını bıraktı. Almanlar da buna çok eleştirince Merkel'in ne naziliği kaldı, ne şusu kaldı, ne busu kaldı. Ama sonuçta Almanya Avrupa Birliği'nin o ufkunu kaybetmiş,
1: kurucu babalarının
0: lidersiz kalan, bravo. Almanya'da da bir liderlik sorunu var. Evet. Merkel gibi güçlü bir profilden sonra.
1: Merz'e destek de çok azaldı hocam.
0: Dikkat edin.
1: Paylaşıyoruz. AFD artıyor, aşırı sağcılarda bir artış
0: aynen
1: var
0: öyle.
1: Mesela.
0: Aynen öyle. Ve dikkat ederseniz bu Avrupa'daki lidersizlik sorunu Avrupa Birliği'nin mefkuresini de kaybetmesi. Şu en başta görülen Güney Kıbrıs var ya, evet, onu tam üyeliğe kabul etmeleri Avrupa Birliği'nin tarihindeki kırılmadır. Çünkü bütün temel prensiplerinin aleyhine Güney Kıbrıs'ı evet, kabul ettikleri andan itibaren Avrupa Birliği o bildiğimiz birlik evet, değildir. Dolayısıyla Avrupa bir Almanya'yı Avrupa Birliği de aşağı çekiyor. Evet. Şimdi bir de Rusya tehdidi var dikkat İşi ederseniz. Zor. İşi zor ama Almanlar bence bunun toparlanma şeyinde. Hı. Çünkü Almanlar netice itibariyle mantıklı, fedakarlı, o Doktor Schacht'ın söylediği uygulamalar doğru. Hı. Bakın en son şunu söyleyeyim. David Reifstein var Pennsylvania Üniversitesi'nden Wharton'da. Aynı alanlarda çalışırız. Marka itibarı vesaire konularında çok değerli bir isimdir. 10 yıldır bir şey yapıyor Kübra Hanım. Best Countries of the World. 2026'sı 16 Haziran'da yayınlandı. Dünyanın en iyi ülkeleri. Hı. Kime göre? Dünyadaki 33 ülkeden 15 bin kişinin imajına göre, yani ülke imajı, marka imajı itibarı orada bir numara bu sene İsviçre, ama 6 numara genel klasmanda Almanya. 11 numara kim? Amerika. Girişimcilikte, güç algısında, tarihsel birikimde, kültürel birikimde Almanya hep üst sıralarda olmaya devam ediyor. Evet. Dolayısıyla evet. Alman kültürü, Alman birikimi, Alman tekniği, Alman eğitim, yüksek öğretimi ve teknik eğitimi Almanya bir transformasyonda bu
1: işte
0: süreci geçirecek.
1: O dijitalleşmeyi belki de. Bir de hocam çok ağır bir bürokrasisi vardır ya. Süremizin evet. sonuna geldik. Ben yeni konu açmak istemem ama aslında o ağır bürokrasi de biraz Almanya'yı geride tutar denir.
0: O da sorgulanıyor.
1: Umarız toparlar.
0: Aynen öyle. Almanlar tekrar bunu sorguluyor. Ama Almanlar genellikle yaşadıkları yerleri biliyorsunuz küçük dairelerde ama çok iyi planlanmış dairelerde yaşarlar. Tüketimlerini ona göre şey yaparlar. Yani Almanya genellikle rasyonalitenin, akıl ve fikirle hareket etmenin hakim olduğu bir yerdir. Dolayısıyla bu transformasyon sürecinde bir parça Almanya belki geriye çekilip hız alıyor gibi görebiliriz. Bizim açımızdan da çok önemli. Sadece oradaki vatandaşlarımız, kan bağımız olan kardeşlerimiz değil. Almanya biliyorsunuz Türkiye'nin dış ticarette bir numaralı partneri. Kesinlikle Almanya hocam. Öksürürse Türkiye hakikaten tık nefes kesinlikle olabilir. Onun için dikkatle takip etmemiz
1: hocam.
0: Lazım.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim.
1: Bir sohbeti sağlığımız. Profesör Doktor Murat Ferman efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi hocamızı efendim uğurlayacağız. Uğurlamadan önce ben şimdi sizinle bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 artarak 16.334.751 oldu.
2: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. 16.334.751 kişiye yükseldi. TÜİK, Haziran ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,1 azalırken, inşaat sektöründe %7,1 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,5 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise %1 arttı. Bu artış sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe ise %0,8 oldu.
1: Efendim 5 aydır kapalı olması nedeniyle 7 dakikalık yolun 35 dakikaya çıkmasına yol açan İstanbul'daki M7... Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? Şimdi bu soruyu uzun zamandır pek çok kişi soruyordu. Çünkü öyle kritik nokta ki milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Konuyla ilgili belediyeden bir yanıt geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Pelin Alpkökin, yılın sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle çalışıyor olacağız dedi. Bu ifadeleri kullandı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkan Vekili Erman Eryılmaz da hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz dedi. Yani deyim yerindeyse tünelin ucundaki ışık efendim nihayet göründü. Bu hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yeraltı suları hattı deforme olmuştu. Bu nedenle 27 Nisan'dan bu yana da seferler durdurulmuştu aslında. Neyse ki efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama var ve deniliyor ki artık sona geldik. Bu hat tekrar açılacak efendim. Pek çok kişiyi ilgilendiriyordu. Biz de duyurmuş olalım bu vesileyle. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Şöyle ki efendim bir gazete haberi paylaşacağız sizinle. Hürriyet gazetesinden gelecek haberimizde Hande'nin gardırobu Amsterdam'da diyor gazete. Hande Yener kişisel gardırobundan özel parçaların satılacağı Star Gene mağazasını Amsterdam'da açtı. Fikrin şarkıcı olmadan önce tezgahtarlık yaptığı yıllardan beri hayali olduğunu söyledi. Yine Yener sahnede birçok giyim tarzını deneyerek kendi yolculuğumu başlattım. Sonunda bütün star parçalarımı paylaşmaya karar verdim ifadelerini kullanıyor. Hürriyet gazetesinden aktardık. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başına devam edeceğiz.

Altu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık ve makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Taşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cüngübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta ameliyatsız hayat kurtaran tedaviler konuşuluyor. Girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Civan Işlak, beyin avrenizmalarının ve beyin pıhtılarının nasıl oluştuğunu, bu hayati tehlike taşıyan durumlara ameliyatsız nasıl müdahale edildiğini, erken tanı ve hızlı müdahalenin hayat kurtarmadaki önemini anlatıyor. Programın özel konuğu, ünlü model ve sunucu Tülin Şahin ise annesinin tedavi sürecinde yaşadıklarını ve bu deneyimin ardından sağlık alanında yürüttüğü farkındalık çalışmalarını izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat. Bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Herkese günaydın efendim. Mutlu sabahlar. Burası hafta sonu devam ediyor. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Şimdi efendim bu dilime bağlantılarla başlayacağız. Şöyle ki İtalya, Yunanistan, İspanya malum pek çok Avrupa ülkesi aşırı sıcaklar ve kuraklıkla boğuşuyor. Son durumu bağlantılarla bir öğreneceğiz. Mimar Furkan Filiz Milano'dan, gazeteci Dilay Dilaver Barcelona'dan, Habertürk Atina muhabiri Taki Berberak ise Atina'dan aktaracak efendim. Öncelikle şöyle bir İtalya'ya dönelim. Acaba İtalyanlar bu aşırı sıcaklarla nasıl mücadele ediyor? Söz Furkan Filiz'de.
1: Evet, herkese Milano'dan merhabalar, selamlar, sevgiler. Şu anda Piazza del Duomo, yani Duomo meydanındayız. Hemen arkamda Vittorio Emanuele II galerisi bulunuyor. Alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Ve diğer tarafında da Duomo Katedrali yer alıyor. Neoklasik, neogotik mimari üsluba sahip 600 yıllık bir yapı. Kentin önemli simgelerinden bir tanesi. Şu anda burası 36 derece, hissedilen sıcaklık ise 38 derece. Milano şehir yapısı itibariyle düz bir yapıda olduğu için ve içerisinde herhangi bir ırmak geçmediği için, bir su öğesi bulunmadığı için sıcaklık biraz daha fazla hissediliyor. İtalyanlar da bu sebeple Ağustos ayı içerisinde şehri terk ediyor diyebiliriz. Çoğu işletme burada Ağustos ayında kapalı. Kafeler, restoranlar dahil. Sadece turistik bölgelerdeki yerler açık kalıyor. Ağustos'un ortası, 15 Ağustos ise Ferragosto denilen, Ağustos'un tatili anlamına gelen 2000 yıllık bir aslında gelenekle birlikte Ağustos döneminde insanların bir yaz tatili yapmasını, bir dinlenmesini sağlayan bir bayram. Dini olarak da Meryem Ana'nın göğe yükselişini temsil eden bir bayram. İtalyanlar da o yüzden Ağustos'un bu döneminde şehrin dışında, dağın kenarlarında, bu bölgede işte Lago Maggiore, Lago di Como gibi göl kenarlarına giderek Alplerin, Dolomitlerin yakınlarında kendilerini ferahlama imkanı buluyorlar. Ya da güneyde Liguria bölgesinde, Genova bölgesinde suya gitme fırsatını oluşturuyorlar. Şehirde kalanlar ise buradaki havuz kültürü sayesinde aslında geniş katılımlı havuzlara giderek orada hem güneşlenme hem suya girme fırsatını elde ediyorlar diyelim. Milano'dan şimdilik bu kadar. Herkese iyi bir Ağustos ayı diliyoruz. Ferragosto aynı zamanda kışın Christmas'ıysa yazında Ferragosto'su var diyebiliriz. Onlar için de aileleriyle birlikte vakit geçirdikleri, kendilerine ufak bir mola verdikleri, onlar için de önemli ve kutlanması gereken bir gün diyelim. Biz de bu sıcaklardan sonra, yayından sonra kendimizi ferahlatabilmek adına bir İtalyan dondurması gelato yiyerek günümüze devam edeceğiz. Söz tekrar sizde.
0: Pekala efendim, biz de şimdiden afiyet olsun diyelim o zaman İtalyan dondurması eşliğinde. Şimdi Furkan Filiz aslında bir mimar gözüyle de İtalyanların nasıl bu sıcakla mücadele ettiğini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz efendim Furkan Filiz'e. Sırada Dilay Dilaver olacak. O da İspanya'da bizi bekliyor. Acaba İspanyollar ne yapıyorlar? Barcelona'dan şimdi Dilay Dilaver bizi aktaracak. Söz sizde.
2: Sibra'nın merhaba. İyi yayınlar öncelikle. Aslında İspanya sıcak yazlara alışkın bir ülke. Yani özellikle İspanya'nın güneyinde işte Sevilla, Cordoba, Granada gibi şehirlerde zaten yazın hava sıcaklıkları genelde 40 derecenin üstüne çıkıyor. Burada alışılmadık bir durum yok. Aslında İspanya'da alışmadığımız, bizi bu yaz şaşırtan şey şu oldu. Bu sıcak hava dalgalarının, bu sıcak havanın sürekli olması. Yani örneğin geçen yazdan örnek vereceğim ben. 2025 yazında Barcelona'da Temmuz'un son iki haftası serin geçmişti. Yani

0: Yağmur yağmıştı, hava kapalıydı, hava sıcaklığı bir 4-5 derece kadar düşmüştü ve biz Temmuz'un son 2 haftasını gayet iyi geçirmiştik geçen yaz. Ama bu yaz Barcelona'da hani böyle aslında bir gün bile rahat etmedik. Yani Mayıs'ın son haftası başladı bu sıcaklar ve hani hala da devam ediyor. Hep çok yüksek gece, çok sıcak sabah, çok sıcak. Yani İspanya gerçekten sıcak bir ülke. İnsanlar buna alışkın, hani alışmadığı, yani nasıl diyeyim, sürpriz bir durum değil. Ama bu yaz hiçbir es vermedi. İspanyollar bu durumda nasıl baş ediyor? Aslında Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İspanya bu duruma hazırlıksız yakalanmadı. Çünkü neden? İspanya zaten sıcak bir ülke ve bu insanlar zaten yıllardır her yaz sıcaklarla boğuşuyorlar ve işte neredeyse bütün evlerde klima sistemi var ya da dışarıda kafelerde, restoranlarda klima sistemi var. İnsanlar da tabii gün içinde çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Hatta böyle arkadaş buluşmalarını bile yaz bitsin sonra görüşürüz gibi planlıyoruz. Onun dışında ben bir araştırma yaptım, onu da paylaşacağım. 1961 yılından beri İspanya'da düzenli olarak sıcaklıklar ölçülüyor ve 2026 Haziran'ı 1961 yılından beri en sıcak 2. Haziran ve Temmuz ayını değerlendirecek olursak da 1961'den beri yanlış hatırlamıyorsam 2022 ile beraber en sıcak Temmuz'u yaşadık. Sıcaklıklar da devam ediyor. Bu arada az önce İtalya'dan bağlanan arkadaşımız söyledi. İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde Ağustos aylarında bir 3 hafta ya da işte bir ay kadar ara verebiliyorlar. Yani işte aklınıza gelebilecek kafeler, restoranlar, terziler kapalı olabiliyor. Bu her yaz oluyor. Yine burada da şu an Ağustos ayında birçok işletme kapalı. Tabii ki açık işletmeler de var. İspanya'da da durum böyle. Hala çok sıcak sıcaklıklarla böyle baş etmeye çalışıyoruz.
1: O halde yani sıcaklara alışık İspanya için bile bu yaz çok başka geçiyor hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Alışık olmalarına rağmen. Bir de orman yangınları da vardı öyle değil mi? O
0: Evet.
1: noktada aktarabileceğin bir bilgi var mı bize?
0: Geçen yaz da olmuştu aslında orman yangınları. Bu sene de yine yayının başında söylemiştim. Özellikle İspanya'nın güneyi, yani Endülüs bölgesi çok çok sıcak oluyor ve yine Almeria şehrinde de günlerce kontrol altına alınmaya çalışılan ve çok ciddi kayıpların verildiği bir orman yangını meydana geldi. Geçen yaz da olmuştu. Tabii bu bizi çok üzen bir durum. Genellikle yazın, yani yazları İspanya'nın ne yazık ki böyle bir durumu var. Böyle bir derimi diyelim artık, ne diyelim.
1: Son
0: Böyle bir
1: olarak
0: durum
1: şunu
0: meydana
1: sorayım.
0: geliyor.
1: Turizmi etkiliyor mu? Yani aşırı sıcaklar nedeniyle mesela turistler gelmemeye başlıyor mu? Yoksa o konuda hakikaten bir değişiklik yok. Yazın akın akın insanlar İspanya'ya geliyor diye mi yorumlarsın?
0: Şöyle kuralım aslında. Barcelona olsun, Madrid olsun, evet yazları çok çok sıcak geçiyor ama buralar hani bir Akdeniz ülkesi olduğu için yazın ziyaret edilince keyifli oluyor. Açıkçası turist yoğunluğunda ben bir azalma görmüyorum. Ama işte az önce dediğim gibi Sevilla, Cordoba, Granada, bunlar Endülüs'te, yani İspanya'nın güneyinde denize kıyısı olmayan yerler ve gerçekten böyle 40 derecenin üstüne çıkıyor. Oralarda yazın pek tercih edilmiyor. Ama Barcelona'da turist yoğunluğu var. Ha, şöyle bir şey diyeyim. Gün içinde de sokakta sadece turistleri görebilirsiniz. Yani İspanyollar pek böyle ofislerinden, evlerinden çıkmayı tercih etmiyorlar. Akşam belki saat 10'dan sonra dışarı çıkmayı tercih ediyorlar. Çünkü gerçekten ben de mesela işim olduğunda dışarı çıkıyorum gün içinde. Hani şey gibi hissediyorum, sanki 50 derecelik bir klima yüzüme üflüyor. Nefes alamıyorum ve çok mutsuz ediyor yani bu kadar sıcaklık.
1: Evet, hakikaten öyle tahmin edebiliyoruz. Efendim Dilay Dilaver de İspanya'dan aktardı. Şimdi dönelim Yunanistan'taki Berberakis de bizi o noktada bekliyor. Tam da Dilay Dilaver ya gündüz normalde çıkılmaz derken siz de dışarıda çıkarmış olduk. Taki Berberakis'i de çok bekletmeyelim. Çünkü belli ki orada da hava sıcaklıkları oldukça fazla öyle değil mi? Taki Berberakis nasıl mücadele ediyor Yunanlılar bu sıcakla?
2: Yunanlılar bu sene İngilizlerin veya Fransızların olduğu gibi gafil avlanmadı. Alışık bir durumda. Evet, sıcaklıklar var Atina'da. En büyük sıcaklık 3 gün sürdü. 20 ile 22 Temmuz arası 41-42 derece. Ancak dediğimiz gibi 3 gün sürdü. Dolayısıyla bu büyük bir sorun yaratmadı Atinalılar için. Dönüm noktası Yunanistan için 1987 yılı oldu. O zaman Atina'da 10 gün süren 44 derece, devamlı 44 derece olan bir kavurucu sıcaklar dönemi geçildi. 1500-1800 kişinin öldüğünden bahsediliyor resmi.

0: istatistik yok. Çok sayıda yaşlı insan evlerinde ölü bulundu. Ondan sonra bu Bresov'da Yunanistan'a şu anda klimasız ev yok Atina'da diyebiliriz. Yunanistan'da da klimasız herhangi bir çalışma yeri yok. Ama özellikle evlerde klimasız şeklinde bir durum yok diye Merkez Avrupa veya Kuzey Avrupa'da olduğu gibi bu sene görüyoruz onların ne kadar ızdırap çektiğini, ne kadar büyük bir facia yaşadıklarını. Dediğimiz gibi bu sene alışılmış sıcaklar Atinalılar için. Şöyle bir durum var, çok rüzgar var bu sene. Aşırı derecede rüzgar var. Dolayısıyla bugün mesela 32-33 derece Atina'da ki bu günler için çok çok serin bir gün diyebiliriz. 7-8, bugün 9 derece, 9 şiddetine kadar varacak Poyraz'dan, Meltemi diyorlar burada. Kuzeydoğu'dan gelen, Karadeniz'den gelen soğuk hava rüzgarları. Bu etkiliyor burayı. Nasıl etkiliyor? Orman ve yangınlarını tetikliyor. Dolayısıyla burada şu anda dün, bugün ve yarın burada red kod, yani kırmızı kod şeklinde olağanüstü bir durum var. Bütün sivil güvenlik birimleri alarm durumunda, Atina ve etrafı için çok büyük bir yangından korkuluyor ve devamlı ikaz ediliyor böyle bir facia yaşanmasın diye. Böyle bir ortamdayız. Dediğimiz gibi 8-9 şiddetinde Atina'nın güneyinde bir semtteyiz biz. Denize yakın ama denizde o kadar çok esiyor ki oradan yayın yapamayacağımızı düşündüm. Onun için biraz denizden biraz uzaktayız. Şöyle bir şey söyleyelim. Yangın bu sene büyük facialara yol açtı. 5 itfaiyeci öldü. Yani şöyle diyebiliriz. 2 itfaiyeci Girit'teki yangında itfaiye otosuyla yangın alevleri arasında kalarak öldü. Gizion, Mora Yarımadası'nda da orada da bir itfaiyeci oldu. Ama en son günlerdir ekranımıza da yansımıştı. Geçtiğimiz hafta Atina yakınlarındaki Agios, Porto Germanos bölgesinde iki helikopter, yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Birisi düştü, öbürü mecburi iniş yaptı. Düşen helikopterden iki pilot öldü. Evet. Böyle bir ortamdayız. Yangınlarla baş ediyor. Ancak sıcaklar o kadar büyük bir sorun değil. Bu yıl Yunanistan ve genelde Atina için. Kübra Hanım.
1: Bu yıl önemli olan hakikaten rüzgar ve yangınlarla mücadelesi Atina'nın. Hakikaten Taki Berberakis de oradaki durumu bize özetledi efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yunanistan'dan bağlandı ve detayları paylaştı. Şimdi efendim 3 ayrı noktaya bu vesileyle bakmış olduk. Gördüğünüz gibi kimileri aşırı sıcaklarla mücadele ediyor, kimileri de yangınlarla bir yandan da mücadele etmeyi sürdürüyor. Devam edelim sıradaki haberimize. Şöyle ki efendim, AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı. Milletimize çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla yapılan mitingde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Bu arada mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli de özel bir, hatta geldi görüntüsü de şu tarafımda, ben size göstereyim, işte böyle özel bir çelenk de gönderdi. Detayları haberimizde izleyelim.
2: Hep hizmet etmiş çeyrek asra.
3: Yılının mimarı milletimizin...
4: Rekor katılım sağlandı. AK Parti'nin 25. yılı kutlandı. 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
3: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine
4: AK Parti Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl özel mitingiyle kuruluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan kürsüye çıkmadan önce doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte oturdu. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır ana sloganı ile yapılan mitinge 100 bin kişi davet edildi. Mitinge AK Parti Kurucular Kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Sahnenin etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iz bırakan sözlerine ve beraber yürüdük biz bu yollarda yazılı afişlere yer verildi.
2: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinge özel çelenk gönderdi. Çelenkte kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli ay yıldız ve beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı yer aldı.
5: AK Parti'nin 25. yılına özel olarak hazırlanan logoya miting alanında da yer verildi. Logoda Kaan'dan Gökbey'e, Tok'tan köprülere kadar birçok icraat yer alıyor.
4: Mitingde önce teşkilat çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Ardından Senfoni Orkestrası ve Mehteran Birliği AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Dronlar AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan bir ışık gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti, Türk bayrağı, çift başlı kartal sembolü gökyüzüne yansıtıldı. Türkiye Yüzyılı yazısı da yansıtılan yazılar arasındaydı.
5: AK Parti'nin 25. yıl özel mitinginde davetlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin yer aldı. Taş plak hediye edildi. Bunun yanı sıra 25. yıla özel olarak hazırlanan madalyonda yine davetlilere taksim edilen hediyeler arasında yer aldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere AK Parti rozeti taktı.
3: İşte efsane başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve yine İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AK Parti'ye katıldı. Gölbaşı, Kahraman Kazan, Tekirdağ Hayrabolu, Şırnak İdil, Kütahya Tavşanlı, Kütahya Domaniç ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erdoğan'a 25. yıla özel her yıl için bir fotoğrafın yer aldığı tablo hediye etti.
3: Belediye başkanlarımızı sahneye davet edeceğiz.
1: Bu arada transferlere sert tepki de var efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nden şimdi paylaşacağız. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın istifasının ardından açıklama yapan İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, her yönden saldırdıklarına göre bilin ki doğru yoldayız diye tepki gösterdi. Bir de şuna bakalım, bu transferler meselesi diğer gazetelerde de yer aldı. Çünkü mecliste artık aritmetik de değişti. 3 milletvekili geçince AK Parti'ye, tabii sandalye sayılarında da bir değişim oldu. Şimdi sıradaki haberimizden bir onu okuyalım. Acaba bu meclis aritmatiği nasıl değişti diye. Yeni Birlik gazetesi diyor ki TBMM'deki bu sandalye dağılımını konu ediyor ve şöyle devam ediyor. İzmir Milletvekili Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetti. Bu mesele önemli çünkü 20 milletvekili gerekliydi. Artık öyle değil. Yeni Yol grubu acaba nasıl adım atacak? Dolayısıyla dünden beri de yine bu soru soruluyor. 19 milletvekili de çünkü düştü. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılmasıyla Yeni Yol Partisi yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı. Çözüm de aslında bu şekilde bulundu. Peki milletvekili sandalye dağılımı da son durum ne? Gelin bir de ona bakalım. Efendim bu son 3 milletvekilinin katılmasıyla birlikte AK Parti grubunun milletvekili sayısı 280'e çıkmış oldu. Ardından peşi sıra Yeni Parti geliyor. Malumunuz Yeni Parti de zaten yeni kuruldu. O işte o 91 milletvekili CHP'den ayrılarak kurmuştu. Dolayısıyla Yeni Parti'nin milletvekili sayısı da 91. Peşi sıra DEM Parti 56 milletvekiliyle mecliste kendisine yer buluyor. MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27. Aslında İyi Parti'de en geçiş olmuştu. Dolayısıyla 27'ye düştü İyi Parti'nin de milletvekili sayısı. Yeni Yol Partisi ise 20, Bağımsız 13 milletvekili var. Böyle sıralama devam ediyor. Toplamda 592 milletvekilimiz var. İşte meclisteki efendim yeni dağılım da bu şekilde gerçekleşti. Devam edelim sıradaki haberimizle. Efendim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, malumunuz uzun zamandır onunla ilgili çok iddialar ortaya atılıyor. Acaba CHP'den istifa edecek mi, yeni partiye geçecek mi, nasıl adım atacak diye. İşte Mansur Yavaş da tüm bu iddialara yanıt verdi. Bütün bu tartışmaların dışında İşimizin başındayız, bizim önceliğimiz Ankara dedi. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada kendisiyle ilgili her gün yeni bir siyasi senaryonun ortaya atıldığını söyledi. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız dedi. Tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Mansur Yavaş, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye için efendim özel bir türkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

0: Bahçeli'nin talimatıyla terörsüz Türkiye sürecine özel bir türkü hazırlandı. Hadi gelin o türküyü bir de hep birlikte görelim efendim.
1: ...30 dosya yeniden ele alınarak incelendi. Deliller ışığında soruşturmalar derinleştirildi. 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının... ...ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir derin dondurucuda bulunan... ...Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetine ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını kaydetti.
2: 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bakan Gürlek, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler olduğunu belirtti. Daha önce serbest bırakılan bir şüphelinin yeniden gözaltına alındığını kaydetti.
2: HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halilcan Çelik gözaltına alındı.
1: Bakan Gürlek, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderleri ve şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında 2026 yılında 245 kişinin Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Suçlular için hiçbir ülkenin güvenli olmadığının altını çizdi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacak dedi.
0: Efendim izledik Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını işte böyle açıkladı. Haberin detaylarını da izledik. Şimdi az önce de aktardım bir gazete haberini. Sizin de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden özel bir türkü var diye. Bu türkünün detaylarında neler var? İşte geldi efendim görüntüsü de ekranlarımıza. İzleyelim bakalım bu türkünün detaylarında neler var.

0: yaran.
1: Efendim işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden terörsüz Türkiye'ye yönelik bir mesaj, aslında dünyaya da bir mesaj veriliyor. Bu türküyle deniliyor. Türkünün detaylarında özellikle bu ifadeler kullanılmış. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bir gazete haberi paylaşacağız sizinle bu dilimde. Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Kılıçdaroğlu ve kurmaylar kararlı diyor gazete. Dokunulmazlığa CHP'liler evet diyecek. Efendim dikkat çekici bir haber. Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na sunuldu. Yeni parti kurmayları cesaret edemezler dese de CHP yönetimi fezleke genel kurula gelirse 45 vekilimizin büyük çoğunluğu evet oyu kullanacak açıklamasında bulundu. Malumunuz Özgür Özel'le ilgili bir fezleke hazırlandı. Son durumda Meclis Karma Komisyonu'nda bu fezleke, bir sonraki adım devam edilecek, takip edilecek. Dokunulmazlığı acaba kalkacak mı? Özgür Özel'in sorusu gündemde. Fakat şunu da biliyoruz, aslında bu son dönemde milletvekilleri herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırılması yönünde bir karar almamıştı. Yani bekleyen başka fezlekeler de var. Acaba Özgür Özel'le ilgili böyle bir tutum mu benim mecliste, yoksa aksi yönde mi olur bilmiyoruz, bekleniyor. İşte iddiaya göre eğer böyle bir durum olursa CHP'liler de Özgür Özel'in fezlekesi için evet oy kullanacak. Devam edelim sıradaki haberimize. Sultan Gazi Belediye Meclisi üyesi Avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü üzerinden bir kişiden tehditle para talep ettiği iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ŞÇ isimli bir kişinin Şapkalılar suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Sultan Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Tehdit ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

0: alınan Şimşek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada... Efendim, yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
1: Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetle Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı. Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı, sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar dedi.
2: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
0: Efendim, Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Murat Bakan diyor ki tarikat ve cemaatler kapatılmalı. Gazetede bu haberi Bekir'den tepki çeken sözler başlığıyla duyuruyor. Süleymancılara yönelik operasyon tartışılırken Yeni Parti milletvekili bakanın tüm dini yapıları ayrımsız şekilde hedef alan sözleri tepki çekti. Sosyal medyada eski CHP'den farkınız ne yorumları yapıldı? Bakanın tüm tarikatlar cemaatler kapatılsın sözleriyle ilgili gazete diyor ki köktenci çıkış Yeni Parti'nin inanç temelli STK'lara yaklaşımını da tartışmaya açtı diye aktarıyor. Bu arada efendim şunu da hatırlatalım, tam da bu operasyonun peşi sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmıştı. Şunun özellikle altını çizdi. Bu operasyon, hani burada Süleymancılar ifadesi de geçiyor ya, herhangi bir cemaate yönelik değildir. Bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyondur. Dini duygulara yönelik yapılan bir operasyon değildir. Burada somut aslında suçlar var. Buna yönelik yapılmıştır diye altını çizmişti. Bir kez daha biz de hatırlatalım bu vesileyle. Devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize. İstanbul Merkezi yürütülen vize randevusu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. 4 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. 49 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde MİT, Emniyet ve Gümrük Muhafaza

0: bazı ortak operasyonuyla piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Nedir bu haberin detayları? Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktaracak. Emre.
1: Evet Kübra Nur Uslu, bu soruşturma kapsamında da 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yapıldı bu operasyon ve 13 Haziran 2026 tarihinde Ekvator Malta Mersin güzergahından gelen bir gemide tahliye edilen konteyner ekipler tarafından X-ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor bölümünde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 13 milyon TL olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 14 Ağustos'ta bir Mezitli ilçesinde bir araçta arama yaptı. Dün yapıldı bu arama. Aramada yine 122 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
0: Efendim Emre Aytekin aktardı. 13 milyon liralık uyuşturucu yakalandı. Mersin'de sıcak bir gelişme olarak sizinle paylaştık. Efendim şimdi bir haber paylaşacağız. Oldukça dikkat çekici bir haber. Çünkü Diyarbakır'da kedinin tırmaladığı çocuğun kuduz olduğu belirlendi. Çocuk tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sur ilçesine bağlı Büyükadı köyünde 3 yaşındaki çocuğu yaklaşık 4 ay önce sokak kedisi tırmaladı. Efendim bakın dikkat edin, 4 ay önce yaşanıyor. 10 Ağustos'ta da rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çocuğun kuduz olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuk entübe edildi. Durum ilgili kurumlara da bildirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede temaslı taraması ve sağlık kontrolü başlattı. Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alıp saha çalışması başlattı. Yine belediyeler de sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptı efendim. Efendim hemen uzmanına soralım. Profesör Doktor Sıla Akan bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hakikaten köpeklerde biraz alışığız. Yani köpek ısırdığı zaman hemen koşa koşa gideriz, bir kuduz için baktırırız, ama kedilerde de mi aynı tehlike söz konusu?
2: Merhaba, evet, teşekkür ederim. Bugün aslında yani bizim çok alışık olduğumuz Türkiye şartları içinde kedilerden çok bulaşı beklemiyoruz aslında. Ama elbette olabilir. Daha nadir gördüğümüz durumlardan bir tanesi, ama her türlü kedi ve köpek tırmalaması ya da onun tüprüğüyle, kanıyla herhangi bir cilt bütünlüğünü bozacak herhangi bir durumda mutlaka aslında ülkemizde kuduz görebileceği için buna aşıya ve yaranın durumuna göre çeşitli önlemlere gitmemiz gerekiyor. Aslında en başta bir yıkamayla, yani su ve sabunla temizlemek gibi aşı ya da immünoglobulin aşamasına doğru geçmek gerekiyor yaranın durumuna göre. Kediler biraz daha nadir olmakla beraber burada tabii ki söz konusu olabilir kedilerde de, memelilerden insana geçebilir. Yani aslında taşıyıcılar daha çok kemiriciler, fareler, yarasalar, köpekler, bunlarla olan ilişkilerden, ama kediler de bu grubun içinde az da olsa yer alıyor. Burada da öyle bir şey olmuş diye düşünüyorum. Çünkü sokak kedileri, yani normal evdeki kediler genellikle kuduz aşısı zaten kontrolü altında oluyorlar ve kuduz aşıları olmuş oluyor. Ama sokaktakilerde bu durum söz konusu değil. O
0: yüzden... Hocam böyle bir durumda ne yapmalıyız? Mesela bir kediyi, sokak kedisini sevdik diyelim, o da yanlışlıkla bizi tırmaladı. Kediden şüphelenmeli miyiz hemen, yoksa her kedide olabilme ihtimalini düşünerek koşa koşa hemen bir hekime mi başvurmalıyız?
2: Burada kedinin sıra dışı bir hareketi, yani siz kediyi siz kendiniz provoke edip hani o sırada bir şey yapıyorsanız, o çok sıra dışı bir hareketle size bir tırmık atıyorsa vesaire ise burada biraz şüphelenmek gerekir. Yani orada bir provokasyon var mı diye biz bir soruyoruz aslında. kedinin normal halinden biraz daha acıtı halde mi vesaire mi gibi, yarasın aslında tırmalasa bile mutlaka gene aşı öneriyoruz. Çünkü bu ihtimal sıfır olmadığı için, düşük ama sıfır olmadığı için minik bir sıyrıkta varsa böyle bir ya da tükürük teması vesaire varsa, yani deri bütünlüğünü bozacak herhangi bir şeyde ya da tükürükle, hani ağızdaki mukozele vesaire bir teması olduysa, bunlar da mutlaka bir aşı programına girmesini istiyoruz. Ama büyük bir yaraysa, kanamalı, açık bir yara vesairese, o zaman immünoglobulin de yapmak gerekiyor.
0: Hocam bir de burada mesela 4 aydan bahsediliyor. Yani 4 ay sonra mı ortaya çıkma ihtimali var böyle bir şeyin?
2: Evet, bir yıla kadar var ne yazık ki. O virüsün tutunması, yani kişiye geçecek olan virüs miktarı, çoğalabilmesi için gereken süre,

0: yaralanma anını çok kaçırmadan hemen çok böyle besleme ise, sevme ise, hani elimize tüplü vesaire geldi ama cilt bütünlüğünü bozmadıysa sadece su ve sabunla yıkamak yeterli. Ama küçük bir sıyrık gibi böyle basit bir yaralanmada aşıya geçiyoruz. Ve eğer daha büyükse de dediğim gibi biraz daha immünoglobulin vesaire, ama orada zamanlama önemli, ama hastalığın ortaya çıkması ve kesin çoğalacak zemini bulması sinir
1: Peki.
0: yoluyla beyine ulaşıyor. O yüzden biraz zaman alabiliyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Efendim Profesör
0: Ben
1: Doktor Sıla
0: teşekkür ederim.
1: Akan bizimle birlikteydi. Hakikaten önemli bir mesele. 4 yaşındaki bir çocuktan söz ediyoruz. Aman dikkat, sokakta kedi severken dikkatli olalım. Tırmaladıktan sonra da ne olur ne olmaz mutlaka bir hekime gitmeyi de ihmal etmeyelim. Şimdi efendim Milliyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız sizinle. Geldi haberimiz. Altında hareket bitmez diyor gazete. Ağustos'a yükselişle başlayan altın 6834 lirayla zirveyi görmüştü. Ancak ons altın fiyatında yaşanan kar satışları yurt içindeki altın piyasasına da yansıdı. Dün sabah gram altında 200 liralık bir gerileme yaşandı. Yani efendim altının hareketi hakikaten bitmiyor. İnişler, çıkışlar devam ediyor. Hep uzmanların söylediği de şu, uzun vadede hakikaten altına bakmak lazım. Şimdi efendim 1992'de Finlandiya'da başlayan aslında eğlenceli bir yarışma ekranlarınıza getireceğiz. Geldi işte de görüntüsü. Şöyle ki bu yarışmayla ilgili adı şu: Dünya Eş Taşıma Şampiyonası. Şimdi her yıl renkli görüntülere sahne oluyor bu yarışma. Bu yıl da yine öyleydi. Hem eğlenceli hem de sağlam teknik gerektiren bir müsabaka bu. Öyle eş taşıma yarışması deyip de geçmeyin efendim. Püf noktaları hayli fazla. Parkurun uzunluğu 253,5 metre. Bariyerler var. İşte ekranlarınıza geliyor o bariyerler. İşte geçilmesi gereken mesela sular var. Bu arada taşınacak olan eşin de en az 49 kilo olması gerekiyor. Velev ki eşiniz 49 kilo değil, hafif. Bu durumda da çantasına ağırlıklar konuluyor 49 kiloya çıkarabilmek için. Taşınacak kişi yarışmacının kendi eşi de olabiliyor, komşusunun eşi de. En sık tercih edilen teknikse efendim Estonya taşıması. Bakın şimdi ekranlarınızda o taşıma vardı. Neymiş bu Estonya taşıması? Şöyle ki bu yöntemde taşınan kişi baş aşağı duruyor aslında. Yani öyle daha kolay taşınıyor deniliyor. Bacaklarını taşıyıcının omuzlarına doluyor ve beline tutunuyor mesela. İşte bakın geldi o Estonya taşıması ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi nasıl atlamaya çalışıyor eşini taşıyan bu kişi. Şimdi bunun dışında tabii sırtta taşıma veya itfaiyeci omuzlaması gibi farklı yöntemler, farklı teknikler de var deniliyor. Yarış sırasında eşinizi düşürürseniz peki ne olacak? Merak etmeyin. Diskalifiye olmuyormuşsunuz. Tek yapmanız gereken onu mümkün olduğunca hızlı şekilde yerden alıp tekrar sırtınıza almak ve yolunuza devam etmek. Parkuru en kısa sürede tamamlayan çiftse yarışmayı kazanıyor. Bu yılki birinci kaç yaşında biliyor musunuz efendim? 61. Tam da 61 yaşında. Bakın ekranlarınıza geliyor. Bu yılın birincisi, şampiyonları eşiyle birlikte. 61 yaşında kendisi ve aslında yarışmanın müdavimi. Yani daha önce tam 9 kez eş taşıdı ve dünya şampiyonluğu onun elinde. Yani demek ki tecrübe ve taktik yaşın, gençliğin önüne geçmiş. 9 kez bunu yapınca artık şampiyonluğa da ulaşıyor bu 61 yaşındaki beyefendi. İşte gördüğünüz gibi sırtında tam da taşırken eşini ekranlarda görüyoruz. Parkuru böyle atlayarak, o bütün bariyerleri geçerek de birinci oluyor. Hakikaten dile kolay, yıllardır Finlandiya'da süren bir yarışma bu. Şimdi gelin bir başka yarışmaya bakalım. Merak etmeyin, bu bahsedeceğim yarışma daha bilindik bir yarışma. Şöyle ki Eurovision şarkı yarışması. Şimdi bununla ilgili yeni kurallar açıklandı. Buna göre yarışma savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyecek. Yaş sınırı da 18'e yükseltilecek. 2027 yılı Eurovision'u da Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek.
2: ...2027 Eurovision şarkı yarışmasının adresi belli oldu. Yarışmayı düzenleyen kurumdan ev sahipliği hakkında yeni kurallar açıklandı. Eurovision şarkı yarışması bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar koydu. Şarkı yarışmasının savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Kurum ayrıca yaş sınırını da 18'e yükseltti. Kanada'nın ise 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi.

0: 2026'da Eurovision'u Bulgaristan adına Dara, Bangaranga adlı şarkısıyla kazandı. Böylece Bulgaristan yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. Dolayısıyla 2027 Eurovision'u da Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarışma için Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti seçildi. Türkiye'nin 2027 yılında şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Yayın Birliği veya TRT konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla katılmıştı.
1: Efendim, tüm dünyada kahve demleme konusunda en iyilerin belirlendiği kahve yarışmasının Türkiye ayağındaki elemeler için bu yıl 4 şehir 5 etap belirlenmişti. İstanbul'daki de bugün bu arada bu etaplardan biri. Demleme tekniği, reçete, öğütme yöntemi, işte efendim su kullanımı, sunumu gibi aslında pek çok detay var. Bu detaylar da yarışmanın sonucunu etkiliyor. Şimdi hem buna ilişkin detayları alacağız hem de şöyle muhteşem bir kahvenin nasıl demlendiğini, hatta böyle farklı ve yenilikçi kahve tariflerini de öğreneceğiz. Türk kahve kültürü araştırmalarıyla tanınan Kemal Kitapçı bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk İbrahim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz efendim, sağolunuz. Ne güzel oldu yahu, mis gibi koktu stüdyomuz. Şöyle bir kahve kokusu şimdiden yayılmaya başlandı. Ya hakikaten nedir bu kahveyi iyi yapan şey? Reçetesi mi, su sıcaklığı mı, öğütme tekniği mi, demleme mi? Nedir?
2: Vallahi hepsi dahil, bunu dahil. Ama en asıl önemli unsur nitelikli bir kahve. İyi bir çekirdek kahveye sahip olmak gerekiyor. Çekirdek kahvenin ağacının cinsi çok önemli ve son yıllarda geliştirilen işleme prosesleri de çok önemli. Natürel, yıkanmış, anaerobik gibi değişik yöntemlerle tatlara müdahaleler söz konusu. Tabii iyi bir kahveyi aldığınız zaman iyi bir kavurma işleminden geçirmeniz gerekiyor. Onu kavurup yakmamak gerekiyor. Koyu olmaması lazım.
1: Ve o kahveler mesela burada mı? Kahve çekirdeği mi bize getirdiniz
2: yoksa? Kakao çekirdeği efendim. Bunlar kakao çekirdeği. Kahve çekirdeği ben size şöyle göstereyim.
1: Mesela bu kahve çekirdeklerini aldık. Evet. Diyelim ki önce bir kaliteli bir kahve çekirdeği
2: kesinlikle
1: almamız gerekiyor.
2: Evet,
1: peki
2: evet.
1: Bunların cinsleri var ya, nedir cinsleri? Hani kimisi ekşi olur, kimisi tatlı olur derler. Nasıl oluyor?
2: Bunlar,
1: acı olur ya da şöyle ben göstereyim çekirdeklerinizi.
2: Bu biraz büyük bir maragojip dediğimiz bir kahve çeşidi. Çekirdekleri biraz büyüktür. Kavrulunca daha da büyüyor.
1: Epey büyük, evet.
2: Evet. Bu iyi bir ağaçtır. Bizim şeyden, adını siz söyleyin, Nikaragua'dan getirdiğimiz özel bir şey.
1: Kahve. Mesela ben çok böyle ekşi kahve sevmem. Ekşi kahve işte şurada, ekşi, şuradan gelir.
2: Yok yok, ekşi demeyelim, çok özür dilerim.
1: Tabii tabii, lütfen. Hep öyle söyleriz ya.
2: Şimdi
1: düzeltelim onları
2: evet,
1: da.
2: Onlar biz meyvemsi tatlar, sitrik tatların evet. olduğu... tatları öne çıkartılmasına biz şey yapıyoruz ama bu tabii insanlara ekşi gelebiliyor.
1: Evet.
2: Halbuki orada bir kahvenin bir meyve olduğunu ve bu tropikal tatlar taşıdığını bilmemiz lazım. O tatları çıkartabilmek kahveyi daha dengeli, daha unsurlu şeye getirmek gerekiyor.
1: Bu arada o getirdiğiniz kakao mu dediniz biraz
2: bu
1: önce?
2: Kakao, evet, bu kakao meyvesi.
1: Bu kakao
2: ağaçta
1: meyvesi.
2: Böyle çıkıyor, bu kurumuş
1: kadar,
2: hali.
1: Bu kadar büyük.
2: Büyük.
1: İçinden... Efendim şuna bakar mısınız? Bu arada içini sallayınca içinden ne çıkıyor bunun?
2: Bu çekirdekler çıkıyor efendim.
1: Çekirdekler çıkıyor.
2: Bunlar
1: aa, muhteşem.
2: Beyaz olarak çıkıyor bunlar. Dışındaki müsilaj var. O ahşap muz yapraklarıyla sarılarak ahşap sandıklarda fermente ediliyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor.
1: Efendim? İşte içinden çıkanlar da böyle. Kapalı hali böyle. Hakikaten muhteşem. Ne yapıyor bunlar? Güneşte kurutuluyor dediniz.
2: Evet. Önce muz yapraklarına sarılarak ahşap sandıklarda fermente ediliyor. Daha sonra gölgede kurutuluyor. Direkt güneş ışığında değil. Daha sonra biz bunları tatlı bir kavurma işleminden geçirip kabuklarını ayıklıyoruz. Kabuklarını ayıkladıktan sonra içinde kalan parçacıkları da taş değirmenlerde ezerek çikolata yapıyoruz. İçerisine sadece sofralık şeker koyuyoruz. Başka da hiçbir yağ, ilave, malzeme, hiçbir şey koymuyor. İki ham maddeli çikolata imal ediyoruz biz
1: bunlarla. Çikolatanın yolculuğu yani efendim işte tam da buradan başlıyor. Şimdi kahve olunca elbette çikolatadan da bahsetmek olmaz, evet. bahsetmemek olmazdı. Şimdi kahveden bahsediyoruz. Dediniz ki her şey önemli burada. Evet. Hadi şöyle güzel bir kahve yapmayı bize anlatın. Nasıl yapacağız, nasıl başlayacağız?
2: Şimdi her şeyden önce hassas bir değirmenimizin olması lazım. Bu değirmene mutlaka kullanacağımız kahvenin bir takım değerlerinin olması lazım. Yani gramajla ve bir rasyolarla hareket etmemiz gerekiyor. Bu demleme yöntemimizin adı Aeropress ile kahve demleme yöntemi. Bunun 2018'deki şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldum ben. Sydney'de Türkiye'yi temsil etmiştim. Orada da finale kadar çıktımdı.
1: Tebrik ederiz. O zaman hakikaten tam uzmanıyla, şampiyonla karşı karşıyayız. Efendim kahve nasıl demlenir? Yanımızda evet. Bir şampiyonu var. Bu işin şampiyonu var. Bu arada jüri mesela o yudumu aldığı zaman neye dikkat ediyor ilk aşamada?
2: Çok dal var efendim. Bir espresso ya da bir barista yarışmasındaki işte tekniklerle şeyler çok farklı. Aeropress'teki.
1: Şu an siz ne yapıyorsunuz?
2: Şu anda
1: kahveleri içine koyduk.
2: Öğütüyorum.
1: Bu özel bir öğütme.
2: El değirmeni.
1: El değirmeni.
2: Çok basit bir şey.
1: Evet.
2: Evde falan çok...
1: Ne kadar zorlandım.
2: Yok, yok, zorlanacak bir şey yok. Çok
1: evet, evet. Zorlandım. Böyle öğütüyoruz aslında. Evet. Böyle efendim öğüttük kahvemizi. Şimdi önce ne dediniz? Kaliteli kahveyle başlıyor.
2: Kesinlikle. Kesinlikle kaliteli kahve.
1: Sonra iyice
2: öğüteceğiz.
1: İyi bir öğüteceğiz.
2: Proses ve iyi bir şeyden geçmiş olması lazım. Kavrulma evresinden geçmiş olması lazım. Suyumuz da çok önemli. Suyun da 80 ppm diye adlandırdığımız bir değerde olmasında fayda var.
1: O ne demek? Yani kaynar olmayacak mı demek?
2: Yok, içerisindeki minerallerin değerleri olarak konuşuyoruz. Suyun tabii kaynar olmaması lazım. Şöyle düşün, suyu zımpara gibi düşünebiliriz. Kahvenin gram şeyinin büyüklüğü, kahve öğütümünün büyüklüğü, efendime söyleyeyim miktarı, gramajı, hı hı. Suyun ısısı, bunların hepsi kahvenin çözülmesini etkileyen şeyler. Kahve, iyi bir kahve ise eğer en önce meyvemsi tatlarını çözer, bırakır. Bir müddet sonra suyla demlemeye devam ettiğiniz zaman şeker içindeki iyi bir kahvede şeker olur, şeker tatlarını bırakır. Daha sonra da gövdeyi oluşturan bitter tatları bırakmaya başlar. İşte bunu dengeli ayarlayabilirseniz çok güzel bir kahve yakalarsanız. Erken bırakırsanız demlemeyi ekşimtırak bir kahve olabilir. Çok demlerseniz suyla bitter tatlara gider. Astringency dediğimiz bizi rahatsız edecek tatlara geçebilir. O yüzden yarışmalarda bu çok önemli. İnsanların kullandığı kahvenin gramajı, kalınlığı, suyun ısısı, demleme süresinin tamamı, bunların hepsi tadı etkileyen şeyler ve jüri bunları aldığı zaman tadı şu görmüş olduğunuz cupping kaşıklarıyla bunları tadıyorlar Aeropress yarışmalarında ve jüri tabii önce bir kalibrasyon yapıyor kendini. Ne tip kahveleri beğeneceğiz, ne yapacağız? Önce kahvenin niteliğini de hareket ederekten sonra ona göre yarışmalarda neticeler oluyor. İki kişi eleniyor, bir kişi devam ediyor. Kazanan bu sene Meksika'ya gidiyor bu arada.
1: Öyle mi?
2: Evet, çok önemli.
1: Efendim, bu arada yanımıza evet tekrar hatırlatalım, bir şampiyon var. Şimdi az önce şampiyondan dinliyoruz iyi kahve yapmayı. Şimdi biraz önce mesela bir gram ölçtünüz ya.
2: 20 gram bir kahve ölçtüm efendim. Bu yarışmadaki üst limit. 20 gramdan fazla kahve kullanamıyorsunuz.
1: O 20 gram kahveyi bunun içine koydum. Şu an öğütüyoruz.
2: Evet. Bir değirmenin içerisinde bir şey ayarı vardır. Yükseklik ayarı, kalınlık ayarı. Onu da kendime göre bir ayar yaptım. Oradaki her değişiklik kahveyi şey yapar. Yani kalın olursa daha ekşimtırak tatlar çıkar. Sizin de deyiminizle söyleyeyim.
1: Evet.
2: İnce olursa daha kolay çözünür. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben kahvemi koydum.
1: Bunun adı ne dediniz?
2: Aeropress. Aeropress, evet. Bu frisbee diye bir şey vardı. Onu bulan arkadaş bulmuş bunu Amerika'da. Şimdi bunu koyduktan sonra üzerine benim kendime ait bir tekniğim var. Belirli bir miktar su ilavesi yapıyorum. Önce bir miktar suyla bu ilk kahvemin ilk can suyunu veriyor gibi oluyorum. Bir miktar bekliyorum. Şu anda aşağıya en böyle sitrik, en asidik tatlar iniyor. Sizin ekşi dediğiniz
1: ekşi, benim tatlar. Ekşi diye evet. Nitelendirdim.
2: Ben şimdi bu indi. Buradaki şeye devam ediyorum demleme sistemime.
1: Tekrar hatırlatalım. Su da çok kaynar değil. İlk böyle kaynar seviyeden çıksın, birkaç dakika bekleyelim
2: tabii,
1: öyle
2: tabii.
1: Değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Burada ben 160 gram suya gelince dinleniyorum.
1: Yani 20 grama 160 gram
2: evet,
1: koymuş oldum
2: evet.
1: O halde.
2: Sonra bunu böyle içine takıp ters vakum yapıyorum ve bekliyorum. Şu anda bir demleme süresi. Kahveyle su temas ediyor. Bu sürenin uzunluğu, kısalığı tadı çok etkiliyor. Bir müddet sonra burada...
1: Ne kadar beklemek gerekiyor?
2: Ben aşağı yukarı 20 saniye falan bekliyorum efendim.
1: Azmış, çok değil. Ben daha uzun beklemek icap eder diye düşünmüştüm.
2: Ondan sonra efendim buradan bunu çok böyle tatlı bir şekilde bastırıyoruz. Buradaki basınç, aeropress dediğimiz havayla itiliyor bu kahve aşağıya doğru.
1: Evet, bu arada kahve sesini de ben duyuyorum efendim. Evet. Damla damla aşağıdaki bardağa doğru kahveler geliyor.
2: Burada sonuna kadar gitmiyoruz. Böyle bir dinleme tekniği vardır bunun. Oradaki ses böyle hafif verpınca işlem bitmiş oluyor. Buradaki kahve esasında biraz konsantre kahve. Benim demleme tekniğimde bunun üzerine de bir 20 gram kadar bypass dediğimiz temiz ve sıcak su ilavesi.

0: yapıyorum. Herkesin bir tekniği var kendine göre. Bizim kahvemiz bu.
1: Harika. Efendim bir şampiyondan kahve yapıp bunu şu an itibariyle Habertürk'te öğreniyoruz. Şimdi 20 gram kullandığı kahveyi, kahve çekirdeğini biraz önce hatta o çekirdekleri de size göstermiştim. Şöyle çekirdekler ne yaptık? 20 gram kahvemizi aldık, güzelce öğüttük. 20 grama 160 gram seviyelerinde yine suyumuzu koyduk. Sonunda da şöyle 160 gramlık suya bir 20 gram daha, bir az daha diyelim. Hatta böyle ölçemeyen pek çok kişi olabilir belki evlerinde. Biraz daha suyu koymuş olduk ve bu şekilde bastırdık. Şimdi kahvemiz gördüğünüz gibi burada hazır. Ne kadar? 160 gram. Hadi 180 gram diyelim. Şöyle seviyeyi de size göstereyim. Evet. Yani bu bir tam bir kupa. Bizim Habertürk kupamız. Evet. Bunun yaklaşık şöyle %75'i dolu diyeyim size. Evet. Yani demek ki 180 gram da buna tekabül ediyor. %70 şöyle falan. Evlerinde evet, yapacaklara evet. Da tabii. Bu manada bir tavsiye vermiş olalım. Bakayım mı tadına?
0: Lütfen, lütfen.
1: Bakalım efendim. Malum dediğim gibi ben çok kahveden anlamam. Tek anladığım şey ekşilikte, onu da yanlış anlıyormuşum zaten. Biraz önce sağ olsun Kemal Bey beni düzeltti. Bakalım nasılmış.
0: Afiyet olsun.
1: Ah çok güzel, çok lezzetli. Elinize sağlık.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Hakikaten çok güzel, çok lezzetli olmuş. Evet efendim, bu arada rejiden de sesleniyorlar. Aman biz de isteriz diye onlara da birazdan tekrar göndeririz. Bu arada buyurun.
0: Bu tip kahvelerin yanında da nitelikli çikolata yemek gerekiyor efendim. Ben size bir de El Salvador bölgesinin iki ham maddeli %80 kakao, %20 sofralık şekerinden olan iki ham maddeli çikolatayı da ikram etmiş oluyorum.
1: Bu vesileyle şunu da göstereyim efendim. Bu bir kakao çekirdeği, elimde de çikolata var. Yani her şey şöyle başlıyor. İşte bununla başlıyor. İçinde böyle çekirdekler var. Sonrasında bu kakaonun yolculuğu son anda elimde gördüğünüz gibi böyle bir çikolataya dönüşüyor. Hepimizin çok sevdiği çikolata. Bitter mi denir bunlara bilmiyorum.
0: Biz bitter diyoruz. Yani teknik adı bitter çikolata. Ama normalde bitter çikolatayı yediğiniz zaman böyle bir acılık macılık gelebilir. Hmm. Halbuki bizim bu çikolatamız %80 olmasına rağmen bu acılığı yakalayamazsınız. Çünkü son derece iyi bir kakao ağacından elde edilmiş bir kakao çekirdeğiyle yapıyoruz. Ve iki ham madde, ilave bir aroma veyahut da bir vanilya şeyi ekstraktı, hiçbir şey kullanılmıyor. Sadece iki ham madde. Çok önemli bir şey bu iki ham madde olması.
1: O halde kahvenin yanında çikolata gider. Şimdi kesinlikle. Aklıma şey geldi. Belki sosyal medyada rastlamışsınızdır efendim. Sibel Can'ın videosu dönüyor. Ben yanında mutlaka bir kahvenin yanında bitter çikolata isterim şeklinde. Allah, evet o da öyleymiş.
0: İkram ederim hanımefendiye.
1: Mutlaka gönderin. Bu arada hatta şunu da hatırladım. Geçen günlerde Halit Ergenç sanatçı. Evet. O da yanında böyle termoslarla geziyor. Diyor ki bunda işte sıcak kahvem var. Bunda soğuk kahvem var. Ya böyle de bir trend oluşmaya başladı. Ünlülerde de görüyoruz. Herkes kesinlikle. Kahvesini evinden hazırlayıp hakikaten çıkıyor. Götürüyor. Evet. Peki şimdi kahve demleme tekniğini öğrendik, gelelim tamam. Türk kahvesine. Ya bu Türk kahvesi biliniyor mu dünyada?
0: Dünyada esasında cezve ibrik teknik olarak adlandırılıyor. Literatürde Türk kahvesi olarak geçiyor. Dünya kahve yarışmalarında bir dal. İnsanlar bunlarla yarışıyor. Fakat yeterli mi değil. Türkiye'de Nitelikli Kahveciler Derneği diye bir NİKADER, bir dernek var. Bu dernek Türk The Battle of the Cezve diye bir yarışma düzenliyor ve bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Dubai'de, İspanya'da, Azerbaycan'da bir de Fransa'da yaparak bir dünyaya yayma şeklinde yapıyor bunu. Böyle bir mücadele gibi olacak. Evet. Kumda falan yapılıyor. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar açıkçası. Normalde Türk kahvesi bizim Rio Minas diye adlandırdığımız bir çekirdekten yapılır. Dünya literatüründe çok takdir gereken bir çekirdek değil. Yani biraz kalitesi düşük bir çekirdek esasında. Fakat ağız tadımız oturduğu için biz nitelikli kahvelerden yaptığımız zaman kullanıcı ya da tüketici bir tuhaflık, sizin bahsettiğiniz ekşiliği şey yapıyor. Ama bu konuda da çok güzel çalışma yapan arkadaşlarımız var, yarışmacı arkadaşlarımız var, çok başarılılar. Mutlaka, çünkü Türk kahvesi bir yapım tekniği. Evet. Hangi kahveyle yaparsanız yapabilirsiniz. Kendi telvesiyle yapılabilen tek kullanan filtre kullanılmıyor. İyi kahveyle mutlaka daha güzel kahveler yapılabilir.
1: Evet. Ve en eski yapım tekniklerinden biri aslında Türk kahvesini tabii. De dolayısıyla dünyaya duyurmak için ne mutlu ki böyle çalışmalarda yapılıyormuş bak. Efendim. Evet. Efendim Habertürk'te bu dilimde bir şampiyon kahve hazırlamanın ustası bizimle birlikteydi. Kemal Kitapçı, şöyle kahve demlemenin bütün detaylarını ondan öğrenmiş olduk. Böylece bu dilimi sonlandıralım, saat başında devam edeceğiz.
0: Görüşmek üzere.

0: sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler konuk oluyor. Necat Uygur'un mirasını ve tiyatroya olan bağlılıklarını anlatan Uygur kardeşler yeni sezon için sevenlerine müjdeli haberler de veriyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
4: Yürüyebiliriz.
5: Yürütebiliriz.
6: Konuşabiliyoruz.
3: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime bir bağlantıyla başlayacağız. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yeni çıkan ayrıntılara göre bir evde bazı evraklar imha edilmek istendi. Ekipler ihbar üzerine de harekete geçti. Şimdi tüm bu detayları bize Alihan Tok aktaracak. Alihan.
1: Evet Kübra Hanım, şöyle ki dün akşam saatlerinden beri zaten özellikle bulunduğumuz nokta çok hareketliydi. Senin de söylediğin gibi burada 100 milyar TL'yi aşan bir para trafiği var ve bu para trafiğinin işte yurt dışına aktarıldığı. Dolayısıyla bu iddialar üzerine 17 ilde operasyon düzenlendi ve toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 37 kişi son olarak gözaltında ve işlemler devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. Aynı zamanda tabii ihbarlar da var, soruşturma çok yönlü devam ediyor. Dün Ümraniye'de arkamda bulunan merkeze yönelik bir ihbar yapıldı. Bu ihbar burada bazı evrakların, belgelerin imha edildiğine dair bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti ve burada Ümraniye'de polis ekipleri bir arama çalışması yaptı. Bu aramanın üzerine tabii gelen bilgiler şu yönde, evet ihbarın işte doğru olduğu, bu yönde bazı evrakların parçalandığı ve burada imha edilmek üzere bekletildiği öğrenildi. Şimdi dosyanın merkezinde çünkü mali hareketler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş ve çevresindeki kişiler mercek altına alındı. Savcılık soruşturmasının dayanıklarından biri MASAK incelemeleri. Haberlerde aslında soruşturma dosyasına dayanılarak bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan para hareketinin incelendiği ve paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığının değerlendirildiği aktarılıyor. Yani burada 100 milyar TL'yi aşan çeşitli kurumlar var, para trafiği var ve bu para işte çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı biliniyor. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 17 ilde 123 ayrı adreste gerçekleştirildi bu operasyon. Ve bu adreslerin 43'ünün kişilere, 80'inin ise 33 şirketin farklı lokasyonlarına ait olduğu bildirildi. Burada en önemli isim Alihan Kuriş. O da gözaltına alındı. İlk saatlerde gözaltına alınanların sayısı 33'tü, daha sonra 37'ye yükseldi. Toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Burada dosyada öne çıkan suçlamalar suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak. Bunun gibi suçlamalar var. Yani burada son bu operasyonda 13 Ağustos'ta başlamıştı. Operasyonun son aşamasında bir ihbar. Burada bazı belgelerin olduğu, imha edilmek üzere bazı belgelerin olduğu, polis ekipleri geldi aramasını yaptı ve o ihbarın doğru olduğu ortaya çıktı. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Biz sözü tekrar Ümraniye'den sizlere bırakalım.
0: Pekala efendim, Alihan Tok o soruşturmanın detaylarını bizimle paylaştı. Gün boyunca yeni bilgiler geldikçe ona bağlanmayı da sürdüreceğiz. Şimdi bir başka haber paylaşalım sizinle, bir gazete haberi olacak. Şöyle ki efendim, Milliyet Gazetesi'nden geliyor haber. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. AK Parti'nin 25. yılı kutlandı dün. Bugüne ve yarına işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada. Dedi ki, terörden medet umanlar üzülecek. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Önümüzdeki 50 yılı da planladık. Daha yapacak çok işimiz var dedi. Bu arada 3 vekil de, 3 milletvekili de AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Gürban ve Aydın Milletvekili Vekili Karakaş'la, Gelecek Partisi'nden istifa eden Bilici de AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3

0: milletvekili AK Parti rozeti taktı. İşte ona ait fotoğraflarda yer alıyor Milliyet Gazetesi'nin haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda bu AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir makalede kaleme aldı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlanan makalede AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık olduğunu belirtti. Erdoğan dış politikaya dair de mesajlar verdi.
1: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık olduğunu söyledi. Demokratik meşruiyetin güçlendiğine, kapasitenin geliştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.
2: Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı. Makalede dış politikaya dair mesajlar da yer aldı.
2: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir.
0: Efendim, İzmitli Hyundai örnek olsun. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız şimdi haberi. Hyundai'ın İzmit'teki fabrikasında ilk tam elektrikli otomobili seri üretime başladı. Eylül'de satışa çıkması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Hyundai'ın yatırım iradesinin Güney Koreli şirketler için örnek teşkil etmesini istiyoruz dedi. İlk aşamada yılda 30 bin adet üretilecek araç Avrupa rekabetinde de önemli bir model olacak. Dileriz ki efendim örnek olsun, yatırımlar artsın. Ülkemizde üretim, hep böyle üretim kapasitesinin arttığı bilgisine dair haberleri sizinle paylaşalım. Şimdi bir başka haber daha paylaşacağız, yine bir gazete haberi. Bu kez Türkiye Gazetesi'nden haber. Servis çilesi bu yıl erken başladı diyor gazete. Henüz malum, daha okulların açılmasına epey bir vakit var ama etkileri şimdiden başladı. Resmi tarifenin çok üzerinde fiyat isteniyor. Okul yönetimleri ise susuyor diyor gazete. Okullar açılmadı ancak servis pazarlığı başladı. Ücret elden alınıyor, belge verilmiyor. Servisçi almadım dese yapılacak hiçbir şey yok. Okul yönetimleri biz karışamayız diyor. Velilerse okullar ve servisçiler organize çalışıyor şeklinde şikayet ediyor. Bu da efendim önemli bir iddia. Dolayısıyla servis çilesi şimdiden başladı. Daha okulların açılmasına neredeyse bir ay varken. Şimdi efendim, Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış derler malum. Bugün itibariyle o kış olan yarısına aslında girmiş bulunuyoruz. Bugün 15 Ağustos. Dolayısıyla mutfaklarda da kış hazırlıkları başladı. Biz de bu hazırlığın pazarlardaki durumuna bakacağız şimdi. Domates, biber, patlıcan ve taze fasulye gibi ürünlere acaba rağbet nasıl? Yanıtlar geldi işte efendim, gördüğünüz gibi Habertürk muhabiri Buse Deviren'de olacak. Söz sende Buse.
3: Kübra, evet, artık yavaş yavaş yazın tamamlanmasıyla birlikte artık dediğim gibi Ağustos'un ortasındayız. Dolayısıyla kışlık hazırlıklar da başlayacak. Ne oluyor kışlık hazırlıklar deyince? Elbette ki domates, işte diğer konserveler yapılmaya başlanacak. Yumurta domatesten yapılıyor genellikle, biliyorsunuz, kışlık hazırlıklar. Şimdi ben pazarda baktım biraz fiyatlar nasıl diye. Dün de Halde konuşmuştum, Halde fiyatlar nasıl diye. Halde 10 lira ile 15 lira arasında yumurta domatesin fiyatı değişiyor. Elbette pazara geldiğinde de bu fiyat 30 liraya kadar çıkmış oluyor. Yumurta domates burada 30 lira. Aşağıda tezgahta 35 lira. Fiyatlar değişiyor kilosuna göre. Daha çok yeni başladığını söylediler bu arada. Yani tam olarak böyle tezgahta bol bol yerini almadı. Tabii ki ileriki günlerde biraz daha yumurta domatesi tezgahta görmeye başlayacağız. Ama bugün itibariyle pazarda kilosu 30 lira mı? 30 liradan aşağıya henüz görmedim yumurta domatesin kilosunu. Normal domates de 40 lira. Bazı yerlerde 35 lira yumurta domates. işte normal domates 40 lira. Yani çok bir fark yok henüz aralarında. Sanıyorum böyle yazın daha...

0: Hava da tamamlanmasıyla, Ağustos'un sonuna gelinmesiyle birlikte biraz daha fiyatı düşecektir yumurta domatesin. Gelin biberlere bakalım, çünkü biliyorsunuz sadece domates konservesi değil, çoğu zaman evde menemen nerede yapılıyor? İşte daha güzel lezzetli yaz domatesiyle menemen yiyebilmek için Türk kahvaltısının vazgeçilmez lezzetidir biliyorsunuz. Biberler de konuyor dolayısıyla o yapılan konservelerin içerisine. Biber çeşitleri, burada acı biber var ki Hatay samandağ biberi yiyenler bilir ne kadar acı olduğunu, memleketimin biberi çok acıdır. 100 lira burada kilosu, 60 lirada diğer biber çeşitlerinin kilosu. Burada işte Charleston biberi var, normal sivri biber var, kapya biber var 60 lira. Biliyorsunuz çok kapya biberin fiyatı gitgide artmıştı ama artık yavaş yavaş böyle 60 liraya kadar düşmüş durumda. 200 lira, 250 liraya kadar çıktığı zamanlar olmuştu. Ama işte dediğim gibi yazın böyle biraz daha tamamlanması, kışa girmeye başladığımız bu günlerde, daha doğrusu sonbahara gitmeye başladığımız günlerde fiyatlar biraz daha düşmeye başlıyor. Domatesinde sanıyorum Çanakkale domatesinde daha da düşecektir diye tahmin ediyorum. Gelin böyle bir bakalım patlıcana da hazır böyle bir pazar tezgahındayken. Patlıcanın da kilosu 40 lira. Kabağında kilosu 65 lira. Şimdi belki seyircilerimiz şey de merak ederler, konserveler yapılacak ama hani cam konserveler ne kadar? O da hemen böyle karşısındaydı. Gelmişken onu da göstermiş olalım Özcan'la birlikte. Konservelerin işte böyle boyutları değişiyor. Boyutlarına göre de fiyatları değişiyor elbette ki. Domatesi, biberi söylemişken konserveleri de söylemeden geçmeyelim. Konserveler böyle bu şekilde, eğer kapaklı almak isterseniz bu boyutuyla pazarda 15 lira. Onun bir küçük boyutu var. O da 14 lira. Onun bir küçüğü de 13 liradan satılıyor kapaklı haliyle. Ama işte pek çok evde yapan kişiler geçtiğimiz seneki konservelerini kullanıyorlar. Ama dikkat etmekte yarar var. Biz bununla ilgili çok yayın yapmıştık. Kapakta bir bakteri olur, işte küflenme olur. Buna da dikkat etmekte yarar var. Yumurta domates 30 lira kilosu. Bakalım, takip edelim önümüzdeki haftalarda. Özellikle Ağustos ayının ortasında, sonuna doğru fiyatlar düşecektir diye tahmin ediyoruz. Bizler sizlere kışlık hazırlıkların yapılmaya başlandığı bir pazar tezgahından aktardık diyelim. Sözü yeniden bırakalım size.
1: Efendim Buse Deviren aktardı. Şimdi onu da söylediği gibi özellikle konservelerin kapaklarına hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Allah muhafaza, yani zehirlendiğine ilişkin haberler de paylaşmıştık. Bu arada Buse her pazara çıktığında şöyle eli kolu dolu gelir. Muhtemelen birazdan yine haber merkezine öyle gelecektir. Muhtemelen Hatay'ın, memleketinin biberini de alıp gelecektir. O halde şöyle toparlayabiliriz. Evet, bir hazırlık başladı ama muhtemelen önümüzdeki hafta şöyle biraz daha düşer özellikle konservelik domatesin fiyatı. Şimdi devam edelim. Adana'dan bir haber paylaşacağız. Eşim barışma teklifini reddeden bir kişi önce aracını yaktı, ardından da kendini eve kilitleyip evi yaktı.
2: Barışma teklifi kabul edilmeyince cinnet getirdi. Önce aracını, sonra kendisi de içindeyken evi yaktı. Adana'nın Çukurova ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan H.Ç. iddiaya göre eşiyle barışmak istedi. Ancak teklifi kabul edilmeyince eve gidip önce park halindeki kamyonetini ateşe verdi. Ardından da kendini eve kilitleyip evi yaktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın söndürüldüğünde H.Ç.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim 500 gramlık Hayat takvim gazetesinden paylaşacağız haberi. Doruk bebek sadece 500 gram olarak dünyaya geldi. 90 gününü yoğun bakımda geçirdi. Doktorlar yaşama şansı düşük dedi ama o direndi ve şükür ki sonunda hayata tutunmayı bildi efendim. İşte Doruk bebeğin fotoğrafıyla duyuruyor takvim gazetesi de. Ömrü uzun, sağlıklı, güzel geçsin diyelim Doruk bebeğinde. Şimdi bir başka haber paylaşacağız. Bu kez Milliyet gazetesinden bir haber. Milliyet gazetesi diyor ki biri bizi dinliyor. Neymiş detayları, gelin bakalım. Daha çok çocuk saatlerinde görülen ortam dinleme, uzaktan dinleme ve görüntü alma gibi özellikler artık yetişkinlere yönelik bazı akıllı saatlerin satış ilanlarında da yer alıyor. İnternette farklı sitelerde yaklaşık 1500 liradan 6000 liraya kadar değişen fiyatlarla satılan bu ürünler mahremiyet ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Efendim doğrusu tedirgin etti bu haber beni. Çünkü şöyle düşünsenize, biriyle konuşuyorsunuz. Meğer o konuştuğunuz kişinin saati sizin sözlerinizi kayda alıyormuş. Hakikaten mahremiyete de kişisel verilere de oldukça aykırı bir durum söz konusu. Bilemiyorum, belki önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir düzenlemeyle de karşılaşabiliriz. Şimdi başka haber paylaşacağız sizinle.

0: İstanbul, şöyle ki Çin'den gelecek efendim bu haber. İkinci dünya insansı robot oyunlarına hazırlanıyor Çin. Daha önce getirmiştik ekranlarınıza. Çin seviyor bu olimpiyatları. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansı robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra temizlik ve acil müdahale gibi alanlarda da yarışacak robotlar.
1: Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek dünya insansı robot oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
0: Efendim, DNA'nın şifresi Türk doktorlarda. Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Gen tedavisinde parmakla gösterilen Türk tıbbı, yapay zeka desteği ve ileri dizilime teknolojisiyle de dünya standartlarını aştı. Yılda 1.4 milyon yabancı gen tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor. Hakikaten Türk tıbbının ne kadar ön planda olduğuna ilişkin pek çok haber paylaşıyorduk. Bu kez gen tedavisinde de Türk doktorları adından söz ettiriyor. Şimdi efendim, bu dilimde bir konuğumuz olacak. TürkSat yayınları çünkü 16 Ağustos yani yarın itibarıyla yeni nesil uydulara taşınıyor. Habertürk'ün de frekansı değişiyor bu arada. Bu taşınma evde televizyonları izleyemeyecek olmamız anlamına mı geliyor? Bunun sebebi nedir? Hepsini konuşacağız. Habertürk Televizyonu Teknik Yönetmeni Murat Gökçek'le bizimle birlikte. Hoş geldin Murat.
2: Merhaba, hoş bulduk Kübra.
0: Öncelikle ne değişiyor? Nereden çıktı bu frekans değişikliği?
2: Şöyle anlatabiliriz. 2008 yılından beri kullandığımız TürkSat 3 ağının ömrü bitiyor artık, ömrü sonlandı. Onun yerine daha teknolojik bir altyapıya sahip olan TürkSat 4 ağ uydusuna geçiyoruz. Böylelikle de tüm frekanslar, radyo ve televizyon frekanslarımız değişiyor.
0: Yani ömrü tükendi artık. Evet. Bunun için bir yenileme gerekiyor. Evet. Peki bu bizi nasıl etkileyecek? Şimdi evde bulunanlar mesela televizyonların ayarlarını mı değiştirmeli? Ne yapmalıyız?
2: Şöyle, aslında çoğu kişiyi birebir de etkileyecek bir durum yok. TürkSat kanal güncelleme sistemi olan receiver'larda, uydu alıcılarında bu gece otomatikman bir güncelleme olacak ve çoğumuz aslında yarın itibariyle yeni kanalları izleyebileceğiz. TKGS sistemi deniliyor buna. Yaklaşık 10-12 yıl içinde herhangi bir televizyon ya da receiver aldılarsa böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar. Fakat daha eski bir sisteme sahip olan izleyicilerimiz manuel olarak menüye girerek kanal arama, şebeke arama özelliğini başlatarak yine yeni kanalların listesine ulaşabilecekler. Son olarak şunu da söyleyebiliriz. Eğer televizyon yayınlarını herhangi bir dijital platform üzerinden izliyorlarsa yine bir işlem yapmalarına gerek yok. Gece 12'den itibaren, yarından itibaren bir işlemsiz yeni yayınları izleyebilecekler.
0: Dijital platformları etkilemiyor. Son 15 yılda da eğer almışsak, yeniyse zaten, yani televizyonumuz, evet, tabiri yerindeyse onları da etkilemeyecek.
2: Evet. Eğer eski, çok çok eski bir cihazları varsa onların HD receiver alma zorunluluğu bulunuyor maalesef.
0: Eski yeni farkını nereden anlayacağız şimdi tam olarak o halde? Son 10 yılda alınmış alınmamış şeklinde
2: alınmış,
0: mi?
2: Alınmış alınmamış çok önemli bir kriter. Ya da menüye girerlerse TKGS menüsünü çok rahatlıkla görecekler. Bu menü yoksa zaten çok çok eski bir cihazdır. Eğer bu menü varsa zaten bunun açık olması şartıyla otomatikman bu gece bir işlem yapmadan yeni yayınlar izlenebilecek.
0: Peki böyle eski olanlar ne yapmalı? Şimdi elimize kumandayı aldık. Hangi menüye basacağız? Evet. Ne yapacağız? Nasıl düzelteceğiz?
2: Her uydu alıcısının farklı menüsü olur ama kaba taslak şöyle anlatabiliriz. Menünün içinde kanal tarama, şebeke tarama, kanal arama gibi isimlerle yer alıyorlar. Buna girdiğinde tarama, search gibi isimlerle onları onayladıkları zaman zaten cihaz otomatikman, receiver otomatikman bir arama yapacaktır.
0: Yani sadece onaylayacağız. Şimdi biz mesela bazen paylaşıyoruz, evet, ya geldi işte haber.

0: Türk'ün frekansı da değişiyor efendim. Uydumuzu, evet. Polarizasyonumuzu, frekansımızı. Şimdi mesela bu frekans bilgilerini bir yere girmesi gerekiyor mu vatandaş?
1: Evet, TKGS sistemi açık değil ve yoksa otomatik aramada da bu kanalımız Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve Habertürk spor kanalları çıkmayacaksa sosyal medya adreslerimizden ya da web sitemizden bu adresleri alacaklar ve manuel şekilde girebilirler. Ama bu çok az bir kullanıcıda olacaktır. Genel itibariyle otomatik aramayla bu sorun çözülecektir. Hı
0: hı, bu durumda efendim biz ekranlarınıza getiriyoruz frekans bilgilerimizi. Yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda da olacak. Murat'ın da söylediği gibi o noktalardan da ulaşabilirsiniz. Ama şunu bir kez daha hatırlatalım. Hakikaten çok kısıtlı bir kesimi ilgilendiriyor. Pek çoğumuzun merak etmeyin efendim. Evet. Habertürk izlemeye devam edebileceksiniz. Çünkü pek çoğumuzun aslında televizyonda pek de bir değişiklik olmayacak.
1: Evet. Peki. Büyük bir kesim de olmayacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat. Çok sağ ol. Efendim Habertürk Televizyonu Teknik Yönetmeni Murat Gökçek'le bizimle birlikteydi. Bu dilimde öğrenmiş olduk detaylarını. Şimdi efendim bir başka haber paylaşayım ben sizinle. Şanlıurfa Harun Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram da yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
2: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez çok sesli koroyla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu, İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
3: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
4: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz ve umutluyuz da geleceğe dair.
2: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
5: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir anda. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştık.
3: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
2: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
6: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
7: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
8: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
9: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
10: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
2: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.
0: Bu haberle birlikte artık burası hafta sonunun sonuna geldik efendim. Yarın yine saatlerimiz 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda şah damarını ve beyni konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, yine Doktor Fizik köşesine birlikteyiz. Cumartesi beşlisi dediğimiz 5 egzersiz yahut da 5 tane yanlış yapılan düzelteceğimiz uyarı alıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım.
1: Ben ergoterapist Sena Bülbül.
0: Sena, hoş geldin.
2: Ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün bize ne anlatıyorsunuz?
1: Bugün bazen bir yaralanma veya sakatlanma sonucunda bazı günlük aktivitelerimizde zorluk yaşayabiliyoruz. Bunun için 5 tane aktiviteyi çalıştırıcı 5 tane egzersiz göstereceğiz.
0: Bu küçük yaralanmalar falan da olabilir. İlla büyük kazaları düşünmeyelim. Elle, kolla ilgili 5 tane öneri olacak,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, başlayalım. Gelsin bir.
1: Öncelikle biliyorsunuz ki bazı kıyafetlerimizin arkasında işlem yapmamız gerekiyor. Bu sütyen veya ilikleme tarzı şeyler olabiliyor. Bunun için kollarımızı arkada çalıştıracağımız bir egzersiz var. Önce oturacağız.
0: Yani bunu yapmakta sıkıntı olan kişilerin yapacağı egzersizler mi?
1: Evet, tamam. Aynen öyle.
0: Bu hareketi
1: öyle
0: yapmanızı engel...
1: Önlük bağlama...
0: Dirsek sorunu olabilir, omuz sorunu olabilir, sırt sorunu olabilir. Bunu yapamıyorsak ne yapabiliriz? Evet.
1: Öncelikle evde bir tane havluyu sandalyenin arkasına koyuyoruz. Sonra mandallarımızı havluya takmaya çalışıyoruz. Hem görmeden yaptığımız bir çalışma olduğu için birazcık çalışma gerektiriyor. Hem de omuzlarımızın açısını geriye doğru açmamızı sağlamamız için yine çalıştıracağımız
0: aslında bir
1: çalışma.
0: Aslında mesafeyi açıp bunu... Çalışmaya başlıyoruz. Aslında bu oyun da olabilir evde. 10 saniyede kaç tane takıyoruz? Öznur, yapalım mı?
2: Yapalım hocam.
0: Hadi bakalım, çıkart 10 saniyede. Evde eğer birisi bunu yapmaya ihtiyacı var ve yapıyor ise diğerleri de motivasyonunu arttırmak için bunu bir yarış haline getirebilirler. Başladım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oo, sen hepsinin, sen iyisin, iyisin. Vallahi harika, harika. Hadi gelsin 2.
1: İkinci olarak yine kavanoz kapağı, her kadının, evdeki iş yapan herkesin büyük problemlerinden birisi kavanoz kapağını açmak. Bunun için de el bileğimizi ve parmaklarımızı, kavrama kuvvetimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Yine evdeki bir sopayla ve hani herhangi bir ağırlıkla beraber evde yapabileceğimiz bir çalışma göstereceğiz. Ağırlığımızı bağladık. Çevirerek, bileklerimize kuvveti vererek bilek yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz.
0: El bilek, el ağrısı çok kişide oluyor. Sinir sıkışması veya parmaklarda kireçlenme. Burada tabii şikayetler fazlaysa hekime gidiyoruz. Ama evde bizim de zaten verdiğimiz egzersizlerden biri. Basit ağrılarda da siz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Buraya da su şişesi de bağlanabilir. Harika, gelsin 3.
1: Üçüncü olarak... Yine düğme ilikleme ince beceri olduğu için bazı problemler gözlenebiliyor. Bunun için de aslında parmaklarımızı teker teker çalıştırmayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor bizim. Yine yapacağımız bir çalışma. Evdeki herhangi bir ağırlıkla yapabiliriz. Tek tek parmaklarımızla topu tutmaya çalışıyoruz.
0: Aslında bu hem beceri hem el göz koordinasyon egzersizi oluyor. Harika. Gelsin bir sonraki.
1: Dördüncü olarak da yine poşet taşıma. Poşet taşımak için de hem kavramamız hem de parmaklarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Bunu bir nesneyle göstereceğiz, bir materyalle. Topu ve lastiği içeren bir çalışmamız var. Evde bunu top ve lastikle de yine yapılabilir, bu yoksa da.
0: Aslında ben buna benzer el çalıştıracak şeyleri birçok hani kırtasiyeler satıyor, spor mağazaları satıyor. Evde bulundurun diyorum. Çünkü biz aslında hep kavrama ile ilgili kasları çalışıyoruz ama geriye olan kaslar genelde ihmal edilmiş oluyor. Bu da aslında açma ile ilgili çok güzel. Böyle web şeklinde olanlar var veya da sıkma bırakmalılar var. Onlar daha çok... sıkmayı geliştiriyor. Açmayı geliştiren bir, böyle lastikli bir sürü oyuncak tarzı böyle spor aletleri var. Bulundurun ve arada yapın diyorum herkese. Çok güzel bir örnek oldu. Haydi gelsin 5.
1: Beşinci ve son olarak da yine bazı insanlarda böyle çok fazla düşürüyorum elimdeki telefonu veya anahtarı dediğimiz durumlar olabiliyor. El farkındalığımız, kontrolümüz azalabiliyor. Yine bunun için de havluyla yapabileceğimiz bir çalışma göstereceğiz. Havlumuzu koyduk. Üstüne evdeki herhangi bir

0: ağırlığı, tolere edebileceğimiz ağırlığı koyuyoruz ve parmaklarımızla bunu çekmeye, yakınlaştırmaya çalışıyoruz kendimize. Bu da yine parmaklarımızın çalışmasını arttırıyor, kuvvetlendiriyor. Çekerek topu kendimize doğru getirmeyi.
1: Evet, nasıl yanlış yaptığını gösterdiniz Nur. Şimdi doğruya geldik.
0: Yaptıkça onu da böyle oluyor. Lazım.
1: Aslında bunu ayaklarda da hani ayak kaslarını çalıştırmak için havluyu toplayın diyoruz. Onun ele güzel bir uygulaması olmuş. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür
1: Harika
0: ederiz.
1: 5 tane egzersiz gösterdiniz. Haftaya yine sizi bekliyoruz. Programımız devam ediyor. Evet, bugün harika iki konuğum var ve çok müthiş bir konuyu işleyeceğiz. Bakın, beynimizi işleyeceğiz. Ameliyatsız hayat kurtaran tedaviler. Artık birçok alanda ameliyatsız hayat kurtarmak mümkün. Ve burada girişimsel radyoloji çok önemli bir konu. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si ancak vücuda dağılan tüm kanın %20'sini alıyor. O kadar önemli. Ve beyinde damarlarda bazen pıhtı, bazen baloncuk olabiliyor. Bunların gerçek manada anlamı nedir bunları öğreneceğiz. Ve ameliyatsız acaba beyin damarındaki pıhtılar çıkartılabilir mi? Veyahut beyindeki baloncuk buradan kapatılabilir mi, temizlenebilir mi? Ve şaht damarı darlıkları ameliyat olmadan açılabilir mi? Bunları hep beraber öğreneceğiz. Bugün programımda iki tane dünyaca ünlü konuğum var. Sayın Tülin Şahin, dünyaca ünlü top modelimiz. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Sayın Profesör Doktor Civan Işlak. Hocam, girişimsel radyolojide hem ülkemizde hem dünyada çok bilinen bir isimsiniz. İyi ki varsınız. Hem hastalara şifa veriyorsunuz hem öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Büyük bir zevk.
1: Şimdi aslında programımızın amacı farkındalık yaratmak. Yani öğretmek, öğrenirken de olmasını engellemek ve bazı çözümleri erken hastaya nasıl ulaşabileceğini öğretmek. Bu noktada konumuz beyine giden kan, şah damarı ve beyindeki damarlar. Hocam, önce sizinle konuya giriş yapalım tıbbi kısmında. Olur. Şah damarı niye bu kadar önemli?
3: Ya şöyle, beyin, siz de bahsettiniz ya, acayip metabolizması yüksek bir organ. Öyle olduğu için o metabolizmayı sürdürecek şekeri ve oksijeni alması gerekiyor. Onun için mutlaka kana ihtiyaç var. O giden kan miktarında belli bir eşiğin altına düşme olursa ya da herhangi bir nedenle kesilme olursa, pıhtı gibi, çok acı sonuçlar doğurabiliyor. O nedenle çok kritik.
1: Peki hasta...
3: Ama bir tek şah damarı değil. Arkada iki tane daha damar var. Yani dört tane damar var. Hepsi çok önemli.
1: Yani önden iki damar, arkadan iki damarla evet, beyin besleniyor. Ve
3: aynen.
1: Kalpten pompalanan kanın %20'sini buralar alıyor.
3: Ciddi miktarını alıyor, evet.
1: Dolayısıyla çok önemli bir iş yapıyor. Hocam, darlığını nasıl anlar insanlar?
3: Ya genellikle şöyle, ya hastanın bir risk faktörü var, o yüzden bakılıyor kontrol edilirken, ya da küçük küçük haberci inme yapıyor. Yani ne demek o? Minik bir pıhtı kopuyor. Giden pıhtı mesela göz damarına gidiyor. Gelip geçici görmek bozukluğu yapıyor. Hareketi bozuyor, konuşmayı bozuyor. Buna biz haberci inme diyoruz. Eğer böyle haber veriyorsa bunun ciddiye alıp bulgularını peşinden koşmak gerekiyor.
1: Genellikle böyle haberci inme.
3: Haberci inme denen bir şey var. Yani hastaya haber veriyor. Diyor ki küçük bir pıhtı gidiyor göz damarı. Göz 30 saniye kapanıyor. Şöyle bir şey yapıyor hasta, ondan sonra düzeliyor, ama o aslında çok önemli bir işaret. Ya da elde bir uyuşma oluyor, konuşma gelip geçici olarak bozuluyor. Bunlar haberci inme, ciddiye alınması gereken bulgular.
1: Hocam, çok güzel şeyleri vurguladınız. İnsanlar genelde böyle bir 30 saniye bir şey oldu diye önemsemez aslında.
3: Aynen, önemsemeyebilir. Bir grup insan ciddi önemsiyor ama bir kısmı önemsemiyor. Önemsenmesi gerekiyor bu işaretlerin.
1: Hocam, çok güzel bir konuya değindiniz. Buradan yavaş yavaş beyine gideceğiz.
3: Tamam.
1: Beyin damarlarında işte sık yaşadığımız sorunlardan birisi pıhtı atması. Aynen. Pıhtı atması olduğunda eğer hemen erken dönemde çözülemezse bu inme, yani felce sebep oluyor. Aynen. Bu pıhtıyı çıkartmak mümkün mü?
3: Teorik olarak ve pratik olarak mümkün ya. Çok uzun yıllardır çıkarılıyor. Mekanik trombektomi denen bir şey var. Yani orada bir mekanik engel var, bir tıkaç var. O tıkaça gidiyorsunuz, geçiyorsunuz, orada bir cihaz açıyorsunuz. O tıkaçı alıyorsunuz, dışarı çıkarıyorsunuz. Kan akımını yeni sağlıyorsunuz. Böylelikle fonksiyonunu kaybetmiş hücreler tekrar fonksiyonunu kazandığı için hasta iyileşiyor. Her zaman değil ama yüksek oranda hastada bir nörolojik iyileşme sağlanıyor. O nedenle pıhtı damarı tıkadığında en önemli şey çok çabuk bu işin yapıldığı merkeze gitmek. Kritik olan şey bu. Zaman beyin çünkü. Ne kadar çabuk müdahale ederseniz o kadar fazla iyileşme sağlayabiliyorsunuz.
1: Aslında hocam, burada şöyle diyoruz. Ülkemizde 112 gayet iyi işliyor. Biz çok beğeniyoruz. Böyle bir şeyden şüphelendiğinizde acil durumda 112'yi arayın diyoruz. Çünkü acil durumda

0: durumda. 112 hangi hastanelerin bu yetenekte olduğunu biliyor. Dolayısıyla da önemli. Ama böyle sizin dediğiniz gibi haberci ilme varsa da kişi ve aile araştıracak, doğru merkeze gidecek.
1: Ya gerçek büyük ilme olmadan bir nöroloğa başvurması, muayenesinin yapılması, gerekli tetkiklerinin yapılması, gerçekten böyle bir kaynak varsa o kaynağın düzeltilmesi çok önemli.
0: Aslında ilmelerin %85'i bu tıkayı

0: ailesel sağlık sorunlarından ders çıkartıp toplumu bilgilendirici çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Siz bu alanda neler yapıyorsunuz, öğrenebilir miyiz?
1: Benim hani annem işte böbrek hastasıydı çok uzun yıllar. Sonra işte 2023'te böbreğinde tümör bulundu ve apar topar alınması gerekti. Yani şöyle, annem çok uzun yıllar iki böbrek iflas yaşıyordu ama böyle diyalize ihtiyaç duyacak durumda değildi.
0: Sınırda gidiyordu.
1: Evet. Ta ki işte bir böbrekte tümör bulunana kadar apar topar alındı o böbrek. Sonra diyaliz sürecimiz başladı.
0: Tümör ameliyatı mı oldu?
1: Evet. Yani komple böbrek çıkarıldı.
0: Böbrek çıkarıldı.
1: Evet. Ve şöyle, sonra diyaliz sürecimiz başladı. Yaklaşık bir 1,5 yıl falan filan. Diyalizi yaşamayanlar da gerçekten ne kadar zor olduğunu bilemez yani. Hani böyle işte haftada 2 defa gidiyordu. 4'er saat falan. İşte ben böyle işte işlerimi ona göre organize ediyorum. Kapıda bekliyorum falan filan bilmem ne. Sonra işte bir keresinde 2 defa beyin kanaması geçirdi. Biri aslında annem işte biraz Danimarka'da doğup büyüdüğümüz yerde yaşıyor. Biraz burada yaşıyor bizimle falan, benle kızımla. Birincisi Danimarka'dayken oluyor. O makinelerin uğultusuna veriyor. Hiçbir semptom yok yani beyin kanaması yaşadığına dair. Gizli bir şekilde yaşıyor. Yani şu ön bölgede böyle. Ve buraya geldiğinde böyle ben biraz gözlerinden anlamıştım aslında. Böyle biraz bayık bakıyordu falan. Hatta acile mi götürsem seni, biraz bir işte grip mi oluyorsun falan gibi, yok bir şey dedi. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra buradaki diyalize giderken bir anda işte duruyor her şey yani, ve beni arıyorlar diyalizden. Anneniz böyle böyle, hani işte hani her şey kapandı durdu falan diyorlar ve ben hani hiç beyin kanamasına yormuyorum olayı, çünkü hani aklıma bile gelmiyor. Ve o anda mesela işte öyle bir hata yapılmış, mesela ambulans aranmamış, hani arabaya koyup en yakın hastaneye gönderilmiş falan. Oysa ki saniyelerle yarışıyorsunuz.
2: Şuur etkilenmesi mi? Yani bir şey oldu dediğiniz şey şuuru mu kapanıyor, etkileniyor?
1: Evet, her şey kapanmış o anda. Ve hani sonuçta arabaya bindirip gönderiyorlar. Hastaneye geldiğinde ben hani dediğim gibi o kadar çok hani böbreğe fokusum ki beyin kanaması yaşama ihtimali hiç vermiyorum bile. Hatta hemşireye döndüm, dedim ki hani böbrekle ilgili ne var şu an, ne yaşıyor dedim. Ben şöyle baktı bana, böbrek mi dedi. Beyin kanaması geçiriyor deyince ben orada tabii ya dağılmadım ama bir şok geçirdim tabii. Yani sonuçta bayağı bir ölümden döndü ve hatta oradaki işte profesör dedi ki hani ikinci beyin kanaması bu. Hani, üstte hani dedi 4 hafta önce bir tane daha geçirmiş. Aynı bölgede sol tarafta. Alttan bu sefer geçiriyor ve beyin shift ediyor dedi. Bu ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hayır hocam, nereden bileyim dedim. Ondan sonra dedi hani şu an açamıyorum, kırmızı beyin dedi, çünkü hani işte kanama devam ediyor. Kanı sıfır. O anda 4 tüp kan lazım falan filan böyle işte. Sonra işte annemin bu böbrek konusu beni böyle doğal bir şekilde bununla ilgili böyle bir konuşmaya başlayınca doğal bir farkındalık oluştu açıkçası. Hatta beni bu süreç Avrupa Parlamentosu'na kadar götürdü ve orada ben de şaşırdım. Anneme hatta şaka yapıyorum, diyorum ki anne bakar mısın, diyorum hani güler misin ağlar mısın duruma yani. Kimin hakkına gelirdi Avrupa Birliği Parlamentosu'nda böbrek sağlığı ile ilgili konuşma yapmamı istemişler. Harika. Yani harika. Aslında ilk önce hani sağlıklı beslenmeyle ilgili konuşma yapmamı istediler. Hani bir modelin bakış açısından ülkelere nasıl en basic şekilde yerleştirebiliriz diye. Sonra da annemin bu durumunu öğrenince o işte Amerika'dan gelen nefrologlar vesaire demişler ki hani Tülin bunu da anlatsın istiyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü maalesef böbrek hastalıklarını ilk 5'te görmüyordu. Ta ki biz işte geçen sene Şubat ayında bununla ilgili bayağı bir 5 gün boyunca mücadele verdik. 10 saat sunumlar falan. Şimdi çok şükür ki top 5'e aldı. Ve
0: öncelikli.
1: Öncelikli. Çünkü harika. Öncelikli hastalık olarak görmüyordu. Ve biliyorsunuz 800 milyon tüm dünyada böbrek hastası var. Evet. O yüzden de benimki böyle bir doğal gelişti.
0: Harika. Aslında şöyle hocam, bir soru soracağım ama şunu da söyleyeyim. Bunu böyle tüm doğallığını anlatmanız o kadar önemli ki, bir hayata dokunuyor. Bizim misyonumuz bu programda sağlık konusunda farkındalık yaratmak. Benim alanımda nörorehabilitasyon olunca beyin damarı ile ilgili sorunları anlatıyoruz. 25 yaşın üstündeki her 4 kişiden biri beyin damar sorunu yaşıyor. Bu tıkanıklık ya da kanama deyince herkes şaşırtıcı görüyor ve anlayamıyor. Bu şok bir bilgi gibi geliyor. Bazısı inanmıyor. Ama biz bu bilgilendirmeyi niye yapıyoruz? Başına gelince akla gelsin. Çünkü bu mesela sizin annenizde de akla beyin kanaması

0: gelmemiş. Normal yani diyalizde herhangi bir sağlık sorunu yaşayan birisi gibi.
1: Baygınlık geçirdi falan filan gibi düşünüyorsunuz. Ya da işte o anda o makinelerin işte hani ya da bir şey yaptı. Hani beyin kanaması ne alaka falan diye düşünüyorsunuz. Yani hani işte her şeyin başı sağlık deriz ya. Yani hani ben işte hani erken tanı hani sadece bir slogan değil. Ben ona gerçekten inanan birisiyim. Daha çok kendim yakın zamanda şey yaşadım işte Mart ayında. Memede bir şey bulundu. Kitle bulundu.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler. Yani zaten hep hani dikkat ederdim. Çünkü bu dünyadaki bu işte Pink Ribbon var ya işte awareness kampanyası. O biliyorsunuz güzellik ve moda dünyasıyla birlikte ilerliyor ya. Onu dünyadaki bütün markalar, tasarımcılar, biz modeller hep birlikte kurduk aslında. Ve o yüzden de hani onu çok takip ettiğim, o alana çok çalıştığım birisiyim sonuçta. Mart ayı, yani düzenli de kontrollerimi yaptırırım. Mesela geçen sene Şubat'ta yaptırdım, hiçbir şey yoktu. Bu sene Şubat'ta gittiğimde kalem uzunluğunda büyük bir kitle bulundu. Mart'ta, bu Mart ayında öyle bir ameliyat oldum ve...
0: Bitti mi?
1: Temiz yani.
0: Harika,
1: temiz.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok geçmiş olsun. Yani bu bilgileri paylaşmanız farkındalık için çok önemli. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Hocam şimdi Tülin Hanım dedi ki annemin beyni kanamış ve sadece böyle bir işte rahatsızlık hissediyordu. Yorgun gördüm. Bu tür vakalar çok olabiliyor mu?
2: Ya şöyle, kanamın nerede olduğuna bağlı. Yani beyin zarları arasına kanar, zarın üstüne kanar, beyin dokusunun içine kanar. Yani kanadığı yere göre çok farklı şey klinik bulgu verebilir. Mesela meşhur bir şey vardır. Ebru Hanım televizyon programı esnasında kanadı. Anevizma patlamasıydı. Beyin zarının altına kanadı. Direkt olarak şuur etkilenmesiyle yere düştü. Böyle bir durumda çok gürültülü bir klinik tablo olduğu için gözden kaçmaz ama çok muhtemelen Tülin Hanım'ın annesinde subdural dediğimiz beyin zarının dışında bir kanama vardır. O yavaş yavaş büyüdüğü için bu tür bulgular verebilir. Muhtemelen böyle bir şey olmuştur. Ama yani genellikle ama beyin kanaması genellikle çok gürültülü bir tablodur ve genellikle gözden kaçmaz. Subduraller hariç. Ya bunlar hariç.
0: Burada da artık yapacak bir şey yok. Hasta yok, yani onu, normal hayatta yani, da bazen yorgun oluyoruz. Aynen, işte aynen. Yüzümüz düşmüş oluyor veya da bir alerjik bir şey geçiriyoruz. Her seferinde de beyin kanamasından...
2: Her yorgunlukta biz beynimiz kanadı dersek dünya yaşanmaz olur.
0: Evet. Bu bir talihsizlik olmuş ama sonra müdahaleler falan gayet başarılı olmuş. Anneniz şu anda sağlıklı.
1: Çok şükür. Evet. Süper. Yani böbrek takıldı. Kardeşim donör oldu. Ama onun da biliyorsunuz hani böbreğe... Hani böbreği takacağız dediğimde bugünden yarına hadi ince olmuyor sonuçta. Evet, öncesi bayağı bir kontroller var. O da bir buçuk yılımızı falan aldı işte sonuçta. Hani sürekli işte baştan aşağı taranıyor yani her bir hücre.
0: Siz aslında hem yaşamışsınız. Evet. Yani şey değil hani ya Sayın Tülin Şahin gelip şunları bize anlatır mısınız diye.
1: Yok, dibine kadar yaşadım yani.
0: Onun hakikaten. İçinde duygunuzu da aktardığınız için daha çok insana ulaşıyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Ya da aynı zamanda damdan düşen.
1: Yani hani insan ya böbrek aslında hani böyle çok sessiz ilerleyen bir hani derler ya, sessiz bir hastalık aslında ama ben de diyorum ki biraz gürültü yapmalı o hastalık. Yani biz gürültü yaptırmalıyız ona çünkü birçok görevi var aslında, fonksiyonu var. Ama birçok insan onu şey yapıyor, hani küçümsüyor, düşünmüyor yeterince. Ancak bir şey
0: ağrı
1: olunca...
0: Ağrı yapmıyor. Ağrı yapmadığı için de dikkat edilmiyor. Zaten evet. Tıbbın doğma sebebi ağrıdır. Ağrı yapmayınca sessiz sinsi ilerliyor.
1: Ben de işte diyorum ki evet, biraz gürültü yapalım ki hani farkındalık
0: kalmamalı. Harika
1: evet, ama aynı zamanda da hani bir şey başımıza... Ya ben şunu gözlemliyorum hani sanki yani Türkiye'de şöyle bir şey var. İnsanlar başına sanki bir şey gelene kadar düzenli bir şeye gitmiyorlar değil mi? Hani kontroller, check-up'lar falan tam yapılmıyor yani.
0: Doğru. Ama işte biz de bunlarla böyle insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz sizlerin katkısıyla. Hocam şimdi girişimsel radyo deyince... Sizin adınızı biz hep duyarız ve gerçekten de...
2: Ben ama girişimsel radyolojiden çok girişimsel nöroradyoloji yapıyorum.
0: Yani, güzel oldu. Girişimsel nöroradyoloji.
2: Aynen girişimsel.
0: Ne yapıyorsunuz hocam?
2: Ya beyin ve omurilik hastalıklarının, damarsal hastalıklarının her türlüsünün tedavisi ve tanısı. Ya bunları yapıyorum. O yüzden hem girişimsel hem tanısal nöroradyoloji yapıyorum ben.
0: Harika. Hocam beyinde baloncuk nedir?
2: Ya beyindeki baloncuk beynin destek sistemi olan damarların duvarında dışarıya doğru olan keserleşme. Ne oluyor keserleşince? Hani biz çocukken patlayan balonumuzu ağzımıza alır, tekrar küçük balon yapardık. O da şeffaflaşır ya. Evet. Aynı şekilde baloncuk oluşunca damar duvarı inceliyor. Damar duvarı incelince de içindeki basınca dayanamaz hale gelebiliyor. Sonra kanıyor. Kanayınca birden kafanın içindeki basınç atar damar basıncına eşitleniyor ve şuur gidiyor.
0: Peki beyinde baloncuk nasıl anlaşılır hocam? Yani bir insan benim beynimde baloncuk var diye anlayabilir mi?
2: Yok, zor. Ya bir takım bulguları var. Yani göz kapağını düşürür, çok büyüktür, bası yapar, nöbet geçirtir ama genellikle

0: İki türlü bir şey var. Kanamamış anevizmalar tesadüfen yapılan incelemelerde bulunuyor. Bence artık herhalde anevizmaların %80'i böyle.
1: Tesadüfen bulunuyor.
0: Geri kalan %20-30'u da vukuat çıkarıyor, kanıyor. Kanamanın sıkıntısı, çok özür dilerim, kanayanların yarısı kaybediliyor. O yüzden biz balonlar kanama ihtimalleri yüksekse kanamadan tedavi edelim istiyoruz.
1: Hocam bu çok önemli. Baloncuk, yani beyinde anevrizma kanadıysa hastaların yarısı
0: kaybediliyor.
1: Bu üzücü. Dolayısıyla da aslında burada herhangi bir şüphe var ise hani
0: ama orada bir kritik bir şey var. Balonun kanama ihtimali yüksekse, yani 2 milimetrelik ufacık bir balon var. Onu da tedavi etmeye kalkmamak gerekiyor. O nedenle bir kar zarar hesabı var tabii. Bir kar zarar hesabı var. Yani tedavi ettiğiniz zaman aldığınız risk, kaldırdığınız riske göre çok küçükse tedavi öneriyorsunuz. Ama yok, tedavi bazen daha saçma riskli oluyor. Çünkü anevizmanın kanama ihtimali çok düşük oluyor. Çünkü toplumda çok fazla var. %1, %2, %5'e kadar çıkıyor.
1: Gerçekten
0: toplumsal
1: mi?
0: Sıklığı tabii. Öyle olduğu için o zaman biz sabah akşam anevizma tedavi etmemiz lazım.
1: O zaman aslında yine burada kritik karar, bilgi, tecrübe çok önemli.
0: Tabii, doğru karar.
1: Sizin için doktorları da yetiştiriyorsunuz. Bu da çok önemli. Burada risk bareminde hocam bazen de şunu yaşıyoruz. İşte biz de görüyoruz. Hastada bir anevizma kanamış. Onunla ilgili tedavi olmuş. İşte o erken dönem felci tedavi olmuş. Hayata tekrar girmiş. Başka anevizmaları da var. Bunların da kanama riski çok yüksek.
0: Tabii yani kanamış bir anevizması olan birinin kanamamış anevizmalarıyla hiç kanamamış anevizması olan hasta ayrı bunlar. Bir hasta kanamış bir anevizması varsa diğer anevizmaları çok emniyetli olmayacağı için ya sıkı takip edeceksiniz ya da tedavi etmeniz gerekiyor.
1: Şimdi bir de burada tedavide şu var, komplikasyon. Komplikasyon bir tıbbi hata değil. İnsanlar hani bunu malpractice ile karıştırıyor. Evet. Yani bir şöyle uçak yolculuğunu düşünün. Bir ara bir belgesel vardı, belki hepinizin önüne düşmüştür. Birkaç bölüm seyrettikten sonra seyretmeye korktum. Uçak kazalarını inceliyor. Hmm. Ya o kadar çok uçak kazası oluyor ki. Yani insanın uçağa binmekten korkuyor veya trafik kazalarını söylüyoruz. Buradan bir yere uçakla gittiğinizde yüzde şu kadar o uçağın kaza yapma ihtimali var. Bu hava şartlarından olabilir, başka bir şey olabilir, teknik bir sorun olabilir. Herhangi bir sorun olabilir. Bizim tıbbi tedavilerde de bir işlem yapıyorken burada %100 başarı garantisi diye bir şey yok. Bizim hastalarımızın kabullenmekte zorlandığı bir konu bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yaptığınız işlemin de bir komplikasyon riski var.
0: Tabii. Ya şöyle, komplikasyon riskinden çok işlerin yanlış gitme riskinden bahsedelim. Bazen hastalarla konuşurken de hasta adayları, çünkü kanamamış anevizması olan birisi hasta değil aslında. Hasta adayı. Anevizmal beyin kanaması geçirmesi hastalığı ihtimali var. Garanti dedikleri zaman diyorum ki garanti beyaz eşyada. Bizde garanti yok. Olamaz. Çünkü mümkün değil. Belli bir oran var. O oranda kontrol edemediğiniz faktörler bir sorun yaratacak demek. Bir tıbbi hata denebilmesi için ya yaratılan sorunun bilgisizlikten ya da teknik yetersizlikten olması, ama daha çok da sorunun olduğu görüldükten sonra sorunun önemsenmemesi gerekiyor. Esas problem o. Problemi gördünüz, önemsediniz, üstüne oturdunuz, yönetmeye çalıştınız, orada bir sıkıntı yok. O tıbbi hata sayılmıyor, ama siz gördünüz, ya bir şey olmaz dediniz, geçiştirdiniz, işte o en büyük tıbbi hata.
1: Dolayısıyla aslında hastalarımızın da bunu anlaması gerekiyor.
0: Tabii anlatıyoruz.
1: Anlatıyoruz. Bir de şununla karşılaştım, siz çok karşılaşıyor musunuz? Beyin kanamış, müdahale edilmiş, ameliyat olmuş, bize kısmi felç de gelmişti. Biz onu tedavi ettik, tekrar hayata %90 entegre oldu. Ailesiyle mutlu yaşıyor. Ama bu arada başka anevrizmaları da var. Riskli kanama riski var ama hasta ameliyat olmak istemiyor.
0: Böyle bireysel durumlarda... seçim. O bireysel seçim. Yani şöyle, zorla adamı ameliyat edemezsiniz ya da kadını. Anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki böyle böyle böyle. Olursanız şu, olmazsanız bu. Ama karar size ait. Bazı insanlar var, diyor ki ben takip ettireceğim, tedavi olmak istemiyorum. Kimisi diyor ki ya risk düşük diyorsunuz, ben yine olmak istiyorum diyor. Yani hekim yönlendirici olmanın dışında bireyin kendi kararına da %100 karışamaz. Yani sonuçta birey bir karar vermek zorunda. Ben bundan kurtulmak istiyorum ya da ben bununla yaşayacağım diye. O da onun kararı.
1: Hayatta hocam böyle çok bir güzel bilgiler var. Verdiniz. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Peki size bir şey söyleyeceğim. Sizin annenizin beyin kanaması geçirdi. Çok şükür hani zorlu bir süreci atlattınız ve şu anda sağlıklı yaşıyor. Bundan sonra bu alanda da çok hasta olduğunu fark etmeye başladınız mı? Yani daha öncekiyle kendi içinizdeki kıyası merak ediyorum.
2: Bilmiyorum ya, benim belki de işim gereği böyle çok seyahat ediyorum. Hani işte modellik insanı çok seyahat ettiren bir şey. O yüzden mesela hani yanımda acil

0: Durumlar için minik bir medical bir kitim mutlaka olur. Hani rujum olmaz, hani onlar olur. Farklı farklı ülkelerde bilmem ne ilaçlar bulunamaz falan filan diye. Hani her an bir şey olur. Bilmiyorum, kişiliğimle alakalı farkındayım birçok şeyin. Hani annemden sonra farkında olmadım. Sadece annemi çok daha yakından takip ediyorum. Bu şeyden dolayı hani iki tane yaşamış. Allah korusun bir tane daha yaşamasın. Hani aman düşmesin. Yüzü gözü böyle biraz baygın bakıyorsa hemen dikkat ediyorum, gözlerini takip ediyorum falan filan.
1: Yani... Aslında burada kaygılarımızda gerçeklerin ortasını bulma. Orada da
2: biraz
1: denge.
2: Orada da bir denge tutturmak
0: abartmamak
2: lazım.
0: Abartmamak lazım.
2: Aynen, yoksa hayat yaşanmaz hale gelir.
1: Evet, hastalık hastası olmadan.
0: Aynen, şimdi ağzına da bak. Evet, öyle değilim, öyle değilim. Sadece hani dozunda farkındalığım var diyebilirim. Yani hani o da bence normal. Değil mi hocam?
1: Ben dozunda gördüm. Kaygılarınızda, çözümlerinizde güzel anlattınız.
0: Teşekkür ederim. Için.
1: Aslında bir burada check-up programları gelişiyor. Hani toplumda da artık longevity, uzun sağlıklı yaşam konsepti tüm dünyada gelişiyor. İnsanlar neler yapıyor, uzun yaşayanlar, sağlıklı yaşayanlar diye merak ediyor.
0: Ama orada abartanlar var sanki bence.
1: Orayı bağlayacağım.
0: Ha, pardon.
1: Şimdi burada aynı şekilde düşünüyoruz.
0: Telepatik bir durum olmuş.
1: Aynen öyle. Yani check-up programları var. Bunların algoritmaları var. İşte belli aralar var. Ya arada bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Evet. Ama hani bunu kaygıya bağlayıp hani haftada bir doktora işte ikide bir şu testi yaptırayım falan, hastalar kaymak istiyor. Biz de burada bazen akılcı yaklaşınca fren yapıyormuş gibi oluyor. Burada iç dengeyi de bulmak gerekiyor herhalde, değil mi hocam? Siz baş ağrısıyla da çok yakın ilgileniyorsunuz.
2: Yani şöyle, yani check-up programları bence iyi. Bazı şeyleri erken bulmaya yardımcı oluyor. Ama tabii yani 20 yaşında da yapılmasının çok bir lojiği yok yani. Ya bir özel bir risk faktörünüz olacak, bir şeyi arıyor olacaksınız. Ama onun dışında belli bir yaştan sonra hani 40'lardan 50'lerden sonra arada bir yaptırmak da muhtemelen
1: sağlıklı bireyler için zaten bunların algoritmaları var. Mesela ailede meme kanseri çıktı. Genetik test yapılıyor. Ailesel bir risk varsa o zaman çocuklara kadar, erkek kız çocuğuna kadar bu uzanıyor. Bunlar zaten oturmuş. Orada zaten profesyonel olan o alandaki doktor yönlendiriyor. Hocam valla süper oldu. Yani çünkü yani şu bütün vücudun kalpten pompalanan kanın %20'sini beyin alıyor. Yani o kadar önemli. Orkestra şefi diyoruz. Dolayısıyla da burada...
2: Bunun omuriliği var, onu da unutmamak lazım. O da çok önemli bir organdır. Çok kan almıyor ama çok fonksiyonel. Onu da dikkate almak gerekiyor.
1: Çok önemli. 4 tane damar, 2 şah damarı, 2 tane de arkada omurgada damar beyne tüm kanı götürüyor. Aynen. Burada bir sorun olursa çözümü
2: var.
1: Var.
2: Ama asıl olan şey bir nörolojik sorun, kalıcı bir nörolojik sorun yaratmadan problemi engelleyebilmek. Hep söylüyorum, beyinde yapılan her şey koruyucu. Olanı düzeltmekten çok koruyoruz biz yaptığımız işlemlerle. O nedenle korunması gerekecek kalitede bir beyne sahip olmak gerekiyor. Yani tren kalktıktan sonra bir şey de yapmanın bir mantığı yok.
1: Hocam çok güzel mesajlar verdiniz. Teşekkürler.
2: Rica ederim.
1: Tülin Hanım, iyi ki geldiniz. Sayın Tülin Şahin.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir cümle, iki cümle son mesaj ne vermek istersiniz sağlıkla ilgili insanlara? Çünkü siz bu alanda bayrak taşıyıcısınız. Farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Önemli bir iki cümleyle sizden de kapanışa geçelim.
0: Yani sizler varken estağfurullah da yani her şeyin başı sağlık diyoruz zaten. Hani o olmadan hakikaten hiçbir şey olmuyor. Olmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Yani sonuçta kendim moda dünyasının kaç yıldır hani tam ortasındayım. İşte aynı zamanda bir moda programı da yapıyorum. Hatta moda programının içinde biz sağlığı da işliyoruz ki şunu hep söylüyorum. Diyorum ki bu giydiğimiz İşte kıyafetleri, yaptığımız saçın, makyajın hiçbir anlamı yok eğer sağlıklı değilsek. Ve insanlar sağlıklı yaşamı da komplike hale getirdiler. Yani ben işte hep diyorum ki, bana işte soruyorlar hep böyle nasıl formda kalıyorsunuz diye. Yani komplike hale getirmiyorum. Çıkıp bir saat yürüyorum sadece. 20 yaşımdan itibaren de hep böyle yapıyorum. Çünkü ileriyi düşünerek bunu yapıyorum. Yani ben ileride 60-70 yaşına geldiğimde en basit hangi sporu yapabilirim diye. Yani ben kendim aslında 20 yaşında longevity'yi etiketi olmadan, farkında olmadan kafama yerleştirmişim yani.
1: Süper bir mesaj oldu. Şimdi de moda oldu. Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Birçok kişiye dokunduğunuzu düşünüyorum. Evet, harika bir program oldu. Konuklarımıza çok değerli, önemli konulara değindik ve programımızı burada bitiriyoruz. Hafta sonu sağlık, mutlu, huzur ve barış dolu sevdiklerinize güzel geçmesi dileğiyle. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. İyi hafta sonları dilerim. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar her saat başında beraberiz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Haberleri sizlerle paylaşacağız. Bu dilime de yine sıcak bir bağlantıyla başlayalım. Son günlerin en geniş kapsamlı operasyonlarından biri. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste arama yapıldı. İmha edilmek üzere parçalandığı belirlenen bir evraka el konuldu. Ayrıntıları da arkadaşımız Habertürk muhabiri Alihan Tok'tan alacağız. Sözü sana bırakıyorum Alihan.
1: Evet Tuğba, bahsettiğin gibi geniş kapsamlı bir soruşturma. Tabii iddialar, ihbarlar özellikle Ümraniye'de bulunan, arkamda bulunan adrese yönelik bir ihbar yapıldı. Burada bazı evrakların olduğuna yönelik ihbarlar vardı. Bu ihbarlar sonucu ekipler harekete geçti ve burada bazı evrakların parçalanmak üzere, imha edilmek üzere bazı evrakların bulunduğuna dair tespitleri yaptıklarını ifade ettiler. Burada şimdi 17 ilde operasyon başlatıldı. 13 Ağustos'ta başlayan bir operasyon geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Alihan Kuriş başta olmak üzere toplamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ve dosyanın merkezinde de aslında mali hareketler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından burada yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş ve çevresindeki kişiler ve aynı zamanda bağlantılı 33 şirket mercek altına alındı. Ve bu paraların, 100 milyar TL'yi aşan paralarında çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı iddia edildi. Burada iddiaların arasında aynı zamanda suç örgütü kurmak, burada 100 milyar TL'yi aşan para hareketi, çünkü bu hareketler analiz ediliyor ve 17 farklı ilde 17 farklı ilde operasyon başlatıldı. Farklı adreslere bu operasyonlar düzenlendi. En sıcak gelişme de ki dün akşam yaşandı aslında. Burada bir önemli bir ihbar aldı. Arkamızda zaten bu örgüte yönelik bir adres var. Bu adreste bazı evrakların olduğu, bu evrakların da imha edildiği, imha edilmek istendiği ihbar edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde polis ekipleri intikal ettiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda dün yine geldi. Burada ekipler arama yaptı ve o imha edilmek isteyen evrakların ele geçirildiği de ifade edildi. Burada aynı zamanda şimdi burada parçalanmış belgelerin bulunduğu iddia ediliyor. Zaten MASAK raporunda da çarpıcı iddialar var. Soruşturma kapsamında bahsettiğimiz 100 milyar TL'lik bir para trafiği, yine çeşitli şirketlere ait bu trafik analiz edildi ve bu paranın da işte çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı ifade ediliyor. Alihan Kuriş başta olmak üzere toplamda 37 kişi gözaltında, 49 gözaltı kararı var. Tabii diğer kişiler de yurt dışında. Toplamda 37 kişi son olarak gözaltına alınmış durumda. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler bahsettiğimiz gibi son olarak burada arama yaptılar ve parçalanmış belge buldular. Burada delillerin ortadan kaybetmeye yönelik bir çalışma var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Tüm bu iddialar değerlendirilecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan Tok'a ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. İstanbul merkezinde yürütülen vize randevusu soruşturması da vardı. Adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. 4 kişi de adli kontrolle serbest. Bakalım detaylara. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla düzenlenmişti bu operasyon. 49 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Giresun Keşap'ta ne yazık ki yoğun sağanak yağış sele neden olmuştu ve o sele kapılarak kaybolan dayı ile yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Bir araç sele kapılmıştı, o araçta ikisi vardı dayı yeğen. Demirören Haber Ajansı muhabiri Efnan Köse o noktada. Efnan, çalışmalar ne durumda? Arama çalışmaları hala büyük bir titizlikle devam ediyor belli ki. Neler söyleyeceksin son durumla ilgili, söz sende.
2: Evet, giriyorsunda önceki gün başlayan gece saatlerinde başlayarak yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğü Giresun'a ve Keşap ilçesinde araç içinde kaybolan dayı yeğen içinde bugün ikinci gündeyiz ve arama çalışmaları da ummalı bir şekilde devam ediyor. Hemen kameradaki arkadaşımlar rica edelim sizler için göstersin. Şu anda Akut Rize ekibi yaklaşık 12 kişilik ekibiyle beraber dere kenarındaki aramasını sürdürüyor. Yani söylediğim gibi...

0: Giresun'da metrekareye düşen 60 kilogram yağış ilçenin birçok yerinde sel, baskına ve taşkına neden oldu. Selin vurduğu bölgelerde de dün ve bugün olmak üzere tüm ekipler, aynı zamanda ilçe halkı da çalışmalarını sürdürüyor ve hayatı normale döndürmeye çalışıyorlar. Keşap ilçesinden köylerine giden Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu da sel sularına kapılarak araç içerisinden kaybolmuşlardı. Bugün için ikinci gün ve ne yazık ki onlara dair herhangi bir iz yok. Şu anda Keşap ilçesinde yaklaşık 192 personelin olduğunu ve kent genelinde de 920 personelle beraber de arama çalışmalarını sürdüğünü ifade edelim. JAT, AKUT, AFAD, dalgıçlar, polisler, herkes iki dayı yeğeni aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Yağış da bir yandan devam ediyor. Şunu da kaydetmek istiyorum ki bugün meteorolojiden gelen uyarıyla beraber öğle saatlerinden başlayıp gece saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli bir sağanak yağış uyarısı aldık ve yayına başladığımız dakikalarda da bu yağış da etkisini göstermeye başladı. Keşap Deresi ile beraber Karabulduk Deresi birleşerek sahile doğru akıyor ve o tarafta da dalgıçlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Oldukça şiddetli ve beklenmeyen bir yağışla beraber gelen bir durum. Ne yazık ki üzücü oldu ki dayı ve yeğene dair henüz bir ize rastlanamadık. Debi yavaş yavaş yükseliyor. Aynı zamanda sel sularının da gördüğünüz gibi bu ağaç parçalarını yol kenarlarına kadar getirmiş. Arı kovanlarına, pek çok tarım arazisine zarar vermiş durumda. Ağaçlar kökleriyle beraber koparak yol kenarlarına doğru gelmiş ve büyük bir hasara, zarara neden olmuş. Söylediğim gibi yağış da devam ediyor şu anda ve dalga seviyesi yükseliyor. Derenin debisi de zaman zaman artıyor ve bu durumda arama çalışmalarını zorlaştırıyor diyelim ve şu anda da dayı yeğenin arama çalışmalarını sürdüğünü ifade edelim. Sözü buradan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Eflan Köse ve kameraman arkadaşına. Umarız iyi haber gelir bölgeden. Takip etmeye devam edeceğiz. Asya ülkesi Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssünün Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası aynı bölgede en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi. Yine çok sayıda yapının hasar gördüğü depremde en az 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinleri sarsıntının yaklaşık bir dakika boyunca aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ve sahil kesimlerinde ise yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgaları kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde konuştu. AK Parti'yi millet kurdu, kimse bizden rehavet beklemesin dedi. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına dair önemli mesajlar verdi Erdoğan. Terör sorununu çözüyoruz, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadelerini kullandı.
2: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu.
3: AK Parti umut olarak doğdu dedi. Aşılan zorlukların altını çizdi.
2: Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Safa sağlam burada. Milletin huzurundayız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
2: Çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
2: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor.

0: Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Erdoğan çeyrek asırlık dönemdeki icraatleri anlattı.
0: Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.
1: Erdoğan partinin önümüzdeki siyaset yolculuğuna ilişkin de mesaj verdi.
0: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürüyor. Bir yandan Başkan Donald Trump boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek dedi. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinden korkmuyoruz diye yanıt verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu.
3: They know. You know who knows how well we're doing? Iran.
1: Trump New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları arttırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti.
2: Yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
1: Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetle Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı.

0: Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca "uçakta bomba var" diye bağırdı, sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar" dedi.
1: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
2: Son dönemde maalesef sıkça paylaştığımız haberlerden biri de evlatlarını acı bir şekilde kaybeden ailelere yönelik tehditler. Onlardan biri de Rojin Kabaeş'in ailesi. Geçen hafta düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklanmıştı ama maalesef bu kez de silah fotoğrafıyla ölüm tehdidi geldi aileye. Aile tabii faillerin bir an önce bulunmasını istiyor.
3: Hiç demiyorsunuz bu kızımız okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Katlettiler onu, katlettiler.
4: Aylardır evladının ölümündeki sır perdesinin kalkması için mücadele veriyor. Ama bir yandan da tehdit mesajları nedeniyle ailesi için endişe içinde yaşıyor.
5: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
4: Çocuklarını farklı olaylarda kaybeden acılı ailelere yönelik tehdit gönderen şüphelilere yönelik geçen hafta Diyarbakır merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Van'da kaybolduktan 18 gün sonra gölde cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin Kabaeş'in ailesinin de bulunduğu aileleri tehdit eden şüphelilerden ikisi tutuklandı.
5: Onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler. 7-8 aydır böyle tehdit mesajı gönderiyorlar.
4: Operasyonun ardından da tehditlerin arkası kesilmedi.
5: Tekrardan mesaj gönderdiler. Bu sefer Türkiye'nin numarasıdır. Yabancı numara değil. Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir.
4: Nizamettin Kabaeş, şikayetini çek kurtul yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazılı mesajlar gönderen şüphelilerden şikayetçi oldu.
5: Ben de bunu devletten rica ediyorum. Bu kişiler kimse yakalasınlar, gereken cezayı versinler onlara. Ben bunu istiyorum.
2: Diyarbakır'da kedinin tırmaladığı çocuğun kuduz olduğu belirlendi. Çocuk tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sur ilçesine bağlı Büyük Kadı köyünde 3 yaşındaki çocuğu yaklaşık 4 ay önce sokak kedisi tırmaladı. 10 Ağustos'ta rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çocuğun kuduz olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuk entübe edildi. Durum ilgili kurumlara bildirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede temaslı taraması ve sağlık kontrolü başlattı. Tarım Müdürlüğü ekipleri ise bölgede yine önlem alıp sağ çalışması yürütmeye başladı. Belediyeler de yine sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptı. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. Kırıkkale'de Hüseyin Okumuşoğlu'nun ortadan kaybolduktan 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Ekipler iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Detayları haberimizde.

0: Bakalım.
1: Telefon görüşmeleri, yıllarca ödenen faturalar mercek altına alındı. Milyonlarca veri incelendi. Cesedi 11 yıl boyunca derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti çözüldü. Her şey geçen yıl ev sahibinin kirayı yatırmayan kiracısına ulaşamayıp Kırıkkale'deki evine gelmesiyle başladı. Çilingir yardımıyla eve giren ev sahibi derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlüğü bozulmuş ceset buldu. Polis cesedin 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunu belirledi. Evin elektrik faturası 11 yıl boyunca internet üzerinden ödenmişti. Kiracı Melih Veske'nin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasına göre Okumuşoğlu kaybolmadan 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde yangın çıkmıştı. Okumuşoğlu çevresindekilere yardım toplama bahanesiyle eve gelen çarşaflı kişiler beni bayılttı. 120 bin liramı alıp evi ateşe verdi demişti. Ama polise farklı ifade vermişti. Melih Veske'nin telefonunun yangından 10 dakika önce evin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Veske, cesedin bulunduğu evi de Okumuşoğlu'nun kaybolduğu günlerde kiralamıştı. Okumuşoğlu'nun iş yerinde 24 saat içerisinde hayatının değişeceği ve Melih Veske'nin kendisinden aldığı birikimi geri vereceği yönünde yazdığı not bulundu. Ayrıca iki farklı başlıkla bırakılan mektuplar da incelendi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulunca dosya yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Yaklaşık 7 milyon veri incelendi. İzler Melih Veske'nin irtibatlı olduğu bir kasaba uzandı. Veske'nin kızının da bir telefon görüşmesinde "yapanlar öldü gitti, suç ona kalacak" şeklindeki sözleri dosyaya girdi. 98 kişinin ifadesi alındı, 43 kişinin ETS kayıtları incelendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı yakalandı.
0: Balıkesir'de Perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Edremit ilçesinde Perşembe günü öğle saatlerinde ormanlık alana yakın bir noktada çıkmıştı yangın. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Ama başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şimdi hepimizi ilgilendiren bir araştırma var. Onu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'nin dergisinde yayınlandı bu araştırma ve o araştırmaya göre dünya genelinde 1480'den fazla sebze türü var. Ancak dünya nüfusu önerilen miktardan %40, neredeyse yarısına yakın %40 daha az sebze tüketiyor ve daha da önemlisi az sebze tüketimi küresel hastalık yükünü arttıran nedenlerin ilk beşinden biri, yani ilk beş beslenme riskinden biri az sebze tüketmek. Buradaki sorun üretimde mi, yoksa yani aslında çiftçi mi bu çeşitliliği bilmiyor, yoksa tüketici bilmediği için bilmediği sebzeyi denemeye pek yanaşmıyor mu, mesafeli mi? İşte bunları konuşacağız. Sebze üretimini nasıl çeşitlendiririz, sofralarımıza taşırız? Bunları konuşacağız. Konuğumuz var, tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte. Mine Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tarım tabii bizim uzun süredir konuştuğumuz bir konu. Bir ülkenin öncelikle gıda üretiminde kendi kendine yetebilmesi çok önemli. Dünya bunun önemini çok dönemde anladı. İşte özellikle pandemi bunlardan biriydi. Bizdeki acaba ürün çeşitliliği nasıl sizce?
2: Biz tabii dünyaya göre aslında hem coğrafi konum olarak da hem beslenme alışkanlığı ve geçmişten gelen kültür olarak da şanslıyız. Hem elimizde ürünler var hem de öyle bir beslenme kültürümüz var. Yani bizim o sofralarımızdaki geniş çeşitlilik, çorbalar, ana yemek, aralar, zeytinyağlılar dünyanın pek çok ülkesinde tabii böyle bir beslenme çeşitliliği ve zenginliği yok. Şimdi tabii siz az önce ifade ettiniz, dünyada aslında milyonlarca, yani 4.9 milyon canlı var. Hayvan ve bitki olmak üzere bunların tabii 6000'e yakını zamanla aslında insanoğlu tarafından kültüre alındı ve ekiliyor. Ama günümüzde

0: ağırlıklı olarak bütün dünyada sebze ve meyveler, tahıllar 200 türe yakın. İşin daha ilginci %75'i, yani beslenmemizin aslında %75'ini 12 tane bitki çeşidi ve 5 tane hayvanla sağlıyoruz. Yani bu tabii çok ciddi bir daralan bir şey görüyoruz. Beslenme çeşitliliği görüyoruz. Bunun sebebi ne diye siz az önce ifade ettiniz? Çiftçiler mi, biz mi doğru beslenmiyoruz noktasında aslında dünyadaki şu andaki bu ticaret sistemleri, tarım ticaret sistemleri 10 bin yıllık. Yani 10 bin yıl önce de tahıllar, sebzeler vardı. Bir yerde üretiliyordu. Devam eden yıllar içerisinde de burada depolanıyordu. Sonra taşınıyordu. Aslında bu sistem hala daha devam ediyor. Ve bu devam eden sistem içerisinde de dünyanın çeşitli alanlarında, kuzey yarımküre ve güney yarımkürede yılın belli zamanlarında tahıllar, sebzeler, meyveler üretiliyor. Bir kısmı depolanıyor. Bir kısmı o bölgelerde tüketiliyor. Bir kısmı da ticarete konu olup örneğin geçtiğimiz yıl 5 trilyon dolara yakın bir tarımsal bütün dünyada hasıla var. Bunun 1.9'a yakını ticarete konu oldu. Şimdi bunu yaparken ama bir sistem var. Yani nerede ne üretileceği, ne kadar üretileceği, hangi tohum kullanılacağı, çiftçilerin neyi ekeceği, bu ektikleri üzerinden bu tarım ürünlerinin ihtiyacı olan ilaçlar, işte pestisitler veya diğer bakım ürünleri, bunların nerede depolanacağı, bunların gıda endüstrisinde işlenip hangi işlenmiş gıdaya dönüşeceği, sofraya nasıl geleceği ve en sonunda da yemeklerimiz aslında belli ve bu da neredeyse 5-6 bin yıldır hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu böyle bir sistem olunca hem çiftçi hem aradaki işte gıda endüstrisi aslında alıştıklarını yapmaya devam ediyor. O yüzden de en çok biz sebzede hangilerini görüyoruz? İşte domates var, soğan var, patates var. Bütün dünya esasen bu ve türevleriyle besleniyor. İşte soğan var, lahana var, salatalık var, patlıcan var. Yani bunlar bizde de aynılarını.
1: Ben aslında böyle son dönemde görüyorum patatesin, mor patates, tatlı patates yeni yeni oturdu sanki bizim mutfağımıza da. Domates de siyah domates sık görmeye başladım. Ama biraz da sizin o bahsettiğiniz o endüstri bir arz talep meselesi de var. Çok geniş kesimler alamıyor o tarz ürünleri. Neden? Çünkü fiyatları da pahalı oluyor normalden. Örneğin patatesin 4000'den fazla çeşidi varmış ama Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 5 ila 8 çeşit patates tüketiliyormuş. Bizde belki 2-3'ü geçmez, değil mi? Bu da etkili sanırım. Bir de bazıları bu tarz böyle farklı gelen sebzelere sanki genetiğiyle oynanmış gibi de bakıyor. Öyle bir düşünce de sanki hakim vatandaşta. Ne diyeceksiniz? Pazarlarda, tezgahlarda da çok sık yerini bulmuyor arz talep meselesinden dolayı.
0: Bulmuyor tabii çünkü hem çiftçi yeni bir ürün ektiği zaman bu yeni bir deneyim demek, yeni bir bilgi demek. Yani hiç bilmediği bir tohumu alacak, üretecek, bakalım gerçekten de verimi iyi olabilecek mi? Sonra bunu kime satacak? Yani aracı bu sistem üzerinden çünkü çalışmıyor. Bir pratiği var çünkü her işin. Yani bu televizyonculukta da aynı şey. Yani biz niye hep aynı programları yapıyoruz? Çünkü bunu biliyoruz. Değil mi? Konfor alanı var. Tüketici bunu istiyor. Biz de bunu bildiğimiz için bunu yapıyoruz. Şimdi yeni bir şey ektiğinizde pazarda tutunabilecek mi? Bir de şimdi biz mesela en önemli örnek şudur. Süpermarketlerde, manavda mesela fesleğen hep vardır. Ama fesleğeni çok az insan ister. Çok az insan satın alır ve o yüzden de fesleğenin çok önemli bir bölümü hep israf olur. Şimdi bu tabii bir tarım gıda ekosistemin içerisinde tutunmak da çok kolay değil. Yani sadece su sistemin ya da ticaretin, kapitalizmin kendisinde değil. Amerika'da evde yemek yapma oranı %10. Türkiye'de bu biraz daha yüksek. Dünya ortalaması belki biraz daha yüksek ama giderek aslında biz çok yemek yapmak da istemiyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman da hani yeni bir sebzeyi pazara ulaştırabilmek çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Yani hadi pazara ulaştırdı. Bu sefer bunu Tuğba Hanım almak istiyor mu? Çünkü Tuğba Hanım da şöyle söylüyor. Ya benim beslenme kültürümde öyle bir şey yok. Şimdi bir daha onu yıkayacak, onu neyle birlikte kullanacağım. Yani bu çok kolay bir iş değil ama bir taraftan da tabii bu buna ülkeler genetik erozyon listeleri yayınlıyor her yıl. Deniliyor ki şu kadar bitki sebzem az kullanıla kullanıla ekilmeye ekilmeye yok olmak üzere. Şimdi 1900'lerden bugüne geldiğimizde biyoçeşitliliğin %75'i neredeyse yok oldu. Bu bakımdan da uzmanlar şunu söylüyor esasen. Yani bir tarladaki ve bir sofradaki zengin sebze demek aslında toprağın daha dayanıklı

0: olduğu anlamına geliyor. Arıların daha sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Kırılgan gıda sisteminin daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Çünkü pek çok sebze çeşidi kimi soğuğa dayanıklı, kimi kuraklığa dayanıklı, kimi istilacı türlere dayanıklı. O yüzden de esasen bu biyoçözümler dediğimiz dünyadaki bu zengin sebze meyve çeşitliliğini yaşatabilirsek, daha çok sistem içerisinde hayatta kalmasına yardımcı olursak ve biz de sofralarımızda buna yer açarsak aslında bu sistemi değiştirebiliriz. En son yapılan bir Nature araştırması şunu söylüyor. Diyor ki beslenme şeklimizi değiştirerek daha sıklıklı sebze, meyve, bitkisel ürün, bitkisel yağlar ve kuru yemişler yersek diyor, karbon ayak izini de düşünebiliyoruz. Evet. %70 oranında. Bu anlamda da bu aslında bir gıda dayanıklılık ölçütü de diyebiliriz. Sadece sebzeleri öncelemek değil aslında.
1: Evet, yani aslında biz hep yeterli miktarda hasat zamanı, yeterli ürün var mı? Ne kadar çok ürün o kadar iyi diye bakıyoruz ama aslında uzmanlar da böyle diyor, bu araştırmaya imza atan. Çeşitlilik de çok önemli değil mi Mine Hanım? Yani sadece miktar değil, çeşitliliğin fazla şimdi olması.
0: Çok önemli. Yani sizin günde iki çeşit sebzeden hani 3000 kalori almanız yanında sizin günde 5-6 çeşitten 3000 kalori almanız, bu tabii beslenme açısından çok daha önemli. Ama orada şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi dünyada her yıl yaklaşık 2.1 milyar ton sebze üretiliyor. Ama sebzeler ve meyveler, özellikle de yaş sebze meyveler, israfın en çok olduğu alanlardan bir tanesi. Çünkü tarladan sofraya gelene kadar depolamak, soğuk zincirin kırılmaması, bunlar da hiç kolay değil. Bu bakımdan da esasen hani gene aynı yere gelirsek sistemi tek başına suçlamak da çok doğru değil. Yani evet, yaş sebze meyve için daha sağlıklı lisanslı depolar gerekiyor. Daha doğru bir gıda endüstrisi gerekiyor. Örneğin gelişmiş ülkeler şu anda tarlaya çok yakın yerlerde yaş sebzeyi hasat ediyor. Anında hemen donduruyor. Çünkü besin değerini kaybetmemesi için temiz bir şekilde, kullanıma hazır bir şekilde süpermarkete geliyor. Bugün Amerika'da, Avrupa'da süpermarketlerin içerisindeki o temizlenmiş, kullanıma hazır sebzeler, yapılan bir araştırma şunu söylüyor. Gençlerin evde yemek yapma alışkanlığını daha arttırıyormuş. Çünkü şöyle düşünüyor. Yani ıspanağı evet, alıyorsunuz, domatesi alıyorsunuz. Hemen pratik bir şekilde yemek yapabiliyorsunuz. O yüzden de bu çeşitliliği arttırırken bir takım finansal araçlar lazım, çiftçiyi doğru desteklemek lazım, bir takım sistemleri destekler gerekiyor. Ama evet, en önemlisi de bizim de o süpermarkette hep alışık olduğumuzu elimizin gitmemesi gerekiyor. Gerektiğinde biraz yüksek bütçeyle farklı satın almalar yaparak yeni tat belleğimize yeni lezzetler ekleme evet, kabiliyetini de bizim geliştirmemiz
1: şimdi
0: gerekiyor.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Çünkü arkadaşlarımız İstanbul'da bir semt pazarına gitti. Fiyatlar da çok önemli. Meyve sebzeyi konuşunca haliyle tezgaha yeni eklenen ya da işte sezonu devam eden meyve sebzelere de bakmak gerekiyor. Fiyatlarına da bakmak gerekiyor. Bir bakalım, Habertürk muhabiri Buse Deviren gitti pazara. Bakalım notları neler oldu.
2: Evet, kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarına bakacağız birlikte. Gelin önce yaz meyve tezgahından başlayalım. Artık Ağustos ayını ortaladık. Ağustos'un bugün 15'i. Meyvelerde farklılaşıyor tezgahta. Kim artık veda ediyor yazın sonlanmaya başlamasıyla birlikte. Ama yine de tezgahta oldukça renkli meyveleri görmek mümkün. Şeftaliye bakalım. Şeftalinin kilosu 60 lira. Yine nektarinin kilosu da 60 lira. Burada armutlar var. Onun kilosu da yine 60 liradan satılıyor. Erik var. Bunlar siyah erik. Bu eriklerin özel bir adı vardı. Neydi bu eriklerin adı? Kırmızı erik diyorsunuz. Evet. Tamam, bu kırmızı eriklerin kilosu da 50 liradan satılıyor. Anjelik değil mi? Anjelik erik. Evet, anjelik eriklerin de kilosu 50 lira. Kayısının kilosu 120 lira. Ki kayısı da yine bu sene çok boğuldu. Üzüm yavaş yavaş artık tezgaha gelmeye başladı. Ağustos itibariyle biraz daha bollaşacak ama fiyatı yine 75 liradan satılıyor. İncir tezgahta yeni yeni başlamaya başladı. İşte bu hafta ve geçen haftadan itibaren aslında gelmeye başladı. Yine onun da paketi mi 150 lira?
3: Kilosu.
2: Kilosu 150 lira. İncirin yanında kirazlar. Bu sene kirazı İnanılmaz bol tükettik. Bir önceki sene kilosu 800 bin liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl kiraz çok boldu. Hatta pazarcılar da diyor yani meyve sebze, özellikle meyve çok boldu bu sene. Soframızda da

işte bütçemiz yettikçe yerini buldu. Kirazın da kilosu 100 liradan satılıyor. Pazarda hala daha çok bol evimize alıyoruz. Muz var. Muzu da yaz kış aslında görüyoruz tezgahlarda. Muzun da kilosu 90 liradan satılıyor. 85 lirayla

0: limonun da kilosu yine pazar tezgahında 100 lira. Geçtiğimiz sene yine vişne de çok pahalıydı, aynı kiraz gibi. Gelin bir de bakalım sebze tezgahına, domatese bakalım, bibere bakalım, salatalığa bakalım. Onlar da fiyatlar nasıl? Pazar tezgahları aslında semtten semte değişiyor. Yani kimi tezgahı başka bir semtte daha uygun bulabiliyoruz. Bazen daha pahalı olabiliyor. İzleyicilerimiz de onu söylüyor. Yani neden diyor, bizim buradaki pazar daha pahalı. Semtten semte değişiyor. Hatta ürün kalitesine göre değişiyor aslında. Kışa girmeye başlayacağız biliyorsunuz. Yaz domatesiyle artık vedalaşacağız. Yani Ağustos'un ortasındayız biliyorsunuz. Ağustos'un sonuna doğru artık yavaş yavaş herkes evine konserve domates yapmaya başlayacak. Konserve domatesler, işte bizim yumurta domates olarak adlandırdığımız domatesler de tezgahta artık başladı yerini almaya. Kilosu 30 liradan satılıyor yumurta domatesin. Ama tabii ki Ağustos'un sonuna doğru onun da fiyatı yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır, ama ufak ufak insanlar böyle konserve domateslerini yapmaya başladılar. Salatalığın kilosu badem, Çengelköy badem salatalığın kilosu da 40 lira. Yine 70-80 lira olduğu, hatta 150 lira olduğu zamanları görmüştük. İşte Antalya'daki o selde, fırtınada seracıların zarar gördüğü dönemlerde salatalık çok yükselmişti. Bugün tezgahta 40 lira. Domatesin de yine normal domatesin de kilosu 40 lira. Yani yumurtayla aslında arasında çok bir fark yok. Sanıyorum o biraz daha kışa girmeye başladığımız zaman fiyat farkı biraz daha açılacak gibi gözüküyor, ama öyle yaz domatesiyle yavaş yavaş böyle ben geldiğimde burada çok daha güzel böyle kırmızı kırmızı domatesler vardı. Gerçekten böyle yaz domatesi. Sanki biraz böyle onlara veda ediyor gibi gözüküyoruz. Bakalım taze fasulye ne kadar? Taze fasulyenin de kilosu 60 lira bugün, ki onun da konservesi yapılıyor. Fasulye konservesi yapıyor, biberle yapılıyor. Menemenler yapılıyor biberlerle birlikte. Yine burada acı biberin kilosu 100 lira, ama diğer biber çeşitlerine gelin birlikte bakalım. Onların da kilosu 60 liradan satılıyor. İşte Charleston biberi var, normal sivri biber var, kırmızı kapya biber var. Biber çeşitleri 60 lira. Yine biber de böyle zirveye koştuğu zamanlar olmuştu biliyorsunuz. Şimdi biraz daha ortalama tezgahlarda satılıyor. Burada Adana patlıcan olarak adlandırılıyormuş. Ben de sordum bunları. Bunlar 50 liradan satılıyor. Bunların dolması yapılıyor dedi beyefendi. 50 lira kilosu. Minik kabaklar var. Bu kabakların da kilosu 65 lira. Dolmalık biberler var. Bunlar 100 lira. Ve patlıcanın da yine kilosu 40 liradan satılıyor. Fiyatlar böyle semt pazarında. Tezgahlarda durum böyle. Kışa hazırlıklar yavaş yavaş başlayacak. Yaz meyveleriyle vedalaşacağız. Yaz domatesiyle vedalaşacağız. Ama ona kadar biraz tezgahlarda fiyatların şu an için ortalama olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi semtten semte, halden alınan ürüne göre de değişiyor fiyatlar. Hemen arkada böyle bir de sarımsağa bakalım. Sarımsağın kilosu ne kadarmış? Sarımsak da burada tezgahta 150 liradan satılıyor. Sanıyorum Kastamonu'dan geliyordur sarımsak da. Kastamonu sarımsağının da kilosu tezgahta 150 lira. Semtten semte, kaliteden kaliteye göre tezgahta fiyatlar değişiyor. Örnektepe'de bir semt pazarından meyve ve sebze fiyatlarını sizler için aktardık.
1: Evet, semt pazarındaki meyve sebze fiyatlarına da baktık. Hatırı sayılır fiyatlar tabii. Mine Hanım'la devam edeceğiz konuşmaya. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikteydi. Bir virgül koymuştuk. Ne diyeceksiniz Mine Hanım bu fiyatlara? Yani hatırı sayılır fiyatlar bütçeleri zorluyor, ki Buse'nin de belirttiği gibi semtten semte de fiyatlar değişiyor. Ürünün kalitesine göre de değişiyor. Hep konuşuyoruz. Köylü de aslında kazanamıyor. Aracılar, yakıt fiyatları, işte İstanbul'a, büyük şehirlere gelene kadar bir kar tanesinden çığ etkisi oluşuyor diyoruz, ama var mı söyleyebileceğimiz farklı bir şey bu fiyatlara dair?
2: Şimdi tabii fiyatlar özellikle kırılgan gruplar için tabii çok önemli. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz 30 binin üzerinde açlık sınırı. Geliri yüksek gruplarda gıda harcaması bireylerin gelirinin %0,5'ine tekabül ederken, geliri düşük olanlarda %40'lara varıyor. Yani aldığı paranın neredeyse %40'ını gıda harcamalarına yapıyor. İşin daha da kötüsü aslında hani %40'ını gıdaya veriyor, ama o da en iyi ürünü alamıyor da yani. Çünkü hep uygun fiyatlı ucuz gıda da almak zorunda. O yüzden araştırmada da zaten ifade ediliyor. Yani hep aynı domates, yani sürekli domates yemek de çözüm değil. Aslında pazarı da mesela fark ettiysek toplasak 20 çeşit falan orada ürün var. Evet. Yani ürün çeşitliliği de çok az. Bir de muhabir arkadaşımız da dedi ya böyle daha kırmızı. Şimdi biz de bireysel olarak biraz daha muntazam olan, güzel olan, rengi iyi olan, biraz aslında da hani adam seçiyor gibiyiz. Yani hani bitkiler ve besinler arasında da biraz böyle şekli güzel olanlar, tadı güzel olanları önceliyoruz.

0: diyoruz ama aslında belki de daha sağlık değeri, besin değeri yüksek olanları çok da istemiyoruz. Yine fasulye mesela yapması birazcık işte şey gerektirdiği için, çaba gerektirdiği için artık o tarz şeyleri de çok satın alıp yapmak istemiyoruz. Yani biraz esasen bu gıda tarım ekosisteminin, bu sistemlerin bir yere oturabilmesi için bizim de biraz beslenme alışkanlığımızı, yemek yapma alışkanlığımızı, satın alma alışkanlıklarımızı bir miktar yeniden galiba gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü
1: Evet.
0: dünyadaki yıllık sağlık harcaması 9,5 trilyon dolar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bunun 3,5 trilyon doları beslenme kaynaklı. Sadece yetersiz sebze yemenin bütün dünyadaki sağlık maliyeti 500 milyar dolar. Yani ya bu parayı sağlığımıza harcayacağız ya da pazardaki aslında doğru gıdaya harcayacağız. Tercih
1: Evet.
0: bizim, hangisini istiyorsak onun üzerine çalışmamız gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikteydi. Çok sağ olunuz. Şimdi sıradaki haberimize bir bakacağız. İstanbul'da hatırı sayılır sorunlardan biri de araç sayısı. O kadar fazla araç var ki trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aştı ve her 6 araçtan sadece biri için park yeri var. Dolayısıyla park sorununu oluşturuyor bu kadar fazla araç. Tabii sürücüler dakikalarca park yeri arayabiliyor zaman zaman. Kaldırım ve yol işgalleri oluyor. Ambulanslar, itfaiyeler geçmekte zorlanıyor zaman zaman. Bir türlü çözülemiyor bu sorun ve gün geçtikçe de maalesef park krizi büyüyor. İşte arkadaşımız Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman arkadaşımız Fatih Mehmet Coşkun bu krizi görüntüledi.
2: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
3: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
4: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
5: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
4: Boş bir yer oluyor mu?
5: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
6: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor. Bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
2: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
4: Uzun kalacak mısınız burada?
5: Kalacağım.
4: Araba duracak burada.
5: Evet, duracak. Doğru. Mecbur dur.
6: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6.292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
7: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
2: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
5: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular, sırtımıza taşıdık. Yok.
6: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
5: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
7: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
4: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
5: Şu arabanın sahibi kahvede, bu fırıncı, onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa. İtfaiye gelse giremez.
7: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
4: Burası 2 şeritli bir yol ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu, yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
8: Ha bak şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka, ha, bak ambulans da orada işte bak.
4: Yani,
8: bak gidemiyor işte, bak bekliyor.
9: 4 yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
8: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı 1 senedir böyle.
1: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle bölgeden uçuşlar durduruldu. Yetkililer bu volkanik olayı son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirdi.
6: Etna Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi.

0: İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Aktif lava akıntıları ve Voragine zirve kraterinden kül püskürmesi devam ederken 2750 ve 1900 metre rakımda bulunan bacalardan beslenen aktif lava akıntıları da sürdü. Lavlar yanardağın yamaçlarından da görüntülendi. Yerel makamlar kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı yol kontrolleri uygularken dağın önemli güzergahları boyunca park yasağı getirildi. Havaya yayılan volkanik kül nedeniyle Catania Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar da etkilendi. Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen olay nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3330 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
1: Çin, 2. Dünya insansı robot oyunlarına hazırlanıyor. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansı robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra temizlik ve acil müdahale gibi alanlar da olacak.
2: Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
1: Şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? İzleyelim ve bu dilimi noktalamış olalım. Saat başında yeniden buradayız. Konuğumuz da olacak. Hem gelişmeleri aktaracağız hem de spordaki son durumu, futboldaki son durumu konuşacağız. Lig başladı. Bekliyoruz.

Tutu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık ve makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Taşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen

şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
7: Bakalım.
8: Amca çok...
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
9: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 13 bülteniyle beraberiz. Bu dilime sıcak bir haberle başlıyoruz. Ne yazık ki Diyarbakır Lice'de bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var. Ayrıntıları Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'ten alacağız. Veysi, nedir son durum?
1: Evet, Lice ilçesi Karaaslan Mahallesi Haydo Medrası'nda meydana giren trafik kazasında maalesef 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırdıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdiğini ifade edelim. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralının tedavileri de çeşitli hastanelerde devam ediyor. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilmişti. Kazayla ilgili gerektiği inceleme ve tahkikat da başladı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda soruşturmayı başlattığını ifade edin. Diğer taraftan da Diyarbakır Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerini ilettiğini ifade edelim. Bir kez daha toparlarsak, sabah saat 9'da meydana geldi trafik kazası. Olay yerinde 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralının tedavisi de hastanelerde sürüyor diyelim, sözü bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Veysi İpek'e. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim, yaralılara da acil şifalar. Devam edelim. Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cesedin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın yolunda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. HTS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.

0: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı, köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan iki kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
1: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
2: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. İki kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp iki kişinin izine henüz rastlanmadı.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir yandan da birçok adrese baskın yapıldı. İstanbul'da özellikle imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Bir yandan 100 milyar liralık bir para trafiğinden de bahsediliyor. İşte ayrıntıları Habertürk muhabiri arkadaşımız Alihan Tok anlatacak. Alihan, söz sende.
4: Evet Tuğba, şimdi 17 ili kapsayan çok kapsamlı bir soruşturma bu. Bahsettiğin gibi farklı adreslere, 123 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ve dün bir ihbar özellikle ön plana çıktı. Ümraniye'de bir bulunduğumuz bölgede hemen arkamızda bulunan ki Alihan Kuruş örgütüne ait olduğu iddia edilen bu binada bir ihbar yapıldı. İhbar şu yönde. Burada bazı evraklar var ve bu evrakların imha edildiğine yönelik bir ihbar yapıldı. Bu ihbarı değerlendiren ekipler de hızlı bir şekilde buraya geldiler. Bir arama yaptılar ve burada yapılan aramada da yine parçalanarak imha edilmeye çalışıldığı belirtilen evraklar bulundu. Ve o evraklara da el konuldu. Bu nedenle dosyaya suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme kapsamında yeni bir adli sürecin de eklendiği bildiriliyor. Yani burada özet olarak Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında yürütülen bir soruşturma var. Ve bu kapsamda 37 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda buna ek olarak da İstanbul'da soruşturmanın delillerinin imha edilmeye çalışıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon yapıldı. Tabii burada dosyanın kilidi MASAK incelemeleri. MASAK raporunda da çok çarpıcı bulgular var. Orada da soruşturmanın odağı yapılanmaya bağlantılı kişi ve şirketlerin para hareketleri bulunuyor. Şimdi bu para 100 milyar TL'yi aşan bir para. 33 farklı şirketin içerisinde dolaşımda olan bir para. Ve bu paranın da yine çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor. Tüm bunlar şu anda bu iddialar araştırılıyor. Yani 100 milyar TL'lik bir para trafiğinin çeşitli yöntemler kullanılarak yurt dışına aktarıldığı. Bununla beraber şimdi son bahsettiğimiz ihbar da önemli. Burada bazı evrakların imha edildiğine yönelik polis ekiplerinin bulguları ve buna yönelik yapılacak çalışmalar önemli olacak. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Alihan Toka ve kameraman arkadaşımız.

0: Şimdi bir başka önemli soruşturmayı paylaşalım tekrar. İstanbul merkezinde yürütülen Nizel randevusu soruşturması. O soruşturma kapsamında da adliyeye sevk edilen 41 şüpheden 37'si tutuklandı. Ayrıntıları bu kez de Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Yavuz aktaracak. Elif, sözü sana bırakıyorum.
1: Tuğba Södekoğlu, İstanbul merkezli 63 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi bu operasyon ve 41 şüpheli gözaltına alındı. 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özellikle vize randevusu almak isteyen vatandaşlara garanti vererek bot yazılımlar üzerinden randevu sistemlerini kapattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlendi bu operasyon. Ve bu kapsamda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketliliği hesaplandı. Yani vize randevuları açıldığında randevu bulmakta zorlanan vatandaşlar yerine bu hizmeti yapan aracı firmalara yönelik düzenlenmişti ve vize garantisi veriyorlardı. Ancak bu firmalar kendi hazırladıkları yazılımlarla, bot yazılımlarla vatandaşların randevu almasını zorlaştırarak, hatta imkansızlaştırarak bu randevu sistemini tamamen hazırladıkları botlarla kendileri doldurup vatandaşların randevu almasını engellemişlerdi. Bu yüzden de vatandaşlar bu aracı firmalara para ödeyerek randevu almak zorunda kalıyordu. İşte bu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yazılım, danışmanlık, hizmet bedeli adı altında da randevu alabilmek ve vize işlemlerini halledebilmek için bu firmalara para ödeyen kişilerin çoğu zaman vize alamadığı, randevu alamadığı ortaya çıktı. Verdikleri bedelleri de hizmet almamalarına rağmen paralarını geri alamadıkları ve yapılan şikayetler neticesinde de operasyon yapıldı. Ortaya çıktı. 41 bin kişiden fazla 918 milyon lira kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 şüpheli gözaltına alındı. 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, Tuğba Södekoğlu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz bize bu vize soruşturmasına, vize randevusu soruşturmasına dair detayları anlattı. Şimdi de bakalım İstanbul'daki özellikle hava durumuna. Serin bir güne uyandı İstanbul. Sıcaklıklar birkaç derece düştü. Artık eskiye nazaran daha rahat nefes alınabiliyor. Ama bu kez de fırtına etkili. Rüzgar şiddetli, özellikle bazı bölgelerde daha da fazla. Ki Aslan Ömer Aktaş'ın olduğu yerde epey şiddetli rüzgar. Sarayburnu sanırım orası. Sözü sana bırakıyorum. Aslan, nedir İstanbul'un havasında son durum?
2: Tuğba Södekoğlu, senin de söylediğin gibi bugün İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili. Biz de şu anda Sarayburnu sahildeyiz. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban'dan rica edeyim size denizin durumunu göstersin. Çünkü kuvvetli rüzgarın etkisini denizden anlamak mümkün. Dalgaların boyu zaman zaman yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometre arasında, ancak bugün yer yer 70 kilometreye kadar çıkarak kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği de bu nedenle bir uyarı yayımladı. Özellikle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması isteniyor. Denize girmeyi planlayan ya da tekneyle açılmayı planlayanların hava koşullarını dikkate alması gerekiyor. Hatta sadece İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek de yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı bugün ve yarın, yani 15 ve 16 Ağustos tarihleri arasında Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde, koylarda, plajlarda denize girmeyi yasakladı. Çünkü biliyorsunuz rüzgarın etkisi denize giren vatandaşlar açısından akıntıyı da göz önüne alarak oldukça tehlikeli oluyor, oldukça riskli oluyor. Bu sebeple Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde bugün ve yarın denize girmek yasak diyelim. Sadece tabii denizde değil, bir diğer nokta, önemli nokta aslında kuvvetli rüzgardan bahsederken orman yangınları. Geçen haftalarda da tabii ki şahit olduk, çok üzülerek takip ettik. Küçücük bir alanda yakılan bir ateş kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok büyük alanlara yayılabiliyor. Bu sebeple özellikle yangın riski olan bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakılmaması ya da yangına neden olabilecek tüm davranışlardan kaçınmasını İstanbul Valiliği, kaçınılması konusunda İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı. Özetleyecek olursak İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgarlı bir hava var. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyen vatandaşları bugün rüzgar bekliyor.

0: Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu sebeple direklerden yürürken vatandaşların direklere, tabelalara karşı dikkatli olmamaları, mümkünse direklerin tabelaların altından geçmemelerini öneriyoruz. Ve deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların da güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerinde fayda var. Çünkü ulaşımda aksamalar olabilir. Biz rüzgarın etkisini, hava durumunu takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki, aslında Ömer Aktaş'a ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar, aman dikkat diyelim. Çünkü valilikten de uyarı var. Çatı uçmaları, direkt tabela devrilmeleri, ağaç devrilmeleri, risk var. 70 kilometreye kadar ulaşabilirmiş. Şimdi asıl tahminleri, son durumu da Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'den alacağız. Hem İstanbul'da hem yurt genelinde nasıl bir hava bizi bekliyor? Gelecek hafta nasıl olacak acaba? Soralım Hüseyin'e. Hüseyin merhaba, iyi hafta sonları, söz sende.
2: Tuğba, rüzgar Marmara bölgesinde bugün 18-19 sularına kadar saat akşam hava kararmaya yakın o saatlere kadar kuvvetli esecek. En kuvvetli estiği saatlerdeyiz şu anda. Kısa süreli hamleler diyoruz meteorolojide. Kısa süreli esip uçurup tekrar sakinleşiyor. İşte o estiği sıralar 80-85 hatta 90 kilometrelere kadar çıkabiliyor deniz üzerinde. Şehir aralarında da 70-80 kilometrelere kadar varabiliyor. Bu durum böyle aralıklarla sürecek. Yani aralıklarla o rüzgar hamleleri bize gelecek. İşte bu sırada uçuşabilecek cisimlere dikkat etmek lazım. Bu tip rüzgarlar, kuzey-kuzeydoğudan esen rüzgarlar daha çok ağaç devirip tabela gerçekten uçuruyor ama çatı uçması gibi hadiselerin sayısı daha az oluyor kuzey yönlü fırtınalarda. Güney yönlü fırtınalarda, mesela lodos fırtınalarında, bu çatı uçmaları daha büyük problem. Havanın yerden yukarıya doğru kaldırıcı etkisi çok daha güçlü oluyor. Biraz daha üzerinize doğru basan bir rüzgar diyebilirim. Soğuk hava demeyelim ama serin hava girişi var Türkiye'ye. Marmara'da ve Karadeniz'deki bu rüzgarın sebebi sıcakla soğuğun hızlıca yer değiştirmesi aslında. Karalar çok sıcak, asfalt hala 55-60 derece ancak üzerimize gelen hava 26-24 derece. İşte bu aradaki büyük sıcaklık farkları rüzgar oluşturuyor, basınç farkları. Gelecek pazar günü, cumartesiyi geçtik diyelim, pazar günü öğlen saatleri de rüzgarlı bir hava var. Ama bu kadar sert esmesini beklemiyoruz. Pazar günü yarın o en yüksek süratler 80-90'a ulaşan kısım 50-60 kilometrelere, ortalama süretinin de 20-15 kilometrelere düşmesini bekliyoruz saatte. Yani bu dışarıda daha rahat vakit geçirilebilir bir pazar günü demek. Yağışlar var, hızlıca özetleyelim. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar var. Bu Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan gibi büyük merkezlerde su baskınları yapabilecek kuvvette ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Hem Doğu Karadeniz'de, şu an ekranlara da Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü geldi. Doğu Karadeniz'deki o yeşil alanlarda yağış var. Doğu Anadolu'daki yağışlar da hem bugün hem de yarın zaman zaman işte yıldırımlı, şimşekli geleceği için bazı riskler de getiriyor. Açık alanda yakalanacaksak yağışlar sırasında özellikle Erzincan-Sivas arasını uyaralım. Yıldırım düşebilir efendim. Gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Bunun ömrü de akşam 18-19'a kadar Doğu Anadolu'daki yağışların diyebilirim. Doğu Karadeniz'de ise fındık toplama faaliyeti başlıyor ama yağmurlar da var. Özellikle Trabzon ve ilçeleri, Rize ve ilçeleri bu yağmurdan etkileniyor. Ordu, Sinop yönüne ise hava güneşli. Samsun ve Ordu, Giresun'a özellikle yağış, Giresun'a itibaren yağış var. Batısında ise hava güneşli. Akdeniz sahillerinde de güneşliyiz. Denizli ve çevresinde, Ege'nin iç kesimlerinde yağış var bugün. Kuvvetli yağmur Isparta, Denizli arasında su baskınlarına yol açabilir. Bugünün önemli olayı Ege için de bu. Rüzgarlı ve serin bir hava var İstanbul'da. Gelecek hafta ise hava sıcaklıkları salıdan sonra tekrar 30 dereceleri aşacak gibi duruyor. Şu an ekranlara bir sıcaklık animasyonu geldi. Üzerimize gelen mavi alanın serin hava olduğunu görebiliriz. Tam Türkiye haritanın ortasında. Bu durum salıya kadar sürüyor. Şu an Ankara mesela 26 derece, 27 derece, İstanbul 26 derece, çoğu ilçesi 28 olan da var. Yani 30 derecenin altındayız. Üstelik böyle bir sıcak yaz mevsiminde, Ağustos'un ortasında. Renkler bakın ekranda maviye dönüyor. İşte o günlerin içerisindeyiz, onları yaşıyoruz. Ukrayna'da da çok serin, Rusya, Batı Rusya'da da. Sonrasında Avrupa'nın kırmızı olduğunu görüyorsunuz bakın ekranın sol üst köşesi. O sıcaklar biraz yayılıyor. Daha doğrusu genişliyor, etki alanı genişliyor. Balkanlar çevresine kadar iniyor. Haftaya salı çarşamba tekrar 30 dereceleri aşarız. Yani yaz bitmedi. Bu sonbahar rüzgarları sadece 3-4 günlük diyebilirim. Ve kuvvetli yağışlar var dedim Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de. Geçtiğimiz gün Giresun'da maalesef 2 can kaybımız vardı derenin taşması sonucu. Bu akşam saatlerinde bu sefer Artvin-Rize arasındaki yağışlar da öyle kuvvetli olabilir. Yine biz yetkililerin talimatı

0: Klimatlarını dinleyelim, kulak verelim. Dere yataklarında su baskını, taşkın riski var yani bugün Doğu Karadeniz'de. Yaz mevsiminde olsak da bölgenin de coğrafyası buna el veriyor. Durum böyle. Gelecek hafta yaz, salıdan sonra biraz vites artırabilir Tuğba. Bunlar serin günlerimiz. Umarım sağlıkla geçiririz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Özler'den dinledik havanın notlarını. Şimdi devam edelim. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti o patlamada. İşte o patlamaya dair o anlara ait görüntüleri görüyorsunuz. Salihli ilçesindeki tesiste sabah saatlerinde oldu patlama. Nedeni bilinmiyor henüz. Patlamadan sonra tabii yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. İşte o tesisin içinin durumu. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ve iki kişinin cansız bedeni bulundu. İki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Bakın işte böyle patlama meydana geldi. Salihli'deki tesiste. Burası oksijen dolum tesisiydi. Tabii riskli bir iş, riskli bir tesis. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olması gerekiyordu. Ama bakın bomba gibi alevler, büyük bir alev topu gördük patlama esnasında. Tabii başka tüplerde alev alınca yangın büyüdü. Ekipler geldi, hızla müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak bu korkunç patlamada, korkunç yangında iki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı'na bir bakalım. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar yüzünden durma noktasında. Kriz aynı zamanda çevre kirliliğine de neden oluyor. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan o petrol İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
2: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşme Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vizyon belgesi yayımladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunun paylaşıldığı belgede terörsüz Türkiye hedefinden savunma sanayi, yeni anayasa ve eğitim alanlarına kadar pek çok başlıktaki hedefler sıralandı.
3: AK Parti 25. yıl vizyonu belgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı belgede Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin ekonomi, dış politika, teknoloji, hukuk, aile ve eğitim alanlarındaki pek çok hedefe yer verildi.
4: Bugün dünya tarihi bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir. Bugün AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır.
3: Vizyon belgesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye

0: hedefine dikkat çekildi.
1: Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adım.
0: 25. yıl vizyon belgesinde kapsayıcı bir anayasaya da dikkat çekildi.
2: Önümüzdeki yıllarda yol haritamızı, güven veren bir hukuk düzeni, eksiksiz biçimde korunan temel haklar ve milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefi şekillendirecektir. Böyle bir anayasa, yargısal ve siyasal işleyişe istikamet tayin ederek kalıcı istikrarın zeminini oluşturacaktır.
0: Türkiye'nin yeni enerji hedefleri de anlatıldı.
3: Türkiye'yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz.
0: Türkiye'nin eğitim alanındaki gelecek hedefleri de belgede yer aldı.
2: Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda her çocuğun yeteneğini geliştiren, sadeleştirilmiş müfredat ve beceri temelli yaklaşımla her gencin geleceğe hazırlanmasını sağlayan ve her vatandaşın hayat boyu öğrenmesini destekleyen bütünleşik bir öğrenme ekosistemi oluşturuyoruz.
4: Yurt dışında aranan organize suç örgütü liderlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak kasten öldürme ve örgüt suçlarından aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.
5: Yurt dışındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Emniyetle Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Arjantin makamlarıyla iletişime geçildi. Örgüt lideri Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de titizlikle takip ettiği süreçte yaşanan gelişmeler de ortaya çıktı. Buna göre Kurtuluş 2020'de Arjantin'de yakalandı ancak bu yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek için Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç yakından takip edildi. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamları iadesini onayladı. Kurtuluş iade edilmemek için her yolu denedi. Uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı, sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin açıklama yaptı. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar dedi.
6: Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir.
4: Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Bu düzenlemeye göre 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yeni yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulanacak.
7: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak. Araç kiralanırken istenen depozito uygulamasına da sınır getirilecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
4: 15 yaşındaki Emir Yuşa'da, 17 yaşındaki Ahmet Emre'de, ikisi de yorgun mermi kurbanı oldu. Olayların üzerinden yıllar geçti. Failler bir türlü bulunamadı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı her iki aileye de umut oldu ama katil mermi kurbanlarının adalet arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşette konuştu.
8: Halk tabiriyle yorgun mermi, biz onu artık yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
9: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kaderi paylaştı.
10: Yurt dışından gelen bir takım insanların bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, yani el koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir.
9: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
8: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
9: Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
10: Dosyamız Faili Meçhul'e gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun Faili Meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
11: Bu konuda talimat verdi.
10: Evet, talimat verdi. Evet. Biz de ona güveniyoruz.
11: Nasıl, umutlu musunuz?
10: Umutluyum.
8: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz. Taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
10: Artık 5 yıl olmuş yani, nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
4: Umarız o failler bir an önce bulunur. Fransa'dan ölmeye yardım yasa tasarısı onaylandı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek.
12: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısına onay verildi. Fransa Anayasa Konseyi 15 Temmuz'da Fransız parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıyı onayladı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek. Bunun için önce doktora başvurulacak. Ardından hasta eylemi kendi gerçekleştirebilecek. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse O zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi yapacak. Ancak eylemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Kişinin hastalığa bağlı acı çekiyor olması gerekiyor. İradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi zorunlu kılınıyor. Kişinin 18 yaş üstü Fransız olması ve uzun zamandır Fransa'da ikamet etmesi koşullar arasında bulunuyor. Tasarı psikiyatrik rahatsızlıkları kapsamıyor. Yaşamın sonu tartışmaları Fransa'da uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2022 seçimleri sonrasında bu konuda reform sözü vermiş, yasa hazırlıkları başlatılmıştı.
4: Adana'da vidanjörde çıkan yangında iki motosiklet ve bir ev de zarar gördü. Belediye görevlilerinin o vidanjörü kanalizasyon çalışması sırasında açık bırakıp kahvehaneye gittiği öne sürüldü. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
7: Hidaye göre vidanjörü çalışır vaziyette bırakıp kahvehaneye gitti. O sırada çıkan yangın bazı evlere de sıçradı.
13: Araba çatır çalışıyordu. Ben lağmadaydım. Araban şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
14: O sırada mı yangın çıktı?
13: O arada yangın çıktı. Adam haberi yok.
7: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait vidanjörle kanalizasyon çalışması yapılıyordu. O sırada araç birden alev aldı.
13: Araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık var diyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonunda o araba yandı ya.
7: Vidanjörü saran alevler iki motosiklete ve bazı evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
15: Bir baktım ses geldi, baktım geldi duman çıkıyor. Ben bağırdım, çoğaldı adam gitmiş kebine bakır kalasın yapıyor.
14: Şu an evinizde bir zarar var mı?
15: Evet, ev kalmadı.
13: Bak burada, burada. Evimde bir ton zarar var ya.
15: Ev kalmadı ki.
7: Olayda vidanjör ve iki motosiklet hurdaya dönerken bazı evlerde zarar gördü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli, ASKİ Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kusur ve ihmaller varsa inceleme sonunda belirleneceği açıklandı.
4: Evet, futbolla devam edeceğiz. Süper Lig dün akşam itibariyle başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırladı. Çorum Futbol Kulübü lige yeni çıkan takımlardan ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyor ve son şampiyon Galatasaray sürpriz bir beraberlik aldı. 2-2 bitti maç. Bu akşam da tabii maçlar var. Konuşacağız. Konuğumuz var. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizimle birlikte. Hoş geldin Ahmet Selim.
16: Hoş bulduk. Hoş bulduk Tuğba.
4: Evet, ne diyeceğiz? Önce Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçını konuşalım dilersen. 2-2 bitti maç. Sürpriz
16: tabii
4: dedik
16: canım,
4: biz
16: yani,
4: ama.
16: Yani lig sürprizle başladı. Büyük bir sürprizle başladı. Hem Galatasaray'ın son şampiyon olması, üstüne üstlük son oynadığı lig maçında neredeyse sadece bir isim değişik işte. Yani dün sevgili gazeteci arkadaşımız Mehmet Özcan buna dikkat çekmiş. Şampiyon oldu Antalya Spor'da. Antalya Spor maçından tek fark İlkay yerine Sara'nın oynamasıydı. Yani kadrosunu da tamamen koruyan Galatasaray. Yani bence ama burada Galatasaray'ın kendisi aslında ilk maç puan kaybetmesi dünyadaki en büyük sürprizlerden birisi değil. Dünyadaki en büyük sürprizlerden biri 4 yıldır şampiyon olan takımın kendisi aslında sezon açılışını yaparken tribünlerde boşluk olması daha büyük sürpriz. Bu bizim...
4: Bir de son dakika geldi değil mi beraberlikte?
16: Tabii yani ilginç bir maç oldu. Maça geçeriz ama bizim futbol kültürümüzün olmadığını gösteren bir durum bu. Yani ne başarıyı yönetebiliyoruz ne başarısızlığı. Sürekli transfer üzerinden bir anlatımız var. Ve bütün sorunların transferle çözüleceğini düşünüyoruz. Galatasaray yönetimi eleştirilebilir. Çok bazı noktalarda geç kalınmış da olabilir ama... Bir birikim var ortada. 4 yıllık bir başarı hikayesi var ama bizim futbol kültürümüz olmadığı için dediğim gibi birkaç transfer eksik oldu diye biraz sezon başındaki hazırlık eleştiriye belki haklı eleştirilere değiyor diye direkt tribünlerde boşluklar görüyoruz.
4: Sence taraftarın tepkisi buna mı? Direkt transfer
16: ya,
4: tepkisi mi?
16: Tabii yani transfer yani başka ne olacak? Galatasaray'da başka bir sıkıntı yok. 4
4: yılda şampiyon
16: yani.
4: 4 bir
16: yılda
4: takım.
16: Şampiyon. Her şey güzel. Takımda şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çok önemli transferler yaptı. Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Lukaku'yu aldı. Büyük isimler bunlar. Vedat önemli isim, Beşiktaş, Trossard, Vlahovic çok önemli isimler. İşte Trabzonspor Salı aldı. Ya tam da Galatasaray'da da Osimhen'le Sané var. Ya bunların üstüne kimi getireceksiniz yani? Hı hı. Yani gidip de Lamalı'yı transfer edebilecek şansınız yok. Ha, bu demek değil ki Galatasaray yönetimi işte hata yapmadı vesaire ama
4: bir dün akşamın
16: en büyük sürprizi bu yani. Hı hı. Maç başlarken tribünlerde boşluk olması bu bayağı ülkemiz futbolunu aslında çok iyi anlatan bir şey. Onun dışında maç aslında Çorum yeni çıkan bir takım olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan devam eden bir teknik direktörü var. Birçok oyuncusu neredeyse hazırlık maçına çıkmadan oynadı ama ona rağmen bir direnç ortaya koyabiliyor.

0: İşler ters gitmeye başlar. Çorum önce çok güzel bir gol attı. Hani bir Süper Lig takımının Süper Lig'e yükselip ilk golü nasıl olsa dersiniz, uzaktan gerçekten çok güzel bir gol attı. İkinci golde de Davinson'un hatasıyla gerçekleşti. Ardından Galatasaray rakip 10 kişi kalmasına rağmen sadece beraberlik golünü bulabildi. Tabii ki başlangıç için büyük bir sürpriz ama ligin birinci haftası.
1: Daha yani, çok yeni. Evet, o yüzden ama bazen çok, de bu puan kayıpları sezon sonu mumlaranabiliyor.
0: Bu puan kaybından ziyade işte Galatasaray'daki bu ortam hep şimdi aşağıya çekecek. Futbolcuları aşağıya çekecek. İşte olabilir. İşler daha da zorlaşacak. Evet. Tabii şimdi Galatasaray yönetimine gaza basacaktır. Transfer yapacaktır ama yönetim evet dediğim gibi hatası olabilir, gecikmiş olabilir ama 4 yıldır şampiyon olan takımı siz sene başında tribünü doldurmuyorsanız sizin ne futbolculara söylediğiniz kadar sevginiz ve saygınız var ne de teknik direktörünüze söylediğiniz kadar sevdiğiniz ve saygınız var. 4 yıldır bunlar sizi mutlu ediyor. 4 yıldır efendime söyleyeyim şey yaşanıyor, büyük başarılar elde ediliyor evet. Ve siz sene başındaki ortam biraz kötü diye tribünlerde boşluk bırakıyorsunuz. Bizim ülkemizin futbol anlamında gelişmeye çok fazla ihtiyacı var. Burayı
1: evet,
0: vurgulamak gerekiyor.
1: Evet. Bugün de yine kritik maçlar var. Bir kere Kasımpaşa-Trabzonspor maçı. Evet. Salah. O flash transfer çok konuştuğumuz.
0: Kadroya da alındı. Kadroya
1: değil mi? Çıkacak
0: da girdi.
1: Sahaya. Evet.
0: Yani sahaya çıkar muhtemelen. Sonradan oyuna girer. İlk 11'de başlar mı emin değilim.
1: Niye?
0: Çünkü geç katıldı. Geç katıldı tabii. Adaptasyon, antrenman, tatilden sonuçta buraya geldi. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Bir iki bir sonraki hafta olabilir ama maç kadrosunda var. Çok çok yüksek ihtimalle süre alacak. Ha, böyle oyuncular beni direkt oynat da diyebilir. Fatih Tekke de bunu uygun görürse oynatır. Salah bugün ilk kez Süper Lig'de izleriz gibi gözüküyor. Hemen şu bizim de komşu stadımız hemen aşağıda evet. Saat 7'de Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'da iyi hazır yani bir takım kurdu. Bir plan dahilinde bir takım kurdu. Orada da hazırlık maçlarında bir iki tane flash sonuç da var. Kasımpaşa'da güzel bir maç olacaktır. Ardından da Gençler Birliği Fenerbahçe. Gecenin bir önemli diğer maçı. Tabii Gençler Birliği ile Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'de birçok önemli transfer yaptı ve Avrupa'da o da iyi başlayan Beşiktaş gibi Fenerbahçe'de Avrupa'da iyi başlayan takımlarımızdan oldu. Formda tabii Galatasaray'ın da yenilmesi şimdi her takım büyük transfer yapınca hepsi için şampiyonluk tek hedef tabii ki ama evet. Yani olmazsa olmaz oluyor. O yüzden Galatasaray'ın daha ilk haftadan puan kaybetmesi doğal olarak Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı bir ekstra heveslendirecek. Evet. Ekstra bir motivasyonla sahaya çıkmalarını sağlayacak. Ama ilk haftalardayız. O yüzden kazalara da açık, daha hani böyle ummadık şeylerin olmasına da açık haftalar. Bakalım lig kağıt üzerinde çok heyecan veriyor. Yani hücum hatlarındaki oyuncuların, yıldızların kariyerleri, yaptıkları, herkesin hep yaşlılar geliyor diyor ama ya öyle de değil yani gerçekten. Yani şimdi bakıyorum ya Beşiktaş Trossard 32 yaşında diye yani bu kariyeri bitmiş anlamına gelmiyor. Vlahovic 26 yaşında. Fenerbahçe Greenwood aldı 27-26 yaşında. Evet. Gendouzi'ler vesaire. Tam bazı yaşlı oyuncular var ama
1: yani
0: Osimhen,
1: öyle Katar muamelesi ya, de değil mi?
0: Değil yani şöyle. Evet. Biz onlar gibi para harcıyoruz ama yani tamamen ama yaşlar değil. Şimdi Osimhen, Sané bunlar yani futbol hayatlarını doldurmuş, bitirmiş oyuncular değil. O yüzden lig gerçekten kağıt üzerinde çok şey
1: bakalım
0: vaat ediyor.
1: Bakalım sahaya da yansıyacak
0: ama
1: mı?
0: İşte şimdi onu diyecektim. Nasıl onu vaat ediyorsa ben şimdi bir hani spor kanalının başındayız ve yayınlar yapıyoruz. Tabii kulüplerle ilişkilerimiz. Bir yandan da çok endişeliyim. Şimdi bu kadar paralar harcandı. Herkes için asla ya tabii yani en ufak hakem hatasında kıyamet kopacak. En ufak eleştirilere tahammül olmayacak. O yüzden umarım saha içinde kalabildiğimiz ve futbol rekabetinin ön plana çıktığı bir sezon olur. Öyle olursa Süper Lig bu yıl ve 10 yılda 5 yılda alacağı mesafeyi alır. Ama geçen yıllardaki gibi aynı mantaliteyle devam edeceksek sürekli her ya şimdi tam hakem hata yaptı mı tepki gösterelim. Ama bizim takımlarımız hakem hata yapsın yapmasın yani puan kaybı oldu mu belli bir haftadan sonra ya hakem aslında gri bir karar vermiş oluyor veya doğru bir karar vermiş oluyor. Gene de hakemle ilgili
1: tam
0: konuşuyor.
1: Hakem demişken yeni kurallar var. Evet. Onu da konuşalım.
0: Dün biraz işe yaradığını
1: dün
0: gördük.
1: Dün ilki galiba uygulandı değil mi? Sakatlanan oyuncu kenara
0: evet,
1: alındı.
0: Evet.
1: Tedavisi bittikten sonra kenarda bir dakika bekledi evet. Ve öyle oyuna girdi. Bu yeni bir kural.
0: Şimdi Dünya Kupası'nın özellikle final turlarını hatırlayalım. Oyuncular

0: Katlansa bile sahadan çıkmamak için büyük bir mücadele veriyorlardı. Bir dakika çünkü ciddi bir süre. O yüzden ya bu
1: oyunu
0: kurallar...
1: soğutmak için bir taktik de bazen
0: ya
1: değil
0: aslında
1: mi?
0: Ne olursa olsun kritik bu maçlar. Güçlülerin lehine kurarlı kurallar. Yani oyunu soğutma dediğimiz şey kim ne derse desin.
1: Kim öndeyse ya da.
0: Ya, yok öndeyse öyle değil. Güçlünün lehine bu kurallar hep. Aslında bir yandan da güzel şeyler. Topun oyunda kalma süresini arttırıyor ama diğer şartları biz adil sağlayamıyoruz ki. Yani eşit ekonomik bütçelerle mücadele etmelerini mesela sağlayamıyoruz. Yani doğru. Arada ciddi farklar var. O yüzden aslında topun oyunda kalmasını engellemek güçsüz için bir taktikken o taktik elden alınmış oluyor. Ama kim ne derse desin izlenme açısından daha keyifli hale geliyor. Her ne kadar zayıf olanların elinden bir nasıl diyeyim bir kozda alınmış olsa da. Evet. Bunlar işe yarıyor. Dünya Kupası'nı çok güzelleştirdi. Orası futbolun en üst seviyesi
1: olduğu
0: için.
1: Şöyle kısaca bahsedeyim tabii. Bu yeni kurallardan. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyecek, öyle oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika yine kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmalı, kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Bu da önemli bir yeni kural.
0: Evet.
1: Taç atışı geciktirilirse de atış rakip takıma geçecek. Şimdi başka liglerde uygulanıyor
0: başka
1: mu bunlar?
0: Başka kurallar da var. Tabii bu şimdi Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlandı bunlar. UEFA'da çok büyük bir kısmını uyguluyor. Ufak tefek 1-2 kuraldaki nüans farkıyla mesela işte ağzını kapatma bizde sarı kart olacak. O hatta bizim Paraguay maçında bir oyuncu atılmıştı.
1: Evet.
0: Bizde sarı kart olacak. Efendime söyleyeyim su molaları yok işte bizde. Hı-hı. O tarz bir iki fark var ama dünyanın her yerinde aşağı yukarı bunlar uygulanacak. İşte var artık daha fazla şey karışabilecek. 1-2 kural daha vardı. Ya dediğim gibi bunlar izleme keyfini arttıracak şeyler. Hı-hı. Ama kim ne derse desin de şimdi düşünün Türkiye'de dört büyükler anormal transferler yapıp paralar harcıyorlar. Anormal sürekli talepkarlar. Kamu arsalarını alıyorlar, sonra işte inşaat yapıp satıyorlar falan. Diğer kulüplere bu kadar ayrıcalık sağlanamıyor. Şimdi baktığında bir takım 400 milyon, 300 milyon euro harcarken futbola bir takım 15 milyon euro ile bütün sezonu geçiriyor. Doğal olarak 15 milyon euro ile geçiren takımın aslında zaman geçirmesi kısmen hak. Ama izleme açısından tabii ki veya o takımı tutanlar açısından tabii ki bu kurallar futbolu daha keyifli hale ve topu daha fazla oyunun içinde kaldığı hale getirecektir. Ne olursa olsun biz de izleyenler olduğumuz için bu kurallar futbolu daha güzelleştiriyor. Bunu kabul etmek lazım.
1: Evet, evet kesinlikle bazen çünkü öyle anlar oluyor ki çok bariz oluyor.
0: Ya evet de işte ben de Cem Dizler selam olsun buradan. O benim biraz bakış açımı değiştirdi bu konuda hiç yalan söylemeyeceğim. Baktığında diyorum ya bir takım 15 milyon euro harcamış bir takım 300 milyon euro aramış.
1: Tabii
0: 200 katı fazla. Şimdi bırakalım da biraz vakit geçirsin arada o kadar güç farkı var yani.
1: Doğru.
0: O yüzden futbolun kendi içinde sağlığı. Tedesco geçen yıl ne demişti? Zaman geçirmeyle ilgili soru sorulmuştu. Demişti ki illegal bir şey yapmadılar. Oyun kurallarının içinde bu var demişti. Şimdi siz de nasıl diyeyim zor bir atmosferdeyseniz bir yere gidip yeni bir hayat kuruyorsanız oradaki kurallar içerisinde kendinize avantaj sağlayacak şeylere bakarsınız yani.
1: Evet.
0: Bu insanın doğasını var. O yüzden güçlülerin lehine kurallar onu da söylemek lazım.
1: Peki bakalım peki son olarak bir iki cümleyle nasıl bir lig bekliyorsun? Yani biraz daha spesifik sormuş olayım.
0: Evet,
1: kim yarışır
0: yani,
1: şampiyonluk için?
0: Hani? Yani kolay kolay bu defa erken kopma olmaz gibi. Çünkü takımların hücum hatları iyi. Dört büyük takımın hücum hattı iyi ve Türkiye'de defans yapmak denilen şey çok
1: bol
0: iyi biliniyor.
1: Bol gollü bir lig mi bekliyoruz?
0: Yani bol gollü mü olur? Olur. Gol sayısı çok olur bizim ligimizde. Ama kolay gollerin atıldığı, kolay gollerin yenildiği daha çok olur. Bu yıldızların hepsi çift taneli sayılar aşağı yukarı ulaşır çok anormal bir durum olmazsa. Yani hepsinin kariyer rekorlarını kırmaya doğru gittiği bir sezon olur.
1: Peki.
0: Ama önemli olan bunu saha içinde mümkün mertebe bu rekabeti aktif kılabilmek. Umarım buradan herkes sesleniyor. Biz de siyasete bu işin en büyük karar vericilerine seslenelim. Mason'a açıklama yapmayı yasaklasınlar. Sanki dünyanın sonu olacak. Yani konuşunca sanki dünya yer yerinden oynuyor.
1: Ben teknik adamların mı yoksa kulüp
0: ya teknik
1: yöneticileri?
0: Değil, teknik adamlar da zaten bu çok hakemle ilgili konuştular mı? TFF ceza veriyor.
1: Evet.
0: Mesela siyaset, politika Mason'un konuşmaları yasaklasın. Bu güzel sezonda futbol daha ön plana çıksın. Zaten sosyal medya kaos, en azından Mason'larından bunu çıkarmış oluruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Seyit Espor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizimle birlikteydi. Çok sağ ol Ahmet Selim. Değerli vaktini ayırdın. Lig başladı dedik, konuştuk, ilk maçı değerlendirdik. Takip edeceğiz ligi tabii yakından. Şimdi devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık sadece eğlenmek için değil, böyle önemli kararların arifesindeyken bile bu kartlara başvurabiliyor. Kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden de değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakılıyor. Hatta baktırıyorlar. Hem kendileri öğrenmeye çalışıyor. Peki bu ilginin sebebi ne acaba? Riskleri de var mı beraberinde getirdiği? İşte detayları Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde izleyeceğiz şimdi.
2: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
3: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
4: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
5: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
6: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
5: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
6: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
7: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
6: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
8: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu.
9: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
10: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
5: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
11: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
12: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
11: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
1: Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
5: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez çok sesli koroyla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu, İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
13: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
14: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz. Ve umutluyuz da geleceğe dair.
5: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
15: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir andı. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştık.
13: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
5: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
16: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humans Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
17: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
18: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan Hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
19: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
20: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
5: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.

0: Çin 2. Dünya insansı robot oyunlarına hazırlanıyor. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansı robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra robotlar temizlik ve acil müdahale gibi alanlarda da mücadele edecek.
1: Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
0: Şimdi bu dilimi kapatıyoruz. Sonra kısacık bir ara, saat başında yeniden buradayız.

0: sinema dünyasına dair her şey ET Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Haftanın klasiği Blade Runner Final Cut. Yönetmen Ridley Scott'ın izlenmesi gereken en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla ET Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. 14 bülteniyle beraberiz. Başlayalım bu dilimede. Diyarbakır'da kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza Lice ilçesinde meydana geldi. Nişantöreni için Muş'a doğru yola çıkan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 11 yaralının tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti o patlamada. Salih ilçesindeki tesiste işte sabah saatlerinde büyük bir patlama oldu. Nedeni bilinmiyor. Patlamadan sonra yangın çıktı. Alevleri fark edenler tabii hemen ekiplere haber verdi. Tesiste diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak 2 kişinin cansız bedeni bulundu tesiste. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Ayhan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda. Tamam.
1: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
2: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar.

0: geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
1: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
0: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
1: Alihan Kur işinde bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta iki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu ve 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
1: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınarsa Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
2: İzmir Buca'da bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerine sürüklendi.
3: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
1: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
3: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
1: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
1: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
3: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
1: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
4: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecekmiş de koluna vurmuş galiba.
3: Sonra polis geldi. Ambulansı çağırdılar.
1: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
2: Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında öyle görüntüler kayda geçti ki insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Ne işi var bunun burada?
6: Bu sadece buz için kullanılıyor.
5: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
1: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
7: Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış.
1: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı.

0: Fırının her köşesinde insan sağlığını içe sayan görüntüler ortaya çıktı.
1: Şunları görüyor musun? Bunlar ne? Burada kemirgen hayvan var.
0: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
1: Bak, son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
0: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
1: Paletler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
2: 15.775 liraya yükselen evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına bugün yatırılıyor. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Yazılı açıklama yaptı Göktaş. Evde bakım yardımı kapsamında toplam 7,5 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi. Göktaş 2026 yılı içinde şimdiye kadar toplam 48,6 milyar liralık evde bakım yardımı ödendiğini de belirtti. Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
3: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
3: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
0: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
3: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
2: Sosyal medyadan bungalov kiraladı. 21 bin lirasını kaybetti. Çok yaygın bu dolandırıcılık ne yazık ki. Ama yargıya başvurdu ve savcılıktan da şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı mı olur? Cesaret mi verir? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı acaba? İşte Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiç mi suçu yok?
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı.

0: burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
2: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
3: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor: kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
4: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
5: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
3: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
6: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
2: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
4: Sosyal mecralarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
7: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
6: Kıyafet, bilet bazen.
8: Kıyafet, işte takı.
5: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
7: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
5: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
0: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
9: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
1: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
10: Şimdi umut olacak bir haber var sırada. Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı ama ikisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
11: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
12: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
13: Beraber birbirimizi motive ediyoruz. Şey yapıyoruz, hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
12: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
13: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
14: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
12: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi kondu.
15: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
12: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
11: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
10: Bültenimizin sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Mehmet, bu hafta filmlerimiz var. İkinci Dünya Savaşı var. Bir George Orwell uyarlaması animasyonumuz var. Ev sinemamız var. Var Allah var. George Orwell'la başlayıp George Orwell'ı söyleyebilsen. Olacak benim bu telaffuz mesela. George Orwell'ın o ünlü kült eseri Hayvan Çiftliği'nin bir animasyon uyarlaması var. Fragmanı izleyelim, konuşalım.
1: Many seasons ago, we all dreamed that one day animals would be free.
2: All animals are equal.
3: I want that farm. Pigs and humans working together.
4: All animals are equal, but some are more equal than others.
5: It's our farm, our home.
6: So what do?
5: We rebel. And we start right now.
0: Mehmet, bütün filmler güzeldir ama bazı filmler daha güzeldir. Bu daha güzellerden bir tanesi.
7: Ya bu çok serbest bir uyarlama. Önce onun altını çizelim. İkinci özelliği de film Amerika'da hiç beğenilmedi. Yerden yere vuruldu. Hatta çok abartıldı. Yani verilen notlar çok çok düşük. Bence hak ettiğinden daha da düşük notlar alıyor. Şimdi bunun sebebi de Amerikalılar için çok önemli bir kitaptır bu. Hayvan Çiftliği. Yani yanılmıyorsam ya ortaokul ya lise müfredatında var. Bütün Amerikalılar okuyorlar bunu. Ve hani hakikaten alegoridir. Dönemin Sovyetler Birliği'ni anlatır. Totaliter rejim eleştirisidir. Böyle bütün her şeyin bir karşılığı vardır. Yani nettir. Yani okurken onun analizi de yapıldığı zaman o müfredat
0: isim
7: içerisinde.
0: Nereden yani
7: isim nereden net? Bu kim işte? Mesela bir tanesi Trotski'dir, Snowball Trotski'dir. Hatta Lenin vardır, burada yok. Koca reis mesela, o hayatını erken kaybeder. Böyle her şey bellidir. Komşulara kadar, insanlara kadar hepsi bellidir. Şimdi sen Andy Serkis ve kimdi? Nicholas Stoller geliyorsun. Yeni bir uyarlama yapıyorsun. Şimdi bizim için değişik. Yani Amerika dışına ve İngiltere dışına çıktığın zaman çok değişik, çok farklı bir uyarlama geliyor. Ama onlar hakikaten Amerikalılar için, İngilizler için o kadar iyi biliyorlar ki. O yüzden de çok büyük bir tepki gördü film. İlk önce onu söyleyelim. İkincisi, sadece eleştirmenlerden pek tepki görmedi. Seyirciler de filmi hiç sevmediler. Orada da inanılmaz bir şekilde düştü ve film bu yılın box office bomb derler ona. En büyük box office hayal kırıklığı oldu. Çok büyük bir zarar var filmde. Ben o yüzden merak ediyordum açıkçası. Gittim gördüm, yani bu kadar üstüne gidecek bir film değil, onu söyleyeyim. Yani hakikaten iyi değil. Bence Andy Serkis ne yapmış? Tam bambaşka bir yerden kapitalizm eleştirisine çevirmiş onu. Evet. Tam bir kapitalizm eleştirisi yapmış yani.
0: Alışveriş merkezleri, evet. İş dünyası.
7: Evet, iş dünyası orada tarım. Yeni tip sermaye, teknoloji sermayesini şey yapan bir karakter var orada işte. Öyle bir ona göre bir şeyler yapmışlar. Domuzlar giderek hani kapitalistleşiyorlar. Girişimci hale geliyorlar bütün bunlar, ama şimdi asıl önemlisi Lucky diye yepyeni bir karakter koyuyorsun sen.
0: Yani genç bir domuz.
7: Tabii hiç olmayan bir karakter koyuyorsun. Ve bir büyüme hikayesine çeviriyorsun bunu. Bu da çok değişik bir yorum. Yani bence yorum, evet, yani çok parlak değil ama çok kötü de değil açık söylemek gerekirse. Belki şu da var. Yani George Orwell'ın çok karanlıktır. Yani distopyadır. O karanlığı da yok edip onu neredeyse bir aile animasyon filmine dönüştürmeye çalışıyor. O iyimserliği de, o iyimserlik, o kendini iyi hisset dokusu da bence yine George Orwell'a çok uzak. Yani burada George Orwell'ın çok çok uzağında bir iş yapılıyor.
0: Yani oradan yola çıkıp Hayvan Çiftliği'ne diye yola çıkıp başka bir çiftliğe gitmişler. Daha ileride, uzakta. Ya dediğin gibi orada yani yabancılarda işte Amerika'da, İngiltere'de, ortaokulda, lisede bu kitap okunup analiz edilip derslerde işlenen bir kitap. Andy Serkis de 11-12 yaşında ilk diyor Animal Farm'ı okuduğumda, özellikle Boxer, o çok çalışan, hani hep çalışmam gerek deyip de sırtını sürekli dayağı yiyen Boxer onda çok iz bırakmış ve bir röportajında şey diyor. Aslında bu Maymunlar Cehennemi'nde biliyorsun o şeyi oynuyordu. Cesar'ı falan. Ne? Motion capture mıydı? Hareket yakalamaya. Böyle

0: bir film, hayvan çiftliğini böyle bir film yapayım diye ve Orwell'ın o karanlık, umutsuz film, o kitap öyle de bitiyor zaten.
1: Tabii
0: Kafka hiç
1: çok
0: yani
1: umutsuz
0: hani
1: biter.
0: ulan bir
1: Distopya.
0: ışık yak falan yok öyle bir
1: Evet.
0: şey. Öyle karanlık bir film yapmak diye yola çıkmışlar. Fakat yolda fikir değiştirmişler. Yani bir animasyon yapalım ve biraz da umutlu yapalım. Aslında biraz bir röportajını okudum da orada Andy Serkis gelecek bu bütün tepkileri. Çünkü dediğin gibi hayvan çiftliği önemli bir kitap, yakın tarihli bir kitap. Böyle Odisey gibi de değil, öyle 2000-3000 yıllık bir şey de değil. Diyor ki ya diyor ben biraz da tartışma çıksın. Zaten George Orwell da böyle bir şey isterdi. Onun vizyonuyla hani tartışılsın kitap. Tartışılması önemli değil. Ben yaptığımı farkındayım gibi bir şey söylemiş. Dediğin gibi ben hani ya yerden bu ne rezalet falan
1: Değil o
0: denecek
1: kadar canım.
0: değil.
1: Değil.
0: Ama ben animasyonunu sevmedim Mehmet ya. Yani hani animasyon öyle bir noktaya geldi ki biraz bana eski kaldı. Böyle bir çok şey kalmadı. Niyeyse ben o estetiğini sevmedim.
1: Şimdi aile filmi dokusunu yakalamaya çalışmışlar. Yani bütün seyirci, çocuk seyirci de yakalayacak bir animasyon tarzı var. Daha naif bir şey yakalamaya çalışmışlar.
0: Ben oradan biraz şey oldum ama dediğin gibi yani çok öyle yerden yere vurulacak da bir şey değil.
1: Merak
0: Biraz da
1: edecek. En
0: evet.
1: azından ben merak ediyordum yani. Yılın en büyük başarısızlığı ne acaba diye.
0: Nasıl bu kadar
1: Bir
0: başarısız
1: gidip
0: bir iş
1: görebilirler.
0: yapmışlar
1: Bir
0: diye.
1: de Türkiye'de Türkçe dublaj da var. O şekilde de seyredilebilir. Onu da söyleyelim.
0: Biz yine de tavsiye edelim. Dediğin gibi biraz böyle şey diyorlar. Disney'leştirmiş hayvan çiftliğini
1: Evet,
0: diyorlar.
1: evet, evet.
0: Bir göz atılabilir vizyonda.
1: Evet. Ben sıkılmadım.
0: Herkese
1: En azından onu söyleyebilirim. Sıkılmadan seyrettim.
0: ha, evet o anlamda bir problem yok deyip bir sonraki filmimize geçelim. Bu da George Orwell'ın hayvan çiftliğini yazdığı sırada İngiltere'de bir yerde İkinci Dünya Savaşı ve o D-Day dedikleri Normandiya çıkarmasının hemen öncesine götürüyor bizi. Pressure'a bir bakalım.
2: It will be the largest seaborne invasion in history.
3: Group Captain Dr. James Stagg here at the request of General Eisenhower.
4: Do we have a date yet for the invasion, sir?
2: We invade France on Monday. I need a forecast. Final decision on the timing of D-Day will be mine alone. 100,000 men with families that they may never see again. Why should I trust you?
5: Three.
2: We'll accept nothing less than full victory.
0: Pressure fırtınadan önce 2. Dünya Savaşı'nda o D-Day işte Normandiya çıkarmasının 3 gün öncesine götürüyor bizi. Ve bu sefer kahramanımız bir meteorolog.
1: Evet. Ya hemen şeyi söyleyeyim. Hayvan çiftliğinin tam tersi. Beklenmedik kadar da iyi gitti gişede. Eleştirileri de iyi gitti. Bir tiyatro oyunu uyarlaması. David Hague'in yazdığı. Şimdi bu Normandiya çıkarmasının o D-Day'e tamamen hava durumu üzerinden, meteorologlar yüzünden bakıyor. O açıdan bir kere çok taze ve yeni bir bakış açısı var. Şimdi bu da tabii çok da önemli. Yani finalde söylüyor, biz burada söylemeyelim. Ama hakikaten o dönemde yani o şeyde Normandiya çıkarmasında hakikaten meteorolojinin çok kritik bir önemi var. Bunun altını çizelim. Şimdi asıl benim filmde ilgimi çeken nokta filmin hemen başındaki Exercise Tiger oldu. Yani bir tiger operasyonu, kaplan operasyonu.
0: Kaplan tatbikatı.
1: Kaplan tatbikatı diyelim. Kaplan tatbikatından bahseden çok az konulu film vardır. Şimdi bu bir kere yıllarca saklandı. Bu çok trajik bir olay. Yani hakikaten orada bir deneme yapmaya çalışırlarken 797 tane asker kaybediyorlar. Çok büyük bir travma. Eisenhower için de, bütün müttefikler için de çok çok büyük bir travma. O travmadan başlatıyor. Bir kere o çok iyi bir fikir. Oradan giriyor. Yani büyük bir başarısızlık korkusu var. O başarısızlık korkusuyla neye karar vereceğini bilemiyor Eisenhower. Yani pressure, her anlamda pressure. Yani baskı var üzerinde, müthiş bir baskı var. O ikili kalma hikayesi. Şimdi ben hakikaten ilgiyle, baştan sona büyük bir ilgiyle seyrettim. Birkaç şeyi değiştirmişler tabii. Hissediyorsun onları. Ama yaptıkları değişiklikler de çok böyle şey değil. Tarihi gerçeklikleri eğip bükmemişler. Yani çok fazla büyük bir tahrifat yok tarihi gerçekler üzerinde. Ben araştırdım biraz filmden, filmi seyrettikten sonra. O açıdan da yiyor. Bazı şeyler var tabii, biliyorsun mesela onun oynadığı karakterin, evet onun oynadığı karakterin çok fazla girmiş işin içine, görüyorsun o kadar girmemesi gerekiyor. Ben beğendim. İlgiyle baştan sona ilgiyle seyrettim.
0: Evet, benim ilgimi çeken şey şu oldu. O dediğin bilmiyordum ben, o kaplan tatbikatı meselesine çok hakim değildim. Burada gördükten sonra okuduğum metinlerde de var. Dediğin gibi o büyük bir trajedi. O

0: Eisenhower ve bu meteorolog karakterin Stack'tı galiba.
1: Stack.
0: O ikisinin üzerindeki o baskıyı, yani karar verememe, neden bu kadar hassas olduklarını gösteriyor. Bir tatbikat yapmışlar, felaketle sonuçlanmış ve yine yanlış bir karar verdiklerinde ne olacağını biliyorlar. Diğer taraftan da şu tarafını da sevdim. Ya düşmanı istihbarat alabiliyorsun, onun kişiliğini, karakterini analiz edebiliyorsun, ya ona göre bir strateji geliştirebiliyorsun. Ama burada şey yapan şey doğa. Yani hiçbir şekilde öngöremiyorsun. Evet, diğer kahraman, diğer karakter meteorolog diyor ya, Amerikalı olan, işte 1904'te böyle olmuş, 15'te böyle olmuş, şöyle olmuş. Gene böyle olacak. Öbürü diyor ki burası başka, böyle olmaz. Yani o şey bence de güzel çalışmış. Ben Andrew Scott'ı çok beğendim. Yani gerçekten o, ona bir de dramasını güçlendirmek için bir ayrı eşiyle çocuk falan bir hikaye yazmışlar. Onunla beraber o şeyin altında ve herkesin gözünün içine baktığı bütün o İkinci Dünya Savaşı'nın askeri komutasının, yani zafer için bu şart, gitmemiz şart dediği bir şeyde durup hayır gidemezsiniz ve uzun da bir tarih veriyor değil mi? 15 gün sonra yapmanız gerek. Çok önemliymiş. Ben hani meteorologlar meselesini bu kadar bilmiyordum. Hatta şey diyor, bir yerde okudum Mehmet. Yani o gün yapsalar, çünkü o tatbikatta da var. Yani koşmaları gereken mesafe 30 metre ile 300 metre arası açılıyor gelgitlerden falan. Vallahi İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bu şey bitmiyor yani. Şifrecileri var, işte Oppenheimer'ı var, bilmem nesi var. Küçücük insanlar, bizim hiç bilmediğimiz, duymadığımız insanların küçücük kararları ve o kararlarında inat etmelerinin böyle bir şeye yol açmış. Ben sevdim filmi.
1: Evet, şey de hakikaten çok iyi. Yani Andrew Scott hakikaten
0: yani Stark'ta. Yani o ezikliği falan değil mi? Yani böyle durarak çok az konu, yumuşak konu, ben bayağı beğendim yani.
1: O kadar iyi oynuyor ki diğer bütün iyi oyuncuların hepsini gölgeliyor bana sorarsan.
0: Biraz öyle oldu.
1: Eisenhower dahil yani.
0: Ha, Brandon Fraser'ı da.
1: Brand, evet. O iyi fakat onun yorumu daha standart kaçıyor. O öyle bir yorum getiriyor ki karakteri, o için için yanıyor ya. O evet. Sakinliği içerisinde çok sinirli giriyor. Ya o değişimi de gösteriyor. O yüzden hakikaten o açıdan çok iyi oynuyor.
0: Vallahi
1: sadece onun performansı için bile seyredilebilir.
0: Evet.
1: Bir de sakin işte, ben onu severim. Yani çok abartılı, büyük oynayan bir oyuncu değil. İşte
0: evet,
1: en
0: evet,
1: çok onu
0: evet,
1: seviyorum. İçten oynuyor yani. O içindeki fırtınaları çok küçük yüz hareketleriyle, bedenle yansıtabiliyor.
0: Yani öfkesini de. Bir yerde yükseliyor ya. Evet. Orada bile çok kendini nasıl tuttuğunu hissediyorsun karakterin yani.
1: Evet, yani o çok büyük oyunculuk değil ama çok iyi oyunculuk yani o anlamda.
0: Ben de beğendim. İkinci Dünya Savaşı filmlerini seviyorsanız Pressure, Fırtınadan Önce vizyonda kaçırmayın deyip ev sinemasına gidelim. Orada da Mehmet, son bir evimiz var. Oraya gidiyoruz. Son eve gidiyoruz.
2: Hey, no scooter in the
3: house.
2: Mom,
3: let's go.
4: Go wait in the car.
5: Don't rush me.
4: I'm not. I'm hiding from our children.
5: It won't open.
4: We're sealed in.
6: We can't help you. I'm sorry.
5: Hide.
0: Last House, Son Ev, Netflix'te. Mehmet, bir aile eve kapanıyor.
1: Evet, bu pandemi dönemini hatırlatıyor değil mi?
0: Değil mi? Direkt onu hatırlatıyor da bunlarınki başkası.
1: Kilitlenme ve o nereye bağlanacak? Asıl mesele de orada, onu da söylemeyelim zaten. Yok. Fragmanı da gelmeden önce seyrettim, baktım. Fragmanda da çok belirsiz bırakıldığı için o detaya girmeyelim. Ama o anlamda filmin türü de ne? Filmin türünün ne olacağı da belli değil. En son finale doğru bir şey ortaya çıkacak yani. Gerçek ortaya çıkacak, filmin türü de belli olacak aslında diyorsun. Yani en azından hikayenin türü diyorum. Çünkü film aslında hayatta kalma filmi. Avcılık üzerine bir film bence. Mühendislik üzerine bir film. Çünkü adam mühendis, işsiz tamam. Bir mühendis. Ve bütün evi ayakta tutmaya çalışıyor o süre içerisinde. Annelik, babalık üzerine bir film. Yani çünkü herkes o evin içerisinde kilitli kalabilir. Mesela bir aile bir şeyde evde görüyorsun. Bir gecelik ilişki yaşayan bir çifti görüyorsun mesela. Onlar kalmışlar. Diğer yerde yaşlı bir çift var. Ama bunda iki tane çocuk var. Bu çok her şeyi değiştiriyor. Bambaşka bir hale getiriyor. O yüzden film aynı zamanda bir aile filmi. Aile olarak direnebilmek, aile olarak ayakta kalabilmek. Çünkü o

0: Baba ve annenin görevi aynı zamanda moral olarak da o aileyi tutmak. Bütün bunlar arasından ilginç. Fakat tabii ben tabii büyük bir ilgiyle seyrediyorum. Çok iyi bir hikaye yani başlangıç açısından iyi bir çıkış noktası. Nereye bağlanacak, nereye gidecek oralarda çok tatmin edici değil Kadir. Yani aklıma yatmayan çok şey var. Belirli bir noktadan sonra hiçbir şey aklıma yatmamaya başladı. Ve son perde dediğimiz, yani üçüncü perde dediğimiz son bölümde benim yine hiç aklıma yatmadı. Onu da söyleyebilirim. Ama orada bir alt metin var. Yani her şeyi bir merhamete bağlamak, merhametin ne kadar önemli olduğunu, bir avcının da merhametli olması gerektiğine dair olan alt metni çok sevdim. Ama hikayenin geldiği noktaları o kadar emin değilim, o kadar sevmedim.
1: Ben güzel bir şey söyledin dedin ya, fragmanda da şeyi göstermiyorlar hani. Bence başarılı, fragmanı iyi tercihte bulunmuşlar. Keşke filmi de öyle anlatsa. Bu biraz bana şeyi hatırlattı film aslında. Quiet Place diye bir film izlemiştik ya, birdenbire sessizlik bir şey var falan. Eve kaldın. Yani ailenin o evin içine kalır kalmaz çok neden olduğunu sorgulamadan bir şekilde yardım gelecek falan derken 5 yıl mı geçiyor, 10 yıl mı geçiyor ya yani evin içinde? Ve kendi kendime şeyi izlerken şunu düşündüm. Adam mühendis ya. Ben böyle üçüncü günü giderdim ben yani. Bunların hiçbirini yapamam çünkü o mesele. Bence o ilk bir 50 dakika falan galiba nefis gitti.
0: Değil mi?
1: Yani
0: Evet.
1: o hani ne olacak, ne oldu, neden, kim, niye bunlar tıkandı öyle evin içine birdenbire? Neden dışarı çıkamıyorlar? O evdeki çatlaklar, evle ilgili, aile ilgili
0: Yağmur.
1: meseleler, yağmur. Bunların hepsi çok güzel. Bir şey sen bile izlerken kafanda bazı şeyler canlandırıyorsun. Fakat sona doğru artık o şey açıldıkça, şey belli oldukça biraz klişeye dönmeye başladı. Hani o işte ebeveynler görmez ama çocuk daha şey falan meseleleri. Ama şunu da söyleyeyim, bitti ya, öyle aktı gitti bir yandan da. Yani o şeye beni oraya kadar getirdi.
0: Evet, akıp gidiyor ama olmuyor. Yani dediğim gibi üçüncü perde benim hiç aklıma
1: Evet,
0: yatmadı
1: yani
0: her
1: bir...
0: anlamda. Mantık olarak demiyorum bunu. Yani tür olarak da geldiği yer, bağlandığı yeri çok sevdiğimi söylemem. Cloverfield vardı biliyorsun. Bu Cloverfield gibi bir şey çevirmek istiyor olabilirler bunu. Yani Cloverfield'de de bir anda böyle bir bambaşka bir şey yaşanıyordu ya. Belki amaçları olabilir, bir seri olabilir. Hiçbir ipucu vermek istemiyorum. Hala seyretmeyenler vardır çünkü. Belki öyle bir şey çevirmek istiyorlar ama emin değilim.
1: Yani evde vakit geçirmek için bence izlenebilir bir film. Yani dediğim gibi birazcık böyle azıcık sinemayla ilgileniyorsun zaten. Ha, tamam şöyle şöyle gidiyor diye tahmin edebiliyorsun ama ben heba etmişler diye düşündüm. Yani o bir Quiet Place şeyi çıkabilirmiş buradan.
0: Kesin.
1: Ama
0: Ama hikaye iyi
1: işleyememişler. Evet,
0: geliştirilememiş.
1: iyi işleyememişler. Diyelim Mehmet içimiz dışımız Odysseus oldu. Şimdi The Return. Bu sefer iki usta Juliette Binoche ve Ralph Fiennes'in oynadığı The Return. Odysseus İthaka'ya dönüyor. Bir bakalım.
2: King Odysseus, the smartest of all the heroes. A wasteland, gangs of thugs terrifying the people.
3: They need me alive, at least until I choose my husband.
4: Who are you?
3: Your waiting is over. The one amongst you who can string the bow and shoot the arrow through the axes, that man will be my husband.
1: Bütün dünyanın neredeyse işte azıcık böyle sinemayla ilgilenen, seven herkes Odise ile yatıp kalkıyor. Christopher Nolan'ın tam da bugünlerde HBO Max The Return. Uberto Pasolini'nin The Return'ünü getirmiş evlerimize. İzlememek olmaz. Biz de izledik bakalım bu Odysseus nasıl dönmüş diye. Nasıl dönmüş?
0: Herkes Odysseus uzmanıyken, bilirken hikayeyi, hazır elimizde de film varken yani Nolan'ın filmi bence çok iyi karşılaştırma açısından çok iyi bir fırsat olabilir. Ama biliyoruz ki herkes Nolan'ın filmiyle uğraşacak. Çok iyi biliyoruz yani. Nolan'ın filminin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışacaklar. Bu filme belki dönmeyecekler, hiç bakmayacaklar bile. Şimdi bu filmde de çok modern bir yorum var aslında. Her anlamda çok modern bir yorum yapmışlar. Yine hikayeyi çok değiştiriyorlar. Çok farklı. Edward Bond var zaten, çok iyi bir yazar. Onu yani zaten tüm yolculuğu, tüm macerayı bir yere bırakıyorlar tümüyle. Fragmanda da görülüyor zaten çok net bir şekilde. Tamamen Odysseus'un adaya dönüşünü anlatıyor. Şimdi oraya dönerken o tam bir çok modern bir yaklaşım diyorum. Ama olay o yıllarda geçiyor yani tarihsel çerçevesi aynen korunuyor. Fakat bugünün o savaş sonrası stresi var ya, onun tam bir adı da var hatta. Tam o yani her anlamı.

ile. O onu yaşıyor. Ve bir konuşma sırasında da savaş benim evim oldu artık diyor. Onun üzerine kurmuşlar hikayeyi ve o kimliği eski Odysseus'u da istemiyor artık. Eski Odysseus olmak da istemiyor. Asker olmak istemiyor, savaşmak istemiyor, dövüşmek istemiyor. Her şeyle bir kimliğini saklamak istiyor. Başka bir insan.

0: seviyesi olduğunu ama yine kendi haline bırakıyor olabilirler bazı karakterler. Onların ipuçlarını vermek istemiyorum. Çünkü öyle bir net olarak kendine bir şey oluşturmuş ki istemiyor ki Odysseus olmak. O kadar uzak ki. Onu kendi haline bırakıyorlar neredeyse. Ama bir tek oğlu bu konuda çok net bir şekilde. Bence orayı, o psikolojiyi iyi anlatmış. Yani kendi bir yorum getiriyor. Evet, şey de var. Yani o Truva atığını, o hileyi bulan kişi olarak bundan bir vicdan azabı da, bir rahatsızlık da duyuyor. Bir hile olduğunu düşünüyor. Bununla hiç övünmüyor. Bu da, bunu da bir tek ortak nokta ama onun dışında her şey değişik. Nolan'ın yorumuyla baştan sona değişik bir yorum var. Çok iyi bir yorum mu? Ben çok etkilendiğimi söyleyemem ama iyi yine izlediğimi söyleyebilirim.
1: Evet, ben burada Return'ı izlerken Odysseus'a Ralph Fiennes'in getirdiği yorum, yani yönetmenle birlikte. Yani o güçlü şey, Christopher Nolan'da Matt Damon iyi kötü daha biraz daha genç, daha tabii diri tabii bir şekilde dönüyor. Ama burada dediğin gibi artık ya bırakmış, yani yaşamayı da bırakmış, evet, toprağına dönmüş ama hani artık dediğim bir münzevi gibi, belki hani orada dağlarda şeylerde yaşar gibi. Burada iki şeyi sevdim Mehmet bu Return'da. Bence mesela Christopher Nolan'da eksik olan şey, ya da eksik demeyeyim de belki orada olmayan ama burada daha beni etkileyen şey şu oldu. 20 yıl yoksun. Sen değişmişsin. Penelope değişmiş. Telemachus zaten büyümüş. O talipler başka bir şey olmuş. En yakın dostların değişmiş. Fakat değişmeyen iki şey var. İthaka, doğa, İthaka'nın şeyleri ve Argos. Yani o ikisiyle Argos ilişkisi, yani bu filmdeki o şeyi çok sevdim. Hani İthaka'ya gelip böyle toprağa eğilip toprağa yediği bir şey var. Hmm. Yani İthaka onu her şekilde, yani nasıl diyeyim, onun her halini kabul edecek, onun her halini anlayabilecek şey toprağa. Ve o Argos'la karşılaştığındaki şey, yani Argos da onu, dedin ya hani diğerleri tanıdı mı tanımadı mı şey değil ama.
0: Birisiz bırakıyor.
1: Ama Argos ve o İthaka onu şey yapıyorlar ve o Argos'a bakarken ki şey, belki de bütün
0: çok güzel bir
1: yaşadıkları şey, hani o gözünden bir, yani o kazara olmamış, onu hesaplamıyor. O kadar şey oluyor ki şey olarak sevdim ben. Evet, Christopher Nolan'ın Odyssey'i çok daha janjanlı, çok daha görkemli. Ben onu çok beğendim. Sakin sakin bütün tanrıları bir kenara bırakmış. Tepe gözler yok, canavarlar yok, Kirke yok, Kalipso yok, hiçbir şey yok bunda. Ama belki de o 20 yılın bütün yaşadıklarını bu Odysseus biraz daha sırtında taşıyormuş gibi geldi bana.
0: Evet, bir de şiddet döngüsünü çok iyi eleştiriyor. Yani o özellikle Penelope şiddet döngüsüne çok karşı. Onu görebiliyorsun yani, onu hissedebiliyorsun.
1: Bu daha güçlü bir Penelope.
0: Evet, daha güçlü bir Penelope var ve oğlunun şiddet döngüsüne girmesini istememesi çok kritik bir nokta. Şeyi tümüyle, dediğim gibi modern bir yorum, daha psikolojik bir yorum. Tümüyle şeyi, Zeus kodlarını tümüyle dışarı çıkarıyor. Yani Zeus hiç yok, tanrılardan bahsedilmiyor. Ya yani oraya tümüyle daha gerçekçi bir noktadan bakılıyor. Daha gerçekçi bir taraftan. Hem psikolojik derinliği var hem de gerçekçiliği var. Belki çok etkileyici bir film değil. Ha, bir de Antonius yorumu çok ilginç. Ya yani o da tipik bir kötü, tipik bir kötü adam değil. Çok farklı çiziliyor. Ya aslında hazır fırsat varken, ya bunu da izleyip bunu da uzun uzun konuşsalar keşke.
1: Keşke.
0: Çünkü
1: evet,
0: bu kadar Odysseus hani konuşulurken burada da çok başka bir yorum var. Burada da şey anlaşılır aslında. Yani ne kadar, yani her şey yorumla ilgili. Adaptasyon da yorum kritiktir. Yönetmenin getirdiği yorumu görüyorsun. Bambaşka hani bir bakış açısı görüyorsun. Burada da Edward Bond'la Uberto Pasolini'nin bakış açısını görüyorsun.
1: Mesela buradaki şey şu, hemen bir cümleyle şey yapayım da Mehmet. Yani hani Christopher Nolan'ı bu kadar dövdünüz. Odysseus'da bu yok. Odysseus öyle değildi deyip Pasolini de yorumlamış. Bunu niye dövmüyorsunuz? Kimse bunu görmemiş bile. Hani Christopher i̇şte Nolan'ı dövelim diye.
0: Tam bugün anlatıyor
1: neyse,
0: yani.
1: Neyse. Ama herkese tavsiye edeyim ben. Bu hazır bu kadar çok konuşulurken bir de böyle izleyin. Bir de bu yorumu, evet, düşünün diye. HBO Max'te The Return fena film değil, iyi film deyip bu hafta Mehmet bize bir klasik anlatacak. Ben de merak ediyorum ne diyecek. Blade Runner. Mehmet, Blade Runner bir klasik dedim ama biz Final Cut'ını konuşacağız. Ridley Scott'ın 2007'de şey yaptı. 1982 tarihli bir film. Şimdi bugün bir klasik diyorum ama ilk çıktığı günlerde hiç de öyle

0: Ve değil, biraz önce Christopher Nolan'la dediğim gibi film bayağı hırpalanmış aslında ilk
1: Çok çok
0: başlarda, değil mi?
1: hırpalanıyor. Seyirciler de yani çok sevmiyor. Eleştirmenler de çok sevmiyor. Bir de asıl önemlisi yani Ridley Scott'ın yorumunu tümüyle bir tarafa bırakıyor stüdyo. Kendisi bir kurgu yapıyor, hatta bir dış ses ekliyor. Finali değiştiriyor. Final için gidiyor, başka bir filmden görüntüler bulup konuluyor. Ya bak, dış ses ekleniyor, final değiştiriliyor. Ama buna rağmen film bazı eleştirmenler beğeniyor çünkü çok etkili bir görsellik var. Görsel atmosfer, çok öncü bir görsel atmosfer var. Çok değiştiriyor yani görüntü yönetmenliği açısından baktığında, ton açısından baktığında film seviliyor ve videoda bir hit haline gelmeye başlıyor. Videoda çok satılmaya başlıyor. Sonra giderek bir klasiğe, modern klasiğe dönüşmeye başlanıyor. Bunun üzerine Ridley Scott'la stüdyo buluşuyor ve bir barış anlaşması yapıp filmi Ridley Scott'a teslim ediyorlar. O da kendi istediği gibi, finalini kendi istediği gibi yapıyor. O dış sesi tümüyle atıyor. Şimdi artık o versiyonu kimse bilmez. Kimse de bulamaz zaten. Ancak koleksiyonerlerin evinde vardır, arşivinde vardır. Başka hiçbir yerde yok o ilk. Ben onu da seyrettim, biliyorum. Ondan sonra da bugünün sinemasının başyapıtlarından birisi haline geliyor.
0: Mehmet, zaten o dönemle ilgili böyle filme çalışayım diye baktığımda o dönem çıkan yazılarda filmin ne anlattığını anlamadık. Hani ne anlatıyor bu? Ama o artistlik, hani görsellik için gidilip bakılabilir diye yarattığı o 2019'un Los Angeles'ı, müthiş bir Los Angeles. Bir yerde hatta bir şey diyor ki öyle bir yer yaratmış ki diyor. Sanki diyor hakikaten öyle bir yer var ve yüzyıllardır bir yerde böyle bir kent var havası var diyor. Yani o başarısını teslim etmişler ama herkes aynı şeyde biliyor. Ne anlatıyor bu film diye. Belki bizim avantajımız, ya da yani ben kendi adıma, senin de, biz bunu sinemada yakalayamadım ben. İşte 15-16 yaşında biz de o videoda
1: Ben de videoda
0: yüksel
1: seyrettim
0: ha
1: ilk
0: videoda
1: versiyonunu.
0: ha videoda yükselen dönemde film üzerine okumak, film üzerine biraz daha elimize geçen o dönemki sinema dergilerinden, sizlerin yazdıklarınızdan okuyarak filme biraz daha şefkatli yaklaştık. Herhalde bütün o işte yapılan o origami şeylerinin ne anlama geldiği, hepsine daha şey yaptığımdan, ben ilk izlediğimden beri aklımda kalan bir film Blade Runner. Yani hiç aklımdan çıkmayan filmlerden birisi. Bütün o görsellikler, şeyler falan. Ve en çok tartışılan şey, sana sorayım onu da, Descartes
1: Tabii yani
0: robot mu değil mi?
1: Ridley Scott'ın yorumuna göre bir replikant. Onlar replikant diyorlar.
0: Replika diyor.
1: Filmde bunu da değiştiriyorlar. Harrison Ford da bu fikirden hiç hoşlanmıyor mesela. Çünkü zaten filmin yapısı içerisine baktığında da Harrison Ford klasik bir kahraman değil. Yani filmin içerisinde bir kadını sırtından vuruyor mesela. Yani o dönemin sineması için, 80'lerin testosteron saçan erkek sineması için asla düşünülemeyecek şeyler bunlar. Sonra aslında anti aksiyon diyebileceğimiz bir yapısı var. Çok melankolik bir yapısı var. O melankolik yapı bütün filme, Vangelis'in müziğiyle bambaşka bir hava veriyor.
0: Yani bu kadar atmosfere uyan, onu daha da yükselten bir müzik gerçekten
1: Evet,
0: inanılmaz.
1: distopya aynı zamanda,
0: Bir kara
1: distopya
0: film şeyi de
1: türünün,
0: yok mu
1: tabii
0: Mehmet?
1: kesinlikle, şu türü de var. İki tane türü de öncüdür aslında. Şimdi ona retro future derler. Yani gelecekte geçiyor ama sen gidiyorsun onu film yani kara filmle birleştiriyorsun. Bir bilim kurguyu film noir'la, 1940'ların film noir'ıyla birleştiriyorsun. Böyle daha eskide geçen bir film ama aynı zamanda gelecekte geçiyor. Bu fikir çok önemli. Siberpunk dediğimiz türün de öncülerindendir. Çünkü yapay zeka üzerine bir film aynı zamanda. Filmin çekirdeğindeki mesele insan olmak nedir? Ya asıl soru ve bunu hakikaten çok güzel soruyor. O müthiş karanlık içerisinde Ridley Scott'ın kardeşini, abisini yanılmıyorsam kaybettiği bir dönemde çektiği film çok hüzün duygusu var. O hüzün duygusuyla çekiyor ve çok derin meseleleri sorguluyor. Her şeyin çok kötü gittiği bir dönemde neye tutunabiliriz? Tutunabileceğimiz ne var? Hakikaten o anlamda da çok duygusal bir filmdir. Ve orada Roy Batty karakteri, replikant karakteri, o ikisinin karşılaştığı, Harrison Ford'la ikisinin oynadığı final unutulmazdır yani. Böyle bence sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden birisidir.
0: Ve daha da o Robert'in oradaki
1: Evet.
0: tiradı şeyde doğaçlama yazmış
1: Evet.
0: Rutger Hauer.
1: Evet.
0: Yani o da
1: Hiçbir
0: inanılmaz.
1: şey,
0: Evet.
1: yağmurdaki gözyaşlarına o
0: Gözyaşlarını,
1: eklemiş.
0: evet.
1: Çok şiirsel bir
0: Yani
1: şekilde o
0: bütün bu
1: eklemiş.
0: anılar yok olup gidecek yağmurdaki gözyaşları gibi diyor.
1: İşte oradaki Roy Batty'nin oradaki merhameti, o Rachel'ın aşkı, bütün bunlar aslında belki de o bütün oradaki o karanlığı aydınlatan mücevherler gibidir. Yani ışıl ışıl parlarlar. Ya ben saatlerce

0: Konuşabilirim.
1: Evet,
0: Blade
1: olsun
0: Runner
1: burada
0: üzerine.
1: Sadece bir hatırlatma olsun genç arkadaşlar
0: genç
1: falan kaçırmasınlar. Blade Runner zaten bu Denis Villeneuve'ün 2049'uyla en azından
0: o da güzel bir, devam
1: evet,
0: filmidir.
1: Bir aşinalık da vardır ama Blade Runner Ridley Scott'ın final katını mutlaka izle. Şimdi galiba bir de dijital platforma bir dizi olarak da hazırlıyorlarmış.
0: Ama bu ilk film dünya... şey de söyleyeyim ya, benim hayatımda en beğendiğim 10 filmin içindedir bu.
1: Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok o zaman. Mehmet, Ridley Scott'ın en iyi 5 filmini seçmişsin. Bakalım
0: tabii,
1: hangilerini doğru seçmişsin? At my signal, unleash hell.
2: Gladyatör. Entrikalar sonucunda köle haline getirilen Romalı general Maximus, gladyatör olarak şehre döner ve intikamını almak için hayatını ortaya koyar. 5 Oscar birden kazanan ve gişelerde çok başarılı olan film, dönemi yansıtan özel efektleri, arenada geçen çarpıcı sahneleri ve oyuncularıyla olumlu eleştiriler alır. What we do in life echoes in eternity. Son düello. Fransa'da kayıtlara geçen 1836 tarihli son resmi düelloyu ve öncesindeki olayları konu alan film, yıllara yayılan hikayeyi 3 farklı bakış açısıyla getirir karşımıza. Her karakterin öyküsünü farklı üsluplarda anlatan Ridley Scott, 19. yüzyıldaki kadın düşmanlığının etkili bir eleştirisini yapar. The truth does not matter. There is only the power of men. Did you see his butt? Thelma. Thelma ve Lois. Hayatlarındaki erkeklerin maddi manevi baskılarından bunalan ev kadını Thelma ile garson Lois her şeyi boş verip bir otomobil yolculuğuna çıkarlar. Amaçları birlikte özgürce vakit geçirmektir. Lois, Thelma'ya tecavüze yeltenen bir erkeği öldürünce polis peşlerine düşer ve iki kadının yolculuğu bir isyana dönüşür. Getting your car again, please. I swear, 3 days ago, neither one of us would ever pull a stunt like this. But if you was ever to meet my husband, you'd understand why. Take it down. 39 degrees 2 seconds. Ash, can you see this? Yaratık. Bilim kurgu ile korku gerilimini birleştiren film, uzay gemisinde ortaya çıkan son derece tehlikeli, zeki ve vahşi bir yaratığa karşı verilen zorlu mücadeleyi gösterir. Film boyunca canavarın ürpertici doğumuna, gemide kaybolmasına ve şaşırtıcı şekilde hızla büyümesine tanık oluruz. What is it? It looks like a warning. Blade Runner, sinema tarihinin en iyi distopyalarından biri olarak kabul edilen film, replikant olarak anılan yapay zekaları yakalayıp öldürmeye çalışan ödül avcısı Descartes'in hikayesini anlatır. Descartes, serüven boyunca aşk, merhamet, ölüm ve hayatın anlamı üzerine yeniden düşünmek zorunda kalır.
1: Valla Mehmet, beşi de hani... Birçok yönetmen hani bir sağ kollarını verirler şunlardan birisi benim filmografimde olsun diye ama Ridley Scott 85 yaşında falan hala
0: çok verimli,
1: çekiyor değil mi?
0: Çok verimli.
1: Yapımcılık yapıyor işte hala film çekiyor şu anda bir tane çekiyormuş. Evet çok teşekkürler. Bu hafta da Hasan kulağıma bağırmaktan süreyi doldurmuşuz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler konuk oluyor. Necat Uygur'un mirasını ve tiyatroya olan bağlılıklarını anlatan Uygur kardeşler yeni sezon için sevenlerine müjdeli haberler de veriyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Siyaseti hareketlendiren transferler dengeleri nasıl değiştirecek? Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında sırada ne var? ABD-İran geriliminde hangi senaryolar konuşuluyor? Semiha Şahin soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Gökhan Taşkın, Alişer Delek ve hukukçu Doktor Sermet Erdem yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. 15 Ağustos Cumartesi gününde saatler 15'e geliyor ve gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
1: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
2: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
1: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
2: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
1: Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Diyarbakır'da kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı. Kaza Lice ilçesinde oldu. Nişan töreni için Muş'a doğru yola çıkmışlardı ve o minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 ağır, 11 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.

0: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı. Köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan iki kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
1: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
2: 3 kişiler işte benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. İki kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp iki kişinin izine henüz rastlanmadı.
3: Evet, şimdi bir son durum bilgisi paylaşacağız. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran'ın Vana Haber Ajansı'nın haberi bu. 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 SU-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirtti ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve yine serbest bırakılmaları için de devreye girmelerini istedi. Tekrar edelim. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen o iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran'ın Vana Haber Ajansı'nın haberine göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen iki askeri jet dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü de sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kuramadıklarını belirtiyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmelerini istiyor. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti o patlamada. Salihli ilçesindeki tesiste işte böyle bir patlama meydana geldi. Sabah saatleriydi. Nedeni bilinmiyor henüz. Patlamadan sonra yangın çıktı. Alevleri fark edenler ekiplere haber verdi. Tesisteki diğer tüplerde patlayınca yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 2 kişinin cansız bedeni bulundu. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Buca ilçesinde bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen o tanker kaldırımdaki kişinin üzerine bakın nasıl sürüklendi.
4: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
0: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
4: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
0: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
5: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
0: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
4: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
0: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
5: Son anda kaçmasan

0: Bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba.
1: Sonra polis geldi. Ambulansı çağırdılar.
2: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
3: Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda Tır Dorsesi'nde 243 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sınır hattından kente uyuşturucu hap getirileceği yönünde bir bilgi aldı ve teknik ve fiziki takibin ardından kent girişinde bir tır durduruldu. Kavanoz yüklü tırda narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Özel bölmeler içine gizlenmiş kutularda 243 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Piyasa değerinin 25 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da kedinin tırmaladığı çocuğun kuduz olduğu belirlendi. Çocuk tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sur ilçesine bağlı Büyük Kadı köyünde 3 yaşındaki çocuğu yaklaşık 4 ay önce sokak kedisi tırmaladı. 10 Ağustos'ta rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çocuğun kuduz olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuk entübe edildi. Durum ilgili kurumlara bildirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede temaslı taraması ve sağlık kontrolü başlattı. Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alıp saha çalışmasını devreye soktu ve belediyeler de yine sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptı. Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında öyle görüntüler kayda geçti ki insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gördük.
4: Ne işi var bunun burada?
5: Bu sadece buz için kullanılıyor.
4: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
2: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
6: Bak şurada karınca yuvası. Fare yuvası, fare parçalamış.
2: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı. Fırının her köşesinde insan sağlığını hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.
6: Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
4: Burada kemirgen hayvan var.
2: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
4: Bak, son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
2: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
4: Paletler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an.
3: Balıkesir'de perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. İçerisinde perşembe günü öğle saatlerinde ormanlık alana yakın bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekte ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek bu düzenlemeye göre. Yine kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yönetmelik ise yeni yıldan itibaren uygulanacak.
2: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak.

0: Araç kiralanırken istenen depozito uygulamasına da sınır getirilecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
0: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerini Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
1: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban yönetiminin her geçen gün sertleştiği görülüyor. Yasaklar özellikle Afgan kızları ve kadınları hedef alıyor.
0: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban, 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı.

0: varmıştı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te konuşuyor. Kulak verelim.
2: Eli ve emeği olan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkeler için son derece stratejik olan, bütün ülkeler için böyledir. Hububatı özellikle inşallah hem ürün geliştirme hem de verimlilik açısından geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hasat döneminin başından itibaren
3: geri ofisi olarak
2: hasat döneminin başından itibaren hem açıklamış olduğumuz fiyatlar itibariyle hem de gelecek olan tahmini üretimle beraber şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Sezona başlarken 600 noktada alım noktaları oluşturduğumuzu ve buradan üreticilerimizin ürünlerini alacağımızı ve onların da emeklerini en hızlı sürede ödeyeceğimizi söylemiştik. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, yapmış olduğumuz eylemlerimizle de gösteriyoruz. Dolayısıyla hala bu ülkenin bu manadaki gücünün farkında olmayanların dezenformasyonlarını bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz. Hep söyledik, hep yaptık. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de bir gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çabalarını da buradan kabul etmediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Ben elbette hasat döneminin Türkiye'de dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir baktığımızda etrafımıza, bizde ülkemizde üretim alanları, ekim alanları orman alanları ile iç içe. Özellikle hasat döneminin bitmesiyle beraber, aslında bunu arkadaşlarımızın ifade etmiş olmasına rağmen maalesef anız yakma olaylarına kısmen de olsa rastlıyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydettik, onu söyleyeyim. Ancak hala devam ediyor. Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki o toprakta yaşayan, gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi, oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. İşin bir noktası böyle. Diğer noktası da ormanlık alanlarla iç içe olan yerlerde anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Eflani geçtiğimiz sene Karabük, Eflani ve Kastamonu'nun bir bölümü tarihinin en ağır yangınlarını yaşadı. Orası da orman alanı değildi, orman dışı alandı. Anız değildi, başka bir sebepti ama benzerlik olarak bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum. Lütfen anız yakmayın. Hasat devam ediyor. Bu konuda hakikaten çok büyük ilerleme kat ettik. Hasat yapılırken çıkabilecek herhangi bir kıvılcıma anında müdahale etmek işte su depolarıyla beraber gittiler üreticilerimiz. Bu noktada da müteşekkirim. Ama bu anız yakma konusunu artık bu ülkenin gündeminden çıkartalım. Bunu konusu bu olan uzmanlarımız, arkadaşlarımız, bakanlık çalışanları anıza ekme, yani hali hazırda anız tarladayken sürdüğünüzde buraya yapılan ekimlerin

0: çok daha verimli olduğunu ifade ediyorlar zaten. Bunun nasıl olduğuna dair merakı olan varsa bizim il ilçe tarım müdürlüklerimize başvursunlar. Ancak biz gelmelerini beklemeyeceğiz elbette. Bugünden itibaren hasat biten yerlerde arkadaşlarımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerindeki arkadaşlarımız üreticilerimize anıza ekmenin ne olduğunu, faydasını anlatacaklar inşallah. Ben bu noktada tekrar hayırlı bereketli olsun diliyorum. İnşallah bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de bol bereketli bir yıl geçiririz. Hem ülkemiz, hem milletimiz, hem çiftçimiz hep birlikte kazanmış olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Devam edelim.
0: Haydi bakalım.
2: Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı dinledik. Karabük'te konuştu. Şimdi bu dilime noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Efendim Kadıköy Amfitiyatro'dan herkese merhabalar. Bugün hayatın içinden de yine çok iki özel isim, iki usta bizlerle birlikte. Kıymetli Nejat Uygur'un aslında iki mirası diyebiliriz onlar için. Behzat Uygur ve Süheyl Uygur bizlerle birlikte. Şimdi iki proje var. Biri yeni, bir diğeri de herhalde 7 sezondur devam ediyor değil mi?
1: 8 sezon.
2: 8 oldu tamam. Süt Kardeşler hem de Hey Gidi Günler.
3: 3 proje yani 2 tane projemiz şu anda.
2: Devam eden.
3: Devam eden Hey Gidi Günler. Süt Kardeşler 8. sezonu bitiriyor. Sanırım, ben de unuttum artık. Hey Gidi Günler'de 7. sezonu bitiriyor.
0: O zaman Süt Kardeşleri konuşmaktan artık sıkıldınız mı?
2: Yok sıkılmadık. Biz tiyatro olduktan sonra sıkılmayız. Bak arkada ne güzel dekordu falan da kuruyor.
3: Tiyatrodan sıkılış. Tiyatro konuşmaktan bak. Bırak Süt Kardeşleri konuşmayı. Çok eski oyunlardan da konuşmaktan sıkılmıyoruz. Yani tiyatro varsa bizim oynamadığımız oyunlar da olsa konuşuruz. Yani.
0: Ama belli ki izleyici de sıkılmıyor. Yani 8 sezon. Şimdi Süt Kardeşleri biz YouTube'da da görüyoruz. Var. Bazen Instagram'da farklı platformlarda da görüyoruz. Zaman zaman kesitler karşımıza çıkıyor. Nedir bunun sırrı ki halen bilet alıp böyle dolu dolu insanlar Süt Kardeşler'e geliyor?
3: Süt Kardeşler bir defa tekst olarak çok sıcak, çok komik, çok absürt bir tekst. Yani belki teksti okusanız bu kadar gülmezsiniz. Yani bu ne dersiniz ya? Yani baktığınızda yani fakat yıllar önce bu biliyorsunuz 1800'lü yılların sonunda yazılmış.
0: Evet. Kimin yazdığını hatırlamıyorum ama bu kadar
2: Alman
0: eski
2: olduğunu. Alman mıydı
3: Vesat? İki Alman yazar. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra İsmail Galip Arcan bunu adapte ediyor, çevirisini yapıyor. Şehir tiyatrosunda yıllarca oynuyor. Ve seyirci çok eğleniyor o yıllarda da. Daha sonra da 60'lı yıllarda da Nejat Uygur bu oyunu yeniden alıyor. Kendi oyun biçimine, tarzına göre oynuyor. Ve böyle ara ara birkaç yılda bir hep sürekli repertuarında olan bir oyundur. Yani oyunun sihiri
2: bize geldi işte Süt Kardeşler. İşte biz oynuyoruz.
3: Biz de oynuyoruz. Ve her oynayan tiyatroda çok uzun yıllar oynamıştır bunu. Ve şey olarak da uğurlu oyun denir buna. Bazı oyunlar vardır. Böyle uğurlu oyun denir ona. Yani Süt Kardeşler
0: onlardan
3: birisi. Böyle nedense oyun isminden de oyunun oynanış biçiminden de yani oyunu izleyenlerden de aşağı. Ve insanın içi açılıyor bu oyunu izlerken. Çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar.
2: Zaten o yüzden altta şey yazıyor ya, ona babam da daha önce asabi komedi yazar ya. Yani.
3: Evet, sinirli.
0: Evet, o da mesela önemli bir ayrıntı sinir, aslında.
3: Sinir bozduğu için
0: değil mi?
3: Ya bir süre sonra, mesela oyunda özellikle yapılmış repeteler var. Ya bazı sahneler hep tekrar edilir. Yani bilerek yaparız onu. O zaman da ustalar yapıyormuş. Yani o da sinir kaslarını
0: irite etmek.
3: Yok siniri bozuyor. Yani bir süre sonra seyirci artık yeter diyor.

0: Bize bunda mıydı, Heygüdü günlerde miydi
1: o? O Heygüdü günlerde oldu. Heygüdü günlerde nerede? Turun'da bir yerde oynuyoruz. İşte birinci bölüm bitti. Ara oldu. Arada çay kahve içiyoruz 5 saat.
0: Kuliste.
1: Çocukları kuliste. Bir hanımefendi geldi. Gidin dedi. Yalvarıyorum sizi, gidin dedi. Behzat da ben bir an böyle suratımız bir tuhaf oldu.
0: Kovdu bizi ya.
1: Hayırdır? Ciddi, demeden ciddi. Çenem ağrıyor artık gülmekten. Gidin dedi, ikinci bölüme dayanamayacağım dedi. Bizi kovdu. Ne kadar güzel bir kovma.
2: Ne kadar harika bir
1: Tabii.
2: şey ya.
0: Süt
2: Evet.
0: Kardeşler'de de böyle. Mesela Süt Kardeşler'de babamın oynadığı versiyonda hanımefendinin biri erken doğum yapmış.
1: Ve ismi de şey koymuştu.
0: Oyundaki Yaşar, babamın oynadığı
1: karakter. Oğlu olmuştu, Yaşar koymuştu.
0: Yaşar.
2: Ve Yaşar oldu
0: oğlun
2: ismi.
0: İsmi de Yaşar
1: O
0: olmuştu.
1: Mersin'de oldu galiba. Mersin, öyle hatırlıyorum.
0: Ben yeri hatırlamıyorum.
2: Siz de mi Mersin'de doğmuşsunuz Süheyl Bey?
1: Ben Samsun'da
2: doğmuşum.
1: Ben
2: Samsun'da doğmuşsunuz.
1: Behzat
2: evet.
1: Adana doğumlu.
2: Tabii hepiniz ayrı yerde.
0: Turne çocuk.
2: Turne çocukları olduğunuz için aynen öyle. Peki şimdi siz hep ikiniz böyle beraber anılıyorsunuz ya. Hiç ayrılmaz bir ikili olarak biz sizi tanıyoruz ve Türkiye sizi öyle seviyor. Yani Süheyl ve Behzat kardeşler olarak biz sizi seviyoruz. Bu zaman zaman böyle sizi kişisel olarak rahatsız ettiği durumlar oldu mu?
1: Hani... Beni kişisel olarak asla rahatsız etmiyor. Tam tersi, çok da mutlu oluyorum. Televizyon tabii, televizyon başka bir mecra olduğu için Behzat'la ben de ayrı ayrı şeyler yaptık. Ama onu hep söylüyoruz yani, tiyatro başka bir şey. Zaten bizim ikili olarak çıkış noktamız Zeki Alasya, Metin Akpınar'dır. Allah rahmet eylesin Zeki Alasya. Yani hep onları gençken seyrede o Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda onların böyle binlerce seyirci her akşam oynamaları falan bizim ikiliyi kurmamızın nedeni odur. Hı hı. Daha sonra tabii Zeki Alasya, Metin Akpınar ayrıldılar. Ama biz de ayrılamayız, bir de üstelik kardeşiz yani.
2: Tabii ki. Şimdi babanız Nejat Uygur. Sadece sizin babanız değil aslında. Türkiye için çok kıymetli. Yani şu an onu konuşurken bile içim böyle bir tuhaf oluyor.
0: Evet.
2: Bende bile bir his oluşturuyor. Çok değerli bir insan. Size tiyatroyu miras bıraktı.
0: Evet.
2: Siz birbirinize neyi miras bırakıyorsunuz? Yani ikinize dönecek olursak mutlaka ki babanızla kurduğunuz bağ kadar kuvvetli bir bağ sahipsiniz artık. Bu kadar uzun zamandır ortaklık, bir yandan bir çalışma yürütüyorsunuz. Birbirinizi dönüştürdüğünüz noktalar oldu mu hayatta?
0: Tabii ki canım, oluyor, olmaz olur mu? Yani şimdi yani kardeş olursunuz. Hani o biyolojik olarak zaten olabilen bir şey.
2: Evet.
0: Ama işte partnerinizse, iş ortağınızsa, hele ki sanatın içinde beraberseniz bunu yürütebilmek zordur. Öyle kolay şey değildir. Yani
2: çok...
0: burada işte egolar ortaya çıkar.
2: Tabii.
0: Anlaşamamazlıklar çıkar. Ama biz bunlardan da faydalanmasını bildik. Yani işte iki zıt fikrin, aslında zaman zaman zıt olan fikrin çatışması iyidir. Yani bu iyi bir şeydir. Yani şimdi hepimiz
2: Elbette.
0: Burada aynı fikirde olsak belki bir şeyi üretemeyiz. O yüzden ama o çatışmalarda bunu ego yapmadan yaptığımız için olumlu sonuçlar aldı. Yani kendi alanlarımızı, nerede olacağımızı hep bildik. Yani o klasik tabiriyle, yani klişe tabiriyle, hani bir elmanın iki yarısı. Lep demeden leblebiyi anlamak. Hatta bütün
1: Özellikle
0: kuru yemişçileri
1: sahne
0: sayabiliriz. Sahnede. Sahnede ve sahne dışında aslında. Sahne dışında da işte turnelerde
2: birbirinizin gözünden anlıyor musunuz mesela?
0: Yok, gözlük var onda. Ben
2: evet, şu an anlayamazsınız da.
1: Anlarız. Bayağı bir anlarız yani. Onun tarifi yok, izahı yok.
2: Mesela kızdı. Süheyl burada kızdı. Ya da işte
0: tabii bilir canım.
1: Bilir
0: onu. Yani
1: bilir.
0: Bunca yıldan sonra artık dediğim gibi yani kardeşten daha öte.
2: Peki hiç kıskançlık oldu mu aranızda?
1: Yok, hiç olmadı. Hiç.
2: Hani kardeş kardeşi olur ya.
1: Yok, hiç. Biz beş kardeşiz. Beş kardeş. Hepimiz erkeğiz. Erkek kardeşleriz. Aramızda hiç kıskançlık da olmadı. Annemiz babamız asla bizi öyle yetiştirmedi. Tam tersi, kim yapıyorsa ona destek vermeye gayret ederiz.
2: Peki hep ikinizi görüyoruz. Diğer kardeşlerle olan ilişki nasıl? Siz daha mı yakınsınız?
0: Biz işimizden dolayı birlikteyiz. Yani işte hayatımız birlikte geçiyor. İşte turnelerde, otel odasında, oyun sonrası, oyunda, kuliste.
1: Bazen sıkılıyoruz yani.
0: Bazen gerçekten sıkılıyorum
1: benim
0: yani.
1: Benim kızım var mesela Süha. Benden 15
2: değil
1: dakika.
2: Evet.
1: 15 dakika büyük. Onun da ayrıca Uygur Sanat değil mi Behzat?
0: Uygur Sanat çocuk tiyatrosu yapıyor.
1: Özel
0: ve çocuk oyunları yapıyor.
1: Yani kardeşlerimiz de işte çabalıyorlar. En büyük abim zaten müzisyen. Kemal de işte şair.
2: Yine aslında hepiniz bir sanatın bir başka...
1: Evet.
0: Herkes sanatta uğraştı. Sahneye zaten herkes çıktı. Yani babamın tiyatrosundan,
2: Tabii.
0: ustanın tiyatrosunda hepimiz

0: çıktık sahneye. Bizim dışımızda başka akrabalarımız da çıktı.
1: Aile boyu yani.
0: Aile boyu. O da dünyada çok eşi enderi olmayan bir tiyatro. Kesinlikle yani. Öyle. Böyle bütün akrabaların, bu kadar yakın akrabaların bir arada, bu kadar kalabalık olanlar gerçekten çok az. Bütün ailede işte çocuklara geçti. Çocuklar devam etti.
1: Oğlunuz şimdi.
0: Nejat bizde oynuyor. Bu Süt kardeşler de oynuyor zaten.
1: O da sizinle birlikte.
0: Bizimle birlikte.
1: Burada mı acaba?
0: Nejat. Oğlum seni tanımak istiyorlar.
2: Vallahi böyle yalan da oraya bakma. Buradan geldi biliyorsun sesini.
0: Mikrofon,
2: yalanla o tarafa.
0: Mikrofon yok ama. Benim mikrofonumdan yararlar. Benim yok. Evet. Nejat burada mı dediler?
3: Merhabalar efendim.
1: Merhaba.
3: Kolay gelsin.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Ne kadar büyük bir benzerlik. Yani inanılmaz klonlamışsınız Behzat Bey.
0: Çok benziyoruz.
1: Evet.
0: Benim tabii gençlik halime çok daha fazla benziyor. Öyle bir fotoğrafımız var. Aynı değil mi?
3: Birebir benziyor.
1: Nasıl peki babayla çalışmak?
3: Vallahi. Yani
1: zaman zaman böyle bir yoruyor mu?
3: Yorar mı ya?
1: Yorar mı? Biz ya. İstersen sonra konuşalım falan.
3: Bence. Ya vallahi ben için hep güzel tarafına bakıyorum.
4: Ha kötü tarafı var yani değil mi?
3: Çalışmayı kim çok sever? Hiç kimse çalışmayı çok sever ama aileyle olduğu zaman bir başka oluyor. Yani bu çok büyük bir avantaj. Ailenle çok. Sahnede çalışıyor olmak, amcanla babanla
1: hele de
3: beraber
1: böyle
3: çalışıyor.
1: Üstadlarla değil mi? Ne büyük bir şans.
3: İş böyle iş ciddiyeti her zaman var da başka bir yerinden bakıp başka bir yerinden tutabilmenize sebebiyet veriyor. Evet. O yüzden zorluklarını da seviyorum yani hepsi çok güzel oluyor.
1: Peki yolun açık olsun diyelim.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Biliyorsun
3: çünkü. Biraz sohbet etseydik çağırdınız ya.
0: Çok teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim.
2: Orada bekleyen çağırabiliriz.
1: Bu arada mizah anlayışı da geçmiş yani.
0: Evet. Nejat bayağı o sosyal medyada başladı. İlk sosyal medya fenomen. O buranın konuk
1: kelimesi. Evet, sahneye de diğer programda da o bizim bize eşlikçiydi.
0: Sahneye çıkar falan sevdi. Bu tiyatronun maskotu. Nejat işte dizilerde olsun.
1: Biliyorum evet.
0: Sinema filmleri. Bayağı
1: devam ediyor içinde. Yani artık evet.
0: İyi de yani bu Süt kardeşlerde de çok iyi reaksiyon alıyor bizim bu oyunda. Aile tiyatrosunun geleneği devam ediyor tabii. Yani,
1: aynen öyle bir gelenek aslında bu.
0: Devam ediyor. Diğer oğlum mesela o Amerika'da Miami'de yaşıyor.
1: O meraklı mı?
0: Ya oyunculuğa, o yönetmenlik yapıyor zaten. Klip yönetmenliği, sosyal medya marka yönetimi yapıyor. Mesela bizim yeni projemizin bütün marka yönetimi onda şu anda. Oradan yetişiyor bize.
1: Çok güzel.
0: Herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor yani.
4: Yeni proje.
1: Yeni projeye geleceğiz şimdi. O da çok önemli. Bizi epey bir sevindirdi bu şahane pazar meselesi. Artık provalara başladınız. Ve sanıyorum Eylül mü, Ekim mi? Ekim galiba.
0: Eylül'de başlayacağız. Vallahi takvim yapılmış.
1: Bayağı da büyük
0: bir
1: kadro var sanırım.
0: Bayağı bir turnemiz var, oyunlarımız var. Eylül ayı içinde başlayacağız. Ve hemen hemen her yere gitmeyi düşünüyoruz oynamayı. Çünkü gitmezsek bize çok kızar seyirci.
1: Bence Nejat Uygur da kızardı bu eğer gitmeseydiniz.
0: Zaten
1: bunu zaten
4: Şahane Pazar'da mesela yani hafif böyle reytikler çok güzel gidiyordu. Bazen düşerdi, o bizi mutlu etmezdi. O bazen reytinglerin düşmesi. Hemen Nejat Baba gelirdi, eniştemle beraber. Ondan sonra onlar Şahane Pazar gelirlerdi. Reytingler gene tavan yapardı. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Nejat Baba da kızar yani.
1: Kızardı, evet. Aynen öyle.
0: Yani şeyde de kızar. Babamın ustalarım biz her oyun sonunda da bunu söyleriz. Yani bize şeysidir bu.
4: Mirası
0: uygulamamız gereken birinci kura budur tiyatroda. Öyle sadece
1: o kurdu, sizin yaşatmanız gerekiyor.
0: Sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da tiyatro olmaz. Yani Türkiye'nin her yerinde dolaşacaksınız.
1: İşte bunu başlatan isimlerden biri Nejat Uygur.
4: Tabii yıllarca.
0: O kadar haklı ki şimdi artık bir de sosyal medya var. Mesela bir Doğu turnesi yapıyoruz. Bir yere gitmediğimiz zaman buraya niye gelmediniz diye hemen yazıyorlar. Bazen vakit olmuyor ya da oynayacak bir salon bulamıyoruz tarihlerde. Ya da uygun bir sahne olmuyor. Hı hı. Vallahi gidebildiğimiz her yere gideceğiz, oynayacağız.
1: Peki yine aynı format mı olacak? Yani işte oyunlar işte...
4: Tabii. Format.
0: Tabii aynı. Şahane Pazar sahnede versiyonu olacak.
1: Evet.
0: Format içindeki oyunlar.
2: Tiyatro sahnesinde.
0: İçindeki oyunlar, yeni oyunlar.
1: Konuklar olacak mı?
0: Konuklarımız, yarışmacı seyircilerimizin içinden yarışmacıları alacağız.
2: Asıl zaten seyircilerimiz olacak.

0: Çok güzel.
1: Ama tabii ki böyle bir şahane pazar sahnede olunca da onun daha böyle müzikal demeyeyim ama bir dramatik bir yapısı olacak tabii ki. Yani sadece çıkıp hani oyunlar olmayacak. Yani
2: Konusu
1: orada
2: ne?
1: seyircinin hiç bilmediği şahane pazarla ilgili çok güzel, çok eğlenceli, çok komik anılar ya da böyle çok dramatik, çok hüzünlü yaşadığımız bazı şeyler.

0: Çok tiyatromuzu sezona çaktık İstanbul'da ve İzmir'de turnedeydik. Ve sezonun
1: yeni kurulduğu
0: yıllar tiyatromuzun. Yani üçüncü yılı filandı galiba. Ya şeyi düşünüyorduk Süheyl'le ya. Biz bu seyircimizi nasıl arttırabiliriz? Ya dekor yapılacak yeni sezonda. Gazete ilanları var. Masraflar var. Nasıl çıkartırız filan diye düşünürken Cem Özer aradı. Cem Özer'dir vesile olan. Dedi çocuklar dedi. O çünkü İzmir'de beraber.
2: O televizyonda da şeydir.
0: Dedi atlayın İstanbul'a gelin. Niye geliyoruz artık? Oyun var. Ya dedi gelir dönersiniz. Çünkü dedi yeni bir kanal var. O kanalında yeni bir eğlence programı var. Ben size önerdim.
2: Ne güzel bir işe vesile olmuş ya.
0: Ve biz Süheyl'le birbirimize baktık ya. Biz dedik ya şu program böyle bir sezon gitse bizim tiyatromuza büyük katkıda bulunur. Evet. Ama 13 yıl sürdü yani.
2: Bizim çocukluğumuz yani resmen.
0: Beraber, İnanılmaz. Beraber. Evet İnanılmaz. Yani bizim de gençliğimizde başlayan.
1: Şimdi o zamanki işte demin söylediğin şey, Şahane Pazarı seyreden o çocuklar büyüdüler şimdi tiyatromuzda.
2: Tiyatroya gelecek. İşte onu diyecektim Süheyl Bey. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bence bu iş gençleri de daha çok tiyatroya çekecek bir şey. Çünkü evet. Yani Şahane Pazar hepimizin çok sevdiği kült, yani televizyonda böyle unutulmaz programlar çok azdır. Televizyonda her şey suya yazı yazmak gibidir, öyle değil mi?
0: Müzik eğlence programı deyince akla gelen programlardan Şahane Pazar'da. Ya seyircimizle o kurduğumuz iletişimin aslında o yıllarda çok farkında değilmişiz. Yani,
2: değil mi?
0: Biz bir eğlence programı yapıyorduk. Evet, seyircileri eğlendirmekti, evinde günlük dertlerinden arındırmaktı. Ama biz bilmiyorduk ki, daha sonradan öğrendik. İşte o sobanın başında üstüne mandalina kabuklarını atan, bana bir tane gelen sosyal medyadan gelen ilk, bundan birkaç yıl önce bir DM'den yazmış. Bir herhalde şu anda 30-35'li yaşlarda bir. O zaman ben seyircinin kalbine ne kadar dokunduğumuzu anladım. Abi diyor, benim babam çok sert bir insan. Ben babamla hiçbir zaman iletişim kuramadım hayatım boyunca. Bir tek pazar günleri birlikte program seyrediyorduk ve tek iletişim kurduğum an o andı. Yani o yüzden
2: kendi kendine
0: yani
2: oldu, evet.
0: Şimdi bu çocuğun kalbine o kadar dokunmuşsun ki unutamaz bunu. Vesile olmuşsun aslında.
1: Var böyle bir
0: işte bir kanser hastası olan bir İzmir'de bir evladımız. Bu programı seyrederek biliyorsunuz bu tip hastalıklarda moral, motivasyon
2: çok önemli.
0: Çok önemli. İyileşmiş. Yani şimdi bunları öğrenince sonradan ya bizim yaptığımız sadece aslında bir müzik eğlence programı değilmiş.
1: Ben bir de hep onu söylerim. Yani tabii bazı aldığınız ödüller çok güzel yani hoş anlamlı ödüller ama bu Vesil'in söylediği şeyler bence o ödüllerden çok daha kıymetli ödül.
2: Kesinlikle öyle. İnanılmaz söylediğiniz şey. Ben burada biraz Necat Baba'nın da o öncü ruh halinin, o tiyatrodaki o öncü lük yaptığı o şey halinin, cesur halinin size de geçtiğini düşünüyorum.
1: Böyle gördük çünkü yani babam mesela oyunun son günü bile ne bileyim dekora resim yapardı mesela. Artık oynamayacak bir daha oyun. Dolayısıyla babadan tabii onları çok zaman içinde meğer almışız, görmüşüz yani.
0: Ya biraz şey olmak lazım. Tiyatroda yaptığınız bu şov dünyasında biraz cesur olmak lazım. Şuursuz değil, cesur.
2: Evet.
0: Şuursuzluk başka bir
2: evet,
0: şey.
2: Evet, doğru.
0: Ya bizim yani babadan öğrendiğimiz o sahnede her an her şey yapılabilir. Çünkü Neşat Uygur bakardı, gözüyle bir şey yapardı bize sahne. Fısıldardı, biz de hemen onu söylerdik. İşte o da ona pasla gol atardı. Ya da o gün bir espri gelirdi aklına. Çocuklar bugün bunu yapıyoruz derdi. Oyundan 5 dakika önce yani. Ya da antre beklerken söylerdi. Yani bu refleks çok iyi bir refleks. İşte biz bunu önce Şahane Cumartesi, sonra Şahane Pazarı oldu.
2: Evet.
1: O bant yayında.
0: Eğlence programının içinde uygulayabildik. Yani biz mesela reklam arasında aklımıza bir şey gelirdi. Hadi yapalım derdik. Ekip de bize alıştı sonra.
1: Güzel
2: onlar
1: olan
2: da
1: şey
2: size uyum sağlamaya başladı.
1: Güzel olan mesela reklam arasında biz Besat'ta dinlenmeye soyunma odasına gitmezdik. Orada stüdyoda dururduk. Seyircilerle sohbet ederdik. Hangi oyunun ne zaman nasıl hazırlanır falan. Hepsi
2: işte
1: takibini
2: asıl,
1: yapardık.
2: Evet.
1: Asla soyunma odasında dinlenmezdik.
2: Kıymetli olan.
0: Bunun için
2: doğru.
0: Şahane Pazar sahnede sadece bir eğlence programı olmayacak. Yani evet çok eğlenecek seyirci ama o bilmediği o dramatik yapıyı yani dramatik yapı derken

0: kurgusunu da çok keyifle izleyecek diye. Çünkü kendi
1: bir yandan da bir nostaljik bir yolculuk
0: kendi da hayatlarından da bir başka bir kesit izleyecekler.
1: Doğru.
0: Biliyoruz ki yani o eski günleri gelir getirmek çok kolay bir şey değil ama iki saat boyunca o anı birlikte yaşayacağız.
1: Hadi televizyonda da olsun o zaman.
0: Ya bir televizyoncusun. Burada televizyonda da söyleyeyim bunu. Mesela şu anda herhangi bir kanal bir programın günü ve saati konusunda değiştirmeden devam edebilir. Mümkün. Yani mecburlar. Belki de mecburlar. Yani bunun için şey yapmıyorum. Şimdi Şahane Pazar'ın en büyük başarılarından birisi de işte 12-13 yıl günü saati
1: saatinde girip
0: gününü Faruk Bayan, Allah uzun ömür versin, duayen televizyoncudur. Şimdi de yapımcılık yapıyor. Ya ben bu programın gününü değiştireceğim ama ismi Pazar. Şahane Pazar.
2: Pazar çalacağım ama olmuyor bütün.
0: Olmuyor bütün. O da bizlerin uyanıklığı. O da yapım şirketi. Şimdi
1: bir strateji olmuş, evet.
0: Bütün bunları yapamıyorsunuz. Ve o programın en büyük özelliği canlı yayın olması.
1: Tabii.
0: Yani o canlı yayındaki
1: zaten defteri, bant o kadar etkili olmaz.
0: Bütün soğutur. İşte sahnede o sıcaklığı vereceğiz. Ekranda değil. Ama bunu bir dijital, ücretsiz dijital platform, isim söyleyemiyoruz herhalde. Ücretli kesinlikle değil. O seyircimize onu yapamayız. Yani şimdi bu kadar istekten sonra bize sosyal medyada gelen, biz bunu ücretli bir yerde yayınlamak ki var böyle şeyler. Yok.
1: Ayıp ücretsiz gibi geliyor değil
0: ayıp
1: mi?
0: Ayıp olmaz. Yakışık almaz o. Ama tabii tiyatroda bir ücret alacağız yani.
1: Elbette.
0: Bilet parası keseceğiz. Onu sürmesi için.
2: Yavaş yavaş oyun saati geliyor.
1: Bakın görüyor musun?
0: Ama ben efendim.
2: Oyun saati geliyor.
1: Oyun saati geliyor.
0: Geliyor geliyor.
1: Evet.
2: Dekora bakacağız.
0: Ne diyordum oğlum ya?
2: Dijital
0: bir vurdu bak atar
2: diyor.
0: Yalanı unutur bir vurdu adam orada.
2: Ücretsiz işte, falan diyorum.
1: Beklediğim dijital kardeş diyaloğu buradan tamam.
0: Yani Şahane Pazar sahnede çok keyifli, eğlenceli olacak. Onun yanı sıra Süt Kardeşler devam edecek.
1: Evet.
0: Hey Gidi Günler adlı şarkı interaktif gösterimiz de devam edecek.
1: Hı hı.
0: Yeni proje, yeni oyunumuz olacak.
2: Söyleyelim mi?
1: Onu da söyleyeyim.
0: Söylemeyelim.
1: Söyleyin ya.
0: Söylemeyelim.
1: Bey siz söyleyin. Yani
2: şey olur boşver söylemeyin.
0: Şey yetme şimdi ya.
1: Sonra arkada kavga etmeyin ama ya, söyleyin.
0: Söylemeyelim boşver. Hiç söylemedik onu ya. O da sürpriz olsun.
1: Peki yine böyle hani ya, bilindik ya, bir yandan şey mi, hikaye mi?
0: Ben bildiğimiz bir şey ama çok insanların hoşuna gidecek. Bildiğimiz şey diyorum.
1: Ha. Peki bu kadarına nasıl güç yetecek yani provalar?
2: Yetiyor.
0: Çalışmak güzel bir şey. Çalıştıkça insan var oluyor.
2: Biz evde oturunca zaman şey yoruluyoruz.
0: Evet.
2: Bak yemin ediyorum.
0: Ben peki de bu arada nasıl oturacağımı şaşırdım. Böyle sevgili seyircilerden özür diliyorum. Oyun
1: lütfen
0: öncesi
1: sen böyle
0: ama yani şöyle öyle hanım hanımcık oturmaya çalışıyorum ama.
1: Biz tabii oyun öncesi yakaladık Behzat ve Süheyl Uygur kardeşleri. Birazdan oyuna girecekler. Hatta prova var. Süheyl Bey sıkıştırıyor bizi. Son bir soru daha sormak istiyorum
0: tabii
1: şimdi.
0: Ki.
1: Biraz böyle sizi düşündürsün. Belki biraz duygusallaştırsın.
0: Yapma ama oyuna çıkarken ya.
1: Kuliste diyorum hani bir boş koltuk olsa ya da şuraya gelecek biri olsa izleyici olarak kim gelsin istersiniz?
0: Babam,
1: şu an
0: babam.
1: Değil
0: babam
1: mi?
2: Yani. Ama zaten izlemiyor mu? İzliyor.
0: Ama koltukta olmasını istemem. Sahnede.
2: Yani bana sahnede oynasın biz onu izleyelim.
0: Birlikte, birlikte oynayalım. Benim ya en da çok özlediğim şeylerden birisi babamla birlikte oynayabilmek. Yani tekrar onunla oynamak.
2: Ben bazen rüyamda oynuyorum babamla, eniştemle.
0: Ha.
2: Sonra uyanıyorum rüyamda. Öyle üzülüyorum
1: nasıl
2: ki.
1: Nasıl üzülüyorsun daha değil mi? Biraz kayıplar zaman ilerledikçe sanki daha fazla bir
2: tabii
1: acı bırakıyor gibi. Evet.
0: Ya ama biz genel olarak çok hep böyle eğlenceli, komik ki babam da öyle isterdi. Yönleriyle hep anıyoruz.
1: Evet.
0: Ve eğleniyoruz. Tabii ki böyle bir hüzün oluyor içimizde ama
1: zaten bizim sizin varlığınız da onun varlığını bir biçimde devam
2: bizim
1: ettiriyor
2: işimiz,
1: yani.
2: İçimiz şundan dolayı rahat. Yani babam işte hasta olmadan önce veya hastalığın başlarında çocuklar eğer bana bir şey olursa tiyatro oynamaya devam. Hatta o gün bile oynamaya devam edin demişti. O bakımdan o yüzden de içimiz çok rahat.
1: Peki içinizden biri bırakmak isterse yani tiyatroyu?
2: Yok istemez bilmiyorum.
0: Ya biri bırakmak yani Allah korusun sağlıklı olduğumuz
2: ya, müddetçe. Ya o başka bir şey tabii.
0: Ya bir de şöyle var yani sahneye şimdi hani artık yaşlar geriye gitti biliyorsunuz orta yaş.
1: Evet.
0: 60 yaş olmuş ya artık. Biz şu anda orta yaş.
1: Evet.
0: Bizden onu istediler bize. Biliyorsunuz değil mi? Şu anda orta yaştayız.
2: Öyle miyiz?
1: Evet artık yaş.
0: 60 yaş orta yaş olmuş artık.
1: Yaş algısını eskiden

0: oluyor o derler.
1: Bizi böyle kandırıyorlar. Çok enerjik hissediyoruz, iyi hissediyoruz ama enerjimizin bittiğini hissettiğimiz o sahneye çıkıp da seyirciye utanılacak, kendi adımıza bir şey yapacak duruma gelirsek ben de Süheyl'i engellerim, o da beni engeller.
2: Yani, ben gene yaparım belki, belli olmaz.
1: Yok, o sahneye çıktığın zaman...
3: Bence de Süheyl Bey'i sanki durduramayız gibi geliyor bana da.
1: Ben durdurur.
2: Nasıl durduracaksın, manyak bir
3: Süheyl? Zaten biraz dengeliyor gibi sizi, yani evet belki.
2: Öylesin zaten makbul.
3: Değil mi?
2: Ya da tam tersi.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
3: Ömür boyu devam etsin tiyatro yolculuğu.
1: İnşallah. Sanat programları da devam etsin. Sizinki kesinlikle. De böyle uzun süreler devam etsin. Kanallarla.
2: Güzel değişik sorulardı.
1: Teşekkür ediyoruz. Güzel işten samimi sorularınız için.
3: Teşekkür ediyoruz.
1: Buradan tüm seyircilerimize sevgiler.
3: Yeni işinizin de yolu açık olsun. Mutlaka geleceğiz ona.
2: Bekleriz efendim. Evet. Bekleriz.
3: Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün iki büyük usta bizlerle birlikteydi. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikteydik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Tutu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

Alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık ve makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Taşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cümbübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede.

Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İçdeniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: Siyaseti hareketlendiren transferler dengeleri nasıl değiştirecek? Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında sırada ne var? ABD-İran geriliminde hangi senaryolar konuşuluyor? Semiha Şahin soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Gökhan Taşkın, Alişer Delek ve hukukçu Doktor Sermet Erdem yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: ...16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Merhaba. Saatler 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz da olacak. Şimdi hızlıca başlayalım. İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran medyasında yer aldı bu haber. 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 SU-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirtti ve Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesi ve serbest bırakılmaları için devreye girmelerini istedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama var. Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi Trump. ABD, İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz diye yanıt verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu.
2: They know. You know who knows how well we're doing? Iran.
1: Trump New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları arttırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti.
0: 400, 500, 600%. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda. Tamam.
3: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
1: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
0: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
1: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
0: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cansız bedenin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın yolunda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan o cansız bedenin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi ve alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. HTS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Bakalım detaylarına. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. 11-12 Ağustos'ta iki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
0: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
3: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
2: Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
0: Nişan yolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 5 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'ta bir kişinin nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan da 3'ü kurtarılamadı.

0: Şu an 11 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Giresun'da şiddetli yağış felakete döndü. İçinde 3 kişinin olduğu araç akıntıya kapıldı. Biri çocuk, 2 kişi kayboldu.
0: Şiddetli yağmur felakete döndü. Dereler taştı, köyler, ovalar, caddeler, sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Giresun'da etkili olan sağanak şiddetini artırınca korkulan oldu. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap'ta dereler taştı. Birçok yerleşim yeri su altında kaldı. Keşap ilçesindeki sağanak sel ve eylanı da beraberinde getirdi. Bir ev kayan toprak parçasıyla paramparça oldu. Akşam saatlerinde Giresun merkezden yola çıkan 3 kişi araçla Küçük Geriş köyüne gidecekti. Ancak otomobil akıntıya kapıldı.
2: Şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor ama nasıl kurtuldu ondan yine haberim yok. Kendisi hastanede araştırmada.
0: 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise araçla birlikte sürüklenerek kayboldu.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı.
0: Ekipler hemen harekete geçti. Bölge karış karış arandı. 2 kişinin kaybolduğu araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölgede aramalar devam ediyor. Kayıp 2 kişinin izine henüz rastlanmadı.
1: Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssünün Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası aynı bölgede en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi. Yine çok sayıda yapının hasar gördüğü depremde en az 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinleri sarsıntının yaklaşık 1 dakika boyunca aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sahil kesimlerinde ise yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgaları kaydedildi. Evet, Muhammed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor Süper Lig'de sezona Kasımpaşa maçıyla başlıyor. İki takım bu akşam saat 19'da karşı karşıya gelecek. En çok merak edilen Salah acaba ilk 11'de mi sahaya çıkacak? Ayrıntıları Mehmet Onur Nizamoğlu'ndan alacağız şimdi. Sözü Mehmet Onur sana bırakıyorum.
4: Teşekkürler Tuğba Södekoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumundayız. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikteyiz. Trabzonspor Süper Lig'de 2026-27 Adnan Süvari sezonunu Kasımpaşa deplasmanında açıyor. Bordo Maviller geçen sezon ikinci haftada da Kasımpaşa deplasmanına gelmişti. O maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Bugün ilk haftayı burada açıyorlar. En çok merak edilen tabii ki Muhammed Salah. Oraya geleceğim ancak kısaca bilgilerimi paylaşayım. Saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. VAR hakemi Feda İhsan, Türk asıllı İsviçreli yabancı hakem VAR'da olacak bugün. Bunun bilgisini paylaşalım. Trabzonspor bu deplasmana 21 kişilik bir kafileyle geldi. Sakatlıkları bulunan Tim Folcarelli ve Ernest Muçi kadroda yer almayacak. Herkesin tabii ki merak ettiği, sorduğu yaklaşık 50 ülkede yayınlanacak Muhammed Salah için bu karşılaşma. Salah takımla birlikte geldi İstanbul'a. Bir kamp dönemi geçirmedi ancak Dünya Kupası'nda 5 maçta ciddi bir süre aldı, bunu söyleyelim. Bu açıdan fiziken bir problemi görünmüyor. Tüm haftada antrenmanlarda yer aldı. Antrenman eksiği yok. Bunun da bilgisini paylaşalım. Teknik direktör Fatih Tekke'nin forma şansı vermesi durumunda son 15-20 dakikada süre almasını bekliyoruz. Ancak 11 ihtimal şu an için zor görünüyor. Diğer taraftan maçla alakalı notlarımı paylaşayım. Muhtemel 11'leri de elbette ki paylaşacağız. Trabzonspor ile Kasımpaşa bugün Süper Lig'de 40. kez tarihlerinde bu rekabette karşı karşıya gelecekler. Bu maçların 16'sını Trabzonspor kazandı. 8 maçı Kasımpaşa kazanırken 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Diğer taraftan Kasımpaşa, ev sahibi Kasımpaşa ciddi transferler yaptılar. Geçen sezon devre arasında kiraladıkları Benecik'i bonservisiyle kadrolarına kattılar. Onun haricinde Güven Yalçın, Diarra, Ayber Karapor, Raferti, Mendes gibi isimleri de kadrolarına kattılar. 6 hazırlık maçı oynadı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri. Bu 6 hazırlık maçından 4 galibiyet.

0: İki beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor ise bu maç öncesinde 4 hazırlık maçı oynadı. 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Bunun da bilgisini paylaşalım. Trabzonspor için bu tabii ki bir test maçı olacak bir taraftan. Zira temsilcimiz hafta içerisinde Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Trabzon'da Ferencvaros'u konuk edecek. Muhtemelen 11'lere geçiyorum. Trabzonspor kalede Onana'yı göreceğiz. Savunmada Pina, Vivo, Savic, Cabral. Orta alanda Bouchari, Malinovski. Sağ kanatta Metan, sol kanatta Saviolo. 10 numara bölgesinde Aral Şimşir'i bekliyoruz. Enlerde ise en büyük gol silahı Trabzonspor'un Paulo Nouch olacak. Ev sahibi Kasımpaşa'da kalede Yanniotis olacak. Savunmada Wink, Aruz, İlye, Yesen. Orta alanda Baldursson, Kerem. Sağ kanatta Raferti. 10 numarada Hayredinovic. Sol kanatta Benavanes. Enlerde ise Benedjak olacak. Hava sıcaklığı maç saatlerinde 28 dereceyi bulacak. Bunun bilgisini paylaşalım. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakayım Tuğba Södekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa Stadyumu'nun önünden aktardı bize arkadaşımız. Şimdi devam edelim. Ankara'da top taşıma ücretlerine oy birliğiyle %14,30 zam yapıldı. Yeni ulaşım tarifelerine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Top taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı ifade edildi. Buna göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya yükseldi. Öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya çıktı. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 450 lirayken 650 lira oldu. Sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceği belirtildi. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
2: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
3: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
2: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri başlıyor. İşte bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
4: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
4: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
4: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
1: Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı ama ikisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo

0: cerrahi sistemi kullanıldı.
1: Karı-koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
2: Karı-koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
3: Beraber birbirimizi motive ediyoruz. Ya biz hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
2: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
3: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
4: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
2: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi kondu.
5: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
2: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
1: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
0: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan o ürünlerin sayısı son dönemde epey arttı. Giderek de artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı aslında Ömer Aktaş'ın haberinde.
6: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
7: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
8: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
9: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
10: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
11: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
8: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
11: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
12: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
13: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
11: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
14: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
8: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
9: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
8: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
12: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
0: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşıyor ama sadece

0: Her araçtan biri için park yeri var. Bu da tabii sürücüleri epey zorluyor. Dakikalarca park yeri arayanlar oluyor zaman zaman. Kaldırım, hatta yola uzanan bir işgal de var bir yandan. Hep söylüyoruz, itfaiye ve ambulansın geçişleri zorlanabiliyor bazı durumlarda. Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde. Bir türlü çözülemiyor ve gün geçtikçe de derinleşiyor bu kriz. İşte Habertürk muhabiri Kaan Uçar ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o krizi görüntüledi.
1: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
2: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
3: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
4: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
3: Boş bir yer oluyor mu?
4: İki saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
5: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor. Bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
1: Bıktım. Yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
3: Uzun kalacak mısınız burada?
4: Kalacağım.
3: Araba duracak burada.
4: Evet, duracak. Doğru. Mecburdur.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6.292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
6: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
1: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
4: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular. Sırtımıza taşıdık. Yok.
5: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
4: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
6: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
3: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
4: Şu arabanın sahibi kahvede, bu fırıncı, onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa, itfaiye gelse giremez.
6: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
3: Burası iki şeritli bir yol, ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu: yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
7: Ha bak, şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka. Ah bak, ambulans da orada işte bak. Yani, bak gidemiyor işte, bak bekliyor.
8: Dört yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
7: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı bir senedir böyle.
0: İngiltere'de alışılmadık bir ara seçim yapıldı. Clacton bölgesindeki seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın en güçlü rakibi ise çöp kutusu kostümüyle seçime giren ve kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanıtan Count Beamface oldu.
5: İngiltere'nin Clacton bölgesindeki ara seçim siyasetten çok sıra dışı adaylarıyla gündeme geldi. Seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın en güçlü rakibi çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Beamface ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Çöp kutusu 9.000'den fazla oy toplamayı başardı. 34 adayın yarıştığı seçimde oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 90 santimetreyi buldu. Büyük siyasi partilerin aday çıkarmadığı yarışta Farage 22.239 oyla yeniden milletvekili seçildi. Ancak asıl sürprizi en güçlü rakibi yaptı. Çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Beamface 9.455 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Komedyen John Harvey'nin yarattığı hiciv karakteri olan Beamface, kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanımlıyor. Vaatleri de kendisi kadar sıra dışı. Seçmenlerin vergilerini düşürüp diğer herkesin vergisini artırmak, şarkıcı Adele'i kamulaştırmak ve ünlülerin yazdığı polisiye romanlardan ek vergi almak bunlardan bazıları. İngiltere'de hiciv adaylığı 1960'lara uzanıyor. Ülkede milletvekili adayı olmak için 500 sterlin depozito ve 10 kişinin desteği yeterli.
9: Awesome. Thank you so much.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Osman Kurtulmuş Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Kulak verelim.
1: Devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Ve böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir. Sevgili gençler, bu çerçevede Allah'ın izniyle önünüz açıktır. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Biz şöyle baktığım kadar, sizin yaşlarınıza dönüyorum. Sizin yaşlarınıza döndüğüm zaman, o zamanlar neyi önümüzde büyük hedef olarak gördüysek, Allah'a çok şükür bu hedeflerin tamamının gerçekleştiğini görüyoruz. Daha tamamlanacak bazı hedefler daha vardır, hiç şüphesiz. Ama örnek olsun diye söylüyorum. Burada içinde bulunduğumuz ada, rahmetli Menderes ve arkadaşlarının hapsedildiği, daha sonra az ilerideki 50 metre ilerideki o duruşma salonunda hem de radyolardan halka naklen dinletilerek idama mahkum edildiği ve ne yazık ki sonradan da başka bir yerde infazlarının yapıldığı, demokrasinin katledildiği, insanların sesinin kesildiği, insanların siyasi iradesinin hiçbir şekilde kıymetli olmadığı o dönemlerin anılarını taşıyor. Allah rahmet eylesin. 2 hafta evvel buradaki yaptığım konuşmada söyledim. Tekraren teyiden bir kere daha söylüyorum. Demokrasiyi katledenler, halkın karşısına geçenler, bu ülkenin seçilmiş başbakanını ve 2 değerli bakanını idam edenler, defaatle bu milletin önüne çıkarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışanların bugün hiçbirisinin isimleri hatırlanmıyor. Ama bu memlekette demokrasi mücadelesi verenler, halkın adına mücadele edenlerin hepsinin isimleri altın harflerle tarihe yazılmıştır ve kıyamete kadar hatırlanacaktır. Bu çerçevede rahmetli Menderes'i ve arkadaşlarını, rahmetli Turgut Özal'ı, rahmetli Erbakan, Necmettin Erbakan'ı hayırla, şükranla yad ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de son 25 yıldır verilen demokrasi mücadelesinde en zor virajlarda hep milletin önüne geçerek liderlik yapan ve demokrasi karşıtı güçleri püskürten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Allah'ın izniyle bu millet kıyamete kadar hayırla yad edecektir. Sevgili gençler, bunu şunun için söylüyorum. Ben rahmetli Necip Fazıl'ın üstadın Ayasofya mutlaka açılacaktır sözünü sizden daha küçük yaşlarda birkaç sefer dinlemiş olan birisiyim. O temenniyi dinlerken ve hayatımız boyunca Ayasofya'nın önünde yaptığımız mitinglerde zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye bağırırken hem dua ediyor hem temennide bulunuyor ama bir taraftan da acaba açılır mı diye içimizden geçmiyor değildi. Çok şükür Türkiye'de milletin iradesinin, millet egemenliğinin sembollerinden birisi olan Ayasofya'nın ibadete açılması da gerçekleşmiştir. Ayasofya kıyamete kadar ibadete açık kalacaktır.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u dinledik. Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Terörist Türkiye sürecine dair de açıklamalar yapıyor. Aramızda bir söz olacaksa kardeşliğin sözü olacak dedi. Takip edeceğiz detaylarını. Şimdi pek çok kişiyi ilgilendiren bir konuyla devam edelim. Konuğumuz da var. Sabahları pek çok kişi

0: yorgun uyanabiliyor. Gün içinde sürekli halsiz hissedebiliyor kendini. Genelde bu durum, bu bitkinlik yorgunluktan, iş temposundan kaynaklanıyor. Gündelik işler yorgunluğundan kaynaklanıyor diye düşünülebiliyor. Ama ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar uyarıyor bu konuda. Böyle düşünmek de, geçiştirmek de ciddi bir yanılgı olabilir diyorlar. İşte bu durumu konuşacağız. Nedenleri ne, ne yapılması gerekir, aradaki farkı nasıl anlarız? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Gönen bizimle birlikte. Sait Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağolunuz. Şimdi hocam direkt sorayım o zaman. Böyle sürekli yorgun uyananlar, kendini yorgun hissedenler o aradaki farkı nasıl ayırt edebilir? Bir de ne gibi hastalıkların habercisi olabilir acaba bu yorgunluk?
1: Evet, çok önemli soruyu siz sordunuz aslında. Yani burada önemli bir ayrım gerekiyor. Normal yorgunluk ile hakikaten bir hastalığa bağlı bitkinliği arasındaki farkı gözlemlemek gerekiyor. Yorgunluk tek başına bir hastalık mı? Değil. Ancak bazı hastalıkların ilk veya eşlik eden belirtisi olabilir. Yorgunluk bazı hastalıkların habercisi olabilir mi diye sorarsak evet olabilir. Özellikle yorgunluk yeterli uykuya rağmen devam ediyorsa, giderek artıyorsa, günlük işleri yapmayı zorlaştırıyorsa, açıklanamayan kilo kaybı, nefes darlığı, çarpıntı, ateş, gece terlemesi gibi başka belirtiler eşlik ediyorsa altta yatan bir durum mutlaka araştırılmalıdır. Burada en sık bizim hekim olarak düşünmemiz gereken ya da hastanın olması ihtimali olan nelerdir dersek, demir eksikliği anemisi olabilir böyle durumlarda. Tiroid hastalıkları olabilir, özellikle hipotiroidi belirgin aşırı yorgunlukla kendini belli eder. Diyabet olabilir, uyku apnesi olabilir,
0: evet.
1: Kronik enfeksiyonlar olabilir, bazı böbrek, kalp, karaciğer hastalıkları olabilir. Yine depresyon, anksiyete ve kullanılan bazı ilaçlar bulunur, olabilir.
0: Evet,
1: her yorgunluk hastalık değildir ama geçmeyen ve dinlenmeyle düzelmeyen yorgunluk da sadece yoğun iş temposuna bağlanmamalı.
0: Evet hocam, yani sabahları uyanıyoruz, yorgunuz, hatta bu yorgunluk kronikleşti ama dinlensek de geçmiyorsa orada bir iş var diyeceğiz ve değil mi, hızlıca bir uzmana başvurmak gerekiyor.
1: Evet, bunu nasıl ayırırız? Yoğun çalışma ve uykusuzluğa bağlı yorgunlukta kişi genellikle nedenini bilir. Dinlendiğinde, yeterli uyuduğunda veya iş temposu azaldığında birkaç gün içinde belirgin şekilde toparlar.
0: Peki hocam.
1: Hastalık kaynaklı... Yok, buyurun.
0: Buyurun buyurun, tamamlayın lütfen.
1: Hastalık kaynaklı yorgunlukta ise çoğu zaman neden böyle olduğumu bilmiyorum der. Sabah kalktığımda bile yorgunum der. Dinlenmesine rağmen enerjisi yerine gelmez. Ve bu durum haftalar boyunca devam edebilir. Mesela horlama ve gece nefes kesilmeleri artı gündüz yorgunluğu mutlaka uyku apnesini aklımıza getirmeli. Yine solukluk, çarpıntı, nefes darlığıyla birlikte yorgunluk anemiyi, çok susama ve çok idrara çıkma ile birlikte olan diyabeti, üşüme, kilo alma, kabızlık gibi bulgular hipotiroidi düşündürmeli. Peki bu yorgunluk var bizde, ne zaman hekime müracaat edelim? Burada da acil bir durum yok, bu genel devam eden bir yorgunluk bile olsa, iki haftadan uzun sürüyorsa, yeterli uyku ve dinlenmeye rağmen geçmiyorsa veya günlük yaşamı etkiliyorsa hekime başvurmakta fayda var.
0: Peki hocam, bir de bu aralar çok fazla takviye var hayatımıza giren. Siz de denk geliyorsunuzdur değil mi etrafınızda? Pek çok takviyeyi kullanıyor insanlar. Sabah bir uyanıyor, bir avuç dolusu takviye işte sosyal medyada da paylaşıyorlar. Doğru mu bu tarz durumlarda yorgunluk hissedenlerin takviye gıda alması ya da hangi takviyeleri almalılar?
1: Evet.
0: Yani gıda olarak da takviye olabilir ya da o artık böyle hani hap olarak da takviyeler var ya, onları da kastediyorum.
1: Benim söyleyeceğim şu, yani yetersiz uyku, düzensiz beslenme, yetersiz beslenme, uzun süre aç kalma, aşırı kafein, alkol tüketimi, yetersiz sıvı alımı, bunlar yorgunluğu artırabilir. Takviye ile ilgili de gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi yoğun bir takviye trafiğiyle karşılaşabilir.

karşı karşıyayız biz de hastalarımızda. Hocam şunu da alsam olur mu? Hocam bunu da alsam olur mu? Normalde sağlıklı beslenen, emilim bozukluğu olmayan, bağırsaklarında, sindirim sisteminde emilim bozukluğu olmayan, sağlıklı beslenen bir insan tek istisnası D vitamini. Onun dışındaki vitaminleri, mineralleri gıdalardan alır. Ama evet. D vitamini mor ötesi ışınlardan sentezlendiği için ve güneşin direkt geldiği saat

0: dışında sağlıklı beslenen birisi ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri gıdalardan alır. Ekstra onları almasına, diğer şeyleri, takviye ürünlerini almasına
1: Gerek
0: gerek
1: yok
0: yok.
1: diyorsunuz.
0: Evet.
1: Tamam hocam. Peki hocam uyku 10 saat uyuduk, 8 saat uyuduk diyelim. Beslenmeye de dikkat etmemiz gerekiyor ya hani o da çok önemli.
0: Evet.
1: Özellikle hangi besin maddeleri yani protein ağırlıklı mı beslenmek lazım? Yoksa mesela hangi meyveler özellikle bazı meyvelerin de çünkü şekeri yükselttiğini biliyoruz. Bazen
0: Evet.
1: mesela insanlar yemek yiyor birden uyku bastırıyor diyor sonra. İşte kolunu kaldıracak
0: Evet.
1: hali kalmıyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenince hamur işleri, kızartmalar, yağlı yiyecekler özellikle yendiğinde bu etkileri gören insanlar var. Bu konuda ne dersiniz?
0: Evet, uykuyla ilgili şunu da söylemek
1: Hı.
0: istiyorum. Yani uyku da kaç saat uyuduğumuz değil,
1: Hı.
0: uykumuzun kalitesi önemli. Örneğin 8 saat yatakta kalıp gece boyunca sık uyanan veya uyku apnesi olan kişi sabah dinlenmiş olarak kalkmayabilir. Onun için uykunun kalitesi oldukça önemli. Gece sık idrara çıkması falan da uykunun kalitesini olumsuz yönde etkiler. Beslenme ile ilgili de meyveler, özellikle sizin de belirttiğiniz gibi meyvelerde fruktoz var. Ve fruktoz kan glukoz düzeyini daha fazla yükseltir ve direkt yağ dokusuna dönüşür. Özellikle akşam, gece yenilen meyveler, akşamdan sonra yenilen meyveler hareketle yapılmadığı için ciddi kilo artışıyla
1: Bir de
0: karşılaşabilir
1: hocam bazen
0: insanımız.
1: sağlıklı diye bir tabak dolusu çeşit çeşit meyve yiyebiliyor insanlar. Hani
0: Evet,
1: masum
0: yani
1: görünüyor. Bu da sanırım yanlış değil mi?
0: bizim hastalarımıza önerimiz ara öğünlerde bir porsiyon meyve
1: Hı
0: yemeli.
1: hı.
0: Ama bir meyve kokteyli yaparak ondan da biraz, bundan da biraz olursa bu ciddi bir şekilde hem kan glukoz düzeyimizi bozar, özellikle diyabet olanlarda, diyabet olmayanlarda da yağ dokusuna ve ciddi kiloya yol açar. Onun için meyveden aslında kaçınmak lazım.
1: Hı.
0: Tüketirken de ölçülü tüketmek gerekiyor.
1: Evet. Evet hocam. Bir de demir eksikliğinden bahsettiniz. Bunu nasıl anlarız? Bazen ten renginden, bazen ne bileyim olur olmadık birden üşümek, değil mi? Bu böyle sanırım şeyleri de oluyor, belirtileri de olabiliyor. Bu konuda demir eksikliği sorunu yaşayanlara ne tavsiye edersiniz?
0: Tabii özellikle kadınlarda, üreme dönemindeki kadınlarda bu regl kanamalarından dolayı ciddi demir eksikliği anemisi görüyoruz ve onlarda demir preparatı bazen öneriyoruz, veriyoruz. Hastalarda halsizlik, bitkinlik, renkte solukluk, özellikle bizler muayenemizde konjüktivalara baktığımızda da demir eksikliği olup olmadığını anlarız. Demir eksikliği anemisinin bir takım belirtileri hastalarda görülür. Kendi de halsizlik, solukluk, bezginlik, yorgunluk gibi şikayetlerle bize gelebilir bunlarda.
1: Evet.
0: Burada da ölçüsüne göre, düzeyine göre replasman tedavisi verilmeli.
1: Hı. Yani bu konuda takviye zaman zaman ya da
0: Evet.
1: öneriliyor.
0: Takviyeden ziyade
1: Hı,
0: ilaç.
1: ilaç,
0: Yani
1: ilaç.
0: takviyeler çok şeysiz, bilimsel verilerden uzak, kanıta dayalı tıbbın
1: Hı.
0: verileri ölçüsünde değil, tamamen sektörün, sanayinin istediği şekilde bir takviye furyası var maalesef tüm dünyada,
1: Evet,
0: sadece
1: demir
0: ülkemizde
1: takviyesi de
0: değil.
1: çok fazla var hocam. Suda eriyenler
0: Evet.
1: var, C vitamini
0: Evet,
1: ile
0: evet.
1: birleştirilenler var, değil mi?
0: Evet.
1: Evet,
0: Evet.
1: dikkat etmekte fayda var. Peki hocam var mı
0: Evet.
1: eklemek istediğiniz bir şey bu yorgunluğa dair? Aman dikkat dediğiniz.
0: Ben son olarak çok teşekkür ediyorum ve şunu söylemek istiyorum. Yorgunluk çoğu zaman yaşam tarzımızla ilişkilidir.
1: Hı.
0: Ancak sürekli açıklanamayan ve dinlenmekle geçmeyen yorgunluk vücudun verdiği bir uyarı olabilir. Önemli olan bu uyarıyı yoğun çalışıyorum diyerek göz ardı etmemek lazım.
1: Evet yani psikolojik boyutu ayrı ama bir yandan da fiziksel olarak bize bazı sinyaller değil mi? Hastalıklara
0: Evet.
1: dair ipuçları da
0: Evet.
1: veriyor olabilir. Peki hocam çok çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Gönen bizimle birlikteydi.
0: İyi
1: Sağ olun.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftar devraldı yönetmeye. Daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor'dan bahsediyorum. Kötü yönetilmenin, ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor. Tribün kültürüyle

0: öne çıkan bir takım, mavi lacivertli takım ve bir kez daha yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık etti. İzleyelim.
1: Demirspor yani anlatılmaz ya.
2: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
3: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
4: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adı Mavi olurdu.
5: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
6: Bazı takımlar vardır. Kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur. Bir babanın oğluna bıraktığı miras. Bir mahallenin ortak sevinci. Ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
7: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
3: Babam mesela Kalagas'ında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
1: Oradan hastalığımız aşığı. Babadan kalma.
6: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
1: Bunun hepsi devlet demir yolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
3: Muharrem Güler günleri çıkardı. Vize selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
6: Zaman değişti. Geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama mavi laciverte bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
4: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
5: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
3: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
1: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
6: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
5: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Buna gelen yönetim, kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
6: Demir yolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
8: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
7: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
6: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
8: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
9: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
6: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor
10: bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor.

0: geliyor.
1: Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor.
2: Sevdamızı büyüttük biz, şimşin şampiyonluk uzak olsa da.
3: Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
4: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
5: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
6: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
3: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
1: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
7: Esnaf olarak, avukat olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
8: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
9: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
8: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
1: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
10: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük saati silemezsiniz. Demirspor da bu şehrin öyle bir çınarıdır.
2: Yalnız değilsin eskici. Bir sabah güneşi doğar.
11: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
12: Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maraton toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini gerçekleştirmiş olacak.
13: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Erzurum'da esecek.
12: Tarihi zenginlikleriyle, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor.
14: Şehir artık festivali tanıdı ve çok sevdi.
13: Kültür Yolu festivallerinin yeni durağı Erzurum oldu. Festivalin açılışı Erzurum Müzesi'nde yapıldı.
12: 11 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlik sizleri bekliyor.
13: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
14: Hedefimiz her sene bir önceki seneden daha iyi ve daha kaliteli etkinliklerle şehirlerimizde, hemşehrilerimizde buluşmak.
11: Şifalı suyu ve travertenleriyle Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası 7 yılda 1 milyon kişiyi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
13: Şifalı suyu ve travertenleriyle 7 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
15: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
16: Doğanın bize verdiği, Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir yerdeyiz.
13: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunuyor. Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın deri hastalığına iyi geldiği düşünülüyor.
17: De agua como así.
18: İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
16: Tabii biz 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde Milli Eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz.
13: Ziyaretçiler yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor.
18: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil.
16: Ülkenin güzellikleri bilindikçe insanlar Anadolu'ya olan aşkı, bu topraklara olan sevgisi bir kat daha artıyor.
13: Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara için hedeflenen ziyaretçi sayısı da yılda 1 milyon.
16: 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevleri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamın biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
11: Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Beysi İpek ve İbrahim Bayram yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
13: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez çok sesli koroyla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
0: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
17: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gurur yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz. Ve umutluyuz da geleceğe dair.
13: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti. Ellerin malı,
19: çürük peteğin malı. Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir andı. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştık.
0: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
13: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
20: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
21: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz ağladık, birbirimize sarıldık.
22: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
23: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
24: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
13: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.
11: Bu dilimi de noktalıyoruz. Saat başına yeniden buradayız. Konuklarımız ve bağlantılarımız olacak. Bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 33, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Zonguldak güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 30, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor ve yine gelişmelerle karşınızdayız. Sabah saatlerinde Diyarbakır'da bir kaza meydana gelmişti. Bir minibüs devrilmişti. O trafik kazasında can kaybı 7'ye yükseldi ne yazık ki. 9 yaralının ise tedavisi sürüyor. Son durumu Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'ten alacağız. Veysi İpek, söz sende.
1: Evet, sabah saatlerinde Diyarbakır'dan Muş'a düğün nişan için nişan düğünü için giden bir minibüs Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo Mezzası yakınlarında şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kimliği belirlenmezken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ifade ediliyor. Olay yerinde 2 olmak üzere hastanede 5 toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 11 yaralının ise çeşitli hastanelerde tedavileri şu an itibariyle sürüyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan yola çıkmıştı minibüs. Yaklaşık 85 kilometrelik mesafeden sonra direksiyon hakimi belirlendi. Ardından da şarampole yuvarlanmıştı. Yan yatan araçta 2 kişi maalesef cansız bedenine ulaşılmış. Yaralılar hastanelere taşınmıştı. 5 yaralının da hastanede tedavi sırasında yaşamlarını yitirdiğini, toplam ölü sayısı şu an 7'ye yükseldi. Biri ağır, 11 yaralının ise tedavisi hastanelerde devam ettiğini söyleyerek sözü bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Veysi İpek'e son durumu bize aktardı kazayla ilgili. Giresun'dan sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğen kayboldu. Ekipler 2 gündür o kayıplardan bir iz arıyor.
2: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden 2 gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
3: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Bu arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
2: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp 2 kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen 2 İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2

0: Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü ise sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirtiyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girilmesini istiyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına geldi. Kriz çevre kirliliğine de neden oluyor. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı ve bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
1: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşm Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
0: Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir terörsüz Türkiye ve hatta terörsüz bölge hedefi. Bu kapsamda çalışmalar sonucunda bir çerçeve yasa oluşturuldu ve teklif 10 Ağustos Pazartesi günü meclise geldi. 467 oyla kabul edildi ve meclis tatile girdi. 1 Ekim'e kadar da meclis tatilde. Peki bundan sonra ne olacak? Konuşuyoruz zaman zaman uzmanlara, konuklarımıza danışıyoruz. Yine konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Ufuk Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba.
0: Ve bir diğer konuğumuz da Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler Tuba.
0: Sağ olunuz. Ufuk Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle çerçeve yasa ne zaman sizce resmi gazetede yayınlanır? Tahminleriniz, beklentileriniz nedir? Onu sorayım önce.
2: Ya, hızla yayınlanır. Hani 3 vakte kadar yayınlanır diyecek durumda değiliz. Çünkü dikkat ederseniz meclis tatile girdi ama devlet kurumları bütün birimleriyle istim üzerine her gün bir toplantı oluyor. Yani bu yol haritasının hızlanmasını sağlayacağı için resmi gazetede yayınlanması, yani sonbahara geldiğimizde bayağı bir mesafe kat etmiş olacağız. O yüzden eli kulağındadır yani.
0: Evet, yani tabii resmi gazetede yayınlandıktan sonra başka bir süreç başlıyor. İki kurul kurulacak, bunu biliyoruz. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda, diğeri de meclis bünyesinde. Şimdi bu ne anlama geliyor Ufuk Hocam? Dilerseniz sizinle devam edeyim yine bu soruya da. Yani bu bir yandan meclis bünyesi, bir yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı bünyesinde iki farklı kurul. Biri sivil siyaseti temsil ediyor, biri de hani devleti anlamında mı yorumlayabiliriz? Nasıl çalışacak bu kurullar sizce?
2: Koordinasyon içinde olacak bu. Söylediğiniz çok doğru. İşte devlet aklıyla toplum aklının buluştuğu bir zemin. Hani ne deniyordu başından beri? En büyük itirazcılar bu meseleler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüldüğü zaman da ipi un serilmişti. Hani size şaşırtıcı gelebilir ama bu süreci en çok karşı çıkan mesela İyi Parti gibi yapıların ben bu komisyonlarda yer almasını çok isterdim. Hani doğru

0: doğrudan tanıklıkları önemli. Çünkü dikkat ederseniz işte üniter birlik, üniter devlet, yok sevr anlaşması gibi yani akıllara ziyan tezlerle buna karşı çıkılmıştı. Bütün bunların söz konusu olmadığını görmek açısından bu izleme komisyonlarının süreci takip etmeleri önemli. Bunun da çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani 6 aylık bir süreç verildi ama kışa gelmeden büyük ölçüde bu adımlar tamamlanacak. Çünkü PKK'nın ilk açılım sürecinde sınır dışına çıkması tam 3-4 aylık bir süreçti ama her bir birim 1-2 hafta içinde çıkıyor, çıkabiliyor. Dolayısıyla geri geliş bu konjonktürde çok daha hızlı olması gerekiyor. O yüzden böyle çok uzayacak bir süreç değil.
1: Peki Mehmet Bey, size döneyim, aynı soruyu size de sormuş olayım. Ufuk Hocam örnek verdi, yani bu kurullardan birinde, özellikle meclis bünyesindeki kurulda İYİ Partililerin de olmasını çok isterdim dedi. Sizce o kurullar nasıl oluşturulacak, nasıl çalışacak? Yani sadece evet, örneğin meclis bünyesinde kurulacak o kurul sadece evet diyen milletvekillerinden mi oluşacak, seçilecek acaba?
2: Şimdi şöyle, aslında bu safhada en önemli kısmı bu sürecin bu teyit ve tespit sürecini, yani burada bu kurullardan ziyade Milli İstihbarat Teşkilatı'na görev düşüyor. Yani bunlar tabii kendiliğinden gelişen süreçler değil. Belli mutabakat çerçevesi içerisinde ilerliyor. Bu çerçevede ilk adım yasal düzenlemenin çıkmasıydı. İkinci safhada uygulamaya geçmeden önce ikinci safhada işte PKK'nın bütün bu kampları, eğitim kamplarını, mağaraları vesaire boşaltması ve bunu boşalttığının MİT tarafından teyit ve tespiti. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulduktan sonra esasen geri dönüşlerle alakalı bu yasal çerçeve çerçevesinde, çıkartılan düzenleme çerçevesinde bu geri dönüşler başlayacak. Buradaki kurulların esasen özellikle Cumhurbaşkanlığında kurulacak olan kurulun ana misyonu bu süreci denetlemek, bu süreci izlemek, işte bu yasadan yararlanabilecek olanlarla yararlanamayacak olanları ayırıp bunun takibini yapmak şeklinde bir misyonu olacak buradaki bu kurulların. Ufuk Hoca'nın tabii söylediği bence önemli. Yani siyaset çok böyle eleştirel bir alanda yürüyor. Biraz da fazla göz önünde olduğu için, ama göz önünde olmasının bana göre çok artıları da oluyor, olabiliyor. Şeffaf, açık bir şekilde bu sürecin ilerlemesine katkı sunuyor bu meselenin bu yönü. Ben de o bakımdan yani bu yasal düzenlemenin zaten uygulaması anlamında bütün partilerin, bütün buradaki kurulların gözetimi altında ilerleyecek bir süreç olacak bu. Burada hani çok da böyle sevirden bahsettiğiz, sevir anlaşmasına dönüyoruz biçimine doğru, özellikle bu Zafer Partisi, İYİ Parti gibi partilerden, bu sürece karşı çıkanlardan bu yönde bir hani korkutma amaçlı bir takım argümanların kullanıldığını da gördük. Hiç de öyle olmadığını, yani bu sürecin Türkiye'nin üniter yapmasını koruyan, birlik ve bütünlüğüne hizmet eden, Türk-Kürt kardeşliğini geleceğe taşıyan bir proje olduğu, herhalde bu süreçlerin içinde olanlar açısından da, ikna olmaya açık olanlar için tabii bunu söylüyorum, daha iyi olacaktır. O bakımdan ben de sağlıklı görürüm. Yani mecliste temsil edilen herkesin bu kurullarda da görev alması bence iyi olur, isabet olur.
1: Peki. Ufuk Hocam, size döneyim. Mehmet Bey de dedi bu kurullar biraz da hani bu yasadan kimler faydalanacak, kimler faydalanamayacak onu belirlemek de misyonları arasında olacak dedi. Bunu başından beri çok konuşuyoruz. Bu yasadan kimler faydalanacak? Bazı isimler tabii öne çıkıyor. DEM Parti o olağan kongresini öne çekti. 20 Eylül'de yapılacaktı. 6 Eylül'e çekti ve bir beklentileri var. Eş Genel Başkan Tuncer Bakıran, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilerek 6 Eylül'deki kongreye katılmasını beklediklerini söyledi. Sizce bu olur mu? Yararlanabilir mi Selahattin Demirtaş?
0: Tabii olmaması için bir neden yok. Zaten uluslararası mahkeme kararları bunu kolaylaştırıyor. Ya amaç zaten siyasete katılımsa zaten büyük bir dönüşüm içinde olacak dendi. Kongreleri bittiği zaman bunu hep beraber görüşeceğiz. Yani olumlu yönde bir dönüşüm bu. Yani

0: Diğer yandan ortada bir B planı olmadığı için süreç hızla ilerledik. Şimdi bu süreçte beni en çok şaşırtan o konu, yani akıllara ziyan bulduğum konu, bu süreci sürdüren parlamentonun, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay'ın kahvede okey oynarken atıp tutan bazı yurttaşlar kadar hassasiyet göstermediği, gaflet içinde olduğu varsayım. Hakikaten bu akıllara ziyan mı? Yani bu devletin temel kurumlarının durumun farkında olmadığı iddiası kadar. Yani abuk sabuk bir şey olamaz. Bu tezler tabii çok Netanyahu'yu sevindiren tezler. Yani ilk defa Türkiye bütün kurumlarıyla konsantre olmuş vaziyette. Birileri çıkıp diyor ki hayır hayır bu böyle değil.
1: Peki hocam, acaba
0: Bütün kurumlar...
1: topluma sizce iyi anlatılmış durumda mı bu yasa? Hani toplum hala anlamaya çalışıyor mu bir yandan sizce çerçeve yasanın kapsamını?
0: Doğum esnasında hemşirenin elinden kazara yere düşmeyen bütün yurttaşlarımızın meseleyi çok iyi anladığını düşünüyorum. Ben bunu sokakta görüyorum. Tamam değil mi şimdi diye insanlar soruyor. Siyasi partilerimiz hemen hemen hepsi aylar boyunca bütün Türkiye'yi dolaştılar. Zaten meclisteki komisyonda en geniş kapsama alanıyla bu tartışıldı. Meclisten çıkan sonuç zaten ortada. Bir tek itiraz esas itibariyle bu kime yarar itirazıydı. Ya bu kime yarar? İktidara yararsa tam tersini yapalım. Bunun ahlaki bir kaygı olduğunu düşünmüyorum. Bu herkese yarar, topluma yarar. Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye'nin inisiyatifini arttırmaya yarar. Dün bir öğretim üyesinden, bir hocamızdan, Gazi hocamızdan, emekli Tuğgeneral Esat Arslan'dan bir not aldım. Yani altı yerimde şarapnel parçası var ve ben bu süreci doğrudan destekliyorum diye. Yani beni doğrusu çok duygulandırdı. Böyle çok insanımız var. Yani çok ağır bedeller ödemiş, başkaları ödemesin diye bu sürecin içindeler. Dolayısıyla dünyadaki bütün çatışma çözümleri de başarıya ulaştığında itiraz eden ne kadar insan varsa inanın ya aslında bizi de destekliyorduk, siz bizi yanlış anladınız demeye başlıyorlar. Türkiye'de de böyle olacağından hiç şüpheniz olmasın.
1: Peki, Mehmet Bey, size de yönelteyim aynı soruyu. Sizce DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın açıklaması var. Selahattin Demirtaş'ı kapsayacağı konusunda bu yasanın. Aynı zamanda MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da düzenlemenin Demirtaş'ı kapsadığını söylemişti. Sizce de kapsayacak mı?
2: Şimdi düzenlemenin neyi kapsamadığına bakarsak esasen bu sorunun da cevabı ortaya çıkıyor. Yani burada müebbet hapis cezası alanlar yani doğrudan kasten adam öldürme kapsamına giren suçlardan yargılanıp hüküm giyenler yargılanamayacaklar, yararlanamayacaklar. Onun dışında bu çerçeve yasadan bir yararlanma imkanı olacak. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani önümüzdeki süreç içerisinde onun da Demirtaş'ın da yararlanma imkanı olabilir. Burada tabii sorduğunuz sorunun, Ufuk Hoca'ya sorduğunuz ikinci bir soru vardı. Ben onunla alakalı da birkaç şey söylemek isterim. Yani bir defa hani çok gizli kapaklı bir şekilde yürüdüğüne ben katılmıyorum. Olabildiğince açık, şeffaf bir süreç. İşin operasyonel kısımları sadece kapalı yürüyor. Bu da o işin doğasında var zaten. Ben genel anlamda kamuoyunun da bu süreci anladığını düşünüyorum. %70'e yakında bir destek olduğunu düşünüyorum kamuoyundan. Doğaldır tabii yani şöyle hani bir takım endişelerle, tedirginliklerle bu sürece bakmalarını da insanların bir kısmını doğal karşılamak gerekir. Çünkü 40 yıldır, 50 yıldır devam eden bu terör sürecinin bir hani bir ayrılıkçı terör olarak nitelendirilen bir boyutu da söz konusuydu. Burada bence odaklanılması gereken husus bu meselenin Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak şekilde ve Türk-Kürt kardeşliğini gelecek nesillere taşıyacak şekilde geliştirilmiş bir proje olduğunu fark etmek ve eş zamanlı olarak da bu bölünme kaygısının, endişesinin ortadan kaldıracağını temin eden bir proje. Buradan bakmak gerekir. Şimdi ülkeyi tehdit eden bir bölünme tehdidi, bir ayrılıkçı terör karşısında bunun endişesini taşıyan insanlara bu bölünme tehdidi ortadan kalkıyor demek bence iyi bir argümandır. Bunun yerine sürekli bir şekilde bunu tekrar ederek bunu bir bölücü tehdit olarak gündemde tutmak bu meselenin uzamasını bir taraftan da kabullenmek anlamına geliyor. Bir de böyle bakmak gerekiyor. Yani sürece bakanların kullandığı bir argüman olduğu için bunu ben özellikle söylemek istiyorum. Bir de tabii yani Türkiye'yi bölgede çok güçlendirecek, ben hani lig atlatacak, belki de başarıyla sonuçlanması halinde Süper Lig'e taşıyacak bir perspektifi olduğunu da düşünüyorum bu projenin. Dolayısıyla yani şu anki haliyle ben bir endişe duyulacak, kaygı duyulacak bir tarafının olduğu kanaatinde değilim. Bu bir fırsattır, büyük bir fırsattır. Her zaman bu zemin yakalanamaz bu bölgede. Bu iklim her zaman yakalanamaz. Dolayısıyla bu iklimi ve bu zemini çok da gecikmeden hızlı hareket ederek değerlendirip sonuca varmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, peki Mehmet Bey. Ufuk Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey, anayasa değişikliğiyle ilgili olabilir ya da ne bileyim siz de bölgesel durumla ilgili nasıl tepkiler gelecek? Kısaca bir şeyler söylemek isterseniz, azaldı vaktimiz.
0: Yaklaşık 2,5 yıldır süreci test ederek gidiyoruz. Böyle hiçbir şey içerisiz gelmedi neyse ki. Sınır dışı operasyonlarda şehitlerimiz oldu ama bölgesel barışla beraber zaten büyük ölçüde eşiği aşmış olacağız. Burada kritik nokta dediğiniz gibi Cumhuriyet'in tamamlanmasını sağlayacak olan demokratik bir anayasayla 12 Eylül rejiminin bütün yüklerinden kurtulmak olacaktır. Yurttaşlarımız görecekler ki bu yılın sonu değil, bayağı bir soluk alacak hamleler yapılacak. Hepimizin yüzü gülecek. Kimse merak etmesin. Şüpheye mal bir durum yok.
1: Peki. Mehmet Bey, var mı sizin de eklemek istediğiniz bir şey acaba?
2: Yani şunu ekleyebilirim. Ben hani saha ve hava şartları açısından şu anda çok elverişli bir ortam var. Hani futbol terimleri kullanılır zaman zaman metafor olarak. Eskiden maçlarda spikerler güneşli bir havada ve güzel bir zeminde maç oynanırsa saha ve hava şartları futbol oynamak için son derece elverişli şeklinde bir cümleyle başlarlardı maçı anlatmaya. Burada da bu saha ve hava şartlarının son derece elverişli olduğunu tekrar ben ifade etmek istiyorum. Bölgesel anlamda da yani bu süreci sabote edebilecek, Türkiye'ye karşı kullanabilecek olan aktörlerin şu anda elinde güçlü bir enstrüman yok. Yani İran kendi derdiyle uğraşıyor. Amerika bu sürece destek veriyor. Amerika böyle bir pozisyondayken İngiltere'si, Fransa'sı kendi oyun planlarını kuramıyorlar. PKK'nın hamisi kalmadı bölgede. Bütün bunlar hava ve saha şartlarının Türkiye'yi bu konuda kat'i bir neticeye varma anlamında avantajlı hale getiriyor. Dediğim gibi bu da her zaman bütün böyle şartların elverişli olduğu zamanlar her zaman fırsat olarak önümüze çıkmayabilir, gelmeyebilir. Ben o nedenle de çok kıymetli bir zaman diliminin içerisinde çok önemli bir fırsatın olduğunu düşünüyorum. Çok da böyle yani süreç içindeki tartışmalar olacaktır ama sonuca ulaşıldığı zaman süreç içinde yapılan tartışmaların pek bir kıymeti kalmayacaktır. Önemli olan güzel, hayırlı bir neticeye ulaşmaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Akademisyen Doktor Ufuk Uras ve Kanal D'ydi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hacet bizimle birlikteydi. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Teşekkürler.
1: Evet, şimdi sıradaki haberimize bakalım. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu ve 33'inin jandarma komutanı da değişti.
3: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral

0: General Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınarsa Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Kor General Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
1: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi ve o patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
0: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
2: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması soruşturmasında bir kişi tutuklandı. Üç kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceğini açıkladı. İzmir Buca'da bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. O devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerine bakın nasıl sürüklendi.
2: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
0: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
2: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
0: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
0: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
2: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
0: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
3: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecekmiş de koluna vurmuş galiba.
2: Sonra polis geldi, ambulansı çağırdılar.
0: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
1: Balıkesir'de perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Edremit'teki o perşembe günü öğle saatlerinde ormanlık alana yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı ve yangın kısa sürede büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Bodrum'da 5 genç denizden dönüş yolunda ormanlık alanda kayboldu. Ekipler kayıp gençlere 3 saat sonra ulaştı.
4: Tamam bize doğru gelin aşağı doğru bir şekilde.

0: Akdeniz'e gittiler, dönüş yolunda kayboldular. Hava kararınca ormanlık alanda mahsur kaldılar.
1: Öteki alanlarımız orada yolu bulamadılar.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 arkadaş denize girmek için akvaryum koyuna gitti. Ancak dönüş yolunda işler planlandığı gibi olmadı. Ormanlık alana giren grup bir süre sonra kayboldu.
2: Farklı bir yoldan gitme kararı aldık. Bu yanlış oldu tabii. Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
0: Yardım isteyen gençler için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri ve polisler gece karanlığında kayıp gençleri aradı.
3: Tamam, bize doğru gelin, aşağı doğru bir şekilde.
0: Yaklaşık 3 saat sonra gençlere sağ salim ulaşıldı.
4: Diyarbakır'da kedinin tırmaladığı çocuğun kuduz olduğu belirlendi. Çocuk tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sur ilçesine bağlı Büyük Kadı köyünde 3 yaşındaki çocuğu yaklaşık 4 ay önce sokak kedisi tırmaladı. 10 Ağustos'ta rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde çocuğun kuduz olduğu tespit edildi ve yoğun bakıma alınan çocuk entübe edildi. Durum ilgili kurumlara bildirildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgede temaslı taraması ve sağlık kontrolü başlattı. Tarım Bölge Müdürlüğü ekipleri de yine bölgede önlem alıp sağ çalışması yürüttü. Belediyeler de sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptı. Kırıkkale'de Hüseyin Okumuşoğlu'nun ortadan kaybolduktan 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni de derin dondurucuda bulundu Okumuşoğlu'nun ve bu cinayetle ilgili soruşturma derinleştirildi. Ekipler iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara bakalım.
0: Telefon görüşmeleri, yıllarca ödenen faturalar mercek altına alındı. Milyonlarca veri incelendi. Cesedi 11 yıl boyunca derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti çözüldü. Her şey geçen yıl ev sahibinin kirayı yatırmayan kiracısına ulaşamayıp Kırıkkale'deki evine gelmesiyle başladı. Çilingir yardımıyla eve giren ev sahibi derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlüğü bozulmuş ceset buldu. Polis cesedin 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunu belirledi. Evin elektrik faturası 11 yıl boyunca internet üzerinden ödenmişti. Kiracı Melih Veske'nin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasına göre Okumuşoğlu kaybolmadan 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde yangın çıkmıştı. Okumuşoğlu çevresindekilere yardım toplama bahanesiyle eve gelen çarşaflı kişiler beni bayılttı. 120 bin liramı alıp evi ateşe verdi demişti. Ama polise farklı ifade vermişti. Melih Veske'nin telefonunun yangından 10 dakika önce evin bulunduğu bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Veske, cesedin bulunduğu evi de Okumuşoğlu'nun kaybolduğu günlerde kiralamıştı. Okumuşoğlu'nun iş yerinde 24 saat içerisinde hayatının değişeceği ve Melih Veske'nin kendisinden aldığı birikimi geri vereceği yönünde yazdığı not bulundu. Ayrıca iki farklı başlıkla bırakılan mektuplar da incelendi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulunca dosya yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Yaklaşık 7 milyon veri incelendi. İzler Melih Veske'nin irtibatlı olduğu bir kasaba uzandı. Veske'nin kızının da bir telefon görüşmesinde "yapanlar öldü gitti, suç ona kalacak" şeklindeki sözleri dosyaya girdi. 98 kişinin ifadesi alındı, 43 kişinin ETS kayıtları incelendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16'sı yakalandı.
4: Dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7,4'lük depremin ardından bu kez de Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
0: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
4: Adana'da vidanjörde çıkan yangında iki motosiklet ve bir ev de zarar gördü. Belediye görevlilerinin o vidanjörü kanalizasyon çalışması sırasında açık bırakıp kahvehaneye gittiği öne sürüldü. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
0: Hidaya göre vidanjörü çalışır vaziyette bırakıp kahvehaneye gitti. O sırada çıkan yangın bazı evlere de sıçradı.
5: Araba çatır çalışıyordu. Ben lağmadaydım. Araban şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
6: O sırada mı yangın çıktı?
5: O arada yangın çıktı. Adam haberi yok.
0: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait vidanjörle kanalizasyon çalışması yapılıyordu. O sırada araç birden alev aldı.
7: Araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık batıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonra bu araba yandı ya.
0: Vidanjörü saran alevler iki motosiklete ve bazı evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
8: Bir baktım ses geldi, baktım geldi duman çıkıyor. Çıkıyor, ben bağırdım, çağırdı, adam gitmiş kebine bakır kalabın yapıyor.
6: Şu an evinizde bir zarar var mı?
8: Evet, ben bakamadım.
7: Bak burada, burada. Elimde bir ton zarar var ya.
8: Ev kalmadı ki.
0: Olayda vidanjör ve iki motosiklet hurdaya dönerken bazı evlerde zarar gördü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli, ASKİ Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kusur ve ihmaller varsa inceleme sonunda belirleneceği açıklandı.
4: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısı onaylandı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek.
9: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısına onay verildi. Fransa Anayasa Konseyi 15 Temmuz'da Fransız parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıyı onayladı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek. Bunun için önce doktora başvurulacak. Ardından hasta eylemi kendi gerçekleştirebilecek. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi yapacak. Ancak eylemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Kişinin hastalığa bağlı acı çekiyor olması gerekiyor. İradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi zorunlu kılınıyor. Kişinin 18 yaş üstü Fransız olması ve uzun zamandır Fransa'da ikamet etmesi koşullar arasında bulunuyor. Tasarı psikiyatrik rahatsızlıkları kapsamıyor. Yaşamın sonu tartışmaları Fransa'da uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2022 seçimleri sonrasında bu konuda reform sözü vermiş, yasa hazırlıkları başlatılmıştı.
4: İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koyan firmaya toplam 434.806 lira ceza kesildi. Firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmeden iki aracını sattığı da tespit edildi.
0: Sıfır

ve satış fiyatından daha yüksek fiyatla ilana koydular. 6 ay 6 bin kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle 500.000'a yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı, araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü.

0: İlan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi. Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden iki aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. İki araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57.240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
1: Aşırı sıcaklar klima kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı iki katına çıkacak. Peki bu durumda tasarruf etmek mümkün mü? İşte yanıt.
2: Bu yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
3: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani klimasız. Ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
0: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
4: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
5: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi iki katına çıkacak.
6: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
7: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
0: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
8: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
9: 18-20 civarında yaşıyorum.
10: 18'de de çalıştırdığımız oluyor, 23'te de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
1: Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programdan görüntülere yer verildi. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum, dedi. Okulların açılmasına artık bir ay kaldı ve yavaş yavaş da okul alışveriş telaşı başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun, dedi.
11: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
11: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
0: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
11: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz anı babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
1: Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası 10 yaşındaki Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alp.

0: Pergezer Avcı ile buluştu.
1: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
2: Gökyüzünü ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
1: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
2: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
3: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali. Ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
2: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
1: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
4: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
5: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
0: Hollywood'un en büyük birleşmelerinden biri tamamlanmak üzere. Warner Bros'un satın almak isteyen Paramount gereken onayların alındığını açıkladı ve birleşmenin tamamlanması için 12 eyaletin açtığı itiraz davalarının sonuçlanması gerekiyor.
2: Hollywood'un en büyük satın alma operasyonlarından biri tamamlanmaya çok yakın. Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için gerekli tüm düzenleyici onayların alındığını açıkladı. 8 ay süren incelemede Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Kanada ve ABD dahil 68 yargı bölgesinden onay çıktığı belirtildi. Ayrıca 12 eyalet başsavcısının bu satın almaya karşı açtığı dava hatırlatıldı. Söz konusu savcıların satışın önünün açılması amacıyla şirketle görüşmeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Satışla ilgili davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor. Paramount, Warner Bros. Discovery için 2025 Aralık ayında 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Birleşme tamamlanırsa Warner Bros., HBO ve HBO Max gibi dev markalar Paramount çatısı altında buluşacak.
0: İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven. Yolcularına sadece ulaşım hizmeti vermiyor, onların hayatına da dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençlere toplu taşımaya kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi pek de sıradan değil. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk de eşlik etti. İzleyelim.
6: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
7: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
8: Görme engelli okul var ya Reşitpaşa tarafında.
7: Reşitpaşa'da?
8: Evet.
7: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
6: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
7: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
6: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
7: Merhaba, geldiniz.
6: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
7: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
6: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
7: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan

0: sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
1: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
0: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
2: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek bunu.
1: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
0: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
1: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
1: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir miyiz? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
2: Ve sıra geldi haftanın kültür sanat ajandasına. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? Bunu izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Birazdan saat başında ana haber başlayacak. Dilek Gür sizlerle olacak. Güzel bir akşam olsun. Yarın saat yine öğlen 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Altu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık ve makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

aşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana

yola çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Efendim Habertürk'ten ana haberden herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. 2 saat boyunca ana haberde şimdiye kadar olana bitene birlikte bakacağız. Ne olmuş ne olmamış bu dilimde ana haberde aktaracağız. Başlayalım. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
1: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuruş de var.
2: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul Polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
1: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
2: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
1: Kuruş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuruş'un annesi Ayşe Gülderen Kuruş'un üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Alihan Kuruş'un de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Bu arada Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonlar da vardı. Orada da 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta 2 suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Ve mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu. Karadeniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu hatırlarsınız Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu ve 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
1: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ederken Başkan Donald

0: Trump'tan yeni bir çıkış geldi. Boğaz'ı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi ve dedi ki ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek. Peki Tahran yönetiminden gelen açıklama ne? Onlar da şöyle söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinden korkmuyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceklerini söyledi. Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına... Trump açıklamayı New York'ta polis akademisinde katıldığı etkinlikte yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını çelik duvara benzetti. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik dedi. İran'da büyük bir zafer kazandıklarını savundu. Trump New York'taki konuşması öncesinde Fox News'a da açıklama yaptı. ABD İran'a ekonomik olarak sert darbe indirecek ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerine Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, İran ABD'nin tehditlerinden veya güç gösterisinden korkmuyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın yetkisi altında açılıp kapanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile görüşme ihtimaline değindi. Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu Katar ve Pakistan'la mesaj alışverişinde bulunuluyor ancak bu görüşmelerin başlayacağı anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump başka bir röportajında müzakereleri sürdürmek, saldırıları arttırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söylemişti.
0: 400, 500, 600%. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kuramadığını belirterek Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Hem Hürmüz tehdidini hem de bu esir alınan pilotların durumunu konuşacağız. Ana haberin bu diliminde İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecek. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba Dilek Hanım, iyi hafta sonları.
0: Çok sağ olun hepimize. Merhabalar Mehmet Bey, size de. Şunu merak ettim Cem Hocam, sizinle başlayayım, sizi gördüm. Hürmüz Boğazı tehdidi çok büyük bir tehdit mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri orada varlığını sürdürmeye çalışıyor ama İran hiçbir şekilde İran yetkisi olmadan buranın açılıp kapanacağına dair ya da bu şekilde ele geçirilebileceğine dair bir durum olmadığını söyledi son açıklamalarda. Bu tehdide nasıl gelindi?
2: Şimdi yani 7 ayı geçti herhalde sanırım savaşın başlangıcından bu tarafa. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz konusu herhalde hiç akıllarına gelmemişti. Hürmüz'ün kapatılacağı konusu savaş başlangıcında bambaşka hedeflerden bahsediliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada Hürmüz açık kalacak mı kalmayacak mı, Amerikan toprağı olacak mı olmayacak mı gibi böyle biraz da bence absürt konulardan

0: devam ediyoruz. Yani Başkan Trump'ın yaptığı açıklamalar zaten hiçbir zaman böyle bir işte ne bileyim uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler şartları, egemenlik, işte sınırların değişmezliği gibi kavramlara hiçbir zaman zaten uymuyordu. Ama şu var tabii, yani savaşla ikna edilemeyen, durdurulamayan veya ne bileyim tehditlerin boşa çıktığı bir İran'a şu anki pozisyonda işte yani daha büyük saldırılar olacaksa da şu an olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani başından beri hep işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan Kasım ayındaki seçimleri bir nokta olarak dikkate aldık ve o çerçevede de krizin bu meyanda devam edeceği, zaman zaman artacağı, zaman zaman söneceği bir durumun gerçekleşeceğini hep konuşuyorduk ve şu anda işte retoriğin biraz daha arttı, fazlalaştı, karşılıklı tehditlerin, açıklamaların arttı ama görünürde çok fazla da bir askeri hareketliliğin olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani diğer açıdan da işte Hürmüz'ü Amerikan toprağı yapacağız ya da İran'ın tamamen böyle Hürmüz, İran'ın egemenliği altında işte yürütülecek bir veya öyle bir durumun olacağı da açıkçası mümkün değil. Çünkü bunun elbette ki Umman var, karşı tarafta Körfez ülkeleri var, bir uluslararası su yolu Hürmüz Boğazı. Dolayısıyla sadece İran'ın egemenliğine bırakılabilecek bir durumda arz
1: Toprakta
0: etmiyor
1: değil,
0: diğer
1: yerde
0: ülkeler
1: değilsiniz.
0: açısından.
1: Peki.
0: Dolayısıyla her iki ülke böyle çok maksimalist bir talepler ortaya koyuyor ama gerçekleşmesi de çok kolay değil bunların.
1: Peki Mehmet Hocam, maksimalist talep mi sizin açınızdan? Yaptığı açıklamalarda şu var, diyor ki Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğim. Şöyle Venezuela'ya vesaire baktığımızda ya da daha önceki tehditlerine baktığımızda ABD için bu ne kadar kolay, ne kadar zor. Bir de Cuma günkü yapılan açıklamalarda, Hexton yapmış olduğu açıklamalarda vardı. Özellikle İran'a yönelik ABD'nin ekonomik baskısını masaya yatırdıklarını açıklamıştı. Bu yönde girişimleri olacağını söylemişlerdi. Hürmüz bir anlamda ekonomik baskı mı yoksa savaş baskısı mı?
2: Yani ABD toprağı haline getirmek, eğer hukuken bundan bahsediyorsa, mümkün değil. Bunu işte en son Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Trump orada da yani en nihayetinde topraktır, bunlar alınır verilir gibi bir prensibi var. Ama Birleşmiş Milletler şartı çok açıktır. Toprak bütünlüğü diğer bütün her şeyden öncelikli bir öneme sahiptir. Bu demek değildir ki yani Birleşmiş Milletler şartı herkes tarafından uyulan vesaire olan bir şey değil. Ama bu gerçekten devletlerin saygı göstermeye çalıştığı bir şey. İşte zaman zaman self-determinasyon hakkıyla çelişen noktaları vardır. Genelde tartışma bunun üzerinde döner. Yani oradaki sınırları, sabit sınırları bir kere değiştirmeye başladığınızda onun nereye gideceğini öngöremezsiniz. Bütün Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda bu anlatı üzerinden anlatırız zaten. Eğer ki bu metaforik bir şeyse, yani oranın bütün kontrolünü biz ele geçireceğiz gibi bir şeyse, o da çok mümkün gözükmüyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi temel olarak iki aktörden bahsediyoruz. ABD ve İran, hani diğerlerini bir kenara bırakarak söylüyorum Hürmüz konusunda. Burasının açık kalma şartı nedir? Kapalı kalma şartı nedir? ABD istemezse, İran isterse görüyoruz ki Hürmüz'de işler iyi gitmiyor. Veya tam tersi, ABD ister, İran istemezse yine işler yolunda gitmiyor. ABD ve İran aynı anda istemezse Hürmüz'de problem oluyor. Her ikisinin de aynı anda açık olmasını istemesi lazım. Yani çok basit bu mantıkla matematik hesabı bakarsak zaten herhangi bir şartta %75 kapalı, %25 açık, ki açık olduğunda da işte birbirlerini taciz etmeler, diğer olaylar,
1: Tabii.
2: ekonominin kendi içerisindeki akışını düşünürsek Hürmüz'ün savaş öncesi duruma ulaşması, zaten dönmesi çok çok kolay bir şey değil. Şimdi bu açıdan baktığımızda Hürmüz meselesi ABD'nin veya İran'ın, hocamın da dediği gibi, tek başına kendi iradeleriyle çözebileceği bir şey değil. Diğer konuya gelirsek,
1: Kim? O zaman şunu, hemen diğer konuya gelmeden şunu merak ettim. Kendi iradeleriyle çözülebilecek bir mesele değilse çözüm nasıl sağlanabilir? Ki bunun sağlanması...
2: Şimdi şöyle, yani bu müzakereyle çözülecek ve üçüncü aktörlerin bu konudaki tavırları da önemli. Ama şunu gördük, 6 ay 7 aydır geçen süreçte üçüncü aktörler buranın açık olmasını istemesine dair istese dahi, işte buna uluslararası aktörler de dahil, bölgesel aktörler de dahil, açılmıyor. Yani iki aktör arasındaki bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Aha. Aktörler başka şeylere güveniyor. Trump'ın tam olarak neye güvendiğini bilmiyorum. Amerikan gücüne güveniyor daha çok. Yani

0: istediğim zaman ben Hürmüz'de istediğimi yaparım diyor. İran da şuna güveniyor. ABD öyle veya böyle Hürmüz'den çekilecek, çekilmek zorunda. 3 gün kapalı kalır, 5 gün kapalı kalır, 6. gün yine ben buranın kontrolünü ele geçiririm veya burada daha çok söz sahibi olurum gibi yaklaşımları var. O yüzden anlaşamama konusunda bir anlaşmaları var bence. Yani bu konuda anlaşamıyoruz. Burası böyle kapalı kalacak. Ama kapalı kalan her gün bana sorarsanız Trump yönetiminin aleyhine yazan bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü burası çatışma öncesi açık bir su yoluydu. Ve Trump yönetiminin askeri saldırıları, İsrail'le yürüttüğü ortak operasyon sonrasında İran burayı kapattı. Yani İran burada keyfi olarak tırnak içerisindeki ben serseri devlet imajı yüzünden kapattığını düşünmüyorum. Şimdi de, fakat ABD çekildikten sonra İran orayı hala keyfine göre kontrol etmeye çalışırsa bu sefer uluslararası aktörler veya üçüncü aktörler şunu diyecek. Burası uluslararası bir su yoludur, keyfi hareket edemezsin. O yüzden İran biraz daha orada işleri rayına sokmak için Trump'ın çekilmesini, ABD'nin çekilmesini bekliyor. Şimdi nereden, neler var buna dair ibareler? Birincisi bir seçim var. Seçim çatışmayı tırmandırır mı yoksa yumuşatır mı göreceğiz ama savaşla birlikte seçime girmek isteyeceğini sanmıyorum. Seçime kadar savaşı bitirmek isteyecektir. Belki sert bir şekilde vurarak bitirmek isteyecektir ki bu da mümkün gözükmüyor ama Trump'ın böyle mümkünlük üzerinden bir düşünce yapısı yok. O yüzden Kasım'a kadar biraz daha açık mı kalsın, kapalı mı kalsın gibisinden orta yolu götürmeye çalışacaktır. Ondan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Ama günün sonunda yani 10 senede sürse, 20 senede sürse burası ABD toprağı değil. Deniz aşırı, okyanus ötesi operasyonları yürütmek çok kolay değil. ABD bir gün çekilecek. İran buna güveniyor. O yüzden anlaşma konusunda çok acele etmiyor. Diğer kısma gelirsek ekonomik meseleye, o da bununla alakalı. Yani İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırdığınızda çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Çünkü İran üzerinde çok uzun süredir ekonomik baskı var ve İran ekonomisi belirli ölçülerde kendine yeten bir ekonomi. Bundaki yapısal sorunları bir kenara bırakıyorum. Yani bu ne demektir? Evet, İran ekonomisi kendisine yetiyordu ama şunu son 3-5 senedir gördük ki bu artık kendine yetmemeye başladı. Çok fazla ekonomik kriz üretmeye başladı. İran dünyaya açılmak ve küresel ekonomiye entegre olmak zorunda. Şimdi bu yapısal sorunu bir kenara bırakırsak Trump'ın daha fazla baskı politikasıyla bu işin çözüleceğini, bugünden yarına çözüleceğini düşünmek biraz Trump'ın nasıl diyelim optimist yaklaşımı gibi gözüküyor. Ama ağır yaptırımlar altında uzun yıllar devam ederse İran'da kendi içerisinde bir krize girer. İran yönetimi şu an için bunu hesaplıyor mu? Bence sanmıyorum. Çünkü şu anda hayatta kalmak öncelikli. Ondan sonra ekonomik yapılanma, belki komşularla iyi ilişkiler, uluslararası toplum entegrasyon vesaire gibi konular masaya gelecektir. Şu anda veya 6 aydır İran için önemli olan mesele hayatta kalıp kalmama meselesi.
1: Peki şunu sormak isterim. Biraz böyle Mehmet Hocam tarafların elindeki kartlardan bahsettik. Kimde ne var yok kısmına. Oraya ne eklersiniz Cem Bey? Merak ediyorum. Yani ekonomik olarak zaten İran yıllardır bir baskı altında dedi. Ama bundan da kurtulmaya çalışıyor. ABD'deki seçimden bahsetti. Şuradaki yani Hürmüz Boğazı'ndaki meselelerin patlak vermemesi adına kimin elinde ne kart var bunu merak ediyorum. Bir de bu boğazı kapatmak, ara bulucu ülkeler meseleyi çözmeye dair aylardır uğraşıyor ama bir şey de yok. Bu meseleyi böyle bırakmak ya da Hürmüz'ü kapatmak kimin lehine, kimin aleyhine?
2: Şimdi şunu ekleyeyim, İran'ın ekonomik durumu ile ilgili Mehmet Hocam'ın söylediklerine başlangıç olarak. Şimdi tabii İran'da da aslında savaşın bitmesini, bir an önce bitmesini isteyenler ve devamında işte biraz önce argümanların sıraladığı şekilde devam ettirmek isteyen gruplar var. Bunun başına tabii devrim muhafızları geliyor ve diğer taraftan Pezeşkian'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda ekonomik durumun giderek kötüye gittiğini, bunun devam ettiğini ve gerçekten kendilerini zorlayacağını söylediği bir takım açıklamalar yapıyor ki bu yani Cumhurbaşkanı olarak savaşın bir an önce bitmesini isteyenlerden birisi olarak nitelendiriyorum ben kendisini, o gruptan görüyorum daha bürokrasi kesiminde. Dolayısıyla İran içerisinde böyle tamamen bir görüş birliği olmuş değil savaşın devam ettirilmesi konusunda. Tabii burada şu an itibariyle devrim muhafızları daha güçlü tarafı oluşturduğu için onların yöntemleri daha geçerli hale gelmiş vaziyette. Ama ekonomik şartların giderek halkın yaşantısındaki etkisini göstermesi bu savaşın bitmesi yolunda İran yönetimini zorlayabilir. Bunu söylemek lazım. Şimdi burada tabii kim kazanıyor, kim kazanmıyor? Bakarsak aslında kapalı kalmasından hem Amerika Birleşik Devletleri hem

0: işte İran hem de bölgedeki ülkeler muhakkak ki ve küresel çapta da işte enerji fiyatlarının artması nedeniyle büyük çapta ülkeler kaybedenler olarak nitelendirebiliriz. Burada elbette ki işte Çin en başta geliyor herhalde bu ekonomik anlamda enerji fiyatlarının yükselmesi, enerji aç ülke olarak yine hakeza Japonya, Güney Kore gibi sanayisi enerjiye bağlı olan ülkeler olmak üzere. Ama diğer taraftan Rusya gibi hem savaş yürüten Ukrayna'yla hem de işte enerji fiyatlarının artmasıyla bir nebze olsun Trump'ın o yaptırımları gevşetmesi sonucunda enerji satışı konusunda daha eli kuvvetlenmiş vaziyette, güçlenmiş vaziyette. Rusya'nın bu çerçevede o Hürmüz'ün kapalı kalmış olmasından dolayı daha rahat hareket ettiğini, yani tamamen yararlı olduğunu söylemek mümkün değil elbette ki. Ama daha iyi bir konuma geldiğini söylemek mümkün. Ama genel anlamda, küresel olarak elbette ki bu savaşın ekonomik yükünü bütün ülkeler paylaşıyorlar. İşte enerjiye muhtaç olan ülkeler tabii daha fazla bunu maalesef ödemek zorunda kalıyor.
1: Bu yeni bir enerji krizini de tabii ki doğuracak hiç şüphesiz. Belki de daha da yükseltecek var olan durumu. Amerika Birleşik Devletleri bunu göze alabilir mi?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii çok rasyonel davrandığı konusunda da soru işaretleri var. Yani muhakkak ki bu savaşın zaten başlatılması tamamıyla bir yanlış bir karar bence, kanaatimce. İsrail'in işte öne sürmesiyle, tetiklemesiyle başlayan bir karar oldu ve Amerika Birleşik Devletleri çok kısa sürede bu savaşı bitirip sorunu çözeceğini düşünüyordu ama çoğunluğun işte akademisyenlerin ya da işte İran'ın nasıl bir ülke olduğunu az çok okuyan, takip eden kişilerin veya savaş tarihini bilen kişilerin bunun böyle olmayacağını aslında defalarca söylediğini biliyoruz. Ve bu gerçekleşti. Hatta işte Amerika'da İran'ın yeni bir Vietnam olup olmadığı konusu tartışılmaya başladı. Tabii çok erken bence diye Vietnam'la karşılaştığında pek çok fark elbette ki ortaya koyulacaktır. Ama zaman da geçiyor tabii. 70'li yılların dünyasıyla şu anki dünya çok farklı. Dolayısıyla burada o benzetmeler elbette ki önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde özellikle bu tartışmanın yapılması önemli. Çünkü bu tartışma belki de işte savaşın daha kısa sürede bitirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la müzakereleri daha sıklaştırma ve bir sonuca vardırmasına yol açabilir.
1: Peki o zaman şunu sorayım Mehmet Hocam. Bu bir müzakere arayışı mı yoksa müzakerelerin tıkandığı anlamına mı geliyor bu açıklamalar?
2: Yani müzakereler tıkandı, o işin bir gerçeği. Bir şey düşünmek lazım. Bir tarafta topyekün savaş.
1: 17 Ağustos öyle değil mi? Yanılmıyorsam ateşkesin.
2: Evet. Ya bir uçta topyekün savaş. En üç noktalardan bahsediyorum. Bir tarafta da nihai barış. Yani oturacaklar masaya, bütün sorunları çözecekler. Bunların her ikisi de en düşük ihtimali olan şeyler. Bu arasının ikisinde sürekli bir savrulma var. İşte belirli sınırlı çatışmalar, hava saldırılarından tutun da müzakerelerin belirli bir aşamaya gelmesi gibi. Fakat tarafların son açıklamalarından şunu görüyoruz ki evet bir şeyler ilerlemiyor ama masa ortadan kalkmış değil. Hala arabulucular üzerinden bazı şeyleri yürütüyorlar. Bunun kendi içerisinde farklı sebepleri var. Bazı meseleler ciddi anlamda çetrefilli meseleler. Trump'ın düşündüğü gibi öyle kolaylıkla çözülebilecek meseleler değil. Bunların başında da nükleer enerji meselesi geliyor ve nükleer enerji meselesinin ekonomik yaptırımlarla ilişkilendirilmesi geliyor. Bu çok uzun süredir zaten bu çerçeve üzerinde yürüyordu. Yani nükleer enerjiden vazgeçerseniz ekonomik yaptırımları kaldırırız. Ama burada bile kendi içerisinde teknik o kadar son derece mesele var ki teknik meselelerin yanı sıra bir de siyasi niyet ve güvensizlik eklendiği zaman bunları çözmek çok kolay değil. Kimin ilk adımı atacağı, farazi olarak örnek veriyorum, ilk uranyum mu ülke dışına çıkarılacak yoksa ilk yaptırımlar mı kaldırılmaya başlayacak konusun meselesi bile kendi başına çok çetrefilli bir mesele. O yüzden oturduk ben verdim o aldı meselesiyle çözülmez. Bir de bunun içerisine aslında masada olmayan savaşla ortaya çıkan Hürmüz meselesini koyduğunuzda ve bunu da İsrail-Lübnan ilişkileri üzerinden kurgulamaya başladığınızda evet taraflar masaya belli başlı kartlarla ve kozlarla geliyor ama her konuyu birbirlerine bağlamaya başlıyorlar.
1: Evet.
2: Bu sefer kendi kontrollerinden çıkmaya başlıyor. Ya Hizbullah'tır, İsrail'dir, Lübnan'dır.

0: yarın bir gün en ufak bir meselede tekrar birbirleriyle çatışmayacağını kimse garanti edemez. ABD de edemez, İran da edemez, başka güçler de edemez. Böyle olduğu zaman taraflar birbirlerini suçlamaya ve Hürmüz meselesinde tekrar tıkanmaya başlıyorlar. Diğer meseleler çok daha uzun tarihsel geçmişi olan meseleler. Bütün bunlara baktığımızda görüyoruz ki müzakereler tıkanmış.
1: Öyle
0: müzakereler çok da kolay gözükmüyor. Yani tarihsel geçmişe baktığımızda çok kolay gözükmüyor. 5 sene önce çok daha çetrefilli meseleler de var. Böyle olunca ne olacak? Daha bunu alt seviyelerde götüreceklerdir. Daha teknik meseleler gibi göstermeye çalışacaklardır. Amacım hocam da bahsetmeye çalıştı. Ben de ABD tarafından bahsetmeye çalıştım. Kendi iç toplumları ve iç bürokratik yapılarındaki tavırlar da bunları etkileyecektir. Bu sadece iki kişinin arasında yürüyen bir mesele değil. Kendi iç yapılarının da etki edebileceği, farklı bürokratik birimlerin ön plana çıkabileceği, halkın tepkisini, öngörülerini dikkate almaya çalıştıkları, orta ve uzun vadeli projeksiyonların da içerisinde olduğu konulardan bahsediyoruz. Evet. Bu açıdan bakarsak gelecekler ve çözecekler demek çok kolay değil. Şu anda tıkanmış gibi gözüküyor. Etrafından dolanıp ufak tefek şeyleri çözmeye çalışacaklardır ama bence.
1: Bir o zaman hemen şunu da değerlendirelim. İran Genelkurmay Başkanlığı'nın bir açıklaması vardı bu düşen uçakla alakalı. İçinde 4 pilot vardı. Biri hayatını kaybetti. Üçü de Katar tarafından esir alındı dedi. Hatta Kızılaç'a başvurdu serbest bırakılmaları için. Yeni bir kriz mi bu? Mehmet Hocam ne dersiniz?
0: Tabii bu da ikili görüşmeler arasında bir

0: İran onları hedef aldığını söylüyor ama onun dışında hedef aldığı yerler de var. Sivil alanlar da var. Dolayısıyla Katar bir saldırıya uğramış vaziyette. Orada düşürmüş olduğu uçakları da uluslararası hukuk çerçevesinde esir aldığı görülüyor. Bunun elbette ki yargılamaları yine bu hukuk içerisinde yapılması lazım. O çerçevede de İran'la bu meselenin bence Katar arasında yürütüleceği görülüyor. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar dahil olur, müdahil olur onu bilemiyorum. Ama geçmişte tabii İran-Irak savaşlarına falan bakıldığı zaman defalarca esir takaslarının yapıldığı biliniyor. Ama burada çok öyle bir takasın yapılacağı durumda söz konusu değil. Ben muhtemelen bir süre sonra bu askerlerin İran'a teslim edilebileceğini düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim Sayın Oğultürk ve Sayın Çağlar, değerli destekleriniz için ET360'a sağ olun. Ana haber, affedersiniz, sağ olun. Teşekkür ederim. Devam edelim dünyaya bakmaya. Afganistan'a bakacağız. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkımlarından biri malumunuz. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü sağlayan, ülkenin başına geçen Taliban yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
2: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban, 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
1: Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
2: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6.1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlandı.

0: de geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler iki gündür bu kayıplardan bir iz arıyor.
0: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden iki gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
2: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamayayım. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp iki kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
1: Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında kaydedilen görüntüler insan sağlığının, hayatımızın nasıl hiçe sayıldığının bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Ne işi var bunun burada?
4: Bu sadece buz için kullanılıyor.
3: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
0: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
5: Bak şurada karınca yuvası. Fare yuvası, fare parçalamış.
0: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı. Fırının her köşesinde insan sağlığını içe sayan görüntüler ortaya çıktı.
5: Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
3: Burada kemirgen hayvan var.
0: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
3: Bak, son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
0: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
3: Paletler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
1: Sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan çok şaşırtan bir karar geldi. Savcılık, sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı sorusunu doğurdu. Arzu Kaya bu soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir

0: durum?
1: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
2: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor: kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
3: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
4: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
2: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
5: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
1: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
3: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
1: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
5: Kıyafet, bilet bazen.
6: Kıyafet, işte takı.
4: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
1: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
4: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
7: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
8: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
9: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
10: Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulanacak.
11: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak.

0: Kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
1: İstanbul'da bir semt pazarına götüreceğim şimdi sizi. Tezgaha yeni eklenen meyveler var. Peki meyve sebze fiyatları ne durumda? Sözü Habertürk muhabiri Buse Devir'ine bırakalım.
2: Evet kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'le birlikte Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarına bakacağız birlikte. Gelin önce yaz meyve tezgahından başlayalım. Artık Ağustos ayını ortaladık. Ağustos'un bugün 15'i. Meyvelerde farklılaşıyor tezgahta. Kim artık veda ediyor yazın sonlanmaya başlamasıyla birlikte. Ama yine de tezgahta oldukça renkli meyveleri görmek mümkün. Şeftaliye bakalım. Şeftalinin kilosu 60 lira. Yine nektarinin kilosu da 60 lira. Burada armutlar var. Onun kilosu da yine 60 liradan satılıyor. Erik var. Bunlar siyah erik. Bu eriklerin özel bir adı vardı. Neydi bu eriklerin adı? Kırmızı erik diyorsunuz. Evet. Tamam. Bu kırmızı eriklerin kilosu da 50 liradan satılıyor. Anjelik değil mi? Anjelik erik. Evet. Anjelik eriklerin de kilosu 50 lira. Kayısının kilosu 120 lira. Ki kayısı da yine bu sene çok boldu. Üzüm yavaş yavaş artık tezgaha gelmeye başladı. Ağustos itibariyle biraz daha bollaşacak ama fiyatı yine 75 liradan satılıyor. İncir tezgahta yeni yeni başlamaya başladı. İşte bu hafta ve geçen haftadan itibaren aslında gelmeye başladı. Yine onun da paketi mi 150 lira?
3: Kilosu.
2: Kilosu 150 lira. İncirin yanında kiraz var. Bu sene kirazı inanılmaz bol tükettik. Bir önceki sene kilosu 800 bin liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl kiraz çok boldu. Hatta pazarcılar da diyor yani meyve sebze özellikle meyve çok boldu bu sene. Soframızda da işte bütçemiz yettikçe yerini buldu. Kirazın da kilosu 100 liradan satılıyor. Pazarda hala daha çok bol evimize alıyoruz. Muz var. Muzu da yaz kış aslında görüyoruz tezgahlarda. Muzun da kilosu 90 liradan satılıyor. 85 lira ile 90 lira arasında değişiyor. Çilek artık biraz daha böyle yavaş yavaş belki de tezgahtan ayrılacak meyvelerden bir tanesi. Onun da kilosu 150 liradan pazar tezgahında yerini aldı. Geçen haftalarda yoktu. Bu hafta gelmeye başlamış yavaş yavaş. Vişneler. Vişne biliyorsunuz işte vişne suyu yapıyoruz. İşte marmelatlarda kullanıyoruz. Onun da kilosu yine pazar tezgahında 100 lira. Geçtiğimiz sene yine vişne de çok pahalıydı. Aynı kiraz gibi. Gelin bir de bakalım sebze tezgahına. Domatese bakalım, bibere bakalım, salatalığa bakalım. Onlar da fiyatlar nasıl? Pazar tezgahları aslında semtten semte değişiyor. Yani kimi tezgahı başka bir semtte daha uygun bulabiliyoruz. Bazen daha pahalı olabiliyor. İzleyicilerimiz de onu söylüyor. Yani neden diyor bizim buradaki pazar daha pahalı? Semtten semte değişiyor. Hatta ürün kalitesine göre değişiyor aslında. Kışa girmeye başlayacağız biliyorsunuz. Yaz domatesiyle artık vedalaşacağız. Yani Ağustos'un ortasındayız biliyorsunuz. Ağustos'un sonuna doğru artık yavaş yavaş herkes evine konserve domates yapmaya başlayacak. Konserve domatesler işte bizim yumurta domates olarak adlandırdığımız domatesler de tezgahta artık başladı yerini almaya. Kilosu 30 liradan satılıyor yumurta domatesin ama tabii ki Ağustos'un sonuna doğru onun da fiyatı yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır ama ufak ufak insanlar böyle konserve domateslerini yapmaya başladılar. Salatalığın kilosu badem, Çengelköy badem salatalığın kilosu da 40 lira. Yine 70-80 lira olduğu hatta 150 lira olduğu zamanları görmüştük. İşte Antalya'daki o selde, fırtınada seracıların zarar gördüğü dönemlerde salatalık çok yükselmişti. Bugün tezgahta 40 lira domatesin de yine normal domatesin de kilosu 40 lira. Yani yumurta ile aslında arasında çok bir fark yok. Sanıyorum o biraz daha kışa girmeye başladığımız zaman fiyat farkı biraz daha açılacak gibi gözüküyor ama öyle yaz domatesiyle yavaş yavaş böyle ben geldiğimde burada çok daha güzel böyle kırmızı kırmızı domatesler vardı. Gerçekten böyle yaz domatesi. Sanki biraz böyle onlara veda ediyor gibi gözüküyoruz. Bakalım taze fasulye ne kadar? Taze fasulyenin de kilosu 60 lira bugün ki onun da konservesi yapılıyor. Fasulye konservesi yapıyor, biberle yapılıyor, menemenler yapılıyor biberlerle birlikte.

0: birlikte. Yine burada acı biberin kilosu 100 lira ama diğer biber çeşitlerine gelin birlikte bakalım. Onların da kilosu 60 liradan satılıyor. İşte Charleston biberi var, normal sivri biber var, kırmızı kapya biber var. Biber çeşitleri 60 lira. Yine biber de böyle zirveye koştuğu zamanlar olmuştu biliyorsunuz. Şimdi biraz daha ortalama tezgahlarda satılıyor. Burada Adana patlıcan olarak adlandırılıyormuş. Ben de sordum bunları. Bunlar 50 liradan satılıyor. Bunların dolması yapılıyor dedi beyefendi. 50 lira kilosu. Minik kabaklar var. Bu kabakların da kilosu 65 lira. Dolmalık biberler var. Bunlar 100 lira ve patlıcanın da yine kilosu 40 liradan satılıyor. Fiyatlar böyle semt pazarında, tezgahlarda durum böyle. Kışa hazırlıklar yavaş yavaş başlayacak. Yaz meyveleriyle vedalaşacağız, yaz domatesiyle vedalaşacağız. Ama ona kadar biraz tezgahlarda fiyatların şu an için ortalama olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi semtten semte, halden alınan ürüne göre de değişiyor fiyatlar. Hemen arkada böyle bir de sarımsağa bakalım. Sarımsağın kilosu ne kadarmış? Sarımsak da burada tezgahta 150 liradan satılıyor. Sanıyorum Kastamonu'dan geliyordur sarımsak da. Kastamonu sarımsağının da kilosu tezgahta 150 lira. Semtten semte, kaliteden kaliteye göre tezgahta fiyatlar değişiyor. Örnektepe'de bir semt pazarından meyve ve sebze fiyatlarını sizler için aktardık.
1: Peki, teşekkür ederiz Buse'ye. Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası 10 yaşındaki Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile buluştu.
2: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
3: Gökyüzünü ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
2: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
3: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
4: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali. Ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
3: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
2: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
5: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
6: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
1: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası 7 yılda 1 milyon kişiyi ağırladı. Görenleri kendisine hayran bıraktı.
3: Şifalı suyu ve travertenleriyle 7 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
7: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
8: Doğanın bize verdiği, Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir yerdeyiz.
3: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunuyor. Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın deri hastalığına iyi geldiği düşünülüyor.
9: De agua como así.
10: İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
8: Tabii biz 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz.
3: Ziyaretçiler yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor.
10: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil.
8: Ülkenin güzellikleri bilindikçe insanlar Anadolu'ya olan aşkı, bu topraklara olan sevgisi bir kat daha artıyor.
3: Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara için hedeflenen ziyaretçi sayısı da yılda 1 milyon.
8: 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevleri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamın biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.

0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum oldu. 9 gün sürecek olan festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maraton toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini gerçekleştirmiş olacak.
2: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Erzurum'da esecek.
1: Tarihi zenginlikleriyle, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor.
3: Şehir artık festivali tanıdı ve çok sevdi.
2: Kültür Yolu festivallerinin yeni durağı Erzurum oldu. Festivalin açılışı Erzurum Müzesi'nde yapıldı.
1: 11 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlik sizleri bekliyor.
2: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
3: Hedefimiz her sene bir önceki seneden daha iyi ve daha kaliteli etkinliklerle şehirlerimizde, hemşehrilerimizde buluşmak.
0: Reklam.

Siyaseti hareketlendiren transferler dengeleri nasıl değiştirecek? Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında sırada ne var? ABD-İran geriliminde hangi senaryolar konuşuluyor? Semiha Şahin soruyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Gökhan Taşkın, Ali Şerdelek ve...

0: hukukçu Doktor Sermet Erdem yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
4: Yürüyebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
3: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ana habere. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl bitmeden Suriye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. Büyükelçi Nuh Yılmaz bölgedeki gelişmeleri Katar merkezli El Cezire'nin Suriye Now kanalına değerlendirdi. Yılmaz, temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Sayın Erdoğan'la Sayın Şahra'nın Emevi Camii'nde yürüyeceği o tarihi kare iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir ifadelerini kullandı. Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında sınır hattındaki tehditlerin ortadan kalktığına da

0: dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumunda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi Kurtulmuş ve dedi ki terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
1: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
2: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
1: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
0: Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı var.
2: Nişanyolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Sultan Gazi Belediye Meclisi üyesi avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Şimşek'in Şapkalılar Suç Örgütü üzerinden bir kişiden tehditle para talep ettiği iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ŞÇ isimli bir kişinin Şapkalılar Suç Örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Sultan Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Tehdit ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şimşek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mersin'de zehir tacirlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan uyuşturucu maddelere el konuldu. 13 Haziran'da Ekvator Malta Mersin güzergahında gelen bir gemideki konteynerde yaklaşık 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra bir araçta yapılan incelemelerde 122 kilo uyuşturucu madde bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada operasyonun düğmesine basıldı. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla ilgili engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
2: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
3: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
0: Artık okulların açılmasına bir ay kadar bir süre kaldı. Yavaş yavaş okul alışverişleri başladı diyebiliriz. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
4: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye gidecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri, alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
4: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
4: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
0: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına gelirken bu kriz çevre kirliliğine neden oldu. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol ise İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
2: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşm Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
0: ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
2: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerini Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
2: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
5: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
2: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
2: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
6: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
2: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
7: Vardı değil mi?
8: Ben kafasını gördüm. Yani.
7: Hak sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
2: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6000 litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
6: Burayı mühürleyelim.
0: Bazı şeyler için hakikaten şey diyoruz ya böyle hani bu kadar da olmaz diye ama bazen oluyor, hatta çoğu zaman oluyor. İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyan bir firmaya toplam 434.860 lira para cezası kesildi. Firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden iki aracını sattığı da tespit edildi.
2: Sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatla ilana koydular. 6 ay 6000 kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle yarım milyona yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü. Bakanlık ekipleri harekete geçti. Aracı ilana koyan şirketin faaliyetleri denetlendi. Denetim sonucunda firmaya tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi. Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden iki aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. İki araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57 bin 240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
0: Bir furya daha var, sağlık furyası. İşte böyle kilonuzun iki katı kadar protein tüketmek iyidir, faydalıdır. Eğer bir de sporla uğraşıyorsanız bu gereklidir deniliyor. Haliyle market raflarında bu yüksek proteinli etiketle satışa sunulan ürünlerin sayısı da giderek artıyor. Peki gerçekten yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Ya da hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Tüm bu soruların yanıtı Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde efendim.
9: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
10: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
11: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
12: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
13: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
14: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
11: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
14: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
15: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
16: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
14: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
17: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
11: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
12: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
11: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
15: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
0: Ankara'da yaşayan 41 yıllık bir çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra bu hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
18: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
2: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
19: Beraber birbirimizi motive ediyoruz, şey yapıyoruz. Hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı, hayatımızda bir değişiklik yok yani.
2: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
19: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
20: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
2: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı.

0: Akciğer kanseri teşhisi kondu.
1: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım. Öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
0: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
2: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
3: Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgası ile birlikte yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçerken İngiltere'de de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
0: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
3: Hollywood'un en büyük birleşmelerinden biri tamamlanmak üzere. Warner Bros'u satın almak isteyen Paramount, gereken onayların alındığını açıkladı. Birleşmenin tamamlanması için 12 eyaletin açtığı itiraz davalarının sonuçlanması gerekiyor.
0: Hollywood'un en büyük satın alma operasyonlarından biri tamamlanmaya çok yakın. Paramount, Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için gerekli tüm düzenleyici onayların alındığını açıkladı. 8 ay süren incelemede Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Kanada ve ABD dahil 68 yargı bölgesinden onay çıktığı belirtildi. Ayrıca 12 eyalet başsavcısının bu satın almaya karşı açtığı dava hatırlatıldı. Söz konusu savcıların satışın önünün açılması amacıyla şirketle görüşmeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Satışla ilgili davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor. Paramount, Warner Bros. Discovery için 2025 Aralık ayında 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Birleşme tamamlanırsa Warner Bros., HBO ve HBO Max gibi dev markalar Paramount çatısı altında buluşacak.
3: Çin, 2. Dünya insansız robot oyunlarına hazırlanıyor. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansız robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra temizlik ve acil müdahale gibi alanlarda olacak.
4: Dünya insansız robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek Dünya İnsansız Robot Oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

0: 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
1: Şimdi yapay zeka artık sadece çalışanların, bizlerin işini değil, patronların koltuğunu da almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek çalışanları olan bir mağazanın yönetimi yapay zeka asistanı Claude'a verildi. Yapay zeka 5 aylık deneyde bir çalışanı işten çıkardı ancak kar etme konusunda pek başarılı olamadı.
2: Çalışanların gerçek olduğu bir mağazada patron yapay zeka oldu. Bir çalışan işten çıkarıldı. Mağaza 5 ayda zarar rekoru kırdı. Time dergisinde yer alan habere göre ABD'nin San Francisco kentindeki bir mağazada yönetici koltuğuna yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude oturdu. Yapay zeka araştırma şirketi olan Endon Labs'in deneyinde çalışanlar gerçek iş sözleşmeleriyle işe alındı. Ancak bir çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Habere göre bu yönetici rolündeki büyük bir dil modelinin bir çalışanın işine son verdiği bilinen ilk vaka. Ancak karar tamamen yapay zekanın kendi başına aldığı bir karar değildi. Claude, sınırlı hafızası nedeniyle kendi hazırladığı personel kılavuzunu unuttu. Çalışanın sürekli geç kaldığını da ancak araştırmacıların yönlendirmesiyle fark etti. Üstelik ilk tercih ise uyarı vermekti. Karar, Endon Labs yöneticisinin müdahalesinin ardından geldi. Deneyin ekonomik sonucu da yapay zeka için beklentileri karşılamadı. Mart ayında 100 bin dolarla başlayan mağazanın bakiyesi 5 ayda 61.186 dolara düştü. Daha önce Meta'nın 26 çalışanı da toplu işten çıkarmalarda yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Time, teknoloji şirketi Oracle'ın da bir ayda 30 bin çalışanını işten çıkararak yerlerine çalışanların eğittiği yapay zeka sistemlerini kullandığını kaydetmişti.
1: Şimdi Harvard ve MIT araştırmacılarının öncülüğünde pek çok önemli üniversitelerden bilim insanlarının da katkı verdiği yeni bir yapay zeka projesi var. Adı da MatrixX diye bir proje. Bu çalışma... adı da bu arada Matrix'e bir gönderme yapıyor, Matrix filmine, onu da söyleyeyim hemen. Bu çalışma bazı teknoloji yayınlarında Matrix'e doğru ilk adım benzetmesiyle gündeme geldi. Çünkü sistem dünya nüfusu ölçeğinde 8.3 milyar farklı dijital kullanıcı profili oluşturmayı hedefliyor. Ama bunlar gerçek insanların birebir dijital kopyaları değil. Şöyle bir led hazırladık size daha kolay anlatabilmek için. Sorun şu: gerçek kullanıcılarla test yapmak zaman alıyor ve pahalı. Neden bu fikir ortaya gelişti? Böyle anlatabiliriz. Matrix'in fikri farklı kullanıcı tiplerini yapay zeka ile simüle etmek, amaç bu. Peki nasıl bu sistemi ortaya koyuyorlar? Farklı personalar seçiliyor bir kere. Onlara bir chatbotla konuşmak, bir siteyi kullanmak ya da bir ürünü değerlendirmek gibi görevler veriliyor. Sonucunda ne oluyor? Sonucunda aynı ürünün farklı kullanıcı tiplerinde nasıl farklı tepkiler yarattığı görülebiliyor, fark edilebiliyor. Peki bunun önemi ne? Önemi de şu: gerçek kullanıcı testlerinden önce çok daha hızlı bir biçimde kullanıcı içgörüsü elde etmeyi amaçlıyor. Yani belki şunu söyleyebiliriz, henüz tam olarak Matrix değil Ama milyarlarca farklı insan davranışını dijital ortamda simüle etme fikri bu benzetmenin neden yapıldığını anlatabilir. Biraz da önemli ve kafa karıştırıcı sorular aklımıza getirdi. Hem bu Matrix projesini ve bu ilk adımın insanlığı nereye götüreceğini konuşacağız. Kimle? Alpan Manas'la, Fütürist ve Teknokratlar Derneği Başkanı, eş başkanıyla daha doğrusu konuşacağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Merhaba Dilek Hanım, nasılsınız?
1: Çok ilginç bir haber gibi geldi bize ama şunu merak ediyorum. Biraz böyle araştırdık, baktık, daha sade nasıl anlayabiliriz diye. Siz Matrix projesini hiç bilmeyen birine anlatsanız Alpan Bey, nasıl anlatacak olursunuz ve bu çalışma aslında, böyle kısa geçtik biz ama, neyi başarmayı hedefliyor ve neden önemli?
3: Ya olayın tabii ki şey kısmına bakmayalım, yani 8,5 milyar insanın dijital ikizinin çıkarıldığı bir gerçek değil. Aslında burada yapılmak istenen 8,3 milyar insandan 1 milyon insan profili çıkarılmış. Yani 1 milyon farklı insan profili ve içinde de 1290 tane kategorik boyut var. Yani kategorik boyuttan kastımız işte yaşadığı coğrafya, tuttuğu takıma kadar eğitim durumuna, siyasi görüşü, siyasi eğilimi gibi 1290 farklı kategoride değerlendirmede dünyada aslında 1 milyon çeşit insan var. Bunu aslında Türkiye'de indirgeyebilirsek, Türkiye'de yaklaşık 10 bin farklı kategori çıkarılabilir. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Daha önceki Amerikan seçimlerinde de bir yöntem kullanılmış. Orada da kişi başına 2000 ile 5000 arasında farklı bilgi kümeleri incelenmişti. 5 farklı kişilik şey üzerinden gidilmişti ve ona göre de bu kişilere hedefli reklam verilmişti. Yani reklamdan kastım siyasi anlamda seçimin sonucunu. Evet, aslında manipülasyon yani bir bakıma.
1: Maalesef.
3: Şimdi aslında bu tabii olayın şey tarafı, bir iyi tarafı aslında şu. İleride zaten devletlerin de yavaş yavaş hibrit olarak yapay zeka ile yöneteceği bir döneme doğru gidiyor. Ve bu dönemde de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eskiden normal anketlerde biliyorsunuz işte görüşü pozitiftir, negatiftir. Yani hep olay tabii siyasi anlamda algılanıyor ama birçok daha önemli anketler var. Ve o anketlerle ilgili sokak anketleriyle önce başlayacak şekilde dengelenecek. Yani belki de 5 yıl sonra sokak ankette kalmayacak. Yani bir karar verilecekse veya bir devlet bu konuda, şu konuda vergiyi arttıralım veya vergiyi azaltalım veya şu kararı verelim dediğimizde, Türkiye'de mevcut 10 bin farklı personadan bilgi geri alaraktan otomatik anketi yapay zeka kendisi yapıyor olacak. Şimdi olaya buradan bakalım. Bu taraftan da ne yazık ki manipülasyon tabii ki geliyor olacak. Yani 10 bin personanın davranış profilleri de manipülasyonlarla değiştirilebilir. Ama günün sonunda yapay zeka ile hibrit olarak yönetilecek bir dünyaya doğru gidiyoruz. Devletler de aynı şekilde. Dolayısıyla bu çalışma, demin Matrix'e benzeştirdiniz ama evet, asıl buradaki konu bence önemli kararlar öncesine buna halk ne der? Yani halkın aslında yönetime daha iç içe olacağı bir dünyaya gidiyoruz.
1: Çok ilginç bir şey söylediniz. Şunu merak ediyorum. Bugün bu Matrix'in oluşturduğu kullanıcı profilleri gerçek insanların birebir dijital kopyaları değil, öyle değil mi?
3: Kesinlikle hayır.
1: Değil. Peki bu tür sistemlerle dijital ikiz fikri arasındaki mesafe ne kadar ve teknoloji bu yönde mi ilerliyor?
3: Ya olaya dijital ikiz olarak bakmayalım. Yani personamızı bildikten sonra, yani benim personamı tamamıyla datalaştırdıktan sonra bir dijital ikizimin fizikselliği veya şeyliği çok fazla önemi yok. Benim personamı çıkardıktan sonra beni çok rahatlıkla daha hızlı manipüle edebilirsiniz. Bence en büyük tehlike burada ve şu anda aslında dünyada birçok ülkede bu yapılıyor. Hatta birçok seçimler öncesinde de bu yapılıyor. Hı hı. Ve bunu yaparken de tabii ki sosyal medya datalarını topluyorlar. Yani hatta şunların yapıldığını da ben size söyleyeyim. Özellikle TikTok içerisinde belirli profiller yaratılıyor. Bu profiller birbirine

0: arkadaş oluyorlar. Binlerce profil ve yavaş yavaş işte takım tutuyorsa ve efendim işte görüşü liberaldir, tutucudur vesaire, o profilde işte Malatya'da yaşıyordur, İzmir'de yaşıyordur, herhangi bir yerde yaşıyordur, o profil TikTok'a giriyor, olmayan bir profil, insani olmayan bir profil ve yavaş yavaş insanlarla arkadaş olmaya başlıyor ve sizi etkilemeye başlıyor. Size şu partiye oy verdirtmek için ikna etmeye başlıyor. Yani baktığınız zaman olaya hep konu siyasete doğru gidiyor ama şunu bilmemiz lazım. İnsan oğlu bundan sonra manipülasyona inanılmaz derecede açık olacak. Dolayısıyla bunu söylemek belki kötü ama ne yazık ki durum bu.
1: Peki şunu merak ediyorum. Böyle bir sistem, bu biline biline, yani tehlikesi de biline biline, neden yaratılıyor ve neden ihtiyaç haline geliyor? Bunu merak ettim açıkçası.
0: Şöyle, siz de duyuyorsunuzdur. Herkes şunu söylüyor. Ya biz nereye gidiyoruz? Bir frene basalım deniyor, değil mi?
1: Evet.
0: İşte Elon Musk da bunu dedi. Ya bir 6 ay duralım arkadaşlar dedi. Herkes frene basalım diyor. Fakat bu vahşi kapitalizm mi bir kenara bırakırsak, yani Amerika'nın kendi içerisindeki diğer rakip firmaların birbirleriyle olan mücadelesini bir kenara bırakırsak, ne yazık ki Amerika ile Çin'in mücadelesi bence dünyanın sonunu getirebilecek tehlikeli boyuta ulaşabilir.
1: Buna bir hazırlık özellikle mı? De, Alpan Bey, böyle mi düşünüyorsunuz?
0: Yok, hazırlık değil. Yok, hayır. Yani bunu hani komplo teorisi bazına bakmayalım.
1: Tamam.
0: Bu bazı şeyler biliyorsunuz kontrolden çıktığınız zaman geri dönüşü olmuyor. Şu anda biz kontrolden çıkma noktasına doğru çok hızlı gidiyoruz. Yani dünya olarak ve ne yazık ki Türkiye'de de, yani Türkiye bazında baktığımızda veya Çin ve Amerika bazında baktığımızda kimse buna frene basamıyor. Ben bir şey eklemek istiyorum. Biz aslında bu konuştuğumuz konuda çalışma yapıyoruz. Yani toplum zekası ve dijital toplum ikizi çalışma grubumuz var. Teknokratlar Derneği içerisinde bu konuştuğumuz konuyu zaten biz çalışma grubu olarak çalışmaya başladık. Yani Türkiye'nin bu anlamdaki profilini. Burada tabii ki en büyük tehlike, yanlış algılar şudur. Profilleme çok tehlikelidir. Yani profilleme bir kişinin tam bir profilini çıkarmak. Burada amaç profilleme değil. Burada toplumun hareket şeyini, esnekliğini ve karar mekanizmalarını gözlemlemek.
1: Peki profilleme de yapılabilir mi istenilse? Oraya doğru gidebilir mi?
0: Şimdi işin kötü tarafı bu, o zaten. Birçok bu büyük dil modellerinin yeni çıkanları açık kaynak olduğu için açık kaynakla beraber çalışmaya başladığınızda yavaş yavaş bunlarla da profilleme yapabilirsiniz. Yani biz hep nükleer silahlardan bahsediyoruz. Tabii nükleer silahta bir tuşa bastığınızda belki büyük bir yok olmuş gerçekleşebilir ama yapay zekadaki göreceğimiz zarar çok daha farklı ve çok daha derin olacaktı. Ve yani geri dönülmesi imkansız hale gelecek bir geleceğe doğru gidiyoruz. Ve 2030'un çok önemli bir sınır olduğunda söylemekte yarar var.
1: Peki neden 2030? Alpan Bey, onu da sorayım. Tam böyle savaşları konuştuğumuz zaman dilimini verdiniz bize. O yüzden merak ettim.
0: Evet, şöyle. Yani ben 2030 yılını geçmişte 6-7 yıldır söylüyorum. Ve aslında o noktaya doğru gidiyoruz. Belirli sınırlamalar var. Singularity dediğimiz, yani artık bilgisayarların insan şeyini hızını geçtiği bir dönem. İşte bu süper zekanın gelişimi, yani artificial super intelligence dediğimiz süper zekanın gelişimi 2030'u geçmeyecek gibi gözüküyor. Yani 2030'da bununla karşılaşacağız. Demin siz de bahsettiniz işte haberde 2100 civarında robotlar katılacak robot Turnuva olimpiyatlarına. Bakın. Evet, 2100, yani rakamın ne kadar büyük olduğunu farkındasınız. Acaba geçen sene kaç tane katıldı bilmiyorum ama 150'yi geçmez. Yani bu işler katlanarak gidiyor. Dolayısıyla dünyayı robotlar kontrolden çıkan robotlar ele geçirmeyecek veya yok etmeyecek. Biz data ile birbirimizi yok edeceğiz eğer yok edersin.
1: Wow. Yine de sormak isterim, açtınız ve anlattınız ama

0: sessizliği koyuyorum. Çünkü biz şu anda kendimizi aldatma dönemi içerisindeyiz. Yani nasıl 1900'lerin başında işte atların şeyle arabalarla yer değişmesini gördüysek, şimdi burada şu anda mesela biz polyanacılık oynuyoruz. Diyoruz ki işte beyaz yakalar gidecek ama işte ne bileyim sıhhi tesisatçılar çok iyi. İşte onlar çok daha iyi para kazanacak. Onlar işsiz kalmayacak. Ne demek efendim? İşte robot yarışmalarını görüyorsunuz. Yani robot sıhhi tesisatçı olmasına da en fazla 1,5-2 yıl kaldı. Dolayısıyla %50 işsizliğin olduğu bir dünyadayız. Artık şeyde ülkelerin özellikle servis sektöründen çıkıp üretime dönmeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz yiyecek bir şeylere ihtiyacımız olacak. Kullanacak ekipmana ihtiyacımız olacak. Yani servis sektörüyle ekonomiler dönmeyecek. Dolayısıyla özellikle tarımın çok güçlü olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Enerjinin çok önemli olduğu bir noktaya gidiyoruz. Yani bana sorduğunuz üç tane konu aslında işsizlik, tarım ve enerji olarak vurgulayabilirim.
1: Peki, çok çok teşekkür ederim Sayın Alpan Manas, değerli katkılarınız için ana habere. Önemli bir meseleydi. Şöyle biraz etraflıca konuştuk. Sağ olun efendim, teşekkürler.
0: İyi
1: Devam
0: günler, iyi
1: edelim.
0: akşamlar.
1: Sağ olun Mersin. Malum birçok bölgemizde güneş yakıyor, kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte herhangi bir zararı var mı? Öznur Karsi Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu.
2: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
3: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
2: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
3: Evet. Dışarıdayız zaten.
4: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
5: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
6: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
7: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
4: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
5: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
4: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
2: D vitamini kullanıyor musunuz?
8: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
5: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
6: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
5: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
4: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
5: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
4: D vitamini düzeyinde

0: Size tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
1: Sosyal medyada en çok etkileşim olan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakılıyor, hatta baktırılıyor. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detaylar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
3: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
4: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
5: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
6: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
5: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
6: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
3: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
6: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
3: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu.
7: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
3: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şeyine, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
5: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
4: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
7: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
1: Şimdi hep böyle dolandıran taksicileri falan ekrana getiriyoruz ama iyileri yok mu? Elbette var. İstanbul'da son 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven'le tanıştıracağız sizi. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya kadar ulaştırıyor kendisi, oraya kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan, alışık olmaktan pek uzak diyebiliriz. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk eşlik etmiş. Pek de güzel görüntüler çıkmış. Bakalım.
8: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
9: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
10: Bu görme engelli okul var ya, Reşitpaşa tarafında.
9: Reşitpaşa'da?
10: Evet.
9: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
8: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
9: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
7: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
11: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
9: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
8: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
9: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
8: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek.

0: Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
1: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
2: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek burada.
0: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
1: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
0: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.
3: Kesin geldi

0: seni Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene. Güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren bir duyurumuz olacak. Bu gece yarısından itibaren TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak ve televizyon yayınları yeni uyduyla evlere ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için hem izleyicilerimizin hem de şu anda radyosu başında bizi dinleyen dinleyicilerimizin 16 Ağustos itibariyle gece ekrana gelen bu güncel uydu frekanslarına bir an önce geçiş yapması gerekiyor efendim. Tekrar edelim. Bir de İşime gidiyoruz. 16 Ağustos itibariyle ekrana gelen bu verileri güncellersiniz. Habertürk'te kalmaya devam edeceksiniz. Ama şimdi bir reklam diyelim.

Efendim ben Dilek Gül, noktalıyorum ana haberi ama siz bir yere ayrılmayın. Birazdan Semiha Şahin Habertürk Gündem programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Konuklarım yanımda, konuşacağız olanı biteni. En başta tabii suç örgütü soruşturması Alihan Kuriş, buna bakacağız. Dün 25. yıldı, AK Parti'nin yıl dönümüydü. Nasıl kutlandı, nasıl mesela?

0: mesajlar verildi. O tarafı da göreceğiz. Erdoğan'ın Şam ziyareti gündeme geldi. Bunu da konuşuruz. Bir taraftan tabii transferler var siyasette. Bu da önemli, tartışılan bir diğer mevzu. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Bu akşam kimler var? Gökhan Taşkın gazeteci. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
0: Taha Hüseyin Karagöz de bizimle birlikte gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim.
0: Alişer Delek gazeteci. Merhaba. Hoş geldin Alişer.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Doktor Semet Erdem hukukçu. Merhabalar.
4: Hoş bulduk.
0: Birazdan yayınımızda olacak Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör de bizimle birlikte olacak. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü dedik. Tabii bununla başlarken hani ortada bir dini yapılanmadan söz ediyoruz. Fakat burada şunun altını çizelim. Savcılık suç örgütü kara para dolandırıcılık ve vergi suçları iddialarını araştırıyor. Bunlara ve daha fazlasına bakacağız neler oluyor. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız.

Efendim çok kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Hemen başlayalım. Doktor Semet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Alişer Delek, Nasuh Güngör de birazdan Ankara'dan aramıza katılacak. Konuklarımız böyle. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüyle başlayacağız. Önce bir grafiği ekranlara getirelim. Neyle suçlanıyorlar? Bu suç örgütü soruşturmasında neler var? Şimdi hedef suç ve finansal yapılanma, 17 ilde eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz. 49 şüpheli hakkında gözaltı var. Yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla birlikte 100 milyar TL'yi aşan bir yurt dışı para transferi. Suçlamalar böyle. Diğer grafiği de getirelim. Ona da hemen bir hızlıca bakalım. 2 numaraya. Şimdi gerçekten şaşırtan bir mülk sayısı var Kuriş ailesinin. 191 gayrimenkulü tespit edildi. 138'i anne Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde. Alihan Kuriş 14 taşınmaza sahip.

0: örgütün abisi, lideri olarak adlandırılıyor. Üsküdar Altunizade'de 4 katlı bir apartman, Kadıköy Erenköy'de dubleks ve daireler, Üsküdar Kısıklı'da ev ve arsalar, Sakarya Serdivan'da tarla ve yapılar, Sakarya Erenler'de 3 katlı bir ofis, Adapazarı Tekeler'de yine çok sayıda arsa ve tapudan bahsediyoruz. 191 gayrimenkul. Şimdi 100 milyar lirayı aşan bir hareket, para hareketi saptanmış. Almanya'da devasa bir binadan söz ediyoruz. Onu yapıyorlarmış. Şirketlerine kaynağı açıklanmayan yüksek miktarda nakit girişleri var. Sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri, bütün bunların incelendiğini de söyleyelim. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de şuna bir vurgu yaptı. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Şüpheliler ve ilişkili şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporuna burada dikkat çekiliyor. Şimdi bir de soy ağacını getirelim. Ta en başından itibaren kimlerdir, ne yapmışlar, siyasetle ilişkileri ne, uluslararası ağlarda hangi ülkelerdeler, bunların hepsine tek tek bakacağız. Taha Bey, bana eşlik eder misiniz?
1: Tabii.
0: Birlikte bir görelim. Şimdi Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılar Hareketi'nin kurucusu kendisi. Bir kere her şeyden önce örgüt hakkında şu söyleniyor: kapalı bir kutu.
1: Evet.
0: Çok şey bilinmemesinin sebebi ne?
1: Şöyle.
0: Ve hala öyle mi yani, geçmişten bugüne?
1: Evet, diğer Türkiye'deki diğer dini yapılardan farklı olarak dışarıya çok açık olmayan, yeni insan kazanma veya hareketine yeni üyeler kazanma konusunda çok iştiyakı olmayan, daha çok iş çevrelerine yönelen bir yapı halinde hareket ettiler ve umuma açık böyle farklı farklı cemaatlerde görürsünüz. Kermesler düzenlenir. Veya ne bileyim işte konferanslar, seminerler düzenlenir. Veya dini sohbetler televizyonlardan yayınlanır. Basılı yayınları vardır. Ve siz bunlara erişebilirsiniz. Fakat Süleymancılar Hareketi'nde veya bir diğer deyişle Süleymanlılar Hareketi'nde veya son haliyle Kureyşiler olarak adlandırılıyordu. Hmm. Alihan Kureyş soyadından yola çıkarak
0: şu an gözaltında olan abi lider.
1: Evet. Bu yapı içerisinde öyle genel olarak hani Anadolu'nun bir şehrinde yaşayan Ahmet abi, Ayşe teyze genel olarak hedef alınmadığından daha kapalı devre, daha hedef odaklı, az zamanda çok fayda sağlayacak insanlara yönelilen bir sistemden bahsediyoruz.
0: Yani
1: bir
0: de aslında şunu da bir belirtelim. Öğrenci yurdu, işte evet. Kur'an kurslarıyla çocuklara.
1: Ama bunların hepsi ekosistem içi. Yani dışarıdan devşirmek üzere genelde böyle bir politikaları yok. Ekosistemin içerisinde diyelim ki siz bu hareketin bir üyesisiniz.
0: Ve sizin çocuğunuz mu?
1: Üç evladınız var. Yani bu hareket öyle bir hareket ki dini motivasyon tabii işin içerisine mutlaka var. Dini öğretiler mutlaka var. Ama aynı zamanda çok ciddi bir ticari ekosistem var. Yani sizin hasta
0: yani başlangıçta
1: olduğunuzda
0: aslında aidatlar ve bağışlar buranın gelirini oluştururken sonrasında
1: oradan sonra
0: bir
1: artık bambaşka,
0: devasa,
1: yani
0: bambaşka
1: şöyle,
0: bir noktaya geliyor.
1: Siz eğer hasta olduysanız gideceğiniz hastane belli. Siz bir araç aldıysanız,
0: yapacağınız yer
1: tabii
0: belli.
1: Tabii, araç aldıysanız yaptıracağınız sigortacı bile belli. Siz işte çocuğunuz var, göndereceğiniz okul
0: belli.
1: Efendim söyleyeyim lise, gittiği yerde kalacağı yurt
0: hepsi belli.
1: Dolayısıyla bu ekosistem içerisinde dışarıdan dahil etme üzerine değil de dışarıdakilerden daha fazla faydalanmak üzere, fakat kapalı sistemi çok fahşetmemek üzerine kurulu bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Bu arada diğer konuklarım da eğer katılmak isterseniz aralara mutlaka şey yapın, dahil olun. Şimdi Süleyman Hilmi Tunahan cemaatin kurucusu, bu evet, hareketin kurucusu. Bildiğimiz bir şey var mı hakkında?
1: Süleyman Hilmi Tunahan Türkiye'de açıkçası işte Said Nursi'ler Nakşi silsilede çok önemli bir yere oturan, açıkçası itikadi açıdan
0: tarikatına dayanıyor değil mi?
1: Efendim?
0: Nakşibendi
1: yani

0: silsile olarak Nakşi silsileden evet. gelip Ehl-i Sünnet vel Cemaat denilen ve eserleriyle, söylemleriyle hani tenkit edilmeyen ve gerçekten sözüne, eserlerine rağbet edilen bir ulema olarak evet. kendisi konumlanıyor ve yaşadığı dönemde İnönü ile çok ters düştüğü bir politik zemin var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ve ama en çok hapiste geçtiği dönem Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemi. Fakat Kadir'in cilvesine bakın ki Süleyman Hilmi Tunağan hapisten çıktıktan sonra Üsküdar'daki konutunda yakınlarına talimat vererek Demokrat Parti'ye üye olunmasını söylüyor.
1: O ve, bölümü de zaten ayrıca siyasi
0: bununla beraber,
1: taraflarını da koyacağız ortaya.
0: Hareketin siyasette ilişkisi bir anlamda başlamış oluyor. Hı hı.
1: Peki çocuklarına bakalım şimdi Süleyman Hilmi Tunahan'ın. Faruk Tunahan küçük yaşta hayatını kaybediyor. Hatice Bediye Tunahan Kemal Kaçar'la evleniyor. Burası önemli çünkü sonraki abi lider olarak geliyor. Bir de Feriha Ferhan Tunahan var. O da Hüseyin Kamil Deniz Olgun'la bir evlilik gerçekleştiriyor. Hatice Bediye Tunahan'la Kemal Kaçar'ın çocukları yok. İsterseniz Kemal Kaçar'dan başlayalım.
0: Evet. Tabii. Kemal Kaçar açıkçası hareketi daha global hale getirmek üzere vizyonu ortaya koyan isim. Çünkü daha çok işte İstanbul ekseninde kalan Süleymanlılar Hareketi'ni hem Türkiye sathında hem de o dönemde biliyorsunuz yoğun bir şekilde Avrupa'ya da göç var bir yandan. Özellikle Almanya'ya. Almanya'daki yapılanmaların temellerini atan. Daha çok Kur'an kursu, daha çok işte yurtlar üzerine yatırım yapan ve yapının ilk ekosistemini oluşturan isim.
1: Fakat Almanya olmasının sebebi çok Türk var diye mi?
0: Çok Türk var ve orada aynı zamanda dini inanç yönünden de düşünün ki binlerce yani. İnsan, on binlerce insan oraya gidiyor ve şunu diyemiyorsunuz yani hadi oğlum mahalledeki şu Kur'an kursuna git de bir işte ne bileyim Kur'an öğren de gel, bir sure öğren de gel diyemiyorsun çünkü yok. Burada bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Tam olarak da Kemal Kaçar döneminde bu Avrupa atılımı başlıyor. Fakat hala tartışmalı bir yapı halinde değiller. Ta ki 2016 yılında Alihan Kureş'in yapının başına geçmesine kadar o Kemal Kaçar döneminden sonra Ahmet Arif Deniz Olgun dönemi var ki o da açıkçası çok dikkat çekici bir sonla neticeleniyor.
1: Evet, ölümü çok tartışılıyor değil evet. mi? Orayı biraz anlatalım mı? Bu arada Gökhan Bey siz de dahil olmak ister misiniz?
2: Tabii.
1: O noktaya da yayından önce kendi aramızda konuşurken
2: evet, kendi aramızda konuşurken gerçekten özellikle Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümü üzerine biz evet. Taha ile biraz sohbet ettik. O biraz
0: siz
2: daha derinlemesini araştırmış. Ben 2016 Eylül'ünü hatırladığım için yani
0: 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra.
2: 2 ay sonra yani ben o dönem haber yaptığım için diye hatırladım çünkü gerçekten kafamızı karıştıran bir ölümdü. Ve çok önemli bir hareket. Süleymancılar hareketi diyoruz ama yani bu adamların Taha'nın da anlattığı gibi yani siyasetle ilişkisi var ama gizli
0: yok
2: kapaklı
0: gibi.
2: Bir
0: evet.
2: örgüt ne yaptıklarını
1: çok
2: anlayamıyorsunuz.
1: Ve çok çeşitli partilerle devam ediyor. Evet. Yani, yani tek bir noktadan
2: işlerine
1: ilerlemiyor.
2: Ne geliyorsa aslında o.
1: Evet.
2: Yani az evvel sevgili Taha çok güzel anlattı. Süleyman Hilmi Tunahan özellikle Menderes döneminde en çok hapsi yattı evet. ama sonra geldi Üsküdar'daki konutunda o önemli o Üsküdar mevzu özellikle Altunizade önemli. Orada dedi ki müritlerine etrafındakilere daha doğrusu ticaretini geliştirdiği o arkadaşlarına neyse artık onların tanımlaması Adalet Partisi üyesi oldu. Çünkü oradan nemalanacaktı. Sonraki dönemde siyasetle ilişkileri de aynen bu şekilde devam etti. Kim güçlüyse onun yanında yer aldı. Çünkü
1: biraz
2: güç devşirerek
1: galiba,
2: ya da
1: gücüyle.
2: Kendine yaptıkları bu gizli kapaklı işlerde bir şekilde siyasi zırh edinebilmek gayesiyle.
0: Orada şunu da söyleyelim hakkı teslim etmek adına. Orada soruluyor. Efendim siz en büyük eziyeti Menderes döneminde gördünüz. Neden biz buraya üye oluyoruz diye soruluyor. Deniliyor ki onlar bana eziyet etti. Fakat Cumhuriyet Halk Fırkası ümmete eziyet etti. O yüzden ne derler mecelledeki bir kaide hani def-i mefasit celbi menafiden evladır. İlk önce ehveni şeri biz tercih edelim sonra düşünürüz şeklinde bir beyanat vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ndense Menderes'i destekleme yoluna giriyorlar ve siyasette ilk ilişki 1958-59 bandında başlıyor. Ama tabii ki de gelinen noktadaki bu kriminal, bu devlet güvenliğini tehdit edecek kadar dosyaları girecek bir boyuttan tabii ki de bahsedilemez.
1: Bu arada neden öldü? Ölümü tartışmalı. Oraya geleceğim ama evet. Pardon.
2: FETÖ ilişkisi bak. 59'da Süleymancılar Hareketi'nin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan vefat ediyor ama o döneme baktığınızda tam da FETÖ'cülerin de hafif hafif bir şekilde, daha doğrusu Fethullah Gülen denilen Deccel'in kafasında bir şeyler oluşturduğu zaman. Ve
0: ama Fethullah
2: aslında
0: Gülen o dönemde İzmir'de.
2: İzmir'de ama önce İstanbul'da, yine tam da Karaköy'de bir camide de çeşitli faaliyetleri
0: evet,
2: var.
0: Onu doğru,
2: unutmamak
0: evet,
2: gerekiyor. Çok garip yapılar bunlar ve Altunizade aslında şimdi
1: onu
2: biraz açalım orayı.
1: Niye orası?
2: Şimdi mal varlıklarına baktığımızda Altunizade'de 4 katlı bir apartman dedik ama
1: evet.
2: Asıl önemlisi 9000 metrekarelik bir köşk var.
1: 9000 metrekare.
2: Altunizade'de 9000 metrekarelik köşk, bugün emlak tacirlerine soralım, emlak uzmanlarına soralım, 10 milyonlarca dolar demektir. FETÖ'nün de ana karargahı yıllar boyunca bu FETÖ'cü hainlerin üssü Altunizade'ydi. FEM dershanesiydi. Hayat Holding'di. Tam diplerinde ne gariptir ki bu Süleymancıların da böyle 9000 metrekareye yayılmış bir köşkleri var. 4 katlı apartmanları var. Daha neleri var? Daha çıkacak bunlar. Acayip bir para.
1: İnanılmaz.
2: Şimdi 100 milyar diyoruz daha. 100 milyarda kaç sıfır var bilen var mı ya?
0: 100 Dokun. Milyarla ilgili şu boyut da var ya. Senin işin kripto tarafına girilmedi.
2: 11 sıfır var, 12 haneli bir rakam, 100 milyar.
0: Çünkü işin kripto tarafından da bahsediliyor. Bu arada müsaade ederseniz...
1: Almanya'daki de 76 milyon
2: euro,
1: dolar
2: ya, o
1: değil
2: şey
1: mi?
2: Değil.
0: O bir şey değil ya.
2: 100 milyar, milyar
1: yok, lira. Bir de ek olarak onu söylüyorum.
2: Milyar,
1: bunlar bildiklerimiz şu anda.
2: 2 milyar dolardan fazla para. Evet. Bu ülkeyi ben hatırlıyorum ya. 500 milyon dolar IMF'den borç alabilmek için bizim ülkemizin başbakanı gidip o zamanki Amerikan başkanının kapısında yattı neredeyse. Evet. 500 milyon doların 4 katından fazla parayı bu adamlar kaçırmışlar.
0: Memleketin haline bakın ki Haluk Levent 7 milyar çarpıyor. 100 milyar. Bu arada paraları çok özür dilerim.
1: Ben de çok özür diliyorum. Nasuh Güngör de aramızda şu anda. Habertürk Ankara temsilcimiz. İyi akşamlar Nasuh Bey, hoş geldiniz siz de.
3: İyi akşamlar, teşekkür ediyorum, sağolunuz.
1: Birazdan döneceğim size de, burayı bir tamamlayalım. Buyurun.
0: Bir şerh düşmek istiyorum.
1: Aha.
0: Bütün bu anlattıklarımız üzerinden ve devletimizin güvenliğini tehdit ettiği ifade edilen bu yapı üzerinden anlattıklarımızdan bence şu anlamda çıkartılmasın. Türkiye'de dini inanç gruplarına yönelik hepsi böyledir, hepsi para menfaat peşindedir, hepsi efendime söyleyeyim devlete kasteder, devlete sızmaya çalışır. Hayır, şu bir gerçek ki gerçekten Allah rızası için peygamber yolunda, ilim yolunda, bilinçli, milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek üzere sebat eden dini yapılar var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de var efendim.
2: Bunun şu burada hali var.
0: Evet,
4: burada bir şey eklemek istiyorum Hüseyin Bey'e. Müsaade
1: buyurun
4: olursa.
1: Tabii.
4: Ya Türkiye'de maalesef hala biz kişi topluluğu olarak dernekler, mal topluluğu olarak vakıflar, sosyal, kültürel ihtiyaçları, bu arada dini ihtiyaçları karşılıyor ama bu özellikle dini grupların legalize edilmesi, tüzel kişilik kazanmasıyla ilgili faaliyetlerinin de hem denetime açık hem şeffaflığının sağlanması açısından bir yasal boşluk olduğu kanaatindeyim.
0: Katılıyorum.
4: Yani
0: hala dernek statüsünde işler
4: tam karşılamıyor. Evet, dernekler mevzuatı.
0: Yani evet, karşılamıyor. Çünkü şu boyutu var. Derneklerde para geliş gidişlerini, bağışları, şunları bunları falan denetleyebiliyorsunuz ama bir dini cemaat demek aynı zamanda insanların hem dünyasını hem de ukbasını etkilediğinden ötürü
4: çok daha kompakt yapılar.
0: Hocanın verdiği siyerden, tefsirden, akaidten, fıkıhtan bütün bu dallarla ilgili kimse gidip de ya sen bu çocuğa şeyle ilgili, siyerle ilgili hangi müfredata dayanarak ilerliyorsun denilemiyor. Bunun çözümü Osmanlı'da neymiş? Meclisi meşayihmiş. Yani bütün bu cemaat ve tarikatları denetleyen ve eğer ehli sünnete, efendime söyleyeyim bizim milli ve manevi değerlerimize aykırı bir tutum, vaaz, öğreti içerisindeyse bunun denetimi gerekiyor. Bu şu anki dernekler yasasıyla çok karşılanmıyor.
1: Bir de yani. Sermet Bey şöyle bir durum da

0: var. Mesela uluslararası ağ, dini faaliyet, ticari şirket ağ, finansal ağ. Bütün bunları birbirinden de ayırmak gerekmiyor mu düzenlemelerde? Hepsi birbirinin içine geçmiş durumda.
1: Şöyle yani derneklerin ya da sosyal amaçlı tüzel kişiliklerin ticaret yapması yasak. Fakat bunlar, bu tür yapılar şöyle yapıyor, paralel örgütleniyor. Yani bir tarafta sosyal faaliyeti götüren, işte bir Kur'an kursunu, bir yurdu, bir öğrenci eğitim merkezini işleten ama bunu da kayıt dışı, çoğunluğunu kayıt dışı yapan bir çatı, tüzel kişilik. Bir de bunun finansman ayağı var. Bunun çoğunluğunu da bağışlarla ya da halktan topladıklarıyla yapıyorlar. Buradan topladıkları paranın bir kısmını da ticaret olarak, daha doğrusu ticari faaliyet yapmak üzere kurdukları ticari şirkete ya da ticari yapıya aktarıyorlar. Dolayısıyla bunlar arasında organik bağ da çok olmuyor. Yani genelde bu yurt veya kurs işleten yerleri oranın personelini aynı zamanda üye ya da yönetici olarak istihdam ediyorlar, değerlendiriyorlar, yapılanmayı o şekilde kuruyorlar. Bağış toplamaları, bunların finanse muhasebeleştirilmesi, finansmanın takibi falan imkansız oluyor. Anladım. Öte taraftan burayla ilgili asıl güç veya yetki sahipleri ticari kanatta oluyor. Yani çok çarpık bir sistem.
0: Evet. Bir de şunu merak ediyorum, birazdan cevabını almak isterim. Yurt dışına çıkarılan bu paranın geri getirilmesi ya da ne bileyim dondurulması, Türkiye'nin böyle bir hakkı talep edilebilir mi? Uluslararası hukuk mekanizması burada kullanılır mı? Bunu da konuşalım, olur mu?
1: Yani şöyle, bu yapının iyi anlaşılması lazım. Bir tarafta biraz evvel bahsettiğimiz, hani tam karşılamıyor bu ihtiyacı dernekler dediğimiz bir yapı var. Burası gerçekten iyi niyetli insanların finansmanıyla, destekleriyle, hayır hasenatıyla dönerken büyük kısmı da buraya bahşedilen meblaların ya da hayırların büyük kısmı da ticari kısma gidiyor. Burada etkisiz elemanlar, bu etkisizden kastım da şu, doktrinasyon kısmında yapının ideolojisi nakşediliyor. Bunda bir sorun yok. Ama örgütsel mekanizmanın işleyişinde söz sahibi olmayanlar. Fakat öte taraftan ticari kısımda gerçek güç sahipleri oluyor. Ve tüm kontrol onlarda oluyor.
0: Evet, burada olduğu gibi. Peki, ölüme gelelim mi? Nasıl evet. Hayatını kaybetmiş?
1: Bir de Süleymancılarla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Bu şeyde, soruşturmada ortaya çıkan. Mesela FETÖ yapılanmasından farklı olarak daha mozaik tipi bir ticarileşme metodu benimsemişler.
0: Ne demek o?
1: Daha küçük ve orta ölçekli şirketler veya ekonomik bütünlükler.
0: Bunlar
2: çok
0: mı
2: büyük,
0: küçük?
2: Çok büyük holdingler görmezsiniz.
1: Çok büyük yapılar yok yani, böyle daha TÜSİAD, çok MÜSİAD ölçeğinde ya da evet. Hani Türkiye'de ilk 500'e girecek sermaye grupları yok. Mesela FETÖ öyle bir yapıydı.
0: Bilinçli bir tercih mi?
1: Muhtemelen.
3: Ama biraz FETÖ'nün yöntem, yani FETÖ devleti ele geçirme misyonuyla çok kendisini motive ettiği için
0: hedefi başkaydı.
3: Her yere girme, her yerde olalım.
1: Şeyle. Ya bunlar daha böyle stratejik sektörler seçiyorlar. Lojistik gibi, gıda gibi. Mesela gıda bunlar için çok önemli. Yani bu ticarileşen kısmı için söylüyorum. Din, diyanet işiyle uğraşan kısmı için değil.
0: Peki.
1: Ve orta ölçekli şirketler.
2: Mesela yani,
1: anonim şirket statüsünde.
2: Yapı içerisinde.
4: FETÖ'nün de mesela son dönemi gıda üzerine yoğunlaştılar. Maydanoz Öner, kimi market
0: zincirleri. Var mı bir sebebi?
4: Çünkü paranın en çok döndüğü yer.
0: Gıda. Evet.
4: Hızlı döndüğü yer.
2: Nakit dönüyor genelde.
4: Nakit, yani zaten son dönemde FETÖ artık hesaptan hesaba para gönderemeyeceğine göre.
1: Bir de insanların bir güvenilir gıda arayışı. Yani genellikle, özellikle mesela Almanya örgütlenmesinde de bu böyle. Benim yakınlarım da var. İşte biliyorsunuz Almanya'da helal gıdaya ulaşmak özellikle bundan 10-15 yıl önce sıkıntıyken bu ihtiyacı karşılayan güvenilir.
2: Hocam bir de işin şu tarafı var. Şimdi bir gıda şirketi için en büyük sorun talep arz arasındaki dengeyi kurmak. Bazen talep fazla gelir, arzınız azdır, raflarınız boş kalır. Bu sizin markanızı aşağı çeker. Bazen fazla üretirsiniz, bu sefer mal elinizde kalır, zarar edersiniz. Fakat burada öyle bir ekosistem var ki siz yapı haricindeki bir marketten alışveriş yapamazsınız. Bu hareket içerisinde sizin haftalık toplantılardan soyutlanmanız anlamına gelir. Ticarette sıkıntı yaşamanız anlamına gelir. Hatta yediğiniz ürünün,
4: kendi aralarında
2: yaptıkları
4: için.
2: Yediğiniz ürünün helal olmadığı gerekçesiyle ve helal olmayan gıdanın 40 gün boyunca

0: boyunca vücutta kaldığı inancıyla 40 gün boyunca kimse sizinle görüşmez.
1: Çok sert.
0: Bu ette böyledir.
1: Evliliklerde böyledir. Mi böyle acaba? Kendi içinde mi oluyor?
0: Genelde kendi içerisinde yani tercih edilir ama dışarıya da açık.
2: FETÖ yapılanmasının izleri var. Daha doğrusu bu yapılanmada bana sorarsanız yine yurt dışından bir şekilde ilham alınarak ya da birilerinin yönlendirilmesiyle. Çünkü çok benzer bir yapı. Bunlar biraz daha sinsiler. FETÖ artık az evvel Alişer abinin de söylediği gibi yani devleti ele geçirmek üzere harekete geçti. Bu adamların devletle işi yok. Devletten sıyrılalım, kendimize bir zırhımız olsun, dokunmasınlar ama biz ticareti büyütelim. Bunlar paraya yürümüşler.
1: Buraya eklemek istediğin bir şey var mı Alişer?
3: Yani tam bu noktada yok ama bıraktıkları yerde şimdi anladığım kadarıyla biraz ölümünü konuşacaksınız ama oraya giderken hani bu siyaset cemaat ilişkisine dair bir iki bir şey söyleyeceğim. Bu Süleymancılar örneği çünkü önemli. Ya çünkü ben açıkçası şeye çok hakim değilim. Yani o bu cemaate çok hakim değilim ama Cumhuriyet dönemi okumalarında çok karşıma çıktığı için biraz öyle bir devlet cemaat ilişkisinin doğru güzel bir örneği oluyor ve sonrasında sonuçları itibariyle de. Yani şimdi Süleyman Tunahan zamanındaki cemaat ya da Süleyman Tunahan'ın da bizzat kendisi hani şey, Cumhuriyet'te bu arada yaşıt bir cemaat. Evet. 24-25 yanlış değilsem kuruluş yıl dönümü ve sonrasında o tek parti döneminin hani her önüne gelen 3-5 kişi bir araya geldiğinde dini bir faaliyet yapıyorsa o katı seküler bakış açısı yer altına inmeye zorluyor. Bunu biraz hızlı geçeceğim. Yani tarihini anlatmak değil derdim ama bugün de biraz anlaması için ben önemsiyorum bu şeyin cemaatin sorunu. Sonra da işte Demokrat Parti ile o görece özellik döneminde biraz daha cemaat ortaya çıkabilse bile faaliyetlerini biraz daha gösterebilecek hale getirebilse bile Kur'an kursları biraz daha işte çıkan yasalarla falan daha meşrulaşsa bile Süleyman Tunahan uzun yıllar şeyde yatıyor. Ben yanlış değilsem Kemal Kaçar değil mi? Sonradan evet. Şey yapan milletvekilliği yapıyor 3 dönem.
1: Yapıyor. Evet. Evet.
3: Yani o siyasete girelim hani aslında
0: Süleyman Demirel'le.
4: Adalet Partisi.
3: Adalet Partisi, evet. Millet Partisi 3 dönem milletvekilliği yapıyor. Hatta şeyin de bir yıl Deniz Olgun'un bir sonra
2: Ahmet Arif Deniz Olgun'un Ulaştırma Bakanı.
3: Ulaştırma Bakanlığı var. Ha. Bu şimdi bugünden baktığın zaman cemaatin siyasete girme motivasyonu gibi okunuyor ama o günlerde biraz siyaset cemaat ilişkilerini de anlamak açısından iktidarların da hep bir siyaset iştahı oldu. Yani bir toplu bir oy yahut da işte yanımızda bulunsun, yöremizde bulunsun. Buradan iki tane şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sosyopolitik olarak bir şey söylemeye çalışıyorum. Devletin ya bazen siyasetin daha doğrusu topyekin inkarı ya da bazen böyle hani oradan kendi çıkarlarını almak için dokunulmazlık verdiği alanlar yaşadık. Bunu maalesef biz Fethullah Gülen'de de gördük, Adnan Oktar meselesinde bile gördük. Yani sadece siyasi bir yapı olarak söylemiyorum. Bunu doğru bir şekilde yapamadık. Daha çok güzel bir örnek verdi. Osmanlı bakış açısıyla biz cemaatlere yaklaşımı yapabilseydik bence hala tüm Cumhuriyet dönemi için
1: söylüyorum. Nasıl yani?
3: Hala, ya olduğu Meclis gibi kabul etmek...
0: Evet.
3: İnancına karışmamak, inancını hatta belki yayması için kolaylıklar sağlamak ama sıkı denetleme.
1: Evet.
3: Günümüzde ticari denetlemede aynı zamanda dini ya da öğretisine
4: faaliyetlerinin
3: tamamının denetlenmesi.
0: Yani sapkın bir boyutu var mı? İnsanların
3: yani
0: beynini...
3: Adnan Oktar gözümüzün önünde tüm evet. Sapıklıkları yapabildi ama biz evet. Hani cemaate
0: şey
3: dokunmayalım kafasıyla şey yapamadık.
0: Çünkü diyor ki dernekler yasasında ben tabi değilim. Ben bir burada
4: sivil
0: bir vakıf faaliyeti içerisinde değilim. Sorduğun zaman diyordu ki biz bir arkadaş grubuyuz diyor.
4: Sivil inisiyatifim evet evet.
0: Ama ağzından peygamber, Allah, kitap düşmüyor ve insanları
3: zehirliyor. Yani meselenin tamam yani topyekun...
0: Bu sadece bir... çok özür dilerim. Bu sadece Türkiye'deki... İslami cemaatler için de geçerli değil. Bu ülkede Ermeni cemaatleri de var.
3: Hepsi için geçerli.
0: Bu ülkede yani, Hristiyan cemaatleri de var. Bütün cemaatler açısından dini özgürlük için... çatısı altında. Evet. Fakat devletim de yani merdiven altında olan kısma da bir pencere açılacak şekilde denetim mekanizması içerisinde evet, faaliyet göstermesi sadece
1: yapılar.
0: Artık milli güvenliğin değil. Bakın insanların hayatları kararıyor. Semiha Hanım. Evet. Bakın yani İnsan, Allah'ın yolundan gidiyorum, peygamberin yolundan gidiyorum, okuttuğu Nebi'nin yolundan gidiyorum diyerek günün İstismar sonunda kendisini ediliyor, evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde insanların üzerine kurşun sıkarken buluyor ve insanları mankurtlaştırıyorlar. Dolayısıyla burada kesinlikle katılıyorum artık bu cemaat ve devlet ilişkisine dair bir Osmanlı metodu veya yeni neo bir metoda din, sanki gerek var yani.
4: Din olgusu kesinlikle bir var. O yani din olgusu inkar edilemez bir gerçek
0: ve bir ihtiyaç.
4: Ve bunun
2: hukuk

0: ki regülasyonu da inkar edilemez bir ihtiyaç. Benim kanaatim dini dernekler ve dini vakıflar. Bakın vakıf olarak örgütlediğiniz zaman ekonomik boyutunu dernek olarak yani dini dernekler ve dini örgütlere ilişkin medeni kanunda ve dernekler yasasında bir düzenleme yaparsanız hem sosyal dinsel boyutunu hem de ekonomik boyutunu rahat regüle ve takip edersiniz.
1: Peki şöyle yapalım, Nasuh Bey kendini yalnız hissetmesin Ankara'da diye. Şimdi 17 il 123 adres, bu örgütlenme biçimi Nasuh Bey bize ne anlatıyor? Şimdi bir aile adına kayıtlı 191 taşınmazdan bahsediyoruz. 138 taşınmaz tek bir aile ferdine ait. Ve bir soruşturmaya baktığınızda sizin altını çizmek istediğiniz noktalar ne olurdu acaba?
2: Biz oturalım o zaman.
1: Yok yok, devam edeceğiz. Tamam. Bir alayım Nasuh Bey'den. Oturmak yok bugün. Buyurun.
3: Evet, özellikle ayaktaki iki değerli arkadaşımıza çok ciddi itirazlarım olacak. O yüzden yani müsaadenizle ben bu kriminal ve bugün ortaya çıkan kısmından ziyade bu meseleyi konuşabilmenin asgari gerektirdiği vasıflar üzerinde durmak istiyorum. Ya üzgünüm. Yani arkadaşlarıma söyleyeceklerim alınganlık da oluşturabilir. Benim için mahsur yok. İstedikleri gibi cevap da verebilirler. Bu o kadar çok şey birbirine karıştırılarak konuşuluyor ki. Ya Türkiye'de dini hayat, cemaatler, tarikatlar, bunların devletle ve ayrıca siyasetle olan ilişkisini konuşabilmek asgari bazı konulara vakıf olmakla ilgilidir. Ya kusura bakmayın, yani bunlar birbirine karıştırıyorsanız ben şimdi size bazı şeyler söylemek durumundayım. Çünkü bu hassasiyetler 28 Şubat ağzına dönüşebiliyor zaman içinde. Yani Türkiye'de dini hayatla ilgili katkı sağlamak isteyen masum insanlara da dönük bir şeye dönüşüyor, hedef göstermeye dönüşüyor. Yahut az önce yine yapıldığı gibi maalesef işte FETÖ ile birbirlerine çok benziyorlar, aynı kaynaktan besleniyorlar. Gökhan Bey söyledi, Altunizade de bardağırmış, ötekiler de. Yani Altunizade de büyük bir arazi alsam ben de bir şüpheli, meşkuk bir hale düşeceğim. Yani bu kıyaslar biraz bilgiye dayansın lütfen. Biraz geçmişine dayansın lütfen. Yani cemaat ve tarikat nedir birbirinden ayırarak konuşamıyorsak bu konuları sıfırdan ele alalım isterseniz. Bir kere Süleyman Hilmi Tunahan'la bu yukarıdaki şemaya da itirazım var. Bugün getirdiğiniz nokta arasında böyle tamamen doğrusal bir anlam bağı da kuramazsınız. Alihan Kuruş Suç Örgütü diye adliyenin bunu bu şekilde isimlendirmesinin de bir anlamı var. Çünkü buradaki isimlendirme, buradaki kriminal hareketliliklere, bir takım para aktarmalarına, uluslararası irtibatlara işaret ediyor. Yoksa kökenlerine giderek oradan bağlayalım, bugüne kadar getirelim anlamında bir hikaye değil. Süleyman Hilmi Tunahan, Bulgaristan'da doğan, daha sonra Osmanlı tabiyetine geçen, Nakşibendi tarikatından ve Özbekistan'daki bir koldan icazet alan bir Nakşibendi tarikatın mensubudur. Birincisi bu. Bir cemaat filan da kurmamıştır. Alakası yok bu söylenenlerle, hiçbir ilgisi yok. Daha sonraki yapıların, FETÖ'cülerin vesaire diğerlerinin tarikat kökeninden kopup sosyolojik olarak modern anlamda cemaat haline dönüşmesi bir başka vakadır. Onu da ayrıca konuşalım. Şimdi bir başka noktada şudur. Değerli hukukçumuz Sermet Bey çok önemli şeyler söyledi. Alişer'in söylediklerine de kısmen katılıyorum önemli ölçüde hatta. Ya bu tür yapılarla ilgili sondan başlayayım, diğerleriyle ilgili söyleyeceklerim var. Eğer mali kaynaklarını denetleyip onlara hedefler gösterebilirseniz bunları faydalı hale de getirmeniz mümkün. Burada FETÖ özel bir örnektir ve FETÖ'yü bu örneklerle kıyaslama kabil değildir. Hiçbir açıdan benzemez. Yani FETÖ'nün kuruluş hikayesinde isterseniz burada konuşabiliriz. Köklerinde konuşabiliriz. Nur hareketinden gelişinde konuşabiliriz. Risale-i Nur dediğimiz Bediüzzaman Said Nursi'nin hareketinin Nakşibendilikle olan ilgisini de konuşabiliriz. Sonraki Nurcu grupların buradan kopup kendilerini özellikle de FETÖ'cülerin modern anlamda uluslararası destekli, Türkiye'ye karşı kalkışmaya uzun yıllar hazırlanan bir yapı olduğunu da konuşabiliriz. Ama bunları lütfen birbirine karıştırarak konuşmayalım. Hassas bir konu konuşuyoruz. Burada öyle tahmin ediyorum ki on binlerce belki yüz binlerce insan bu kurslarda evlatları Kur'an eğitimi alıyor. Başka şeyler yapıyor. Devletin burada denetim zaafı var mıdır? Evet vardır. Siyasetin burada bu tür toplulukların vereceği oylara tamahı var mıdır? Hiçbir siyasi parti ayırt etmek için söylüyorum. Kesinlikle vardır. Yani bunlara tamah ettikleri için böyledir. Yani sadece bu insanlar bir araya geliyorlar, devlete yapışıyorlar, sömürüyorlar değil. Bu karşılıklı bir ilişki. Bunun da bir altını çizerim. Yani siyaset bunlara tamah ediyor olmasa, devlet bunlara belli noktalarda ihtiyaç duyuyor olmasa ve bu ihtiyacı doğru tarif edip onları denetlemekten çıkarırsa bu hale geliriz. Mali kaynaklarını denetlemediğiniz hiçbir yapıyı kontrol edemezsiniz. Bu arada arada adı geçti Adnan Oktar'ın herhangi bir dini cemaat veya yapı olarak adlandırılmasına da şiddetle itiraz ediyorum. Herhangi bir İslami camiada bu yapının bir dini cemaat, bir yapı olarak adlandırıldığına ben tanık olmadım. Hangi basit

0: sınıfta bunu söylüyor arkadaşlarımız. Onu da bize ifade ederlerse çok memnun olurum. Bir başka nokta, neden devlet bunlara ihtiyaç duyar? Onu da söyleyeyim size, özellikle 12 Eylül sonrasını anlatayım çok hızlıca. Daha sonraki kriminal kısımlarını arkadaşlarımız benden daha iyi biliyorlardı. İstedikleri kadar konuşurlar herhalde. 12 Eylül sonrasında Türkiye'de askeri darbenin getirdiği bir yeni anlayış var. Buna kimileri işte İslam'la barışmak, yani örtülü bir takım barışlar vesaire diyor ama o sıralarda yurt dışında yine milyonlarca insanımız vardı. Yani Almanya'da, Fransa'da başta olmak üzere. Buralarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belli gayretleri vardı. Camiler vesaire gibi. Sermet Bey de sanıyorum buna da işaret etti. Hani ihtiyaçların giderilmesi noktasında önemli bir husustur o. Ama 70'li yıllardan itibaren orada Milli Görüş Cemaati'nin, rahmetli Erbakan Hoca'nın da yapısal olarak örgütlediği camileri, dernekleri vesaire bir takım yapıları vardı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı kabul edelim ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalmıştı. 12 Eylül sonrasında çok enteresan bir şekilde Türkiye içinden bir el bu hareketin, bu yapının Süleymanlılar diye ifade ettiğimiz, incitici olmasın diye ben Süleymancılar demiyorum, arkadaşlarımız hangisini istiyorsa tercih edebilirler, ona karışmam ben. Yurt dışında özellikle Almanya'da ciddi olarak etkinlik oluşturdular. Bu para hareketlilikleri, bu trafik, ulaşım sektöründe, nakliye sektöründe, gıdada vesairede daha hareketlendikleri dönem, kendi içlerinde para yüzünden aralarında kavgaların çıktığı dönem bu dönemlerdir. Şimdi bir isim vermeyeyim ama aralarında bir isim Kemal Kaçar'dan sonra, bu arada Bey abi diye hitap ediyorlar. Onu da arkadaşlarıma arz etmiş olayım. Yani Bey abi dedikleri Kemal Kaçar'dan sonra bir isim Almanya'da külliyetli miktarda para toplayıp kaçtı. Yani kendi cemaatini kendisi dolandırdı. Şimdi bunlar cemaatlerin, cemiyetlerin içinde olmayan şeyler değil. Bunlara da kimse böyle aklamak, paklamak gibi bir niyette değil. Bunlardan herhangi birisine kendi dini anlayışım gereği sempati falan da duyuyor değilim. O duyuyor olsam bunu ilan etmekten de asla kaçınmam. Ama benim bütün derdim kavramlarını yerine oturarak, tarihini yerine oturarak konuşmak. Bir mesele daha, yani Demokrat Parti dönemi. Süleyman Hilmi Tunahan 1938'deki yasağın kaldırılmasının ardından 1939 yılında vaiz olarak görevine başlamıştır. 39'dan Demokrat Parti dönemine kadar da başına gelmedi kalmamıştır. Bir sürü tutuklanmış, tabutluklarda yatmış vesaire. Az önce Taha Hüseyin'in söylediği 1957, orada da camiye birisi elinde tahta kılıçla falan giriyor. İşte ben Mehdi'yim falan diyor. O caminin vaizi olduğu için kendisini alıyorlar. Orada da öyle uzun yıllar falan yatmıyor. Kısa bir süre sonra beraat ediyor. Ondan kısa bir süre sonra da zaten vefat ediyor. Şimdi çerçevesi böyle. Yazılı kaynakları fevkalade az. Yani Türkiye'deki bazı cemaatlerin, cemiyetlerin ve tarikatların yazılı kaynakları daha fazladır. Daha klasik kaynaklar üzerinden giderler. Orada meseleye vakıf olan arkadaşlar herhalde bilecektir. Bir tecdit, bir müceddit, bir yenilenme hareketini takip ederler. İmam Rabbani'nin hareketini ve Mektubat çok temel eserlerinden bir tanesidir. Ben bu turda böyle bir bilgilendirme Peki. kendime göre yapmış olayım. Değerli Hı. arkadaşlarımın itirazları varsa ben de dinlemek isterim. Ama bu hassasiyetlerin altını da kalınca çizmek isterim.
1: Ben kısaca bir cevap verebilir miyim? Nasuh Bey zannediyorum yanlış anlamış. Yani benim dikkatimi evet, çeken Altunizade detayı var. Abi. Yani
2: Altunizade'de malı mülkü
3: olan biraz kimse... geç bağlandığı için galiba.
1: Yani Altunizade detayı şöyle
0: yok, dikkatimi çekti. Yok yok yanlış anlamadım. Hepsini dinledim merak etmeyin.
1: Peki evet, buyurun, yani lütfen. Benim evet. dikkat çekmek istediğim şey Altunizade detayı şuydu. FEM Dershanesi'nin Hayat Holding'in olduğu bir lokasyonda böylesi büyük bir mal varlığına erişmiş. 2026 darbenin üzerinden 10 yıl geçmiş ve şimdi 100 milyar liralık bir para, yani 2 milyar dolardan fazla para yurt dışına kaçırıldıktan sonra operasyon yapılmış. O anlamda dikkatimi çeken bir lokasyon tercihi mi acaba diye sorguladığım şey. Yani bu gazeteci merakı. Yoksa Altunizade'de malı mülkü var diye kimseyle,
0: Gökhan, bak,
1: kimseyle bir işimiz olduğundan
0: hayır,
1: değil.
0: Hayır. Altunizade kocaman, devasa bir yer. Yani şimdi bir şey delillendireceksek o delilin hakikaten kıyas yapabilme özelliği olmalı. Bu çok temel bir hukuki kaidedir yani. Bir delil orada bir vasıf ifade etmiyorsa o delili kullanamazsınız. Yani Altunizade'de belki de başka yapılar da var, belki başka
1: ben
0: cemaatler de var.
1: Çeken, dikkatimi Ama, çeken bir lokasyon olduğunu ifade peki. ediyorum. Yani en büyük mal varlıkları şu anda yani 100 milyar para kaçırmışlar ama yani Altunizade'deki mal varlığı onlarca milyon dolar eder. Dikkat çektiğim şey bu.
2: Yani gazeteci merakıyla
0: bu para varlığı ekonomik bu para varlığı bunlardan çok daha fazla olabilir.
4: Dini yapıları.
0: Ben mesela 100 milyarı kamuoyunda düşünüldüğü gibi fazla bir para olarak düşünmüyorum. Ben çok daha fazlasının olabileceğini düşünüyorum. Bu konudaki kanaatimi daha söylemedim.
2: Soruşturma yani devam ediyor tabii. Önümüzdeki günlerde ne kadar büyüyeceği.
0: Tabii ki devam ediyor. Bu
2: neyin ortaya çıkacağı göreceğiz.
0: Ya evet. Yani ben ölçeklere biraz vakıf oldum.

0: söyleyebilirim değerli arkadaşlarıma. Yani öyle çok büyük bir para değil o. Çok daha fazlası çıkabilir.
1: Evet,
0: onun için
1: evet.
0: söylüyorum bunu. Yani yoksa 1 lira, memleketin 1 lirası da elbette kıymetli. Ona bir itirazım yok. Genişledikçe beraber göreceğiz zaten.
1: Evet. Peki. Bu arada, sizin de bir yanıtınız vardı tabii. Ya,
2: yanıt olarak değil, Nasuh abinin uyarısı demek ki böyle anlaşılmaya yönelik bir beyan. Özellikle ben o zaman bir daha buradan bir şerh düşüyorum. Yani Türkiye'de gerçekten din uğruna, peygamber uğruna, kutsallarımız uğruna, yani bilinçli gençleri yetiştirmek üzere veya İslam'ı daha iyi

0: olarak ayrılan bu yapı üzerinden genel olarak inanan, mütedeyyin, muhafazakar camiaya böyle bunların da hepsi devlet düşmanıymış, şöyleymiş, böyleymiş, para peşindeymiş yaftası yapıştırılması doğru değil şerhini ben bir defa daha buradan düşmüş
1: ben,
0: olayım.
1: Ben yani. senin söylediklerinden hiç öyle bir şey anlamadım bu arada. O konularda fevkalade dikkatli ifadeler kullandın. Sadece Demokrat Parti dönemine dair bir tasihte bulundum. 1957 ayrıca 38-39 dönemi sonrasına. Ama şu konuda herhalde müttefik ya da hemfikir olabiliriz. Yani bu konuları konuşurken kavramları doğru yere oturtmak gerekiyor. Yani bugün o günlerde bizim başımıza Gülencilik, yok hizmet hareketi falan diye musallat olan hareketinde bir geçmişi var. Onları geçmişteki kavramlar, ayrıldıkları, ayrıştıkları kavramlar üzerinden de yerli yerine oturtmazsak bugünü sağlıklı ve sahih biçimde konuşamayız. Benim bütün kaygım bu. Hani yoksa sizler benim arkadaşımsınız, sizlere cevap yetiştirmek gibi böyle bir şeyim yok. Öyle bir şeyden
0: Allah'a sığınırım. Belki de yanlış anlaşıldık yani, o yüzden.
2: Ya ben de o anlamda
1: yok, hayır.
2: Ben de elbette ki dini cemaatlere gidip yani dinini daha iyi öğrenmek isteyen çoluk, çocuk kim varsa elbette ki onlar çok gönülden bir hizmete katılıyoruz diye düşünebilirler. Bunun suistimal edilmesi zaten. Yani bu 100 milyar nasıl toplandı? Şimdi Nasuhi abi şunu söylüyor. Daha fazla da olabilir.
3: Evet.
2: Ya nasıl toplandı
1: Tabii.
2: bu para? Ya bu para gerçekten nereden geldi? Ve böyle bir para vardı. Biz bu parayı keşke sistemin içerisine dahil edebilseydik. Ya 2 milyar dolar dediğimiz paraya benim son tahminim şu, iki tane şehir hastanesi yaparız. Niye bu adamların elinde? Şimdi neden böyle yapılar böylesi
0: Avrupa
2: paraları
0: yönlendirebilirsinler? Avrupa ve İslami camiaya düşündüğümüz zaman bu paralar toplanabilir, daha fazlası toplanabilir. Aslında bu paraların toplanmasından ziyade 2016 yılında tam olarak aslında Ankara'ya dönmeden önce bıraktığınız ve belki de konunun yanlış anlaşıldığı sapağı kaçırdık. Yani 2016'ya kadar bugün konuştuğumuz bu tehlikelerin cereyan ettiği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Evet, dönem dönem farklı siyasi partilerle bir temas hali mümkün. Ama işte Almanya'da bir üs inşa edilmesi, devlet güvenliğini tehlikeye atacak ilişkileri içerisine girilmesi olayı 2016 yılında o dönem işte hareketin başında olan Ahmet Arif Denizolgun'un 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra şaibeli bir şekilde
3: Nasıl olmuş?
0: Başlıyor. Ve vefatından sonra gözler yeni bir isme çevriliyor. O dönemde de iki isim var gündemde. Birisi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve diğeri de Alihan Kuriş. Alihan Kuriş, Fatih Süleyman Denizolgun'la ben...
3: İstersen ta orası da yarım kalmıştı. Ona geçmeden önce bu şüpheli ölüm... Hani
0: şimdi neden? Orayı açıyordum ben de.
3: Tamam,
0: orayı,
3: peki.
0: Orayı açıyordum ben. Alihan Kuriş o dönemde çok ciddi bir şekilde yapı içerisindeki aykırı sesleri bastırarak önderliğini ilan ediyor. Hmm. Fakat bu ilandan önce Ahmet Arif Denizolgun'un yapı içerisinde Alihan Kuriş'le ilgili bazı şerhler düştüğü, bazı uyarılarda bulunduğu, beraber fotoğraf vermek istemediği, hatta bazı yurtlara bilgilendirme notlarıyla beraber Alihan Kuriş'e dikkat edilmesi yönünde tavsiyeler gönderdiğine
3: bir gerekçe
0: yönelik,
3: var mı peki?
0: Yani o tarafını bilmiyorum.
3: Söylenen
0: o taraf
3: yani.
0: Biraz flu. Hmm. Ben bunları nereden biliyorum? Bu yapıyla ilgili özellikle 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Ekrem İmamoğlu yönetimine geçmesiyle beraber biliyorsunuz ki İmamoğlu şunu söyledi. Dediler ki cemaatlere, derneklere, vakıflara, şunlara, bunlara fon aktarılması artık dönemi bitmiştir. Hı hı. Halbuki öyle bir şaya kopartıldı. Gerçeklikten uzak bir bağlam. Bir sürü listeler yayınlandı. Ve gerçekten az önce de ifade ettiğimiz gibi samimi bir şekilde dernek vakıf faaliyetlerini yöneten, samimi bir şekilde ilmi çalışmalar yapılan bir sürü yapı hedef gösterildi. Fakat aralarında hiçbir zaman Alihan Kuriş ve ekibi olmadı. Bu da benim dikkatimi çekmişti. 2024 yılının son ayları veya 2025'in başı olması lazım. Fatih Süleyman Denizolgun'la bir röportaj gerçekleştirdim ve orada bütün bunlara dikkat çekmişti. Alihan Kureş'in bir şekilde Süleymancılar hareketine çökmeye çalışması ve cemaatin aslında ikiye bölünmesi. Bir tarafta hala Süleyman Hilmi Tunahan yolunu tercih edenler, Alihan Kureş'in yaptıklarından kendilerini uzak tutmaya çalışanlar, bir taraftan da Alihan Kureş'le beraber hareket edenler. Şimdi 2016 yılının Eylül ayına gelelim.

0: 2016 yılının Eylül ayında, yani darbeden 2 ay sonra Ahmet Arif Deniz Olgun at binmek üzere çiftliğe gidiyor. Ve burada çiftliğin bakıcısı Rıfat adlı Rıfat Kadirov olması lazım. Türkmenistan uyruklu bir kişi tarafından beyanata göre kendisine seslenmesi üzerine çiftlikte belli bir süre vakit geçirdikten sonra koşarak Ahmet Arif Deniz Olgun'un yanına gidiyor ve kendisinden yardım isterken hayatını kaybettiğini beyan ediyor. Bunun üzerine...
1: Tek mi gidiyor bu arada? Çiftlikte tek mi Ahmet Arif Deniz Olgun?
0: Daha sonra yanına Ahmet Arif Deniz Olgun'un şoförünü de çağırıyor. Hmm. Tam olarak işler burada garipleşmeye başlıyor. Çünkü ifadeler arasında tutarsızlıklar var bir. İki, olay yerine gelen polis ekiplerinin tutanaklarında bazı şeyler var. İfadelerle çelişkiler var. Ve bunun yanı sıra adli tıp raporunda da bazı önemli anekdotlar var. Onlar da nedir? Şimdi Türkmenistan uyruklu bakıcı kendisine seslendiğini söylemesine rağmen polis tutanaklarında naaşın başına gittiklerinde ağzından hala kan gelmekte olduğuna dair bulgular polis raporuna işlenmiş durumda. Ve daha sonra adli tıp raporunda ki kayıtlara göre ölümün gece saat 2.30 sularında gerçekleşmiş olduğu, fakat polisin tutanağının saat 19 sularında olduğu ve aradaki 17 saatlik zaman farkında Ahmet Arif Denizoğlu'nun çok ciddi bir şekilde kan kaybına uğradığı. Ve hepsinden öte, bence artık burası işin kriminal tarafı, Alihan Kuriş ve çevresindekilerin tehlike boyutunu biraz bu gözler önüne seriyor. Çünkü bazı silahlar da ele geçirildi biliyorsunuz aramalarda. Ahmet Arif Deniz Olgun'un burnunun sol tarafında ciddi bir basınç ve buna bağlı olarak kan birikmesi tespit ediliyor. Bu şu sonucu çıkartıyor. Ağzı ve burnu çok ciddi bir şekilde kapatılmak üzere bir darbe almış veya işte bir basınca maruz kalmış. Bu şaibeli ölümün ardından Alihan Kuriş önderliğini iddia ederek hareketin başına geçiyor. Ancak bu hareket samimi olarak
2: Süleyman Hilmi... Bir şey sorabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Peki bu bir adli tıp kurumunda otopsi yapılmış anladığım kadarıyla.
0: Savcılığın bilgi notları arasına giren kayıtlardan bahsediyoruz. Haberlere yansıdığı kadarıyla.
2: Otopsi var mı ya?
0: Var.
2: Otopsi raporunda ne diyor? Ulaşabildiniz mi?
0: Ya şöyle.
2: Yani otopsi raporları şüpheli ölüm denir buna hukukta. Evet, mutlaka bu, bir ölüm, ölüm sebebi göstermek zorundadır.
0: Evet. Yani açıkçası o kadar dosyaya hakim değilim ama savcılığın bu şaibeli ölüm konusunda, şüpheli ölüm konusunda bir araştırma yaptığına yönelik 2025 yılında bazı gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı araştırma dosyaları var. Ben de yayına çıkmadan önce hem onlardan faydalandım. Hem de Fatih Süleyman Deniz Olgun'la 2025 yılında yaptığım röportajı şöyle bir bakarak hafızamı tazeledim açıkçası. Çünkü olay henüz çok yeni ve pek çok böyle zaman zaman konuştuğumuz parça parça detayları birleştirdiğimizde ortaya...
1: Peki tabi
2: rahmetli
1: hareketi...
2: bakanın, özür dilerim, bir avukatı var mıdır bu dosyayı takip eden? Yani bir adli tıp raporunun... Belki yayına da bağlanmak isteyebilir. Hmm. Ölüm sebebi önemlidir. Yani bu case, hani şüpheli ölüm, bir otopsi var mıdır? Varsa bu otopside ölüm sebebi nedir?
1: Bir not ulaştırırlarsa biz de dinlendiririz. Evet. Bu arada şimdi
0: aslında Alihan... 2016'nın Eylül ayı itibariyle artık işin rengi değişmeye başlıyor.
3: Yani üzerinde
1: hareketin
3: 10 yıl
1: içinde
3: geçmiş.
1: Çok özür dilerim.
0: Süleymancılar Alihan Kuriş'in... artık Alihan Kuriş örgütüne dönüşmeye başlıyor.
1: Peki bunu, belki de Nasuh bunu abinin istemeyen az önce var mı hareketin
0: dikkat çektiği
1: içinde?
0: O uyarının ne derler ona?
3: Kırılma
0: dönüm
3: noktası.
0: Noktası, kırılma noktası belki de yani.
1: Hareket içinde Alihan Kuriş'in abiliğini, liderliğini istemeyenler var mı?
0: Elbette ki var. O yüzden yani ben 2025 yılında yaptığım şeyde de, röportajda da şu açık ve seçik bir şekilde ortada. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Süleyman Hilmi Tunahan'ın yolundan giden ve kendisini Süleymancı olarak ifade eden ve daha çok işte Kur'an kurslarında hafızlar yetiştirmek üzere hizmet faaliyetlerinde, işte dini faaliyetlerde bulunan bir yapı var. Ama diğer tarafta Alihan Kuriş'in başını çektiği bir diğer yapı var. Mesela bu iki yapının en çok ayrıştığı, size bir vakayı söyleyeyim.

0: Ayasofya Camii'nin yeniden Ayasofya Camii Kebir Şerifi ünvanı aldığı gün Süleymancılar, yani kendisini Süleyman Hilmi Tunağan'ın yolundan giden olarak tabir eden isimler, Ayasofya'daki bu ilk vakit namazının kılınışına eşlik ederlerken Alihan Kuriş taraftarları gidişi yasakladı. Ve hatta açıldığı günden sonra da Ayasofya Camii'nin içerisine girmeyi reddettiler. Bu bir örnek. Dolayısıyla burada ciddi bir ayrışmaya gidildiği, bu ayrışmanın hem siyasi hem de itikadi boyutları olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla burada artık bir dini yapıdan öte, artık kendi içerisinde özellikle Almanya, belki de birazdan geleceğiz işte o köründeki büyük yapının da bir şekilde içerisine girdiği geniş yelpazeye ulaşan ve aynı zamanda dış etkenlerin de içerisine eklemlendiği, acayip acayip para trafiklerinin olduğu, 2016 yılında Brezilya'da bir Amazon ormanlarında iki çocuğun kaçırılmasıyla ilgili Interpol bültenlerin çıkartıldığı ve artık yani bambaşka bir boyut kazanan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Yeniden onun şerhini düşeyim yani.
1: Peki Gökhan Bey, siz bir noktaya dikkat çekmiştiniz. Alihan Kuriş'in annesi tarafından da çok desteklendiği, Ayşegül Deren Deniz Olgun.
2: Ki burada, zaten en çok mal varlığı da onun üzerinde.
1: Evet. Burada biraz hani anne kadın rolünün de yüksek
2: bence
1: olduğunu
2: etkili.
1: Ifade
2: yani
1: etmiştiniz.
2: Bu kadar mal varlığını böyle bir yapının içerisinde elinde tutma kudretine sahipse demek ki böyle bir etkisi var evladının üzerinde. Ki baktığımızda Ahmet
1: Cemaatin,
2: Arif Deniz
1: yani
2: Olgun,
1: hareketin
2: yani
1: üzerinde var mı acaba?
2: Konuştuğumuz Ahmet Arif Deniz Olgun evli değil.
0: Ama şey bilmiyoruz mesela, yani onlar Alihan Kuriş'i destekliyorlar mı? Teyit ediyorlar mı? Eleştiriyorlar mı? Onu bilmiyoruz açıkçası. Çünkü bu tablodaki herkes Alihan Kuriş'le beraber hareket etmiyor. Bilakis hilafına, devletimizin güvenliğini tehdit ediyor bu yapı. Yani daha doğrusu bölünmüş örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların peşinden gitmeyin. Bunlar Süleyman Hilmi Tunahan'ın öğretisinden uzak bir yaşam sürüyorlar. Sizin hassasiyetlerinizi burada istismara uğratıyorlar uyarısında bulunan kişi. Benim röportajımda Fatih Süleyman Deniz Olgun.
2: Evet.
0: Dolayısıyla annesi bu gidişatı destekliyor mu desteklemiyor mu açıkçası ben bilmiyorum.
2: Fakat benim söylemek istediğim, yani dikkatimi çeken yapıdaki anne figürü. Yani bu kadar mal varlığını böyle bir ticareti yürüten Alihan Kuriş'e vermemiş. Belki de dediğin gibi, yani oğlunun yaptıklarını desteklemiyor. Oğlunun kendi öz dedesinden gelen
0: desteklemiyor
1: da olabilir
2: ama kendi dedesinden gelen bu yapıyı, o dini öğretiyi, bu muhafazakar dünya içerisindeki ellerindeki gücü, yurt dışında yaptıkları onca hizmeti belki de oğlunun bir şekilde yok etmeye çalıştığını, gerçekten bu yoldan çıktığını düşünüyor da olabilir. O nedenle malı, mülkü de elinde tutuyor olabilir. Bunların hepsi soruşturma safahatında çıkacaktır ama yani tekrar söylüyorum, 100 milyar benim çok dikkatimi çeken bir para. Yani çok devasa bir maddi güç ve böylesi bir para nasıl oldu da, yani büyük şirketlere küçük şirketlerden aktarılan paralar dediğiniz gibi, yani çok böyle büyük büyük şirketler kurup işte ISO listelerinde, İTO listelerinde falan yer almamışlar ama devasa bir parayı da bir şekilde yurt dışına kaçırmışlar.
1: Şimdi bu nedir para mesela bunun sebebi? Yani var olan parayı niye yurt dışına kaçırır, niye götürürsünüz? Niye böyle bir merkez Almanya'da inşa etmek istersiniz?
2: Bunun olacağını kestirdiler. Taha Hüseyin'in yaptığı röportaj bahsediyor. Yani Süleyman Deniz Olgun o röportajda bile bu yapılan rahatsızlığını, ne durumda olduğunu, bu işin
0: açık
2: bir karanlık yüzü olduğunu ifade etmiş. Yani bunlar bir şekilde bu gidişatı muhtemelen fark ettiler ve bu şekilde yurt dışına paraları
0: mesela
2: kaçırıp,
0: o röportajda
1: peki
0: başka
1: o köydeki 70 milyon euroluk tartışılan merkez geldi. Evet. Yapının Avrupa'daki merkezi mi olacaktı acaba, işte sizin de hani dikkat çektiğiniz nokta, 70 milyon euroluk bir maliyeti var. İşte kullanım alanı son derece büyük, bağlı olduğu şubeler Almanya'da 300'e yakın şube. Yönetim merkezi özellikleri arasında 881 kişilik bir mescit, eğitim alanı, öğrenci

0: yurdu, konferans salonları, kütüphane ve sosyal alanlardan bahsediyoruz. Steinmeier hatta 14 Mart 2023'teki temel atma törenine katılıyor. Alman şansölyesi. Köln Belediyesi'nin destek verdiği biliniyor. İmar planlama ve mimari süreçte destek sağladı. Resmi izinleri verdi diyor. İşte hemen Taha'nın arkasındaki merkez Köln'de de bulunuyor. Avrupa'daki yapılanma ne kadar hani eski, Almanya neden bu kadar öne çıkıyor diye.
1: Semiha, Semiha zaman olursa arkadaşlarımız tamamladıktan sonra ben 12 Eylül sonrasına değindim Almanya boyutuna. Şimdiki Almanya boyutu daha da farklı. Hmm. Ona da değinmek isterim ama siz
0: turunuzu tamamlayın, şimdi
1: ben notlarımı alıyorum zaten.
0: Tam da oraya geldik zaten. Buyurun Nasip
1: Şöyle, tamam. Şimdi şube diye adlandırılmış da o biraz ilginç tabii. Bunlar büyük bölümü. Öncelikle cami. Bir Avrupa'daki genelde dini yapıların oluşturduğu camiler modern bir külliye tanımı için ilginç gelecek anlatınca ama birçok arkadaşım da görmüştür zaten. Mutlaka hemen yanında işte helal gıda satan bir market, çok daha önemlisi bir kasap içinde. Çünkü et çok büyük bir problem Avrupa'da bu özellikle. Oradan da bu hareketin o konudaki rolüne geleceğim. Onun dışında bir takım oturulan kafeterya vesaire gibi imkanlar, bunlar genelde camilerin etrafında oluyor. Yani bu hareket 80'lerden sonra Almanya'da çok güçlü bir biçimde harekete geçti ve önleri de hiç hemen hemen kesilmedi. Çünkü Diyanet'le rekabet ediyor olmaları maalesef Alman devletinin ne diyelim artık, şimdi yine onların istihbarat teşkilatının adını almak istemiyorum ama Alman istihbaratının da herhalde fevkalade hoşuna gitmiştir. 70 milyon hani büyük rakam gibi görünüyor, bugün rakamlara hep itiraz ediyor gibi görünmeyeyim ama böylesi bir yapı için Almanya şartlarında 70 milyon euro büyük bir rakam değil. Yani buna benzer bu ölçekte olmasa da çok büyük camileri var dört bir yanda. Şimdi bu tür hareketlerin üstlendikleri misyon meselesinde şöyle bir şey de var. Hani demin konuştuk ya, Milli Görüş, Diyanet, başka yapılar da var orada. Tek tek saymayalım orada. Ama bu yapılar özellikle işte Kur'an eğitimi vesaire konusunda hassaslar. Bir ölçüde insanlar çocuklarını oraya götürüyorlar. Yurt dışında, Almanya'yı konuşuyorum özellikle. İkincisi, şu sıralarda çok daha baskın bir şey olarak söyleyeceğim. Şu anda Avrupa'daki dini cemaat yapılarının büyük bir bölümü et alışverişlerini bu cemaatin ürettiği alanlardan alıyorlar. Yani o konuda onları bir daha güvenilir buluyorlar. Bu konularda da çok hassaslar. Şimdi bunların her biri elbette bir yakınlık oluşturabiliyor. Bir entegrasyon değil elbette. Ama bu cemaat ve benzeri yapıların yurt dışından, mesela Berlin'den, mesela başka bir yurt dışı merkezden ilgi görüyor olmasını sadece onların gösterdiği ilgiyle değil, bizim gösterdiğimiz ilgisizlikle de açıklamak lazım. Ben tekrar söylüyorum. Bu yapılar, siz bugün kapısına kilit vurmak ne demektir bilmiyorum ama kapısına kilit vurun, yani 5 gün sonra, 5 ay sonra, 5 yıl sonra yeniden bir şekilde ortaya çıkacak. Marifet, az önce arkadaşlarımız Osmanlı örneği verdiler ya da yeni bir yorum dedi daha. Önemli bu. Bunları yeni bir tarzla, yeni bir akılla yönetmek, benim mesela bu konuda çok net bir modelim var. Bir, mali kaynakların açık biçimde yönlendirilmesi. İki, hangi alanda faaliyet göstereceklerse, mesela eğitim ve diğer alanlarda, bu konulardaki yetkinliklerini sorgulanması ve devletin o yetkinlikleri sadece denetlemesi değil, o yetkinliğin içine kendi kadrolarını da yerleştirmesi kısmi olarak. Yani okul açıyorum, ben canım istedi okul açıyorum. Böyle bir şey olmaz. Buna dünyanın hiçbir yerinde izin verilmez. Üç, bu benim en radikal önerim. Bu tür yapılar enerjilerini, eğer çok marifetleri varsa, gitsinler yurt dışındaki kardeşlerimize, Türklere ve diğer Müslüman unsurlara hizmet etmek için yapsınlar. Ülke içinde kalıp Ankara'da bir tane daha genel müdür bulacağım, bir tane daha daire başkanı devşireceğim arayışında olmasınlar.
2: O da başka sorunlar yaratıyor Nasuh abi.
0: Gördük. Ne gibi?
2: Yani FETÖ'nün yurt dışı, ya bu FETÖ'nün yurt dışı yapılanması mesela hala tasfiye etmekte büyük mesafe kat edildi ama özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde.
1: Biz kurmadık ki onları.
2: Evet evet.
1: Sevgili üstad, onları biz kurmadık. Onları biz kurmadık. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Çok zor da bir şey söylediğim farkındayım. Bu tür yapıların dinamizmini, enerjisi, bunların bir enerjisi var. Yani bunları al götür Azerbaycan'da faaliyet göstersin, Bulgaristan'da faaliyet göstersin. Ama bunları da denetle. Bunları denetlemek o kadar düşündüğümüz kadar zor şey değil. Yani Türk devletinin birçok unsuru bu denetimi yapabilir. Aksi takdirde bunlar yurt dışında bir çekirdek, sonra büyü, sonra büyü, Türkiye aleyhinde faaliyetlere dönüyorlar. Evet. Yani bunlar arasında
0: peki,
1: bir tercih
0: Nasuh Bey,
1: yapmak
0: onlarca
1: gerekiyor.
0: Onlarca ülkede faaliyet göstermesi para trafiğinin takibini zorlaştırmaz mı?
3: Bu cemaat boyutuna bir ekleme yapabilir
1: miyim? Tabii ki zorlaştırır.
3: Eğer...
1: Tabii ki zorlaştırır. Evet.
3: Şey yapmayacaksın.
0: Peki.
3: İnsicamı bozuyor.
1: Efendim Taci'm, evet.
3: Bölmüş olmayayım ama burada...
1: Lütfen, hayır. Şimdi, tamamladım zaten hemen.
3: Yapı evet. Kendisini her zaman bir cemaat olarak da tanımlayamayabiliyor. Her zaman bir tarikat olarak da tanımlayamayabiliyor. Az önce mesela Nasuh abi kızdı bana belki ama Adnan Oktar hiçbir zaman...

0: kendisini cemaat olarak tanımlamadı. Ama bahsettiğim şey şu.
1: Ben kendisi tanımlamadı demedim. Onu hiç kimse tanımlamadı dedim. Evet. Kendisi kendisini ne tür soytarlıklarla ifade ediyorsa etsin, hiçbir önemi yok. Zaten.
0: Kastım şuydu aslında abi. Yani ben nasıl ekranda tıbbi tavsiyede bulunursam başıma bir sürü şey gelecekse, ben bir ne bileyim sağlık uzmanı değilsem, doktor değilsem, bu konuda eğitim almamışsam ve bunun sonuçlarına katlanacaksam, mesela desem ki efendim suyun içerisine şunu atın, kansere çok iyi gelir. Değil mi? Direkt bakanlık gereğini yapar. Tam olarak kastettiğim bu. Örgüt veya yapı, mesela sorsanız Adnan Oktar'a, biz bir arkadaş grubuyuz diyordu. Arkadaş grubusun da orada işte evrimi şey yaptım, çözdüm, efendime söyleyeyim, işte Efendimiz şöyleydi, böyleydi. Yani Allah adına, peygamber adına eğer bir öğretide bulunuyorsan ve bununla insanları peşinden inanç bağlamında sürüklüyorsan, dur arkadaşım, sen nasıl kafana göre sağlık reçetesi düzenleyemezsen, bu konuda bir ehliyetin, liyakatin veya bakanlığın çizdiği sınırların dışında hareket edemezsen, inanç kısmında da adam kendisini diyor ki ben cemaat değilim diyor yani. Belki de bunları da bir regülasyona tabi tutmak. Çünkü şu, az önce onu ifade etmeye çalışıyorum. Biz burada 100 milyarlar Almanya bağlantısı, şu bağlantısı, bu bağlantısı, ama insanın yaşamak gibi, doymak gibi bir ihtiyacı da inanç. İnsanlığın ahiretini çalan bir organizasyona dönüşmesinin de önüne geçmek, çünkü bu anlamda bir sorumluluk gerektiriyor, evet. Yani.
2: Uluslararası boyutuna baktığımızda bu yapılanmanın sadece
1: tam onu söylüyorum.
2: Değil.
3: Ya burada şöyle şu risk var. Çok... Her zaman nasıl abi, özür diliyorum. Tabii şu an İslam mi geleneğe yakın bir hükümet ya da iktidar olduğu için İslamcı camianın o konuda din öğretisi konusunda hani müdahil olma dediniz ya, çok kaygısı olmayabilir. Özellikle orta sınıf kentli AK Parti tabanlının. Fakat geçmişte yani nasıl söyleyelim, daha böyle seküler bir iktidar dönemindeki dini propaganda ve ajitasyonun devlet eliyle yapıldığı bir vasatın da çok işte kabul bulmayacağı meselesi var. Yani yarın öbür gün seküler bir iktidar gelir de dini biz öğretmeye kalkacağız derse aynı sosyal kabule mazhar olur mu emin değilim.
0: Bahsettiğim şey dinin devletin yani devlet hani tarafından dinin telakki edilmesi değil.
3: Ya şöyle aslında. Mesela Nasu abi söylediği
0: yani
3: için size değil
0: onu. Meclis-i meşayih tam olarak buraya oturuyor. Yani,
3: Nasu abi şey dedi ya, içine de kısmen yerleştirmesi.
0: Etkisi yok yani.
3: Yok Nasu abi dedi ya, işine de kısmen yerleştirmesi. Yani orada ben mütereddidim. Bence şeffaflığı sağlamak, izlenebilirliği sağlamak yeterli. Devleti, hani regülasyon olacaksa nasıl olmalı? Devleti bunun bir paydaşı haline, devlet şüphesiz her şeyin paydaşı. Ama burada bir aktif aktör haline getirmenin...
0: Kastettiğim devletin...
3: Yok, sizinki değil. Nasu abiye...
0: Etmesi... Tamam.
3: Nasu abiye şey diye. Olarak söylüyorum. Hı-hı. Nasu abi, yanlışım varsa düzelt, doğru anladım değil mi? Yani kısmen de...
1: Estağfurullah. Hayır, doğru anladın. Hayır, doğru anladım, ben şunu söyleyeyim. Benim zaten asıl temel tezim, ilk turda söyledim. Bu tür yapıların can damarı paraları. Bak çok net söylüyorum, bu tabandaki o samimi insanları falan tenzih ederek söylüyorum. Can damarları paraları. Harun Reşit Tüysüz'dür bu arada söylediğim isim. Sorup duruyorlar Twitter'dan, şuradan buradan. O dolandırıcı, yani o insanların hayır amacıyla verdiği paraları toplayıp kaçan adamdır o. Şimdi şöyle bir şey var. Bu para hareketleri, Semiha da sordu, haklı. Yani ülke sayısı arttıkça zorlaşabilir mi? Evet. Ama kendi başına bırakıyor olmanızın getireceği risklerden daha fazla değil bu.
2: Evet.
1: Şimdi
2: evet.
1: Yurt dışında Almanya'da 4 milyon, diğer ülkelerde milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların bir kısmı bulundukları ülkelerde vatandaşlar ama dini ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Siz Alman hükümetinin mesela bu konularda da hamle yaptığını bir takip ederseniz, hani bıraksak onlar dinlerini de bizim insanlara kendileri öğretmeye çalışacaklar. Böyle bir şey de var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maalesef bu alanı, yani çok kıymetli hizmetleri var. Ben bu Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi falan bunları tartışan bir adam hiç olmadım. Diyanet İşleri Başkanlığı fevkalade hayati bir teşkilat olarak görüyorum. Ama bu birçok alandaki yetersizliğini söylememize de engel olmasın. Bu yapılarla ilgili de mali denetim, ve onlara mesela okul mu yapacaklar? Hadi diyelim ki öğretmen vermesin. Ama bu kadar kolay okul açma hakkı verilmesini doğru buluyor musunuz? Yani evlatlarımızı emanet ediyoruz buralara. Bu çok ciddi bir eleştiri, çok bir sert eleştiri ama ben olsam kolay kolay onlara eğitim işte onayı, sertifikası, okul açma izni vermezdim. Yani bunları çok daha yüksek şartlara bağlardım. Bunu söylemeye çalışıyorum.
2: Peki şu grafiği de bir hızlıca özetleyeyim. Yapılanmanın uluslararası boyutu, ağın merkezi Almanya dedik, dini eğitim.

0: isim yurt ve camiler ekseninde küresel bir faaliyet. İşte Almanya dışında Avrupa'nın diğer ülkeleri de Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerde dernek ve İslam kültür merkezleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'lerin ortalarından itibaren faaliyetler başlıyor. 79'dan itibaren bir kurumlaşmaya gidiliyor. New York'taki Fatih Camii ve Külliyesi çevresinde de yapılanmanın olduğu biliniyor. Orta Asya'da aynı şekilde, Avusturya'da yine onları görüyoruz. 40'tan fazla topluluğa sahip, dini eğitim faaliyetlerinin merkezinde ve hatta ta Avustralya'da 90'lardan itibaren farklı bölgelerde faaliyetler gösteriyorlar. Alişer?
1: Belki meseleyi biraz ben az bir şey biliyorum diye söze başladım. Kafam daha da karıştığı için ben kendimi netleştirmeye çalışırken sizlerden de biraz yardım isteyeyim. Şimdi hani ister istemez böyle bir cemaat Süleyman diye konuşuyoruz ama burada çok net ortaya çıkan bir tablo var. Yani şimdi geçmişteki faaliyetlerin hepsini bir kenara da bırakacağım. Hani az önce başladığım yerden devam ederek bir yere getireyim. Ya bu şu an tartışılan, bizim de tartıştığımız ya da hala hazırda tartışılan meselenin bir cemaat yapılanması ile ilgilisini ben biraz artık kafamda daha da ayırt edebiliyorum. Şimdi biz konuştuğumuz zaman içerisinde bile savcılık kaynaklarından gelen bilgiler meselenin artık bence bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bütün bir cemaati söylemiyorum, inananlarını söylemiyorum. Cemaati kullanıp Kureyş'in, benim algım o. Yani tamam, masumiyet karnesi hepsi bir tarafa ama
2: aslında Fatih Süleyman Denizoğlu'nun koyduğu isim tam yerine oturuyor. Kureyşiler demişti yani.
1: Yani bir, ama işte evet ya, o Kureyş'le beraber artık cemaati kullanarak bir işi bambaşka bir boyuta taşıdığını yavaş yavaş anlayabiliyorum ve bu operasyon da bir cemaate yönelik bir operasyon değil de.
0: Hatta bakan da bunu söylemişti Alişer. Başlarken okumuştum Akın Gürley'in açıklamasını. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı operasyon yok. Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: İşte belki tartışmayı hani az önceki
3: çok doğru, mesele bu.
1: Yani. Ama Kureyş'in de yani sonradan işte tartışmalı bir şekilde bu örgü cemaatin başına geçen isim de bu duyguları kullanarak bu zenginliği elde etmiş. Bunu anlıyoruz. Evet. Şimdi zaten bu insanların hani kutsal bir şey için verdikleri paralar niye zaten ev ve niye bütün ailenin üzerinde mesela, en başta sorulması gereken soru bu. İşte oradan da Suyu abinin söylediği yere çok doğru geliyoruz. Denetleyemediğin, özellikle de parasını denetleyemediğin şeyi kontrol edemiyorsun ve göremiyorsun, anlayamıyorsun. Bu belediyeler için de geçerli bu arada. Hani haftalardır, aylardır burada tartıştığımız mekanizma da biraz oraya geliyor. Ama bugün yapılan operasyonu artık ben biraz şununla okuyorum. Almanya'daki o kurulacak olan bina sadece bir bina değil. Bir şekilde belki de paranın, yapının Almanya'ya gidişi, ki böyle bilgiler de yavaş yavaş akıyor. Almanya'ya gidişi ve Almanya'ya gittikten sonra da aslında bu yapının yabancı bir istihbaratın ağına daha rahat girebilmesini sağlayacak bir yere doğru yavaş yavaş giderken, belki de biz şu anki operasyonun zamanlamasında böyle okumamızda biraz fayda var. Ama ez cümle, genel ben hani dediğim gibi çok hakim olmamakla birlikte cemaatini ve teorisini, yanlış bir şey söylediysem de özür dilerim ama devletin yapması gereken, siyasetin cemaatlere yaklaşması gereken mesele işte tam da burada biraz daha bana, benim önüme daha net bir şekilde geliyor. Denetleyecek. Parasını da denetleyecek, ne yaptığını da denetleyecek. Okul yapıyorsa okulun içinde de olacak, cami yapıyorsa caminin içinde de olacak.
0: Para transferini de görecek.
1: Tabii ki her şeyi görecek, bilecek. Onayını belki de yapacak. Yani işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde olduğu gibi bu cemaatlerin çıkmasına sebep olan topyekun seküler, böyle katı seküler bir bakış açısıyla hayır, hepsini yasaklamak da değil, yer altına itmek de değil. Ya hatta hayır, gel biz kazan kazan ne yapıyoruz bu işte deyip siyaseti onların içini çekmek de değil, kendi işlerini yapmalarını. Devlet günün sonunda zaten bütün inançların ibadetini sağlayan bir kurum olması gereken bir şeydir. Yani o inancın yapılmasını ve o inancın sağlıklı yapılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Onu da, ama tabii aynı zamanda toplumu da suçtan korumakla, biz hocam alanında çok giriyor gibi oluyorum ama toplumda da suçu engellemek zorunda olduğu için, işi de bu olduğu için devletin denetlemeyi de yapmak zorundadır. Ama burada belki artık ayrımı şeyden yapmamız lazım. Bir cemaati biz anlamaya çalışıyoruz ama cemaate yönelik bir operasyon değil bu mesele. Cemaati kullanarak son dönem liderliğini yapan kişinin bence yavaş yavaş kendisinin de bir suç örgütü haline geldiği ve zaten onun çevresi üzerine dönüyor operasyon. Hani bugün cemaat üyelerinin toplu bir gözaltına alındığını görmüyor. Bak, bu kadar büyük bir cemaatin mesela gözaltına alınan kişi sayısı falan nokta atışı yapılmış. Ve bu anladığım kadarıyla bu para transferi, para yapısı içerisindeki isimler hedef alınarak yapılıyor.
3: Bir de bu tür yapılarda yani başlangıçta iyi niyetle başlanır.

0: genelde. Power poisoning denilen güç zehirlenmesi çabuk gelir. Yani tabii burada çok uzun süreyi alan bir serancam var. 100 yıla yakın bir hikaye var ama zaten Süleymancılar hareketinin tamamından suç örgütü olarak nitelendirilen Kuriş ve 49 kişi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam gözaltı kararı çıkarılan hakkın.
1: 32'si gözaltına alınabilir,
0: evet,
1: şu an.
0: Kısmen henüz ele geçirilememiş olanlar var. Bunları ayırdığımız zaman mesele anlaşılıyor. Yani bir tarafta sahih bir niyetle devam eden dini faaliyet, hayır hasenet faaliyetleri var. Tevdi faaliyetleri var. Bir tarafta da anlaşılıyor ki bu gücün yarattığı konforu istismar eden ya da bu gücün yarattığı alanı, olanakları istismar eden başka bir yapı var. Bunun tam olarak sebebi denetimsizlik. Yani öyle bir şey ki hafta sonu, özür dilerim, operasyonun ilk yapıldığı gün Perşembe. Nasuh abi de bilir, Perşembe günü çubuğa uğradım. Esnaf mutluydu.
2: Nasıl?
0: Gerçekten mutluydu.
2: Nasıl mutlu? Ne diyorlar?
0: Yani artık istemsiz bağış yapmak zorunda bırakıldıklarını iddia ediyorlardı. Gerçekten. Yani hani hep mali kaynak diyoruz ya, mesela emtia bağış almak ya da emtia almak. Bir zahireci arkadaş kendisinden isteksiz olarak un alındığını söyledi. Yani ve kendisinin verme isteğinde olmadığını ifade ettiğini söyledi. Ondan sonra kendisine cephe aldıklarını söyledi. Birçok örnek ki Nasuh abi çok iyi bilir, çubuk muhafazakar bir yerleşim birimidir, evet, ilçemizdir. Burada bile insanlar artık FETÖ deneyiminden sonra, ben kıyaslamıyorum, kesinlikle kıyaslamıyorum, ama devletin regüle etmesi gerektiğini düşünüyor. Bakın bu sosyal bir ihtiyaç. Diyor ki biz bağış versek bir dert, vermesek bir dert. Ne yapacağımızı bilemiyoruz diyorlar.
2: Peki birçok da şirket var ve bunların eminim yani hani milyonlarca geliri, karı vesaire var. Yok yok çünkü. Hı. Alışverişten, giyimden, işte enerjiye kadar, gıdaya kadar.
1: Gıda özellikle.
2: Hala bağışlarla, bağışa ihtiyaç duyuyor olmaları normal geliyor mu kulağa?
3: Şöyle, o ikisi ayrı kalem. Yani birisi ticaret kanununun içerisine giriyor. Diğeri vakıflar.
2: Ama sonuçta aynı dernekler cebe, aynı noktaya
3: şöyle,
2: gitmiyor mu o para?
3: Onları bir potada eritmiyorsunuz aslında. İkisinin gittiği yerler genelde ayrı oluyor. Çünkü bu
2: yani
3: yapılar...
2: Bu şirketlerden kazanan aile mi oluyor sadece?
3: Yok, aile olmuyor.
2: Cemaat
3: yani,
2: için, hareket için harcanmıyor.
0: Biraz evvel bahsettim ya Seni Hanım. Yani yapının, bir tarafta, özür dilerim Taha Bey.
2: Pardon.
0: Bir tarafta sosyal, dini, kültürel faaliyetleri yürüten dernek yapılanması. Evet.
2: Tamam.
0: Bu... Biraz evvel bahsettiğimiz gibi toplanan bağışların cüzi bir kısmıyla finanse ediliyor.
2: Yani orada neye harcanıyor mesela o
0: asıl
2: bağışlar? Ne oluyor?
0: Asıl kaynaklar ticari kısma gidiyor. Yani
2: peki o dönen ticaretinde bir getirisi yok mu, var?
3: Ticaretin de getirisi var. Ticaretin getirisi olmasa, benim mesela 2025 yılında yaptığım röportajda Bağcılar'da inşa edilen bir hastaneden bahsediliyor.
2: Aha.
3: 2024 yılında seçimin yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından bu yapıyla varılan anlaşmanın sonucunda Bağcılar'daki arazinin statüsü sağlık statüsüne çevrilmek suretiyle 25 katlı, 27 katlı ve aslında imara da aykırı bir şekilde hastanenin yapılmasından bahsediliyor. Hastanenin İstanbul'daki 5. şubesi olacaktı ve en büyük şubesi olacaktı. Kendi içerisinde de bunlar kar eden yapılar açıkçası. Çünkü ikisi farklı kaplar, yani bileşik kaplar değiller bunlar. Örgüt kendi içerisindeki faaliyetlerini bağışlarla sürdürüyor. Bağışlarla sürdürdüğü bu faaliyetler çerçevesinde bir ticari ekosistem oluşturuyor. Bu ticari ekosistemde yeni iş adamlarını vesaire kendi çatısı altında toplamayı hedefliyor. Ve bununla da etkinliğini artırıyor. Açıkçası bunların arasındaki kesişim kümesi o kadar şey değil, rigid ölçüde değil.
2: Kim kazanıyor peki burada?
3: Kim kazanıyor? Alihan Kuriş ve ekibi kazanıyor. Bunun
2: bayağı
3: sonucunda, bakın bu sadece ekonomik bir kazanç kapısı olarak düşünmeyin. Yani Alman istihbaratının ben Türkiye'deki herhangi bir yapıyı, herhangi bir örgütü ben zengin edeyim çabası içerisinde olduğunu düşünmüyorum.

0: çok ekonomik ve çok pragmatist bir
1: faydalı
0: bir
1: tamam, nedir?
0: Yapı olabilir.
1: Nedir şu dertleri, efendim,
0: Türkiye'de muhafazakar mütedeyyin camianın genel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında kenetlendiği bir siyasal iklim var. Ve sizin bunu yarmanız için bazı asetlere ihtiyacınız var. Bu bir dönem FETÖ oluyor, bir dönem işte Alihan Kuriş'in şüpheli bir vefatın ardından böldüğü bir organizasyonun en azından Avrupa'da sönümlenmekte olan FETÖ organizasyonu. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi aslında FETÖ'nün gerçek anlamda bitişinin başlangıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dershanelerden tutun, işte bunların bütün eğitim adı altındaki gösterdiği örgütsel faaliyetlere kadar verdiği o mücadelenin en top noktaya çıktığı gündür ve o günden sonra aslında Pensilvanya'nın bütün fay hatları çatırdamaya başladı. Yani FETÖ elebaşı öldüğünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem yurt içerisinde zaten çok büyük bir oranla temizliği söz konusuydu, hem de yurt dışında gittiği ülkelerde FETÖ organizasyonlarını bitirmişti. Avrupa'da da büyük oranda güç kaybeden örgütün yerine yeni bir yapı tahkim edilmesi. Yani burada Alihan Kuriş'i, efendim, bu parayı niye kazanıyor? Bu para güç için vardı. Peki güç ne için vardı? Güç tamamen Türkiye'deki, özellikle çünkü Türkiye'yi bir şekilde dizayn edebilirseniz, Türkiye'nin etki alanına sahip, bugün Türkiye Türkiye'den mi ibaret? Yani Orta Doğu'dan tutun Asya'ya kadar, Kafkaslara kadar, Balkanlara kadar, Kuzey, Orta, Güney Afrika'ya kadar etki alanından bahsediyoruz ve Müslüman camianın, yani ümmetin gözünün çevrildiği bir topraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu bir şekilde enfekte etmenin yolu Alihan Kuriş gibi bir aseti aktif bir şekilde hem ekonomik yönden desteklemek hem de ona Almanya'da bir üs inşa ederek olası bir kaçış rampası,
1: evet,
0: oluşturmak.
1: Bu noktada Bakan Çiftçi'nin açıklamasını da hatırlatayım. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zamanda 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün gerçekleştirilmiş oldu ve ilerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak diyor. Alişer, Almanya meselesi artık Türkiye'den tamamen kopmak mı? Oraya mı taşımak her şeyi? Yani bunun başlarına geleceğini bildikleri için mi?
2: Bildikleri değildir ama hani herkes gibi okuyorlardır herhalde.
0: Sena Hanım, bizim cezamız bitti mi?
1: Tamam, peki buyurun.
0: Gerçekten.
1: Tamam, tamam, lütfen oturun.
0: Dünkü AK Parti programında da yani kaç saat ayaktaydım bilmiyorum.
1: O zaman Alişer'le üstüne Sermet Bey'i alayım.
2: Evet, mesele şu, devredelim. Yani hani bu şimdi bilgi falan deyince insanların aklına şu gelmesin. Birileri bunlara sızdırmıştır, onun için kaçıyorlardır falan değil. İnsan kendi yaptığı yanlışı biliyordur. Yani böyle şimdi sen bu mal varlıklarını yapıyorsun, işte cemaati başka bir yere doğru taşıyor, taşımaya çalışıyorsun. Topladığın paralarla, onlarla, bunlarla Almanya'ya gitmeye çalışmasının sebebi kendi işlediği suçların farkında olma ihtimali olabilir. Ama Batı'nın, özellikle de Almanya'da başta olmak üzere istihbaratların, hani FETÖ'de de görüyoruz bunu, pek çok şeyde de görüyoruz. Hala elebaşlarını yahut da işte sosyal medyada çok fazla gördüğümüz işte gazeteci kılıklı aslında hala FETÖ'cülerin bu ülkelerde barındıklarını, seslerini oradan daha fazla çıkardıklarını, yani bir anlamda yabancı istihbaratların artık oyuncağı haline geldiklerini de, bu bilgilerini birleştirdiğim zaman, yani Kuriş'in de belki de yavaş yavaş artık bu parasını, pulunu ve aklını biraz yurt dışına çıkarmak ve taşımak üzerine bir hamlesi gibi geliyor. Zamanlamasını ben hani öyle okumaya çalışıyorum. Yavaş yavaş bu Almanya'daki açılış, oradaki işin büyümesi, oraya çıkmaya gitmesi böyle bir şey. Ama hani tekrar şunu vurgulamak lazım. Şu an itibariyle konuştuğumuz şey, yani şu tam da bu, evet, bu bana şeyi anladı. Ya, bu bir cemaat yapılanmasının hani, o kadar, evet, yani devletin cemaate yaklaşımında eleştirilerim olsa bile bu bir cemaat yapılanmasının sonucu bu değildir. Burada başka bir şey var. Burada aynı cemaat yapılanmasını kullanan bir ailenin örgüt çeteleşmiş var. Çeteleşmiş hali, yani hani bu kadar mal niye var? Varsa niye insanların üstüne, niye bu ailenin üstüne, bunun yazılı şey ki gelen bilgiler evde

0: kasada çıkan paralar falan böyle daha da büyüyecek işte Taha'nın söylediği bilgidir tahmin ediyorum yani hani kripto para ihtimalleri falan evet. Bu işler böyle yani bu bir cemaat işi değil yani bu bir cemaatin yapacağı bir şey değil. Hmm. Burada bir cemaati kullanarak bir suç örgütü haline gelmiş bir şeyle karşı karşıyayız. Yurt dışına çıkması ben her zaman bu işlere şüpheli bakarım. Hani yurt dışına çıkma motivasyonuna da şüpheli bakarım. Yani Almanya'ya gidip hani şunu yapan değil de başka bir cemaat. Tabii ki yurt dışındaki Türklerin, Müslümanların pek çok ihtiyacı var. Sığınacak yerlere de ihtiyaçları var. Sohbet edip, muhabbet edip kendilerini var edecekleri alanlara da ihtiyaç var ama şu tablo, şu ekrandaki tablo ve üzerine yurt dışında açılan bir merkez bana motivasyonun İslam adına yahut da din adına yahut da oradaki Türklerin yalnız kalması adına değil. Bir cümleyle bitireyim. Nasuhi abinin söylediği bir şey vardı. Bir önerisi. Bu meselede hani gerçekten şu yurt dışı meselesinde ya İslam'ı yayma adına şu motivasyonlarını ve güçlerini harcasalar bugüne kadar bence bu işleri kullananlar daha büyük bir yerlere gelebilirdik. Daha da ileri bir seviyeye gelebilirdi. Yani Müslüman coğrafyasındaki hatta kuyu açmaya bile şu paraları pulları harcasalardı Müslüman coğrafyasındaki hani susuzlukla mücadeleye bile bir faydalı olabilirdi. Ana motivasyonunu kendilerini var etmek, kendilerini şey yapmak ve bunu yaparken de maalesef halkın inancını sömürerek, kandırarak bu işi yapıyorlar. Sorun da burada
1: evet,
0: devam ediyor.
1: Peki Alişer'in hani dokunduğu ya bir insanın niye bu kadar mal varlığı olur, niye bu kadar taşınmaz gayrimenkul edinir ve onlarcası sadece bir kişinin üzerine kayıtlı olur? Bunun bir yanıtı var mı?
2: Ya bu işte tam olarak yanıt bu. Yani sistemdeki eksiklik. Şimdi bu yapıların dedim ya güç zehirlenmesi yaşanıyor bir noktada. Başlangıçta dini yapıların özellikle işte tarihi hepimiz mutabıkız. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi süreci içerisinde bazen devletin şiddet yüzüyle karşı karşıya kalması yani bir dernek kurup onun üzerine mülk edinmek veya onun üzerine varlık edinmek şeklinde değil de derneğin yönetim kadrosu veya onun aile fertleri üzerine edinmek şeklinde gelişti. Fakat bir iki kuşak hani dünyada da böyledir ya üçüncü kuşaktan sonra birçok sermaye grubu ya batar ya da kalır ve kalanların sayısı çok azdır. Hani üçüncü kuşaktan sonra varlığını sürdüren ticaret şirketi sayısı azdır. Dini yapılar da böyle. Bir böyle posta oturmak diyorlar. Yanlışım varsa Taha Bey, Nasuhi abi daha vakıftır. Posta oturmak diyorlar bu yapılarda. Liderin işte ölüm gibi bir sebeple görevden ayrıldıktan
3: İlla
2: sonra...
3: İlla ölüme de gerek yok.
2: Yerine geçilmesine...
3: İlla ölüme de gerek yok. Mesela yani
2: üçüncü kuşakta...
3: Naşi silsilesinde daha şurada 3-4 yıl önce çok da muteber, çok düzgün insanların olduğu bir cemaatte hiç vefat etmeden devretti.
2: Yani işte
3: ben artık sağlığım.
1: Peki böyle babadan toruna oğula
3: babadan
1: giden...
3: Babadan toruna falan değil ya.
1: Değil.
3: Ama işte... İlla burada bir kan bağı olacak diye de bir şey yok yani. Ya.
2: İkinci, üçüncü devirden sonra özellikle...
3: Yok hayır genel gelenekten bahsettiği için bakın buradaki kriminal bir vakadan bahsediyoruz. Yani yine Nasuhi abinin dikkat çektiği o şeyi atlamayalım yani burada bir cemaatten bahsetmiyoruz. Bir cemaatte
2: ama
3: bir tarikatta...
2: Ama işte o gelenek... mal varlığı niye hani birilerinin üzerinde dedi ya Seniha Hanım. Hı, ben onu kastediyorum.
4: Konuştuğumuz parayı yurt dışına kaçıran...
2: Şimdi bir hanımefendinin herhalde
4: ortada... Böyle deste evet. Deste anneniz. Kasalardan
2: çıkan bunlar bir günde edinilmemiştir bu mal varlıkları. Muhtemelen zaman içerisinde koruma sayıkıyla da edinilmiştir. Ama bir yerden sonra işler kontrolden çıkıyor. İşte o da sistemin yarattığı bir boşluk. Yani siz bağış toplamayı, bağışların takibini şeffaf, etkili bir mekanizma ile yapsanız bu bağışlarla edinilecek varlıkları da ancak bir tüzel kişiliğin üzerine ve denetime elverişli bir şekilde kayıt etseniz muhtemelen bu tür sorunlarla karşılaşılmaz.
1: Sene 2026 niye yok bunlar bizde? Niye eksik?
2: Ya hukukta yasama hep sonradan gelir ve bazen bir ihtiyacın doğulana kadar hissedilmemesi söz konusudur. Yani doğana kadar bir ihtiyacı yasa koyucu, kanun yapıcı bu anlamda Büyük Millet Meclisi hissetmeyebilir. Ama gelinen noktada artık cemaatlerle, dini cemaatlerle ve dini vakıflarla ilgili ciddi bir yasama boşluğu var.
1: Gökhan Bey siz bir şey söylüyordunuz.
4: Şimdi ya ortada görüntülere dikkat ettim de kasalardan çıkan böyle deste deste dolarlar ve bugün Ümraniye'de bir baskın vardı. Hı hı. Parça pinçik yapılmış belgeler
1: yok edilmeye
4: yani
1: çalışıldığı
4: yok
1: söylendi.
4: Yok edilmeye çalışılmış o gerçekten çok

0: dikkat çekici görüntüler, elde edilen silahlar, elde edilen mühimmat. Ya karşımızda yani dini hizmet veren Almanya'da, Avusturya'da vesaire
1: bu arada,
0: noktalarda orada gerçekten dinini yaşamak isteyen vatandaşlarımıza bu konuda kolaylık sağlayan, az evvel Nasuhi abinin söylediği gibi işte caminin yanında market de var, kafe de var. Yani o cemaati bir arada tutmak adına oluşturulmuş, hüsnü niyetle yapılmış yapıların ya da hizmet noktalarının dışında burada görüyoruz ki baksana parça evet. Pinçik belgeler, dolarlar.
1: Alayım mı sizi buraya?
0: Tabii. Yani bunlar...
2: Neyi saklıyorsun mesela?
0: Neyi
2: yani
0: saklıyorsun? Bu kadar daha ne var?
1: Bunlara yani, el kondu bu arada. Acaba bir araya getirilmesi ne oldu?
0: Amerikan filmlerinden çıkmış bir sahne değil. Onu belirtelim.
1: Anlaşılır
0: Amerikan
1: mı?
0: Filmlerinde falan görürüz. Böyle bir makineye atarlar
1: öğütülmüş
0: kağıdı.
1: Öğütülmüş bunlar. Bu öğütülmüş. Kağıtlar.
0: Kağıt öğütücüyü nereden buldun? Muhtemelen burada para sayma makineleri de var. Ya bir yapı, bir cemaat
1: poşet,
0: neden
1: poşet
0: para sayma makinesi gibi kağıt öğütücüyü de orada tutar? O kadar
3: bu
0: çok
3: kağıt öğütücüyü
0: ki...
3: nereden hatırlıyoruz? Bu kağıt öğütücüyü nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz?
0: Nereden?
3: FETÖ elebaşısının odasında bir görüntüde de vardı.
4: Aa evet.
0: Ya
4: evet,
0: özellikle evet. Vurgulamak
4: yani
0: istediğim şey çok iyi yakaladınız.
4: Röportajda.
3: Kamu kurumu üst yöneticilerinin odasında gizli evrakları imha etmek için olur. DMO verir bunu da. Ama
1: nerede olur dediniz?
3: Yani kamu kurumlarında üst yöneticilerin odasında.
0: Devlet Malzeme Ofisi'nin verdiği evet. Kağıt öğütücüler vardır.
3: Vardır ama
0: bu yapılarda
3: ama,
0: olduğu gibi para sayma makineleri yoktur.
3: Evet yani bir dini yapının özellikle böyle bir iyi niyet hareketinin üst yönetiminde öyle olduğu iddia edildiği için yani kendini öyle tanımladığı için öyle olduğu iddia edildi derken böyle bir araca sahip olmak isteği gerçekten şüpheli. Ve aynı araç, aynı alet FETÖ elebaşısının odasında da vardı. Belki o görüntüyü yüzünü sansürleyerek verebilirler. Çok da tartışılmıştı.
1: Evet.
0: Bu arada bir şey daha eklemek
1: buyurun
0: istiyorum. Biraz evvel bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Hani paranın büyüklüğünü anlatmaya çalışırken 100 milyar ya ben gerçekten 11 tane sıfır yani toplam 12 haneli bir rakam. Ve bizim
1: zorladı mı?
0: Ya baktım da evet baktım.
3: Bir üçüncü havalimanı ya.
0: Yani çok devasa bir para.
3: İstanbul Havalimanı'nı yapacak
0: hani
3: para.
0: Bir örnek verdim az evvel o konuda yanlış anlaşılmayayım. Hatta bir arkadaşım da uyarmış. Ya bizim başbakanımız rahmetli Bülent Ecevit Clinton'ın yanına gidip o dönemde işte istihbarat paylaşımı için bazı kolaylıklarla beraber 500 milyon dolar için IMF ile anlaşmak için yardım istemişti ya. 500 milyon
3: 2002
0: dolar
3: krizi 1,5 milyar 4, dolar için çıktı.
0: Ya 4 kez ya 500 milyon çarpı 4'ten söz ediyoruz. Böyle bir parayı bu adamlar bir şekilde yurt dışına kaçırmışlar. Ve yurt dışında nerede kullanacaklar? Hangi amaçla? Hangi Türkiye karşıtı amaçla kullanacaklar?
1: Kim bilir?
0: Ya Türkiye'de eğer faydalı olacaklarsa az evvel Alişer Deli'nin söylediği çok güzel
1: kuyu
0: bir şey vardı.
1: Açabilirsin.
0: Ya Afrika'da su kuyuları açsaydılar Afrika'da susuzluk problemi ortadan kalkardı. Ya böyle bir parayı...
4: Valla Afrika'da su kuyusu açan
3: cemaatler var.
4: Cemaatler var ve bayağı da başarılı işler yapıyorlar.
0: Evet.
4: Ben Nijer'in
0: yani bunu yapsalardı keşke.
4: Çölleşmiş köylerine kadar gittim. Yani orada görüyorsunuz Türk bayrağıyla beraber o kuyuları bazıları güneş enerjisinden güç alarak motorlu bir şekilde bazıları manuel var. Ama bu parayla abad olurdu yani.
1: Peki. Arzu
4: arada,
1: son bir
4: dilerim.
1: Mi? Kaç dediğini duyamadım. Son bir
4: çok,
1: dakika.
4: Çok
1: buyurun.
4: Özür dilerim.
1: Gökhan Bey oturabilirsiniz.
4: Bizim galiba bu inanç bağlamında bazı şeyleri kırmamız gerekiyor artık. Tabuları kırmamız gerekiyor. Siz dediniz ya. Ya insanlar yani hem bu regülasyonlara tabi olabilmeliler. Ama mesela Türkiye'de bir politikacı ben şu cemaattenim diyebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama ben size bir şey söyleyeyim.
3: Bir menkıbe vardır. Sayın Demirel'e gitmişler.
4: Evet. Şimdi de
1: ne demişler merak ettim.
3: Ya şöyle işte bakan
4: bizden
3: bey...
4: Bizden milletvekili alın demiş.
1: Ha.
4: O da demiş ki ben varım ya demiş. Şimdi önceki Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake Mormon cemaati üyesi. Ve adam bunu gizlemiyor. Yani Mormon kilisesine gidiyor. Onların mesela 6 çocuğu vardır. Çok fazla çocuk yaparlar. Yedikleri ayrıdır. Ritüelleri ayrıdır. Trump evangelist. Bizim bu artık tarikat cemaat konusunda öcüleştirmeden de fakat bu işin içerisinde istismarcılar varsa onları da ayıklayarak artık bir şey yapmamız gerekiyor yani. Çünkü merdiven...

0: Ben
1: bugüne öyle
0: ittiğiniz...
1: mi gelindi cemaatler konusunda sizce?
2: Ya şöyle
1: Türkiye'de?
2: Bakın, yani bu ülkede çok ciddi travmalar yaşandı. Hı hı. Tek parti döneminde maalesef çok trajik hadiseler yaşandı bu memlekette. Yani İskilipli Atıf Hocalar falan bunlar masal değil yani. 28 Şubat'ta da memlekette biz işte efendime söyleyeyim dini bu irticacıların üzerine gidiyoruz diyerek bütün bu konuda düzgün bir çizgi izleyen yapıların üstünden geçilmek istendi. Ve burada merdiven altına inen bu sektörün içerisine acayip acayip tipler karıştı. Dolayısıyla burada inancı kısıtlamak, ya bu yemek gibi, ne bileyim işte güvenlik gibi, barınmak gibi bir ihtiyaç. İnsanların, yani dişçileri bir günde kapatarak diş ağrısını çözemiyorsunuz. E biz kapatalım, bütün Kur'an kurslarını kapatalım, bütün yurtları kapatalım, bütün şunları kapatalım, bunları kapatalım. E insan bir şeye inanacak. Dolayısıyla burada çözüm kapatalım değil. Zaten Türkiye 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı da pek çok şeyi aştı ve aşmaya devam ediyor. Bugün de o çürüklerin ayıklanmasıdır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya Trump Oval Ofis'te evangelistlerle beraber ayin yapabiliyor.
3: Hem de ne ayin de o.
2: Hem de ne ayin yapabiliyor.
1: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Özellikle o evraklarda ne vardı da bu kadar parça pinçik ettiler. O noktadan konuşmaya devam ederiz. Kısa bir ara.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Devam edelim. Doktor Sermet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Alişer Delek ve Nasuhi Güngör bu akşam konuklarımız, konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Alihan Kuriş soruşturmasını, örgütün soruşturmasına değinirken bugün ne oldu İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı, işte o görüntüler de şu anda burada ekranda, bazı evrakların imha edildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine bir arama kararı verildi ve gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu anlaşılırken imha edilmek amacıyla parçalandığı anlaşılan, işte şu şekilde evraklara da el konuldu polis tarafından. Ne olabilir bu evraklarda? Yani ne ortaya çıkardı eğer bu şekilde imha edilmeseydi Gökhan Bey? Ne dersiniz?
1: Yani zaten bu ticari faaliyetlerden...
0: Neyi saklıyor olabilirler?
1: Ticari faaliyetlerden edindikleri paraları konuşuyoruz da burada belki de yani gayrimeşru şekilde toplanan, kayda kuyda gerek kalmadan hani bir şekilde kasaya indirilen paraların belki de kayıtlı olduğu evraklardı.
0: Kendi olabilir mi Taha evraklardı. Bey, bu kadar açık bu evraklar böyle bir ofiste tutuluyor olabilir mi?
2: Ya hiçbir suç kusursuz değildir.
0: İlla bir yerde açık verecekler.
2: İlla ki açık verilir ve belli bir güvenlik algısı içerisinde, sonuçta kendi işte denetim mekanizmaları da var bu tarz yapıların. Yani bir şube müdürü var, bölge müdürü var, işte atıyorum üst üste giden bir yapıdan bahsediyoruz ve orada denetimde, örgüt içi yapılanmada, Alihan Kuriş yapılanması içerisindeki denetimde belki sunulması istenen evraklar olabilir, bazı görüntüler olabilir, bazı fotoğraflar olabilir.
3: Fotoğraflar
2: da dikkat çekici.
3: Mekan fotoğrafları özellikle.
2: Örgüt içerisinde
1: mekan fotoğrafı mı, o mekanda bulunan kişilerin fotoğrafı
2: sanki
1: mı?
2: Sanki kişi fotoğrafı, sanki örgüt içerisinde gözükmek istememesiyle beraber örgütsel faaliyetlerde fotoğraflanmış kişilerin afişe olmamasına yönelik bazı girişimler olabilir. Ama benim bildiğim emniyet oradaki bir iğne ucundan bile çıkartır, yani ne var ne yok. Önümüzdeki günlerde görürüz. Şuradaki bu kağıt yığını muhtemelen HD formata gelir yani.
0: Bu durumda Samet Bey,
2: emniyetin öyle kabiliyetleri var çünkü.
0: Evet. Yani sadece MASAK raporu mahkumiyet için yeterli değil. Bu belgeler de eklenerek, değil mi? Bir sonuca varacak savcılıkta.
3: Şöyle, MASAK bankacılık sistemine giren parayı takip edebilir. Acaba bu tür bir yapının tüm parası bankacılık sistemine girdi mi?
2: Değil.
3: Yani orada nasıl abi dedi ya, var.
0: Nasıl, ha nedir
3: 100
0: o?
3: Milyon liranın, 100 milyar liranın çok üzerindedir diye.
2: Evet.
3: Bu MASAK'ın tespit edebildiği rakam fatura verilen, fiş verilen, bankacılık sistemine giren para. Dolayısıyla buzdağının görünen kısmı olabilir.
0: Virgül, hemen geleceğim. İddia ne?
2: Benim 2025 yılında yaptığım röportajda Fatih Süleyman Deniz Olgun kripto para üzerinden belirli kişilere aktarımlar yapıldığı, bunun zaman zaman rüşvet için kullanıldığı, zaman zaman bilir kişileri dava dosyasında manipüle etmek üzere kullanıldığı, zaman zaman hakim ve savcıların tehdit edildiği, bakın bu Alihan Kuriş yapısında ele geçirilen silahlar süs değil. Bu tehlikeli boyutlara varmış bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla iş sadece hocamın dikkat çektiği bankacılık, havale, faturalı işler değil. Bu işin bir nakdi boyut tarafı var. Bir de kripto cüzdan tarafı var.
3: Belki
2: kripto cüzdan
3: altın
2: tarafında
3: gibi.
2: Da Fatih Bey'in o zaman dikkat çektiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı isimlerle irtibatlara dikkat çekmişti. Önümüzdeki günlerde bunlar eklenir mi eklenmez mi açıkçası bilmiyorum.
0: Peki siz tamamlayın lütfen.
3: Altın gibi kıymetli maden konusunda da, yine döviz konusunda, yani paranın bir kısmını da bu tür yerlerde tutabilirler.
0: Yani peki özellikle 2020 sonrasında mal varlığında bir artış görülüyor. Bunu tahmin edebilir miyiz? Niye 2020?
3: Ben onu söyleyecektim biraz önce.
0: Öyle
3: bu
0: mi?
3: Kayyum atanan şirketlerden birisi, Ankara merkezli bir yapı şirketi. Benim de yaşadığım mahallede çokça kentsel dönüşüm projesi yapıyor. Ya 2020-26 arası biliyorsunuz inşaat sektörünün hayli böyle sönük geçtiği bir dönem Türkiye'de. Ama bu şirket inanılmaz bir şekilde bir mahalleyi neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Ve
0: müteahhit firma.
3: Müteahhit firma. Ve bu kentsel dönüşümü Ankara'da

0: şöyle yapıyorlar. Kat artırımı da yok. Fakat mesela altında iş yeri izni olmayan yerlere iş yeri izni çıkardılar. Ve bu iş yerlerini de ciro üzerinden çok iyi markalara, zincir marketlere, bankalara kiraya verdiler. Yani neredeyse tekelleştiler bir mahallede.
1: Neden acaba o vakit?
0: Ve 2020'den sonraki dönemde. Ya muhtemelen şöyle, 2020'den sonra Türkiye'de neler olduğuya bakarsak,

0: Yani belirli yerel yönetimlerde bu yapıya yakın insanların göreve geldiğini izledik. Ve imar izinleriyle ilgili ciddi olanaklar elde etti bu yapı.
1: Peki belediye ile ticari imar ilişkisi kurulması normal değil mi?
0: Belediye ile ticari ilişki, imar ilişkisi kuramazsınız. Yani bir yerin 1/5000'lik, 1/1000'lik imar planları olur.
2: Emsal kararlar vardır.
0: Emsal gabari gibi yani çok çeşitli kıstaslara göre belirlenir o bölgeye ne yapabileceğiniz. Yani konutsa konuttur, ticari alansa ticari alandır, eğitim kültür alanıysa eğitim kültür alanıdır, turizm alanıysa turizm alanıdır. Siz o tür bir ve belirli bir kapalı alan imal etme hakkınız olur. Yani farazi konuşuyorum, 1000 metrekare arsa üzerine 3000 metrekare kapalı alan ilan edebilirsiniz. Soyut olarak, genel olarak yapılır
3: imar
0: planı.
3: Ama o emsal mesela 0.75 artırıldığında...
0: O işte 3 ile çarpılıyor falan ya da...
3: işte o zaman belediye sistemindeki bu gayrimeşru ilişkiler ortaya çıkmıyor mu? Az evvel Semiha Hanım kastettiydi o. Taha Hüseyin Karagöz'ünde az evvel
0: tabii
3: anlattı.
0: Tabii yani şöyle düşünün. 0.5 emsal bir...
3: mi? Hisar Hospital'la alakalı evet, evet.
0: 0.5 emsal konut alanını düşünün bir. Bunu 3 emsal ya da 1 emsal ticari alana çeviriyorsunuz. Nasıl bir rant ortaya çıkar? Daha basite indirgeyerek anlatayım. 1000 metrekare bir arsa düşünün. Üzerine çift daire üzerine 5 katlı bir apartman yapmanız mümkün. Bunu 10 katlı ve 4 daire üzerine bir apartman yapma olanağına değiştirdiğinizde ya da olanağını getirdiğinizde nasıl bir rant yaratılacağını kestirebiliyor musunuz?
2: 30 daire.
1: Şimdi hukuksuz. Rant ya da değil hani bu tarafı mutlaka tartışılır. Usule uygun mudur?
0: İşte paranın
1: değildir.
0: Artışını bu gösteriyor.
1: Evet ama burada benim hani az önce sormak istediğim şey aralarındaki o ticari imar ilişkisinin kurulması normal değilmiş. Şimdi baktığınızda Türkiye siyasetinde uzun yıllar farklı partilere destek veren bir hareketten bahsediyoruz. Seçim dönemlerinde onların da siyasi tercihleri mühim. Hem iktidar seçimi olsun hem yerel yöneticiler seçimleri olsun. Oradan bağlayarak aslında o soruyu sormak istedim.
0: Ya bir lobi gücüyle...
1: Ya çünkü burada şeye de geliyor ya konu, Ekrem İmamoğlu ile arasında nasıl bir bağ vardı diye de hemen tartışılmaya başlandı.
0: Bir lobi gücüyle imar planlarında kısmi, tam revizyonlar, usulsüz belki de ruhsatlandırmalar birçok belediye üzerinden yapılmış mıdır? Olabilir.
1: Evet.
0: Olmaya da bilir. Şimdi ben burada herhangi bir şeyi kastetmeden dikkatli konuşmak istiyorum. Hem soruşturmanın selameti açısından hem de masumiyet karinesi açısından. Ama para trafiğinin özellikle bu dönemde yoğunlaşması, tabii yüksek enflasyonla rakamlar büyüdü, bunun da etkisi vardır. Ama bu dönemde yoğunlaşması, ben inşaat bazlı hareketi bir vatandaş olarak gözlemlediğim için. Yani çok kolay ruhsat aldılar, çok kolay yapılaştılar, çok kolay müşteri buldular.
1: Siyasi bir nedenle mi?
0: Yani siyasi kadrolarla kurdukları iyi ilişkiler nedeniyle diyorum. Ve siz ifade
4: benim
0: ettiniz...
4: Benim bu konuda söyleyeceklerim var Semiha, sıra gelirse. Evet.
1: Tabii ki.
0: Siz ifade ettiniz. Sayın İmamoğlu'yla da yakın bir cemaat olduğu sık sık kamuoyunun gündemine geldi. Yani
1: öyle olduğunu
0: kamuoyunun gündemine geldi.
1: İddia ederek söylemiyorum.
0: Sizin iddianız değil, değil mi?
1: Aynen öyle. Çünkü
0: kamuoyunun gündemine gelen şekliyle paylaşıyorsunuz.
1: 2 gündür gündeme gelen konular.
0: Evet evet. Yani dolayısıyla hani İstanbul'da, Ankara'da belediyeler üzerinden ki bu firmaların ağırlıklı merkezinin Ankara'da olduğunu görüyoruz. Kısmen İstanbul'da. Belki operasyon genişledikçe bunu daha net göreceğiz. Ya da genişler mi bilmiyorum ama genişleyecek gibi duruyor
1: öyle
0: şu haliyle.
1: Görünüyor.
0: Öyle görünüyor. İlerleyen safhada özellikle inşaat şirketlerinin faaliyetlerinin son 5 yılda 2020'den sonra gerçekleştirdikleri yatırımların, projelerin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Nasuhi Bey buyurun.
4: Evet. Şimdi bu tür meseleleri konuşmanın zorluğu, hassasiyeti bütün katılımcı arkadaşlarımı da beni de zorluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hani dikkatli davranmak vesaire ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu tür yapıların sadece tehdit boyutunun devleti ele geçirmek üzerinden değerlendirilmesi de fevkalade eksik olabilir. Yani yapısal olarak devleti tehdit ediyor bir amacı, hedefi olmayabilir ama bunun dışında hayatın birçok alanında yarattığı eşitsizlik

0: Az önce değerli hukukçumuzun ifade ettiği o imarla ilgili hususlar, topladıkları paranın denetimsizliği, Alman istihbaratıyla kol kola giriyor olmaları, hani bunu söylemeyecektim gecenin bu saatinde ama ancak böyle anlatılabilir bu. Şimdi mesela biz arkadaşlarımızdan herhangi birisiyle cebimize 20 milyon euro koysak mesela, büyük bir şey değil de böyle orta ölçekli bir cami, bir külliye yapmak istesek Almanya'da, acaba bize izin verilir mi? Hani şu arsayı alıyoruz biz, buraya böyle bir yapı oluşturacağız dediğimizde hemen Alman yetkililer, tabii ki canım biz size çok saygı duyuyoruz, bu izni veriyoruz mu derler, yoksa bu söz konusu yurt dışına para kaçıran Almanlarla kol kola girmiş olan yapıya hemen anında böyle izinler mi verilir? Orada hani son ifade ettiğimiz o fotoğraflarını gördüğümüz yapının bir sembolik anlamı var. Almanların üst düzeyde buna katılıyor olmasının da sembolik anlamları var. Fakat biz burada hassasiyet gösteriyoruz. Şimdi internette bir takım aklı evveller, yok Süleymancıları savunuyorsunuz. Biz kimseyi savunmuyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Ben böyle bir yapının zaten denetlenmediği takdirde bir şekilde mutlak tehdit üreteceğini hep söylüyorum. Ve bizi yanıltmasın. Yani illa devlete silah doğrultmak, illa darbeye girişmek vesaire gibi alanlarda olmayabilir bu. Yani Semiha Şahin'in, Gökhan Taşkın'ın hakkını yiyor olması da bir tehdittir. Yani onun ev alırken bir şeye 5 lira ödemesi ama bu arkadaşların ona 0 kuruş ödeyip bir takım işleri ele geçirmesi de bir tehdittir. Bu toplumsal anlamda da yaralayıcı bir şeydir. O bakımdan bu tür yapıların, bu üst tabakasındaki istihbarat, para alışverişi, kriminal bir takım hadiselerin üstüne gidilmesi fevkalade anlamlıdır.
1: Evet.
0: Bundan sonra bu yapının içinde olan diğer insanlar da kendi duruşlarını, aidiyetlerini de gözden geçirsinler. Yani nasıl bir yapının içindeler? Samimiyetle verdikleri paralar, gördünüz işte bu evraklar parçalanıyor, ediliyor vesaire. Nerelere gidiyor? Kimlere harcanıyor? Ve aynı bayrağın gölgesinde yaşadığınız insanlar güya gidip bir başka ülkeyle kol kola girmeye başlıyor. Bunların devamının ne olacağına dair hepimizin bir fikri zaten var. Dikkatli konuşuyor olmamız çok sayıda insanı incitiyor olmamakla ilgilidir. Ama onun dışında bunlara kriminal anlamda da, yargılama anlamında da, takip anlamında da asla göz açtırılmamalı. Şu kareleri izlemek bile bize zaten birçok şeyi söylüyor. Yani cebinde 3 kuruşu olan, gidip o 3 kuruşunun belki de yarısını oraya veren, çocuğun burada Kur'an öğrensin ya da başka bir şey öğrensin diye veren insanların paralarını istismar etmek, bunları ticarete dökmek, buradan başka hatlara girmek, başka ülkelerin ilgisine mazhar olmak iyi bir şeyse göreceğiz bakalım bu hesaplaşma nereye gidecek. O bakımdan bence bu son operasyon fevkalade kıymetli. Sonuca ulaşması için de çok ciddi bir titizlikle hareket ediliyor. O titizliği bizler de koruyoruz. Yani konuştuk zaten.
1: Evet.
0: Öyle de devam etmek lazım. Ama burada bir masumiyet falan söz konusu değil. Onu söyleyeyim yani. Onun altını çizeyim.
1: Siz tamamlamış mıydınız Sermet Bey?
2: Ya ben bir şey daha söyleyeyim. Bir de bu tür yapılar genelde ekonomik rasyonalite kriterlerine göre ticari faaliyetlerinde hareket de etmeyebiliyor. Yani siz kendi sermayenizle, kendi olanaklarınızla yapmayacağınız bir işi sizin, bu yapılar yapıyor. Bir kentsel dönüşüm olayı düşünün. Mesela 100 milyona mal olacak bir apartmanı dönüştüreceksiniz. Sizin öz sermayenizi oraya koyma motivasyonunuz olmayabiliyor. Fakat bu yapının bu tür yapıların sermaye sorunu olmadığı için daha uzun vadeli geri dönüşleri göze alabiliyorlar.
3: Ya da müşterisi de hazır olduğu için. Yani
2: tabii,
3: kendi aralarında bir ticaret döndürdükleri.
2: O da var.
3: Ticaretten büyük paralar kazandıkları gerçeği de var.
4: Örgüt içerisinde kapalı, ticareten açıklar.
2: Yani 8 ya, daireli tamam, bir binayı çok spesifik
3: şimdi,
2: bir örnek vereyim.
3: Hocamın verdiği örnekte yani bir apartmanı bir müteahhit yapmayı göze alamıyor ama bu yapı gelip oraya o binayı dikiyor.
4: Ama bunu sermaye riske edilebilir.
3: Sermayeyi riske ediyor zaten, havadan topladığı para ve yine o cemaat içerisinde satacağı adamı da bir şekilde belirlemiştir.
2: Şöyle çok spesifik bir örnek. 8 dairelik bir yapı diyelim 50 milyona dönüşüyor.
3: Yani parayı
2: oradan bir dükkan,
3: sana bunu verdim, bana bunu vereceksin gibi bir dayatmaları da var ya.
2: İmar oyunlarıyla oradan bir dükkan alıyor mesela. Dükkanın değeri 30 milyon. 8 daireye işte daire sahibine kendi dairelerini veriyor. Hiçbir para almadan 30 milyonluk dükkanı dönüşüm bedeli olarak alıyor. Ama bu 30 milyonluk dükkanı şimdi 30 milyon aldı. 20 yılda bir bankaya kiraya veriyor. 30 da oradan aldı. 60. Mesela buna münferit bir müteahhitin dayanabilme veya girme olanağı yok. Ama böyle bir yapı girebiliyor.
1: Peki Alişer, senin paylaştığın bir bilgi notu var. Onu biz şu anda ekrana yansıttık. Birlikte anlatalım mı? Nedir ne değildir?
5: Yani bu doğrudan benim ulaştığım bir şey değil ama şimdi buraya da biraz katkı sağlayacağı için

0: Yapayım. Bir iki notla da söyleyeyim. İddianamede de yer alacak bir bilgidir diye tahmin ediyorum. Çünkü Alihan Kuriş'in evindeki kasasından çıkan görüntüler bunlar. Geleyim kısaca şunu söyleyeyim.
1: Sermet Bey, siz dikkat çekmiştiniz ya, bir de hani altınlar vesaire diye olabilir belki o alanda da. Şimdi bu kasa hangi kasa?
2: Daha
1: Ne
2: büyük
1: açılmış?
2: ülkeler de
1: Nereden
2: olabilir.
1: çıkmış bunlar acaba?
0: Alihan Kuriş'in evinden çıktığı yönünde iddialar var. Yani şimdi hala iddianame aşaması ya da soruşturma
1: tabii.
0: aşaması olduğu için biraz daha ben ifadeleri seçiyorum ama ben kaynaklara güveniyorum bu noktada.
2: Senet var, çok ilginç.
0: Bir senet var ve senetin hacmini de söyleyeyim ben size. 3 milyon dolar değerinde bir çek, gözüken çek. Onun dışında geri kalan altın ve zihniyetin toplam değeri de 27 milyon TL'den
1: 548.
0: fazla. Yani 3 milyon dolar değerinde bir çek.
3: Burada bir Nasuhi Güngör eklemesi yapayım mı?
2: Bu mu abi, o çek değil mi?
3: Alihan Kuriş
1: bu
3: için
1: nedir?
3: Düşük bir rakam.
4: Ya doğru, şöyle. Doğru, çok doğru.
2: Az, evet.
0: Ama yani bir yani sonuçta günün sonunda evindeki kasasından bunun çıkması da birdenbire bir şeyde şey.
2: 2,5 kiloya yakın bir altın var orada aşağı yukarı.
0: Nasuhi abi, bugün çok yani zengin bir profil çizdin. Yani sana para beğendiremiyoruz. Hani böyle öyle bir şey oldu yani. Para.
2: Yani şu 1 kiloluk külçe, 250
4: gramlıklar var. Yok yok, ben para beğendirememek değil. Aslında bak, hayır, bir tane çekte böyle bir şey var. Ya şimdi ya bu konularda bu arkadaşların bu tür paraları nasıl akladığını, hangi mekanizmalarından yurt dışına kaçırdıklarını bu cemaatlerle, cemiyetlerle ilgili yıllarda çalışan bir kardeşiniz olarak bilirim. Onların kasalarda, çantalarda, gariban yurt dışında çalışan gurbetçiler eliyle nerelere nasıl aktarıldığını, götürüldüğünü, deniz yoluyla, karayoluyla nasıl taşındığını da biliyorum. Sadece şeylere bakmayalım, banka hesaplarına, çeklere falan bakmayalım. O yüzden bu rakamlar çok büyük değil dedim. Ama sadece o bir tane çek bile çok büyük bir rakam.
1: Evet. Bir kasa, çok özür dilerim.
5: Söylerse bir zor durumda.
2: Ama
5: hemen
2: bono
5: yani
2: şöyle
5: alıp
2: bu bono
5: yanında bulunduracağı bir para.
2: Ya bu bono çok çek değil. Böyle güçlü bir yapı kimden bono alır? Aldığı bu bonoyu evde niye saklar? Gerçekten enteresan.
0: Galiba bunların da ayrıntı.
1: Karşılığı ben bir, var mıdır mutlaka?
0: Bir iddia olarak ya, bir şey daha ortaya atıp.
2: Yani enteresan bir şey.
0: Daha tam Nasuhi abinin söylediği şeye de
2: ya bir kambiyo senedi.
0: Şöyle de bir iddia var. Araştırılan şirketlerden bir tanesinin gene bu örgüte yakın şirketlerden ya da onun adına kurulan şirketlerden bir tanesinin sermayesi, yani kuruluş sermayesi 1 milyar 358 milyon küsür lira. Ama raporlara baktığı zaman işlem hacmi 34 bin lira.
1: Nasıl oluyor?
0: Yani çok büyük, bu kadar sermayeyle kurulmuş bir
2: nakdi
0: şirket.
2: Koymuşlar mı peki?
0: 1 milyar 350'si o ayrıntısını bende yok. Yani ben bankacılık kayıtlarına böyle bakıldığı zaman.
2: Ödenmiş mi?
0: Yani
2: ödenmişse
0: nasıl
2: ödenmiş? Yani
0: bu şüphemizi de beraberine getiriyor. Bu kadar büyük bir şirketin banka kullanmamış herhalde. Elden yapmış, işte başka türlü yapmış ya da yapmamış ama koskoca şirket.
2: Yani sicil kayıtlarına
0: 34.
2: bakılır da.
0: Anladığım kadarıyla hepsine bakıldığı için yavaş yavaş görüyoruz. Çok büyük bir şeyle karşı karşıya.
2: Yani şey çok enteresan. Yine söylüyorum. Bono neyi ispat? Bono bir ispat ve ödeme aracıdır. Kimden aldılar? Yani
0: garanti gibi mi? Garanti yerine mi kullanılır yani, nasıl bir şeydir?
5: Senet, senet değil mi yani?
2: Evet, bono
5: değil mi? Senet.
2: Senet.
5: Yani Ahmet Mehmet'e bu senet parayı ödeyeceğine dair senet verir.
2: Tabii yani böyle bir güce ticari ilişkide bulunduğu
5: 3 milyon dolarlık
2: kim ödemem mi, ödeme yapmam diyebilir ki yani, bunun bu çok enteresan bir şey. Şaşırtıcı bir şey yani.
1: Herkes şaşırdı
5: senetin
1: buna.
5: Senetin üzerinde kimin imzası var yani onu bono yani büyüterek göremiyoruz
3: çok bilmiyorum.
5: Herhalde.
3: Nasıl oluyor yani?
0: İşte şeyler,
3: bunu götürdüğün zaman parayı alabiliyor musun?
2: Tabii tabii yani bunu yetersiz düzenleyen... Yani.
1: Bir dakika, kaçırdım ne?
3: Yani biraz böyle...
2: Çek değil bu bono.
5: Yani seneti kırdırmak var bir de değil mi? Çek kırdırmak gibi.
2: Ya o faktörün ki bununla olmaz. Faturaya dayalı olması lazım. Ama yani bu kadar varlığın içerisinde böyle güçlü adamın, güçlü bir şahsın böyle bir bonoyu muhafaza etmesi çok enteresan.
1: Ne yapmalıydı?
2: Yani bunu mesela
3: hocam,
2: bu
3: bonoyu bize biraz anlatır mısın? Çünkü yani
5: bono deyince benim de kafam
0: ben
5: karıştı.
0: Bir şey
5: senet değil mi ya bu?
0: Şunu
5: senet
0: farkındayız ama.
2: Senet yani ya. Halk arasında senet denir ama hukuki adı bono.
1: Tamam, biz senet diyelim. Senet. Çok anlaşılır o.
2: Yani senedin, ya çekle senedi karıştırmamak açısından çek değil. Çek bir banka tarafından basılır, kullanıcıya verilir.
0: Nakitin varsa
2: bu
0: mı kullanırsın?
2: Bu kırtasiyeden 1 lira verip alabileceğiniz bir evrak. Ama ispat gücü ve ticari değeri çok yüksek bir evrak.
1: Senet.
5: Çekten
1: senet
5: daha mı güçlü?
2: Tabii ki.
1: Ne anlatıyorsun? Senet
5: bir banka,
1: ne demek?
0: Ya bu mesela kasamda varsa
5: var.
0: Ben ne yapabilirim?
2: Ya bunu imzalayan kimse size 3 milyon doları ödemek zorunda. Ödemediği vakit icraya koyarak devletin
0: yani
2: gücüyle tabii tahsil edersiniz. Ama yani bunun temsil ettiği 3 milyon dolar diyorsunuz.

0: Bunun temsil ettiği rakam ve girilen ilişki güveni gerektirir böyle bir yapıda. Niye böyle bir evrak aldı?
1: Şunu farkındayız değil mi? Bence hala beni hani garip olan ve
0: alıcısı,
1: programı başından
0: bir şöyle beri... Evrak'ı biraz yaklaştırırsanız alıcı kısmı boş.
2: Okuyacak yemin
0: yani
2: ediyorum.
0: Şöyle.
1: Ben de onu nasıl gördünüz? Her hocam kaldı. Ayrı bir yere gidiyor.
0: Ya şurada.
2: İsme kadar gidecek.
0: Ya bu işleri yani sonuçta hukukçuyuz. Şurada şu kısımda iş bu emre muharrer bono.
2: Bir alıverin oradan da bakalım.
0: Bono mukabilinde yukarıda ismi yazılı bay yahut bayan nokta noktaya şu kadar hocam, meblağ ödeyeceğim.
3: Hayır, alıcı kısmı boş diyorsun. Bir dakika, ben senin
0: yani sonradan doldurulacak
2: herhalde. Tabii sizi hayır. Alayım şöyle ben hep
1: sana,
2: beraber.
1: Sana daha net göstereyim de sen
3: bak,
1: daha
3: iyi hocam okuyorsun. Bak burada bir şey yazıyor.
0: Ha, burada var evet. İsim bence var.
3: Bir şey yazıyor.
2: Öyle aranızda sadece.
0: Yok, isim okunmuyor zaten.
2: Herkese, izleyiciye de.
3: Hayır hayır. Yani burada bir şey yazıyor.
0: Bu borçlu. Bakın
3: tamam,
0: şu.
3: Bu borçlu. Bu da borçlunun imzası.
0: O borçlunun imzası. Şurada düzenleme tarihi olur. Şurada rakam. Alıcının adı soyadı. Ödeme tarihi.
3: Tamam, peki görünmüyor mu Alişer Bey?
2: Ha bak, çubuk ben de buradayım dedi.
1: Bir tane hocama gösterdim
2: ama bir anlayamadık.
0: Ya şöyle, şurada rakamla bedel. Şurada ödeme tarihi, şurada yazıyla bedel, şurada borç alacaklının adı, şurada borçlunun bilgileri, şurada düzenleme tarihi ve borçlunun imzaları olur.
3: Buna yani boş senet verdim dediğiniz şey bu mu?
0: Bu boş değil, dolu.
3: Hayır hayır.
0: Alişer Bey'in telefonu.
3: Boş senetten kastım. Yani alıcısı yazılmamış ya.
0: Alıcısı yazılmış. Alişer Bey de var alıcı.
4: Ha, yazılmış.
0: Burada biz göremiyoruz da ekranda çözünürlük okay. Iyi
1: görememenizin
0: değil.
1: Görememenizin bir sebebi var arkadaşlar. Daha soruşturma dosyası olduğu için hayır, oraya onu vermemiş olabiliriz.
3: Ya. Ben ona dikkat çekmek istedim. Evet, hayır, evet. Alıcısı olmasaydı. Hani ben Ahmet.
0: Tabii.
3: Ben Gökhan Taşkın 3 milyon dolarım varmış gibi imzaladım. Geldim verdim size.
0: Tabii.
3: Siz benim aleyhime 3 milyon dolarlık her ben türlü takibi yapabiliyorsunuz.
0: Tabii.
3: İcra ediyorsunuz. Ev, bark, araba ne varsa alabiliyorsunuz.
0: Tabii hepsini aciz
2: hiçbir
0: falan.
2: Hiçbir şey yoksa buna rağmen verdiyseniz.
0: Aciz belgesi alınır
3: ama
0: hakkınızda.
3: Ama işte güvene dayalı olması o nedenle. Yani 3 milyon dolarlık senet verebilecek bir şahsın senetini alıp Alihan Kuriş
0: evinde niye
3: muhafaza koyuyorsa. Demek ki bildiği, tanıdığı yani varlığına güvendiği bu paranın olduğunu bildiği birinden aldı bu seneti.
2: Niye evinde muhafaza etmesi normal gelmiyor mu?
0: Ya bu kadar yüksek rakamlı bir kıymetli evrak bankada genelde evet, tahsil için bırakırsınız. Bakın bankaya girmiyor dedim ya, onu anlatmak için söylüyorum.
2: Ne girmiyor bankaya?
0: Paranın çoğu bankaya girmiyor bu yapılardaki paranın çoğu.
2: Niye? Muhtemelen.
3: Elden ele yani
0: elden
3: banka sistemine girmedi.
0: Bu evrakın vadesi geldiği gün.
1: Çünkü iz bırakmamak için.
0: Tabii
1: iz
0: bu evrakın vadesi geldiği gün muhtemelen evrak sahibi Alihan Kuriş diyelim. Bir yakınını, bir adamını gönderecekti borçluya. Parayı nakit olarak alıp
3: 3 nakit milyon olarak, dolar nasıl nakit olarak taşınır baba ya?
0: Bir valize sığar 3 milyon dolar.
3: Tamam, bir valizle o da bir bankadan çekilmeyecek mi? Adama sormazlar mı
0: i̇şte
3: ya?
0: İşte döviz büroları operasyonu belki de
3: o zaman bu döviz bürolarına da yansıyacak bir şey. Yani bu yani, kadar para o kadar az evvelki
2: görüntülerde. O zaman bambaşka
3: görüntülerde,
2: bir niyet mi var ortada?
3: Ya balya balya dolarlar vardı. Balya
4: hocam,
3: balya.
4: Valizle taşırsınız. Kameraları bantlarsınız, sorarlarsa jammer dersiniz.
0: Ya bakın, bu evrakın burada bulunması çok olağan dışı.
1: Birkaç da şunun farkındayız değil mi? Az önce söyleyecek mi? Konuştuğumuz kişi bir cemaat lideri değil artık. Yani şunlarla uğraşır mı cemaat lideri? Yani insan şey yapan, evet artık bu. Yani suç değil, yani azından ticaret adamı diyeyim hadi şimdilik. Ben
3: İlk arandığı adreste yakalanamadı.
0: Şöyle,
3: kaçtı
0: Alişer
3: başka
0: Bey,
3: adreste yakalandı.
0: Bakın, ticaret ehli bu tür evrakı şeyde
1: kaldırmaz.
0: Tutmaz.
1: Bu da kaldırmaz yani. Evet, ticaret
0: götürürsünüz gibi. Çalıştığınız bankaya tahsil için bırakırsınız. Günü geldiğinde de banka bir mektup gönderir borçluya, gider orayı öder. Dolayısıyla bu işte olayın nakit üzerinden, asıl olayın nakit üzerinden döndüğünü gösteriyor. Ve bu evrakın temsil ettiği bedel tüm burada görünen altınların birkaç katı.
3: 27 nasıl? Milyonluk altın varmış.
0: Ya yani işte ben dedim ya 2-3 kilo gibi. Yakını bir 2-3 kilo.
3: 3 milyon dolar 6 katı.
0: Yani. Yani 2,5-3 kilo bence civarı bir altın görünüyor ekranda. Demek ki o görünmeyen kısımda da ya şu 1 kiloluk bir külçe. Şunlar 250'şer gramlık.
2: Çok hakim bu arada. Sermet Bey. Peki bir şey soracağım. Nice zengin insan var. Hani kasasında vesaire bu oranda bir çek bulundurmaz götürür. Bunu zaten
0: ya şöyle
2: bir çekincesi olmadığı için bunu bankaya mı verir?
0: Tabii yani TÜSİAD üyelerinden birisini düşünün. Ülkemizin çok zengin iş
2: evet,
0: insanları var. Adlarını vermeyelim.
2: Evet.
0: Gidin evinde arama yapın. Belki sizin benim evimdeki kadar para çıkmaz.

0: Burada var mı evinde bu kadar parası?
1: Yani
0: hani bu kadar parayı geçtim, kasası zan altında olan bırakma. Var mı acaba?
2: Yani şöyle.
3: Biz gazeteciler...
2: Şimdi vergi rekortmanları listesi...
0: Bana bir sessizlik geldi o.
2: Vergi rekortmanları listesi yayınladı değil mi? Bu geçtiğimiz hafta içi.
0: Evet.
2: Mesela oradaki yüzün içindeki hiçbir rekortmanın evinde böyle bir para çıkmaz. Öyle söyleyeyim.
3: Tamam, bu daha anlaşılır oldu. Bizim de gazetecilerin de zaten öyle...
2: Sayın Selçuk Bayraktar da herhalde birincisi.
0: Burada sessiz
2: Rahmi Bey vardı.
0: Alişer herhalde onların evinde başka.
2: Çıkmaz yani, ben eminim.
0: Çıkar mı ya?
4: Ya şöyle, bir kısmı ziynet çıkar da hani 3 milyon dolar mı dediniz?
3: Senet 3 milyon dolarlık.
4: Çok büyük para yani.
2: Ya bir de bir tek senet yani, hani tek niçin senet evinizde tutarsınız?
3: Bütün bunlar Alişer Bey'in parmağıyla biraz daha büyütmesine bağlıydı.
0: Evet, buraya eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
2: Yani ben bu bononun özellikle irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Şu çıkanları tekrar bir hatırlatayım. 3 milyon dolar değerinde çek, 27
2: çek
0: milyon...
2: Çek değil, senet o. Bono yani.
0: Tamam, aynen, senet, bono. 27 milyon 548 bin küsür TL değerinde altın ve ziynet eşyası.
2: 4 kilo.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Alihan Kurucusu Çorbit yönelik yürütülen soruşturma. Bunlar bugüne de geçirilenler mi Alişer?
5: Öyle gözüküyor çünkü ikamete bugün girildi diye biliyorum.
0: Peki.
2: Bu da şey herhalde, ben bilezik zannettim ama levha altın.
0: Levha altın nedir?
2: Böyle kuyumcular kesip satıyor.
4: Evet. Anadolu'da çok yaygındır bu birikimde, hani ne derler? Alımla ve satımla makas
6: zarar edilmesin diye
4: şey, evet, olduğu için hani o şey haberlerini çok okuruz ya, eşi evde temizlik yaparken çöp zannedip gazete kağıtlarıyla beraber attı, 4 milyon liralık altını çöplükte arıyorlar falan, böyle şeyleri genelde.
2: Ya bu evde tutulmayanı da vardır bunun, yani bu evde tutulan zor durum içindir. Muhtemelen böyle...
3: İşte o yüzden dedim yani, herhangi bir durumda
2: bu hemen
3: kaçarken alıp yani kaçarken yanına
2: zaten
3: alıp
2: yakalanırken herhalde telefonunu bir yere bırakmış.
4: İşte o da mesela çok ilginç.
2: Başka bir yerde, gizli yani bir bölmede.
3: İkinci bir yerde yakalanıyor.
4: Savcılığın, daha doğrusu adli kaynakların, adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Alihan Kuruş'un resmi ikamet adresine gidiliyor ve gözaltı yapılmak isteniyor. Cep telefonu resmi adresinden sinyal veriyor. Ancak kendisi yok. Daha sonra başka bir adrese baskın düzenleniyor. O adreste arama yapılıyor. Yine ortaya çıkmıyor.
3: Gizli bölmede.
4: Bunun üzerine hem resmi adresinde hem de o mevcut ikinci adreste, ikinci adres herhangi bir kaydı kuydu yok yani, saklandığı bambaşka bir adres. Daha detaylı arama yapılması sonucunda gizli bölmede yakalanıyor. Dolayısıyla
0: evin içindeki bir gizli bölme,
3: bir dolap. İnsanın artık neden evde gizli bölmesi,
4: ambar mı, hangar, ne bilmiyoruz yani, o kadarı paylaşılmadı.
3: Kimin gizli bölmesi vardır?
0: Ne?
3: Kimin gizli bölmesi vardır, evet, yani? Ve bu bile büyük bir soru işareti.
2: Şu sağdaki de lüks bir mücevher takımına benziyor. Ya gerçekten çok enteresan yani.
3: Bir kuyum ilgisi var galiba.
0: Ondan
2: yani şöyle. Ya bakın, burada ben yanlış anlamayın şeyi bilirim.
4: Hocam burayı şöyle izah edebilirim.
2: 27 milyonluk altın yok. Muhtemelen o da çok pahalı bir mücevher
4: bir
2: takımı.
4: Bir şey yapısından, buyur, bahsediyoruz. Yani çok tanınmış bir yapıdan bahsediyoruz. Adam dese ki benim düğünüme sonuçta hani bütün o inananlar, iş adamları, şunlar bunlar falan, hani ziynetler, ama şu bono konusunu,
2: evet işte onu,
4: ya belki de çok nadir insan fark edebilir, siz fark ettiniz yani.
2: Ya, bu yani gerçekten dikkati cazip bir şey. Hiç göz ardı.
5: Bono yurt dışında bir işe yarar mı? Sadece Türkiye mi?
2: Hayır, Türkiye'de tahsil kabili.
3: Bu yani, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda.
4: Almanya'ya gitse bozdurmuyor.
2: Hayır, bunu mu? İşte bunu burada tutması enteresan. Yani böyle birinin ticari daha ilişkide bulunduğu birinden
4: hocam, sevgili kaçarken dostum, bir işine yaramıyor o
3: hayır,
4: zaman.
3: Hayır, kaçarken daha bir işine yaramıyor.
2: Bunu almazsınız böyle
3: bu organize suç örgütlerinin falan, özellikle çek senet tahsilatı, senet diye özellikle vurguluyorum. Çek senet tahsilatı yapanlar da böyle bilmem ne grubuna işte silahlar ele geçirilir falan. Bir de bir tomar senet ele geçirilir. O senetlerdir işte çöküp aldıkları
2: ya, o da olmaz,
3: paraya çünkü çevirmek istedikleri evrak. O nedenle yani
2: bu adam, o zaman da birden çok o evrak olması lazım.
3: Bu senedi neden kasasında tutar?
0: Evet. Yani
2: bu çok enteresan.
0: Burası biraz dikkat
2: çekici. Ben de bunun cevabı yok.
0: Acaba

0: Nasuhi Bey, sizin var mı eklemek istediğiniz bu noktaya? Konuyu da artık yavaş yavaş toparlayıp değiştirelim.
1: Yani arkadaşlarımın hem kuyumculuk hem ziynet anlamındaki uzmanlıklarına benim ekleyebileceğim bir şey yok.
0: Diyecek bir şey kalmadı.
1: Çok teşekkürler. Evet ama yok, bence altını çizdikleri noktalar şöyle çok önemli. Ya burada nasıl bir para trafiğinin yürüdüğüne dair buna mikro örnekler, ama bunun çok daha makrosunu olduğunu da ben de anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Tekrar söylüyorum, devlet, denetim ve hedef. Yani böyle hedefsiz bir takım topluluklar ortalıkta canları nasıl isterse öyle davranırlarsa olacak olan budur. Yani ya Almanya'ya ya Fransa'ya kaçar davulcu zurnacı hikayesinde olduğu gibi.
2: Bu arada bir şey var, örgüt içerisinde yayınlanan bir dokümantasyonda Alihan Kuriş için kullanılan sıfat ve ünvanlar bir levha halinde işlemeli. Zamanımızın imamı, zamanımızın tasarruf sahibi, zamanımızın müminlerin emiri, sıklıkla kullanıyor emirül müminin, zamanımızın insanı kamili, mürşidi kamili, tecelli merkezi, yani zat-ı ilahinin tecelli merkezi.
3: Bu biraz şirk olmuş ya.
0: Ne acayip.
2: Nuru Muhammedi'nin makam sahibi, Es-Seyyid, Es-Şerif, Es-Şeyh.
3: Yani bunlar onlara
2: ait. Bunlar sıfatlar. Yani,
0: ne anlama geliyor onlar?
2: Burada itikadi konuda çok ciddi sıkıntı var. Burada şeyi başta nasıl ayırdıysak, hani samimiyetle din, iman, vatan, işte kitap, Kur'an peşinde giden insanlarla bu örgüt şemasını nasıl ayırdıysak, bence şu ayrım konusunda da hem bir şart düşelim hem de bir tavsiyede bulunalım. Efendim, ucu dışarıdan kök alan hiçbir ağacın meyvesinin zehirlemediği bir sonucu görmedik memleket olarak. Bir ucu Amerika'ya dayanıyordu başka yapıların. Türkiye'de inanç üzerinden yaptıkları terörü hepimiz şahit olduk. Yani bir yapı size Allah Allah diye gelip Köln'de böyle bir yer inşa ediliyorsa, ben olsam şöyle düşünürüm. Derim ki ya arkadaşım, Fransa'da adam Gazze'deki katliamı dile getirdiği için ülkesini terk etmek zorunda kalan sanatçılar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenciler üniversiteden atıldılar. Böyle bir ekosistemi içerisinde siz nasıl var oluyorsunuz? Bir yapı sizi devletinizle, milletinizle karşı karşıya getiriyorsa, polisinizle, askerinizle, size imarda, iskanda, şunda bunda usulsüzlükler yaptırıyorsa, bilin ki o yol sizi Allah yoluna götürmüyordur yani. Dolayısıyla burada da bu çağrıyı yapmak galiba bugün yaşadığımız bütün bu inanç üzerinden elde edilmek istenen ve sonu trajik biten bu öykülerle ilgili galiba üzerimize düşen bir sorumluluk.
0: Peki, var mı eklemek istediğiniz? Artık buradan siyasete doğru gidelim. Nasuhi Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi dün AK Parti 25. yıl kutlamaları vardı. Siz de oradaydınız. Uzun saatler yayında yaptınız.
1: Evet.
0: Hem burayla başlamış olalım, hem de Türkiye Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretinin gündemde olduğunu söylüyor. Hatta onunla ilgili bir ses de var. Eğer hazırsa onu da verebiliriz hemen. Yoksa AK Parti'nin... Hazır mı arkadaş? Peki, o hazırmış. Tamam, onu bir verelim, duyalım.
4: Ama şunu belki söyleyebilirim ben. Bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı İnşallah Şam'da göreceğiz, Emevi Camii'nde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Şara'yla kol kola, el ele iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterebilecekleri bir anın fotoğrafını hep beraber görmüş olacağız. Ama şunu belki...
0: Peki, sesi dinledik. El Cezire'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğim. Suriye yalnız kalmayacak. İstikrarını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Suriye Kürtleri de barış ve istikrardan payını alacak diyor. Buyurun Nasuhi Bey. Ben değerlendirmenizle başlayalım.
1: Evet, Nuh Yılmaz eski bir meslektaşımız aynı zamanda. Evet. Devlet katında da hem dışlarında hem de şimdi büyükelçi olarak çok önemli görevlerde bulunan, hali hazırda da bunu sürdüren bir arkadaşımız, Türkiye'yi temsil eden bir diplomat. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili akşam saatlerinde ben de birkaç

0: Kaç temasta bulundu.
1: Hı.
0: Belirlenmiş bir tarih yok henüz ama
1: Hı.
0: bu yıl içinde yapılmasına dair bir sadece planlama var, genel bir planlama. Tabii ki çok yaklaşmadan ona dair bir tarih elde etmemiz kolay olmayacak. Bunun güvenlik boyutu da var, elbette stratejik tarafları da var. Ama anlamına gelince, sembolik anlamına. Şimdi yıllarca o söyledi, bu söyledi bilmem ne falan. Aslında Türkiye'nin Suriye ile ilgili yapıp ettiklerini doğru anlamama çabasının getirdiği bir saptırmaydı bu sürekli. Hani Emevi Camii'ne gidiyordunuz, namaz kılıyordunuz falan diye. Suriye devrimi bunların her birine gayet net ve tokat gibi bir cevap oldu. Suriye halkı kendi iradesini eline aldı ve şu anda orada çok ciddi bir yapılanma süreci devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye müzahir bir takım tehditleri de yine Türkiye'nin de çok ciddi katkılarıyla bambaşka bir noktaya getirdiler. Bu terörsüz Türkiye dediğimiz o büyük projenin, barış projesinin de bir parçası olarak Suriye'de işlemeye devam ediyor. Ama elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şam'a gitmesi ki Ahmet Eşşara ile Türkiye'de birden fazla görüşme yaptı. En son NATO zirvesinde de buradaydı. Türkiye Suriye'yi hiçbir zaman, şimdi arkadaşlarımız çok anlamlı bir kadroya geçtiler, yalnız bırakmadı bu hikayesinde. Başından beri yani Suriye yapayalnızken, Türkiye'de de çok fazla muhibbi olduğu için, yani sevdalıları diyeyim tırnak içinde rahatlıkla, İran ve Rusya maalesef Suriye'yi işgal etmişken, yani orada insanları öldürürken, ülkeyi alt üst ederken, kaynaklarını sömürürken ses çıkarmayanlar kıyamet koparsa da Türkiye-Suriye ittifakı gelişerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti de bunu taçlandıracak, daha anlamlı hale getirecekti. Tabii Emevi Camii'nde namaz kılmanın sembolik bir tartışma olarak da, tarihsel anlam olarak da çok yüklü bir anlam haritası var. O kısmı da önemli ve tekrar söylüyorum, bu ziyaretin gerçekleşmesi çok kuvvetli ihtimal ama gününe, zamanla dair bir planlamadan en azından bana henüz söz etmediler. Belki bilen de vardır, bilmiyorum.
1: Peki. Biraz da düne gidecek olursak Cumhurbaşkanı'nın hani mesajları açısından aşılan zorlukların da altını çizmişti. Burada tabii teşekkürleri de vardı. Elbette terörsüz Türkiye sürecinde altını çizdi. Buralardan eklemek istedikleriniz de var mı? Nasıl bir kutlamaydı? Ne gördünüz?
0: Tabii çok hızlı. Bugünkü yazımda da dile getirmeye çalıştım. Dün de sen de aktardın. Teşekkür ederim. Yayınlar yaptık AK Parti'nin önemli isimleriyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 50 dakikayı aşan konuşmasında ifade ettiği birkaç husus var. Ben onların altını hızlıca çizmek istiyorum. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatında ve üslubunda şöyle bir özellik var. Bir şeyi tekrar etmekten ve tekrar kamuoyuyla paylaşmaktan, kendi kitlesine, Türkiye'ye ifade etmekten çekinmiyor. Hani bunu bir kere söyledim, bir daha söylesem olmaz gibi bir yaklaşımı yok. Aksine, eğer bir meselede vurgu yapmak istiyor ve orada hedefe gitmek istiyorsa bunu defalarca tekrar ediyor. Bütün seçim süreçlerinde de hepimiz buna tanık olmuşuzdur. Şimdi Türkiye'nin altyapısına dahil, yani o eskimiş altyapısı, havaalanlarından köprülere vesaire, çok geniş bir alanda hem orada kullanılan bütçeyi hem buradaki yenilenmeyi tekrar bu konuşmasında ifade etti. Ama bu konuşmanın tabii ki dikkat çekici olan hususlarından bir tanesi vesayet odaklarına karşı verilen mücadeleydi. Ben de bugün bunu dile getirmeye çalıştım. Çünkü Türkiye'de siyaset maalesef 12 Eylül'den sonra da özellikle, öncesi başka bir hikaye tabii, onları da konuşabiliriz ama başka bir vakitte, 27 Mayıs darbesi vesaire muhtıralarla bambaşka bir noktaya evrildi. Yani 12 Eylül yönetimi çok çabuk darbeden sanki çıkıyormuş da demokrasiye geçiyormuş havalarıyla 82 Anayasası referandum falan yaptılar ama sonuç itibariyle Türkiye 7 yıl boyunca o darbenin, o cuntanın başındaki ismin cumhurbaşkanlığıyla siyasi hayatına devam etti. Merhum Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, siyasetin irade sahibi olması konusunda bir umuttu. Ama kuşkulu ölümü buna da izin vermedi. Sonrasında ise kapatma davaları, yani Refah Partisi'nin, Fazilet'in kapatılması, 28 Şubat'ın o zehirli atmosferi, postmodern darbeler, yani bu postmodern lafına da bugün bir şey düşeyim, bir şerh düşeyim. Yani o zaman bunu söyleyenler, işte balans ayarı verdik demokrasimize falan diyenlerin şirinleştirme ifadeleriydi bunlar. Bunlar aslında çok yakışıksız, çok eşkıyaca ifadeler. Çünkü Türkiye'de millet iradesine el koymanın ifadeleri bunlar. Postmodern darbe, işte siyasete, demokrasiye balans ayarı vesaire. Şimdi gelelim hikaye. 2002 AK Parti'nin iktidara gelişi. AK Parti 25 yıldır kurulmuş bir parti. 25. yılını dün kutladı. 24 yıldır da yaklaşık AK Parti hükümetleri ve Sayın Erdoğan iktidardılar. Bu iktidar sürecinin Elbette eleştirilebilecek birçok noktası var. Bunları da elbette konuşabiliriz. AK Parti'nin de dün konuştuğumuz önemli isimleri bu yönde geleceğe dair hep bir muhasebe içinde olduklarının da altını çizdiler. Ama ben başlı başına siyasetin üzerinden vesayetleri kaldırması, bürokratik vesayet ve diğer alanlardaki gizli bir takım vesayetler, hatta bazı medya kuruluşlarının vesayeti, hatta bazı sermaye sahiplerinin vesayetinin kaldırılmasını fevkalade önemli bulduğunu gördüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu noktaların altını çizdi ama

0: Tabii ki bir vesayet daha vardı ki işte geçtiğimiz haftalarda değerli arkadaşlarımızla da senle de hep birlikte takip ettik. Terörsüz Türkiye sürecinde bir çerçeve yasağı ortaya çıktı. Bu sıradan bir yasa düzenlemesi olarak görülemez elbette. Yani Türkiye'nin sadece terörsüz Türkiye hedefi değil, terörsüz bir bölge hedefini ifade ediyordu. Buna da işaret etti Sayın Cumhurbaşkanım. Hep barışa ve istikrara katkı sağlayan bir ülkeyiz dedi. Böyle bir çerçeve konuşması vardı ve bence silahlı vesayetin de Türkiye siyasetinin üzerinde en azından belli yapılar üzerindeki o etkinliğinin, o yönlendiriciliğin ortadan kalkması demokrasimizin çıtasını yükseltecek dedi ve Suriye ziyaretiyle ilgili de tekrar bir açıklama var. Acaba bu yeni mi? Onu bilmiyorum. Görünce hemen sormak durumunda size.
1: El Cezire'ye vermiş
0: Bir
1: olduğu
0: son dakikam.
1: röportajda. Evet.
0: Ha evet.
1: Ve orada şöyle
0: Tamam.
1: devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunuyor. Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacaktır diyor verdiği röportajda. Bunu da değerlendirebiliriz kısaca. Ataha Bey varsa söylemek istediğiniz, Gökhan Bey aynı şekilde tarafta.
2: Mekke
0: Ben bir
2: Anlaşması'nın
0: cümle söyleyeyim
1: tabii ki.
0: sonra
1: Buyurun.
2: Suriye'ye
1: Çok
2: gidecek
1: özür dilerim.
2: olması.
1: Nasuh Bey
2: Tabii.
1: hemen tamamlasın. Buyurun.
0: Tamam. Sevgili Gökhan kusura bakma. Bir cümlecik sadece şöyle söyleyeceğim. Türkiye'nin barışla ilgili söylediklerini siyasi sınırlarının dışında olduğunu hep söyledik, hep konuştuk. Ben de kendim naçizane ifade ettim. Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürt gruplar, farklı toplulukların Türkiye'ye tehdit arz etmesi bir yana terör örgütü vesaire gibi Türkiye'nin kader ortakları olması noktasında bir barış projesi bu. Ama Mekke Anlaşması bunu bölgenin de sınırlarının dışına çıkardı. Pakistan orada dikkat çekerim. Yani bu çok daha geniş bir barış havzasına işaret ediyor.
1: Peki,
0: Evet,
1: buyurun.
0: kusura bakmayın. Teşekkür ederim.
2: Nasuhi abi zaten
1: Teşekkür
2: tamamladı. Benim söylemek, dikkat çekmek istediğim de buydu açıkçası. Yani Suriye'de Türkiye'nin nasıl bir hakimiyet, hakimiyet demeyelim aslında da mevcut yönetim üzerindeki etkisi ve bölgede barışın tesis edilmesi, Suriye'deki mazlumların bir şekilde bu eziyetten kurtarılması için nasıl bir gayret sarf ettiğimiz ortada. Ve şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin de 1984-2026, 42 yıldır devam eden bir terör belasından kurtarılabilmesi için bu konuda attığı çok fedakarca, çok cesaretli bir adımın üzerine bölgede de tabii ki bunu tahkim etmesi açısından Suriye'deki Kürtler, PEJAK, İran'daki Kürtler bilemiyorum yani PKK'nın İran kolu orada bir soru işareti olabilir ama ben oranın da artık bunca yapı silah bıraktıktan sonra bir şekilde buna direnebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla biraz evvel sevgili Nasuhi Güngör'ün söylediği gibi terörsüz bölge, sıkıntısız bölge bunu başaracağız gibi görünüyor. Bunu başarmamız demek birçok şeyin önünü açmamız olacak. Yani Türkiye 42 yıldır ne cefalar çekti. Bu cefalar bitecek. Önümüze bakacağız. Bölgeye birilerinin gelip okyanus ötesinden çomak sokmasının da zannediyorum ki artık tedbirini alabilecek güce eriştik ve bu noktaya bu şekilde geldik.
1: Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Alayım.
3: Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı siyasi hayatı boyunca çok ciddi başarılara imza attı. Çok ciddi ilklere imza attı. Ve bu ilklerin bir kısmı ülkemiz içerisinde. Bunun içerisinde işte Ayasofya Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sayabilirsiniz. Bürokrasideki vesayetin askeri vesayetin ortadan kaldırılmasını sayabilirsiniz vesaire ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisi elbette ki Türkiye ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye gitmesi aslında bir yeni bir adım falan değil. Aslında pek çok adımın son noktası. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Libya'da Tobruk ve Bingazi, Trablus cephelerini birleştiren bir lider olarak ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi olmasaydı biz bugün Libya'da Türkiye'nin petrol, doğalgaz araştırmalarını karşılıklı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarından bahsediyor olamazdık. Hatta Kuzey Afrika'da bu denli bir istikrar ikliminin olduğundan bahsediyor olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Somali'nin, Somaliland ve Somali olarak bölünmesinin öne geçmiş bir liderden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Kafkas cephesinde pek çok birleştirici rol oynadığı gibi Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması, oradaki çetelerden arındırılması ve yeniden azad olunmasında o geçit töreninde Sayın Aliyev'in yanındaki o duruşu gözümüzün önüne geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün tek ve parçalanmamış ve güneyimizde bir terör devletinden bahsetmediğimiz Suriye'den eğer bunu masaya yatırıp bunu konuşabiliyorsak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın %0.1'lerin falanca bakanlıklar, falanca müsteşarlıklar pazarlıklarıyla beraber masalarda meze edildiği dönemde kendisine sorulduğunda bu mültecileri ülkesine geri gönderecek misiniz denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben kimseyi ölüme göndermem, buna vicdanen benim halkım da razı olmaz, ben de razı olmam demiş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla Şam'a gidiş aslında bir başlangıç değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Mekke anlaşmasıyla neşvinama bulan, bugün dün neredeyse karadan kesilmek suretiyle adaya dönüştürülmek istenen, Katar'ı en zor gününde yalnız bırakmayan, en zor gününde Nijer'ini, en zor gününde Bosna'sını, en zor gününde bütün o gönül coğrafyasını zor gününde bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar isteseydi çoktan giderdi. Kimler gitti ya şeye? Şam'a Macron'lar gitti, onlar gitti, bunlar gitti ama Sayın Cumhurbaşkanı burada bence mütevazılığını konuşturarak çok sabırlı bir duruş sergiledi. Bunun bir yansıması da şu, Ankara özellikle Suriye'de az önce Gökhan abinin ifade ettiği o etkisinin çok da görünür olması taraftarı değil sürecin başından beri. Ankara biraz şunu istedi, burada artık yeni bir yönetim var. Ben onun ihtiyaç halinde danışabileceği ve destek alabileceği yakın bir komşusu, kadim bir komşusuyum. Ben onun üzerine tahakküm kurmuyorum. Evet. Biz iyi ilişkiler temelinde kardeşlik hukukuna dayalı yüzyıllardır süregelen
2: mütevazılık. Onca
3: bu da mütevazılık.
2: Onca Suriyeli mazluma sahip çıkan ülkenin.
3: Ama şunu tam olarak oraya geleceğim ama şunun hakkını teslim etmek gerekiyor ki Suriye'de bugün mazlumların rahat bir nefes aldığı bir iklimden bahsedebiliyorsak onun bedelini bugüne kadar ödeyen isim Recep Tayyip Erdoğan'dır efendim.
1: Peki. Alişer, senle devam edeyim. Dün partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçen 3 vekil ve 7 belediye başkanı vardı. Bunlara da rozetleri takıldı. İyi Parti'den istifa eden 2 milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'a Erdoğan rozetlerini taktı. Mustafa Bilici resmen AK Parti'de ve belediye başkanları var. CHP Ankara Gölbaşı, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı, Şırnak İdil Belediyesi, Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi, Domaniç Belediye Başkanı ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti. Tabii bir taraftan insanlar işte bunu böyle kendi aralarında tartışırken ya siyasi adiyetler neden bu kadar işte kolay değiştiriliyor? Sadece rozet değiştirmek değil, burada savunulan fikirler vesaire ihanet midir değil midir, sistem mecburiyeti midir? Gelecek mi devamı sence? Var mı duyumların?
4: Ben artık bu geçiş, bir kere şeyi her seferinde söylüyorum, baştan söyleyeyim, ben bu geçişleri doğru bulan isimlerden değilim. Yani hangi partiden hangi partiye geçerse bağımsız devam etmeleri gerektiğini ya da siyaseti bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Başka partiye geçen siyasetçilerin ya da belediye başkanlarının. Ama benim artık şu nokta itibariyle gördüğüm kadarıyla bu isimler, yani AK Parti'ye geçişler özellikle devam edecektir. Ama artık kontrol AK Parti gibi görüyorum. Yani her isteyen AK Parti'ye giremiyor. Yani ben artık AK Parti'den ya da işte Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin artık burada karar verici olduğunu çok net görebiliyorum.
3: Aşağı, yani zaten öyleydi.
4: Yani şöyle, hani başlarda belki daha hızlı bir şey olabilir, geçişler olabiliyordu ama mesela artık özellikle
3: mesela başlardan şeyde beri deneyen pek çok belediye başkanı, büyükşehir geçemedi.
2: Geçmek istedi, İzmir. Kabul görmedi.
3: Tabii yani. İzmir en sonuncusu İzmir ama sonuncusu İzmir.
1: Ne oldu Cemil Tugay? Yani bekleniyordu, kesin gözüyle bakılıyordu.
4: Yani Cemil Tugay benim hani ifade edeceğim mesela geçişlerden Ümit Dikbayır.
1: Ona da Meral Akşener'in engel olduğu
4: iddiası var. Orasına hakim değilim ama artık şunu görebiliyorum. Yani AK Parti'ye yönelik geçiş yapmak isteyen fazla isim var. Ama AK Parti artık biraz daha durduruyor. Yahut da hani herkesi almıyor. Öyle bir noktaya gelmiş durumda. Bu hani doğrudur yanlıştır, bunun AK Parti'ye ne kazandıracağı noktasında benim kafamda soru işaretleri var. Yani ben bu belediye başkanlarının geçişinde de sonrasında tekrar aday olacaklar mı olmayacaklar mı, ne karşılığı alacaklar, bunların hepsinin bakılması gerektiğinden yanayım. Ama şu bir gerçek olarak karşımıza şey yapıyor. Hem dünkü 25. yılla hem de Suriye sahasıyla izinle bağlayıp böyle bir sona geliyoruz diye tahmin ediyorum. Yayıcı olduğum için şey yapabiliyorum. Ben de onları bir toplayayım. AK Parti'nin merkez olduğunu artık aslında. Yani bir çekim gücü haline, tam onu söyleyecektim aslında. Kendisinin merkezde olduğu ve bir çekim

0: haline geldiğini görebiliyoruz.
1: Öyle
0: buradaki
1: oldu.
0: En büyük mesele de 25. yılında ki bir parti 24 yıldır iktidarda, yani kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelmiş ve aralıksız bir şekilde iktidara bırakmış. Pek çok rekoru, dünyada da rekoru barındıran bir şey. Türkiye'de tek rakibi Cumhuriyet Halk Partisi. O da 1923-1950 dönemleri yani. O da aşılacak gibi görünen bir rekor. Dolayısıyla AK Parti artık bir merkez haline, AK merkez haline gelmiş durumda ve bunun içerisinde bir şeyi muhalefetin de anlayamadığı, belki burada hani görülmesi gereken de şu, AK Parti kendi içerisinde de bu değişimleri ve dönüşümleri yaparak bugünlere, buralara geldi. Neden böyle söylüyorum? Bence kuruluşundaki ilk belki de 7-8 yılı bugün pek çok AK Parti'nin önüne koysak kendilerinin bile itirazları olacak. Siyasetleri, yaptıkları vardı. Değişimi, dönüşümü yaşadı. Sonrasında pek çok değişim, dönüşümde bazen Türkiye'nin içinden, bazen de dışarıdan müdahalelerle ya da müdahale girişimleriyle de katılaştı, sertleşti, ona göre siyaset yaptı. Bunlardan bir tanesi de Suriye'ydi. Suriye sahası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatça ve hatta bence orada karşılanmasıyla göreceğimiz kahraman bir şekilde karşılanacak, ama oralara da kolay gelmedi Türkiye. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarıyla örgüt orada bir yapı oluşturmaya çalışırken biz iki kere oraya girdik, askerimizle girdik ve sahada kazandıklarımızı masada, sonra masada kazandıklarımızı aynı şekilde tekrar sahaya yansıtarak, Şam'a bir ziyaret olacaksa onların sonucunda olacak. Bütün bunların hepsini nereye bağlıyorum? AK Parti'nin bu değişim, dönüşüm, bazen çarpışarak bazen mücadele ederek getirdiği değişimde önümüzdeki yüzyıla işaret eden başka bir nokta da var. Gene o da Suriye. Doğru bir politikaydı. Bundan işte iç savaşın başladığı ilk gün itibariyle Suriyelilerin yanında olmayı tercih etti Ankara, AK Parti ve işte Türkiye. Onun meyvelerini ondan sonra üzerine de sahada askeriyle, TSK ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ile askerlerimizle içeriye girerek yaptığı müdahaleleri son bir yıldır aslında etkisini buralarda çoğu defa biz Nasuhi abiyle çok defa anlatmaya çalıştığımız terörsüz Türkiye ile asker kullanmadan, diplomasiyi kullanarak, soft power'ı kullanarak belki de onunla Suriye'de tekrar elini güçlendirdi. Ama geriye dönüp Suriye sahasına baktığımızda sahada olduk çoğu zaman. Bazı zamanlarda masadaki elimizi güçlendirdik. Hı hı. Masada bunu doğru kullanarak tekrar sahaya yansımalarını şimdi yavaş yavaş görüyoruz. Şey önemli bir vurgu, biz Suriye'deki mevcut durumu, gelinen noktayı çok fazla politikaya malzeme etmeyi tercih etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti. Bunun bir sebebi var, bu biraz daha ilerisi için gene bence hala yatırım. Hatırlayacaksınızdır, biz Trump'tan daha çok bunun övgüsünü duyduk. Oradaki devrimi yaptı, oradaki başarıyı getirdi diye. Amerikan tarafında duymuştuk. Özetleyecek olursak Suriye sahası tek başına bence AK Parti'nin kendi içerisindeki değişimi, dönüşümü ve onu getirdiği yeri de göstermesi açısından önemli. Siyaseten cevabını vereyim. Geçişler olacak mı? AK Parti istediği sürece bu geçişler devam edecektir. Ama başladığımla bitireyim. Ben geçişlerin hepsini yanlış buluyorum.
1: Peki. İki gazeteci, Nasuhi Bey de aynı şekilde, üç gazeteci Alişer dışında. Duyumlarınız var mı? Bir kulis var mı? Şu isimde geçebilirmiş, konuşuluyor vesaire diye. İYİ Parti'den yine AK Parti olabilir, CHP'den yeni parti olabilir.
2: Ya şöyle bir durum var. Şimdi
3: yeni partiden CHP olur belki.
2: Evet. Şu söyleniyor efendim, insanlar kendilerini güvenli hissetmiyorlar, bu yüzden işte AK Parti'ye geçiyorlar vesaire. Genelde böyle bir argüman kullanılıyor özellikle muhalif tarafta. İYİ Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partiden henüz bir geçiş olmadı belki, ama ben iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden birisiyle bir vesileyle bir görüşme gerçekleştirdiğimde dedik ya, arkadaşlarımızda şöyle bir rahatsızlık var daha dedi. Bu geçişler konusunda linç yiyeceklerine rağmen niye geçiyorlar diye kendilerine kimse sormuyor. Bu arkadaşlar belinde havluyla otelde basılan adamla yan yana gelmek istemiyorlar Taha dedi. Yani. Bizim onuruyla, şerefiyle, bir adıyla, sanıyla beraber siyasete veda etmek isteyen arkadaşlarımıza bu alanı bu tarz enfekte edici arkadaşlar tanımadılar dedi. Ve buna genel merkez dur demedi. Şimdi o arkadaşlara dönüp diyorlar ki siz niye veda ediyorsunuz? Ya adam o Edirne'de milletin namusuna, işte o görüntülere sahne olan kişiyle yan yana gelmek istemiyor dedi. Bak mesela ben sana daha başka bir şey söyleyeyim dedi.
3: Ya.
2: Efendim?
3: O

0: O milletvekili ihraç edildi hemen.
1: Hayır, şundan bahsediyorum.
2: Yok, çirkin
1: bir görüntü ama. Hocam, hocam.
3: İhraç istemiyle disiplin kurulması.
1: Yani hocam, tedbirli olarak. Hocam, şuraya bahsediyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, İyi Parti'nin içerisinde de bu sonuçta bu siyasal bir zenginliktir bizim memleketimiz için. Kimse adına efendim memleketini az seviyordur, efendime söyleyeyim karakteri şöyledir, böyledir diyemeyiz. Düzgün, efendime söyleyeyim bayrağına, vatanına sahip çıkan insanların kanına dokunan bir iklim var. Bakın insanlar şuna kızıyorlar. Ya arkadaşım ben ideolojik olarak bu görüşte vatanıma hizmet etmek isterken Etimesgut Belediye Başkanı'nın kanında çıkan uyuşturucuyu izah etmem benim kanıma dokunuyor diyor adam. Yani ben bu adamla yan yana gelmek istemiyorum. Ve dikkat çektiği husus şu, daha herkes kim geçecek kim geçmeyecek diye konuşuyor. Ama pek çok arkadaş bu markayla artık gözükmemek adına kendisini geri çekti diyor ya. Kaç tanesini parti toplantılarında, kaç tanesini parti flamaları önünde eskisi kadar sık görüyorsunuz dedi. Gerçekten de öyle. Çünkü öyle bir sistemden bahsediyoruz ki adamın 5. sevgilisi falanca belediyede personel olarak çıkıyor. Adamı siz yolsuzluk diye alıyorsunuz. Hem kendisinin hem başkan yardımcısının kanında uyuşturucu madde çıkıyor. Dolayısıyla burada efendim AK Parti ne yapıyor da bu insanları transfer ediyordan ziyade bu insanlar neyden rahatsız oluyorlar da günün sonunda AK Parti'ye gidip dünkü eleştirilerini bir kenara bırakıp ya ben memlekete hizmet için sizinle beraber hareket etmek istiyorum diyor. Bunu kimse sormuyor diyor. Ve bence asıl burada tartışılması gereken, ben Alişer abiye katılıyorum. Bir insan nereden seçildiyse, kimlerin oyunu aldıysa o doğrultuda memleketi adına doğru bildiklerini, kendince doğru olanları, kendince eleştirel boyutta ortaya koyacaklarını ve memlekete katacaklarını bu şekilde hizmet etmeli. Ama diğer tarafta kişinin ruh sağlığı ve mental sağlığı yerinde olmayan bir iklimde kalmasını zorla söylemek bu da bir yerde şey yani insanların rahatsız edici boyuta ulaştırıyor.
3: 2023'e filmi geri saralım. CHP listelerinden 40 dolayında 39 milletvekili seçilmedi mi? Yani Deva Partisi 15, Gelecek Partisi, diğer
0: Demokrat orada Demokrat bir ekleme yapmış.
3: Yani ufaktı. Şimdi ya şöyle Alişer abinin de, orada senin de söylediğin çok doğru. Yani milletvekili seçiminde milletin vekili olmak üzere aday olmuş zat-ı muhteremler, beyefendiler, hanımefendiler şu siyasi görüşü savunuyorum ve bunu vaat ediyorum diyerek milletin vekaletini aldılar. Fakat bu vekaleti aldıkları siyasi görüşten ayrı bir başka partide şimdi hizmete devam ediyorlar. Yani. Evet. Bu vatandaş adına yani vekaleti veren milletin
0: siz şeyi mi eleştiriyorsunuz?
3: Şey değil. Ama zaten
0: 39
3: burada
0: vekil verilmesini mi eleştiriyorsunuz? O verilen vekillerin bir kısmının parti değiştirmesini mi?
3: Hayır, ben baştan sona zaten 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte böyle karma karışık bir yapıyla gidilmesine karşıydım. Yani kendi şahsi mesela fikrim tabii. Sonra özlerine döndüler, bulundukları konumdan bir başka konuma hareket ettiler. Kendi bilecekleri iş ama ben millet cephesinden baktığımda vekalet verdiğim kişinin bir kere doğruluğuna,
4: yani şimdiki transferlerle o dönem yaşananların aynı şey olduğunu mu söylüyorsunuz?
3: Hayır, şimdiki dönem çok çok daha farklı. Ya Taha Hüseyin'in de söylediği gibi yani bir şekilde sıkışmışlık duygusuyla da hareket edip AK Parti'ye sığınan milletvekilleri de var. Yani utanma var bunun içinde. Belki kimilerinin iddia ettiği gibi güvende hissetme duygusuyla AK Parti'ye gideyim diyen de var. Siyasi geçmişine bakıp bir başka yerde konumlandırdığımız kişiler şimdi siyasi kariyerlerini AK Parti'de sürdürmek istiyorlar. Çünkü bir kariyer yolculuğuysa bu, doğru adres burası deyip böyle hareket etmelerini de elbette ki normal karşılıyorum ama ilk baştan yani 14 Mayıs 2023'e filmi aldığımızda zaten orada bir terslik vardı. Ya o tersliğin şimdi başka şekillerde zuhur ettiğine de tanınız.
1: Ben kompozisyonu şöyle tamamlayayım. İnsanlar sadece siyasi sahipler ve kariyer planlamalarıyla bu adımları atmıyorlar. Ruhen ve mental olarak kendilerini yan yana dirsek teması içerisinde bulmak istemedikleri bir şeyden de, bir etiketlemeden de kurtarmak istiyorlar açıkçası. Peki. Ve bu anlaşılabilir bir şey.

0: Diğer taraftan daha geçecekler var mı? Ümit Dikbayır son dakikaya kadar bu konuda bir girişimini sürdürdü. Diğer tarafta Cemil Tugay.
1: Akşener etkisi olduğunu duydunuz mu
0: O
1: siz
0: konuş
1: de?
0: ben de duydum açıkçası ben de duydum. Orada bir şerh olduğu yönünde. Ne derece etkili olmuştur bilmiyorum ama günün sonunda Ümit Dikbayır geçişi onaylanmadı. Cemil Tugay da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da çok sağlam kaynaklardan edindiğim bilgiye göre geçiş için şöyle bir mekanizma önerdi. Bunu ilk önce bir fısıltı gazetesi olarak bir tansiyon yoklaması şeklinde ben şehirde bir ölçmek istiyorum dedi. Ve daha sonra bir kararlılık ortaya koydu ve bu anlamda bazı kanalları zorladı. Fakat günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı Cemil Tugay'la İzmir'i hani bugün almanın 2029'da hani nasıl bir denge oluşturur galiba bu yönde bir değerlendirmesi oldular. Ve bence AK Parti hani Cemil Tugay'ı partisine dahil etmemekle İzmir'i almaya çok daha yakın. Çünkü Ankara'daki AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki oy farkına bakın. İzmir'deki farka bakın. Bir de Ankara'daki farka bakın. AK Parti'nin artık İzmir'i tartışması eski alışkanlıklarımızla aynı ölçüde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kalesi konumunda değil. İzmir'de
1: Son
0: insanların
1: seçimde.
0: şurasına kadar geldiği bir durum var ve Cemil Tugay son siyasi manevralarıyla burada çok daha büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi. Dolayısıyla başarılı olamayan hani Alişer abi dedi ya daha seçici. AK Parti tüm bu süreçte zaten
1: Peki.
0: seçiciydi. Bunun sonucu olarak da çok uzun süredir girişimde bulunan pek çok isim kapıdan içeri giremedi.
1: Peki son 12 dakika. Sizinle
2: Ben
1: devam edeyim.
2: bir
1: Sermet Bey
2: şeyler
1: sonra
2: söylemek
1: Nasuhi
2: istiyorum.
1: Bey'e gideceğim.
2: Şimdi ben diğer yorumculara katılmıyorum. Yani ortalık ne böyle süt liman ne de karalar bağlayacağımız bir düzeyde. Biraz Nasrettin Hoca'nın hikayesine benzeyecek. Herkes haklı ama kısım kısım. Yani tüm geçenlerin biz homojen bir motivasyonla hareket ettiğini, işte bir şeylerden kaçmak, güvenli, daha iyi, daha seciyeli bir siyaset yapmak için geçtiğini iddia edemeyiz. Spesifik örnekler var. 3 gün önce çerçeve yasa üzerinden çok sert bir muhalefet, hatta iktidar blokunu, çerçeve yasayı destekleyenleri
3: Hain.
2: hainlik sayılacak bir ithamla yaftalayıp, bakın yaftalayıp diyorum. 3 gün sonra gidip AK Parti rozeti takmayı ben açıkçası izah edemiyorum. Hiçbir gerekçeyle izah edemiyorum. Şimdi milletvekillerinin geçişiyle, geçiş motivasyonlarıyla belediye başkanlarını da ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Öyle düşünüyorum. Milletvekillerinin geçişi biraz daha böyle kadro garantisi, yani daha doğrusu kadro demeyelim de buna, adaylık garantisi, bir dahaki seçimde adaylık garantisi veya ideolojik kopuşlar, AK Parti'nin yeniden kendini tanımlayışı etrafında birçoğu için tariflenebilir. Ama bir kısmı için gerçekten anlaşılamaz. Yani bir hanımefendi vekil vardı, 3 parti değiştirdi 1 yıl içinde. Ya ben bunu hiçbir şeyle anlayamıyorum, hiçbir şekilde bir yere
1: Etik
2: oturtamıyorum.
1: bulmuyorsunuz.
2: Ya bulamıyorum yani bir gerekçe arıyorum buna, bir gerekçe arıyorum, siyasi, rasyonel bir gerekçe alıyorum, bulamıyorum. Ya da biraz evvel bahsettiğim gibi 3 günde böyle 180 derece dönen bir siyasi tercihi gerçekten anlayamıyorum. Ama Türkiye'de bir kırılma olduğu net. Yani herkes konumunu yeniden tanımlıyor. Hem partiler hem aktörler, siyasi aktörler, her bir fert. Fakat geçişler günün sonunda, belediyeleri ayrıca ele alacağım. Milletvekili geçişleri benim kanaatim hem geçenler açısından, belki garanti yer sözü alanlar için varsa eğer böyle bir olay, bir şey diyemem ama AK Parti için negatif toplamlı bir oyun. Ben 19 milletvekili herhalde bu dönem içinde AK Parti'ye transfer oldu muhalefet partilerinden. 19 milletvekilinin AK Parti'ye 19 oy getireceğine emin değilim. Yani 19 milletvekili AK Parti'ye 19 oy getirir mi şüpheliyim.
3: Peki 19 milletvekili AK Partili olduğu için seçilebileceğini düşündüğünden geçiyor diyebilir misin?
2: Ya bunların büyük çoğunluğu, tarih bizi teyit edecek, seçilecektir. Yani 19'un 10'u belki.
3: Şimdi AK
2: Yani
3: Parti
2: şunu
3: o
2: söyleyeyim.
3: yüzden seçici diye az evvel Alişer
2: Şimdi
3: abi de,
2: seçicilik
3: daha Hüseyin
2: konusunda
3: de.
2: ben katılıyorum. Bakın şunu demiyorum.
3: Çünkü
2: AK
3: güç
2: Parti herkesi
3: dengesi AK
2: alıyor
3: Parti'nin
2: demiyorum.
3: elinde.
2: Ama 19 milletvekilinin 19'unun da aynı motivasyonla, çok ulvi motivasyonlarla, amaçlarla AK Parti'ye geçtiğini düşünmüyorum. Örnekte 3 gün içinde 180 derece dönen sayın vekili veriyorum.
1: Niye geçiyor peki?
2: Yani işte onu toplumu, yani bu geçişlerle ilgili toplumu aydınlatmaları, haklı gerekçeleri ortaya koymaları lazım. Yani sayın vekilin çıkıp ya evet orada bir lafı güzaf ettim, sonra da pişmanlık duydum. Bu pişmanlık

0: Belediyelere gelmeden önce zamanım da az diye şunu da sormak istiyorum size ama kısaca hani yanıt verirseniz belediyeler tarafında anlatın. Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya gidiyorken eridi mi?
1: Ya şöyle bir kayıp olduğu gerçek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem üye sayısında hem vekil sayısında hem belediyelerde hem yani toplumun oy tercihlerinde ikiye yarılma diyebileceğimiz bir bölünme süreci ya da bir süreç yaşanıyor. Yani bunu inkar edersek güneşin doğudan doğup batıdan battığını inkar etmiş pozisyonuna düşeriz. Ama bunun henüz erken olduğunu düşünüyorum ben. Henüz erken. Yani çok yeni bir sürecin içerisinden, çok dinamik, hararetli bir sürecin içerisinden geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok büyük haksızlıklar, kabul edilemez eleştiriler, ithamlar, linç, toplumsal linç boyutuna varacak bir medya kampanyasıyla siyasal kampanya yürütüldü. Ve muhalif kitle, bütün aktörler inanılmaz bir tazyik altına, kuşatma altına alındı. Şimdi bu yavaş yavaş kalkıyor. İlerleyen süreçte hem muhalif aktörler, siyasi aktörler, yani CHP'liler diyelim, hem de toplum daha sağduyulu düşünmeye başlayacak. Biraz daha taşlar yerine oturacak ve ana kütle olarak Cumhuriyet Halk Partisi büyük ölçüde toparlanacak.
0: Peki o taşlar yerine oturana kadar CHP'den yeni partiye geçişler olacak
1: Ben
0: mı?
1: tam tersinin olacağını düşünüyorum. CHP'den yeni partiye değil, yeni partiden CHP'ye aradığını bulamayıp ilk günkü heyecana kapı. Hatta bakın ben şuna benzetmiştim bu geçişleri 90 vekilin. Özgür Özel öyle bir şey yaptı. Ümit Dikbayır örneği üzerinden bunu, Cemil Tugay örneği üzerinden verdim. Bu iki isim de istifa ederken CHP'den dediler ki ya biz ilk fitili ateşleyen olmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurmanın zamanı gelmiştir. Bunda da öncüyüz kardeşim dediler. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Özgür Özel'i yarı yolda bıraktılar. Hemen AK Parti mahfillerinde kendilerine giriş kapısı aramaya başladılar. Özgür Özel de bunu gördü. Bunu gördü. Grup üzerinde öyle bir tahakküm kurdu ki zaten o siyasi kuşatmayı çok iyi beceriyor. Yani
2: Üstad Ekrem İmamoğlu daha birkaç gün evvel yeni partiye
1: bakın,
2: katıldı.
1: Bakın Ekrem İmamoğlu ile ilgili ayrıca
2: Mansur
1: parantez açarım.
2: Yavaş hala belli değil.
1: Bakın şöyle yaptılar. El ele tutuşup 90 vekil bir uçurumdan birlikte atladılar. Hatta bir kısmını sürüklediler.
0: Niye bunu uçurum olarak görüyorsunuz?
1: Ya bunu teşbihte hata olmazmış. Bir benzetme olarak kullanıyorum çarpıcı olsun diye. Özgür Bey 90 vekilin kendiyle eş zamanlı istifa etmezse birçoğunun gelmeyeceğini düşündüğü için böyle yaptı. Ve zorunlu olarak istifaya sürükledi bir kısmını. Dolayısıyla ben CHP'den yeni partiye değil de yeni partiden CHP'ye geçişleri daha yüksek bir olasılık olarak görüyorum.
3: Geri dönüşleri yani doğru mu?
1: Tabii geri dönüşleri. Eğer CHP'nin şu anki genel merkez yönetimi kabul ederse.
0: Peki zamanım çok az. Nasuh Bey'e gitmem lazım.
1: Bir cümleyle
0: cümle alayım, alayım.
1: Belediyelerle ilgili birçok motivasyon var ama hukuki kuşatılmışlığın, belki daha sağlam hizmet almanın, yine aday belirlerken aidiyeti düşük adayların tercih edilmesinin de bir faktör olduğunu düşünüyorum.
0: Peki.
1: Yani homojen bir motivasyon yok. Fakat belediye başkanlarının vekillerden farklı olarak münferit karizmatik adayların ya da başkanların oy geçişi sağlayabileceğini yerel yönetim seçimlerinde, onun da genel siyasette yine etki etmeyeceğini düşünüyorum. Toparlayacak olursam tek kelimeyle evet AK Parti bir merkezdir ama bu iş AK Parti için negatif toplamlı bir
0: Peki.
1: oyundur.
0: Nasuh Bey, az önce gülümsediniz. Bir, bunun sebebini öğrenmek isterim. İki, merak ediyorum Mansur
1: Evet.
0: Yavaş ne yapacak? Geçer mi yeni partiye? Ne
4: Ben
0: konuşuluyor
4: sevgili
0: Ankara'da?
4: Ben Sermet Bey'in uçurum benzetmesine tebessüm ettim. Sen de sordun ya hani niye öyle bir benzetme yaptınız diye. Ona tebessüm ettim. Tabii bu konuşmalarda böyle şeyler kullanıyoruz ama çok hızlıca şunu söyleyeyim. Kimse transferleri hoş karşılamıyor ama bütün siyasi partiler mümkün olduğunda ve karşısına çıktığında siyasi transfer yapıyor. Türkiye'de siyasetin teamül anlamında hani eski anlamıyla hani gelenek anlamında birçok şey parçalandığı için ne yazık ki hani bunu yazılı kurallara bağlayalım falan desem de çok bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. Fakat başka bir şey daha var. Yani şimdi bu üç gün önce böyle söylediğinin dışında da katılımlar var ve onun bize söylediği bir şey var. Siyasetin sosyolojisinde hala bazı şeyler Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra oturmadı. 2010 özür dilerim 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın bulunduğu alandaki ızgara sistemini biz size mesela kendimize ya da 2021-22'de okusaydık herkes bize...

0: gülerdi herhalde yan yana dizdiğinizde. AK Parti MHP burada, bu tarafta Hüdapar var, şurada hem var hem yok yeniden Refah Partisi var, DSP var vesaire gibi. Şimdi de yeni bir güç oluşumu var. Bu AK Parti burada çok güçlü hareket ediyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim, ondan sonra tamamlamış olayım. Şimdi çerçeve yasaya geldik. Ondan öncesinde yeni parti kuruldu. 91 milletvekiliyle siyasi hayatına devam edecek. İktidara yürüyor, merkeze yürüyor filan. Merkeze yürüyen, iktidara yürüyen parti ilk ciddi sınavında aşağı yukarı üçte biri bir başka işe, üçte ikisi başka bir karara yöneldi. Yani böyle siyasette bu kalabalıkta gidiyorum, arkamda böyle bir rüzgar var. Ha işte ben de aldım, iktidar çok yakın filan demenizin bir anlamı yok. Daha bu işler, bu taşlar çok değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mesela aynı şekilde kararla ilgili, çerçeve yasa kararıyla ilgili bir bölünme var. Ama diğer taraftan hep birlikte kader arkadaşı, yol arkadaşı falan dediğimiz 91 kişi daha ilk ciddi sınavında dediğim gibi 3'te 1'e 3'te 2 oranla başka yerlere savruldu. Siyasetin önünde çok daha büyük değişimlerin olacağına dair bir örnek olduğu için vurguladım. Yoksa farklı kararlar verebilirler, saygı duyarım. Ama burada partisine hakim olamayan bir liderlik ve yönetimin olduğunun da bir yanıyla altını çizmek gerekiyor.
1: Peki Mansur Yavaş, var mı bir şey, kulis bilgisi,
0: Mansur Yavaş,
1: konuşulan,
0: tabii tabii. Mansur Yavaş tekrar eski siyaset moduna döndü. Yani daha önce daha iddialı çıkışlar yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o hatırlarsanız Kurban Bayramı'nın 3. günüydü, cumartesi günü. Bir taraf partide, genel merkezde CHP Kılıçdaroğlu tarafı bayram kabulü yaparken onlar Güven Park'ta Sayın Özgür Özel'le aynı meydandalardı. Bir de yürüdüler falan birlikte, ama ondan sonra her ne olduysa Sayın Mansur Yavaş bu yürüyüşünü bir kenara bıraktı. Ben Ankara Büyükşehir şehrin sorunlarıyla muhatabım dedi. Böyle bir gündemim yok anlamına gelecek sözler sarf etti. Son olarak da çerçeve yasa meselesiyle ilgili baştan sona defalarca okuduğum halde hani ne tarafa bir şey söylüyor kısmını tam olarak anlayamadığım da bir mesaj yayınladı. O bu pozisyonunu koruyacaktır. Yani siyasetin şöyle bir tarafı var. Siyasetin size, toplumun size gelmesini beklediğiniz zamanlar olabilir ama gelmeyebilir. Siz topluma, siyasete doğru gidersiniz. O da başarılı olmayabilir. Tam tersi de olabilir. Ama Mansur Yavaş şu dakika itibariyle bu manzarayı sadece izliyor. Yani yeni partiye gitmek gibi bir ihtimali artık ben son derece zayıf görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut denkleminde bir aday olabilir mi? Onu da muhtemel görmüyorum. Üçüncü bir alan, bir yol açılır mı kendisine? Bence baktığı yer orası. Ama orası neresi, onu beraber daha sonra konuşuruz.
1: Peki. Alişar, var mı eklemek istediğin buraya? Son bir dakika bu arada. Birer cümle de alabilirim.
2: Mansur Yavaş'la ilgili ben de biraz bilgi, biraz da şeyi söyleyeyim. Mansur Yavaş bence de yeni partiye geçmeyecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma gibi bir şey de yok. O hani motivasyonu ya da şey o değil. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda arkasında kimler ne ittifak yapacak biraz onu görmek istiyor. Biraz acaba seçilme ihtimalinin yüksekliğinde anlayıp ona göre Cumhurbaşkanlığı adaylığını da açıklayacak. Yani parti değil de bir ittifakın adayı olarak yoluna devam etmek istiyor. Orada da hangi partiler bir arada olacak diye bir bakıyor.
1: Evet.
2: Orada da şaşırmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi gene zaman ne gösteriyor göreceğiz ama Mansur Yavaş arkasında bir arada durabilecek iki parti ve diğerleri.
1: Bu arada İyi Parti'nin de hani sandalye sayısı düştü. Belki önümüzdeki günlerde Zafer Partisi ile bir birliktelik sağlayabilir de deniyor ama.
3: Zafer Partisi'nin milletvekili var mı?
4: Yok ki.
1: Bir ittifak kuracakları konusunda.
4: O zaten
1: evet.
4: Bayağıdır.
3: Seçim için olabilir ama.
5: Milli yolda zaten. Milli yol değil mi? Grup.
3: Yani hatta birden
5: düştü,
3: fazla milliyetçi parti
5: düştü,
3: var.
5: Düştü, bir milletvekili katıldı yeniden.
4: Yeni yol.
5: Yeni yol. Yeniler bir karışıyor artık.
1: Peki, reklam vakti. Şimdi kısa bir araya gidelim.

kısa bir ara vermiştik. Habertürk gündemi tamamlıyoruz. Doktor Sermet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Ali Şerdelek ve Nasuh Güngör konuklarımızı çok teşekkür ediyorum. Biz veda ediyoruz. Birazdan arkadaşımız karşınızda olacak. O da gelişmeleri, bülteni aktarmayı sürdürecek diyelim ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris'te sahilde başlayan yangın ormana sıçradı. Edirne Meriç'te ise otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Marmaris'in Aksaz bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 7 uçak, 17 helikopter ve kara araçlarıyla ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına müdahale için askeri gemilerle arazözler taşındı, müdahale devam ediyor. Edirne'de ise örtü yangını var. Alevler Meriç ilçesine bağlı Kadının Orma köyü yakınlarından yükseldi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine çevrecik ekipler bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
1: Nişanyolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl bitmeden Suriye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. Büyükelçi Nuh Yılmaz, bölgedeki gelişmeleri Katar merkezi El Cezire'nin Suriye Now kanalına değerlendirdi. Yılmaz, temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Sayın Erdoğan'la Sayın Şahra'nın Emevi Camii'nde yürüyeceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir ifadelerini kullandı. Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında sınır hattındaki tehditlerin ortadan kalktığına da dikkat çekti.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Bosporos Diplomasi Forumunda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
1: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
2: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
1: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
0: Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta 2 suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
2: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
3: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
2: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
3: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
2: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
4: Onlar vakti de bu yazmamış.
2: Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Sultan Gazi Belediye Meclisi üyesi avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü üzerinden bir kişiden tehditle para talep ettiği iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ŞÇ isimli bir kişinin Şapkalılar suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

0: Sultan Gazi Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Tehdit ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şimşek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzce'de bir fındık bahçesinde insansız hava aracı bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine ilaçlama yapmak için giren bir kişi bahçede parçalara ayrılmış halde insansız hava aracına benzer bir cisim buldu. Durum hemen ekiplere bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İnsansız hava aracına ait olduğu tespit edilen parçalar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
1: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınarsa Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dan yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirterek Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
1: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran, 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da 2 balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerine Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
0: Dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7,4'lük depremin ardından bu kez Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
1: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban ise yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
1: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

0: Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgasıyla birlikte yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçerken İngiltere'de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
1: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangın ise sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
0: Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırladı. Takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maçın ilk yarısını Bordo Mavili ekip 43. dakikada Noah Savyola'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa 55. dakikada Güven Yalçın'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Adrian Benediçak'ın vuruşuyla da skoru eşitledi. Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamadı. Takımlar puanları paylaştı. Maçta Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da Bordo Mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi. Salah, müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
1: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
2: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İzmir'in Buca ilçesinde bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerinde sürüklendi.
3: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
1: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
3: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
1: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
4: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
1: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.

0: dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
1: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
2: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba.
0: Sonra polis geldi, ambulansı çağırdılar.
1: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
0: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
3: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler iki gündür kayıplardan bir iz arıyor.
1: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden iki gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
4: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
1: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yanına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp iki kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
3: Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
1: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
5: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
1: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
5: Vardı değil mi?
6: Ben kafasını gördüm yani.
5: Halk sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
1: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6 bin litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
5: Burayı mühürleyelim.
3: Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında kaydedilen görüntüler insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
7: Ne işi var bunun burada?
8: Bu sadece buz için kullanılıyor.
7: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
1: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
7: Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış.
1: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı. Fırının her köşesinde insan sağlığını içe sayan görüntüler ortaya çıktı.
7: Şunları görüyor musun? Bunlar ne? Burada kemirgen hayvan var.
1: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
7: Son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
1: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
7: Paletler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
3: İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koyan firmaya toplam 434.860 lira ceza kesildi. Firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmeden iki aracını sattığı da tespit edildi.
1: Sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koydular. 6 ay 6.000 kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle yarım milyona yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı, araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü. Bakanlık ekipleri harekete geçti. Aracı ilana koyan şirketin faaliyetleri denetlendi. Denetim sonucunda firmaya tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi.

0: Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden iki aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. İki araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57.240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
1: Sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi, takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya sorularını ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.
2: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
3: Bu da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
4: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş. Biraz yazık olmuş.
5: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
2: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
3: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
5: İyi de orayı alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
6: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
7: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
8: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
3: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
2: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
6: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
5: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
8: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
6: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
7: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
2: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
5: Sosyal mecralarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
2: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
7: Kıyafet, bilet bazen.
9: Kıyafet, işte takı.
8: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
2: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
8: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
2: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
3: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
1: Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı

0: Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
1: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
1: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
1: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
0: Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ücretli çalışan sayısı ilk defa 1 milyon 503 bini aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 arttı.
2: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1 milyon 503 bini aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1 milyon 10.000'e ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.362 olarak kayıtlara geçti.
0: Yapay zeka artık sadece çalışanların işini değil, patronun koltuğunu da almaya başladı. ABD'de gerçek çalışanları olan bir mağazanın yönetimi yapay zeka asistanı Claude'a verildi. Yapay zeka 5 aylık deneyde bir çalışanı işten çıkardı. Ancak kar etme konusunda pek başarılı olamadı.
2: Çalışanların gerçek olduğu bir mağazada patron yapay zeka oldu. Bir çalışan işten çıkarıldı. Mağaza 5 ayda zarar rekoru kırdı. Time dergisinde yer alan habere göre ABD'nin San Francisco kentindeki bir mağazada yönetici koltuğuna yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude oturdu. Yapay zeka araştırma şirketi olan Endon Labs'in deneyinde çalışanlar gerçek iş sözleşmeleriyle işe alındı. Ancak bir çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Habere göre bu yönetici rolündeki büyük bir dil modelinin bir çalışanın işine son verdiği bilinen ilk vaka. Ancak karar tamamen yapay zekanın kendi başına aldığı bir karar değildi. Claude, sınırlı hafızası nedeniyle kendi hazırladığı personel kılavuzunu unuttu. Çalışanın sürekli geç kaldığını da ancak araştırmacıların yönlendirmesiyle fark etti. Üstelik ilk tercih ise uyarı vermekti. Karar, Endon Labs yöneticisinin müdahalesinin ardından geldi. Deneyin ekonomik sonucu da yapay zeka için beklentileri karşılamadı. Mart ayında 100 bin dolarla başlayan mağazanın bakiyesi 5 ayda 61 bin 186 dolara düştü. Daha önce Meta'nın 26 çalışanı da toplu işten çıkarmalarda yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Time, teknoloji şirketi Oracle'ın da bir ayda 30 bin çalışanını işten çıkararak yerlerine çalışanların eğittiği yapay zeka sistemlerini kullandığını kaydetmişti.
0: Hollywood'un

0: En büyük birleşmelerinden biri tamamlanmak üzere. Warner Bros'u satın almak isteyen Paramount gereken onayların alındığını açıkladı. Birleşmenin tamamlanması için 12 eyaletin açtığı itiraz davalarının sonuçlanması gerekiyor.
1: Hollywood'un en büyük satın alma operasyonlarından biri tamamlanmaya çok yakın. Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için gerekli tüm düzenleyici onayların alındığını açıkladı. 8 ay süren incelemede Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Kanada ve ABD dahil 68 yargı bölgesinden onay çıktığı belirtildi. Ayrıca 12 eyalet başsavcısının bu satın almaya karşı açtığı dava hatırlatıldı. Söz konusu savcıların satışın önünün açılması amacıyla şirketle görüşmeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Satışla ilgili davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor. Paramount, Warner Bros. Discovery için 2025 Aralık ayında 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Birleşme tamamlanırsa Warner Bros., HBO ve HBO Max gibi dev markalar Paramount çatısı altında buluşacak.
0: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısı onaylandı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek.
2: Le scrutin est clos.
3: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısına onay verildi. Fransa Anayasa Konseyi 15 Temmuz'da Fransız parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıyı onayladı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek. Bunun için önce doktora başvurulacak. Ardından hasta eylemi kendi gerçekleştirebilecek. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi yapacak. Ancak eylemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Kişinin hastalığa bağlı acı çekiyor olması gerekiyor. İradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi zorunlu kılınıyor. Kişinin 18 yaş üstü Fransız olması ve uzun zamandır Fransa'da ikamet etmesi koşullar arasında bulunuyor. Tasarı psikiyatrik rahatsızlıkları kapsamıyor. Yaşamın sonu tartışmaları Fransa'da uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2022 seçimleri sonrasında bu konuda reform sözü vermiş, yasa hazırlıkları başlatılmıştı.
0: Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası 10 yaşındaki Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile buluştu.
4: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
1: Gökyüzünü ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
4: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
1: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
5: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
1: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
4: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
6: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
7: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
0: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Tüm bu soruların yanıtı Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
8: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
9: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
10: Artık sadece spor yapanlar değil,

0: sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
1: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
2: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein

0: zamanında büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
1: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
2: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
3: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
1: Tüketiciler şuna dikkat etsinler: bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
4: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
0: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
5: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
0: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
2: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
6: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
7: Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maraton toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini gerçekleştirmiş olacak.
8: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Erzurum'da esecek.
7: Tarihi zenginlikleriyle, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor.
9: Şehir artık festivali tanıdı ve çok sevdi.
8: Kültür Yolu festivallerinin yeni durağı Erzurum oldu. Festivalin açılışı Erzurum Müzesi'nde yapıldı.
7: 11 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlik sizleri bekliyor.
8: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
9: Hedefimiz her sene bir önceki seneden daha iyi ve daha kaliteli etkinliklerle şehirlerimizde, hemşehrilerimizde buluşmak.
6: İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakta kalmıyor. Onların hayatına da dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya ulaşana kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan çok uzak. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti.
10: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
11: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
12: Görme engelli okul var ya Reşitpaşa tarafında.
11: Reşitpaşa'da?
12: Evet.
11: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
10: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
11: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
10: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
13: Merhaba, hoş geldiniz.
10: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
13: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
10: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
13: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez

0: ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
1: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
0: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
2: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek bunu.
1: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
0: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
1: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Hüseyin Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Dönüşte buradayız.
4: Emre Altuğ efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşturuyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 15-16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Taşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 15 Ağustos'ta Fuji, 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak.

Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

Önemli bir duyuruyla bu saati noktalayalım. Bu gece yarısından itibaren TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak ve televizyon yayınları yeni uyduyla evlerinize ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için sizlerin bu gece itibarıyla ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapmanız gerekiyor. Birazdan gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'e mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertliler Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım karşılaşmanın 13. dakikasında Anderson Talisca ile öne geçti. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ev sahibi Gençler Birliği skoru eşitledi. Franco Tonkia'nın kaydettiği golle ilk yarı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıda da çok sayıda fırsattan yararlanamazken maçın skorunu belirleyen gol 56. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırladı. Takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maçın ilk yarısını Bordo Mavili ekip 43. dakikada Noah Saviola'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa 55. dakikada Güven Yalçın'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Andrian Benediçak'ın vuruşuyla da skoru eşitledi. Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamayınca puanları paylaştı. Maçta Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da Bordo Mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi. Salah, müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Şampiyon Galatasaray dün şampiyonluk adayı büyüklerden ikisi. Bugün Süper Lig'e puan kayıplarıyla başladı. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'la birlikte ilk haftayı konuşacağız. Ata, iyi geceler, yayınımıza hoş geldin.
1: Ahmet, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii birçok şeyi konuşmak için çok erken, ilk haftadayız. Şampiyonluk adaylarının mağlubiyetle ilk haftaya başlamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Bununla başlayalım.
1: İşte Süper Lig bu diyorum Ahmet. Biraz özlem duyduğumuz Süper Lig bu. Şimdi tabii ki işte Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor taraftarı mutsuz. Sen de şunu söyleyebilirsin. Ya işte Süper Lig bu, niye diyorsun? İşte tam olarak bu rekabetten dolayı söylüyorum. Her maçı kazandıkları, her maçta büyük üstünlük kurdukları bir lig düzeni zaten yaklaşık 3-4 sezondur izliyorduk, görüyorduk. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, ama bu yıl çok fazla transfer var, çok büyük harcamalar var, çok büyük bonservis bedelleri var ve bir taraftan da doğal olarak her şeyin büyükler için çok daha rahat

0: fazla transfer var, çok büyük harcamalar var, çok büyük bonservis bedelleri var ve bir taraftan da doğal olarak her şeyin büyükler için çok daha rahat bakmaması arttırır. Marka değerini, ligin değerini bunlar artırır. Yani olayı sadece derbiler üzerinden, derbide şu takım şunu yenerse şampiyon olur üzerinden okumayacağız bu sene. Bu anlamda beni çok mutlu etti. İkincisi, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim içimde kalmasın, ben söylemiş olayım. Geç bakmaması arttırır, marka değerini, ligin değerini bunlar artırır. Yani olayı sadece derbiler üzerinden, derbide şu takım şunu yenerse şampiyon olur üzerinden okumayacağız bu sene. Bu anlamda beni çok mutlu etti. İkincisi, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim içimde kalmasın, ben söylemiş olayım. Geçen sezon ne iftiralar attılar sosyal medyada. Özellikle ben sosyal medya çukuru olarak nitelendiriyorum. Bazı anonim hesapların yönlendirmelerini ve belki milyonlarca insanın algısını değiştirmesini. İşte o adam Galatasaraylı, Galatasaray'ın maçında işte zaten Galatasaray çok rahat kazanır. O adam Fenerbahçeli, Fenerbahçe'ye zaten 3 puan yazalım. Daha ilk haftadan Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Metin Diyedin geldi. 1-0 geri düştü. İlk 20 dakika adeta Fenerbahçe hegemonyası vardı. Oradan döndü, maçı kazandı. Dün Uğur Uçar Galatasaray altyapısından yetişmiş genç bir teknik direktör. Galatasaray'ın altyapısından yetişip Galatasaray'da bir sürü maça çıkmış. Büyük işlere imza atmış. Geldi Çorum'la daha yeni toplanmış. Belki bir arada ilk kez maç oynayan bir ekiple Ramspark'tan galibiyetle çıkmayı kaçırdı. 10 kişi kaldı. 2-2'lik bir beraberlik vardı. Ve tabii ki bugün Kasımpaşa'da Trabzonspor'a bir çelme taktı. İşte Salah, Osimhen, Greenwood çok fazla yıldız isim. Bu yıldız isimlerin bu sezon kazandıracağı çok fazla maç var. İlk haftadaki puan kayıpları şampiyonluk yarışını etkilemez. Ben böyle ayrı ayrı konuşurken detaylandırırım. Mesela Galatasaray'da biliyorsun yönetim istifa tezahüratları oldu. Evet. Ben açıkçası çok doğru bulmuyorum ilk haftadan. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yoğun tepkiler var. Çok doğru bulmuyorum. İlk haftadan keza Fatih Tekke'ye. Onları ayrı ayrı konuşuruz. Ama ben Ahmet en azından 3 maçı tek bir çatı altında bu şekilde toplayabilir.
1: Evet, açılış haftasındaki tabloyu değerlendiriyoruz. Yani şampiyonluk yarışı için oldukça erken bir süre, ancak takımların fiziksel hazırlıklarını, kadronun uyumunu ve tamamlanmayan transferleri de sormak istiyorum. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ahmet, yani bir kere birbirimizi aldatmış oluruz biz bu konuyu konuşursak. Ana mevzunun Galatasaray'ın yapamadığı transferler, Fenerbahçe'de işte bugün X yerine Y oynaması, Z yerine B'nin oynaması, Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın yedekte başlayıp sonra da oyuna girmesi vesaire değil. Galatasaray'ın kadrosu geçtiğimiz yıl Antalyaspor karşısında şampiyonluğu kazanan kadro. Galatasaray bu mevcut 11 ile geçtiğimiz sezon Liverpool deplasmanına Anfield Road'da çıkmış olsaydı en fazla şu neden oynamadı, bu neden oynamadı kendi içlerinde bir tartışma olurdu taraftarın. Ama kimse de yahu bu adam da burada oynar mı demezdi. Galatasaray'ın Çorum beraberliğini bir transfere bağlamak bence kesinlikle çok çok yanlış. Ben Okan Hoca'nın burada açıklamalarının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz da hedefin saptığını düşünüyorum. Ben ama diğer taraftan Okan Buruk'a inanılmaz eleştiriler yöneltiliyor mesela. İşte Galatasaray'da hiçbir şey oynamadı, ben buna da katılmıyorum. Galatasaray girebileceği kadar pozisyona girdi, oynayabileceği kadar oynadı ve ligin açılış haftalarına ben şöyle geriye dönük bakıyorum. Galatasaray 4 sezondur şampiyon, hiç bu kadar dominant da bir başlangıç yaptığını hatırlamıyorum. Oyun anlamında söylüyorum bunu. Belki izleyicilerimiz ne diyor bu adam diyebilir ama gerçekten öyle, geriye dönüp bakabilirler. Şöyle bir ben geriye dönük baktım, Galatasaray hepsini çok zorlana zorlana kazanmış. Bir Hatay maçı hatırlıyorum mesela, son saniyede Batshuayi attı. Okan Buruk'un ilk senesi Antalya Spor maçı 1-0'lık bir maç. Yanlış hatırlamıyorsam Gomis atmıştı. Çok zor bir galibiyetti Galatasaray için. Sadece bir tane galiba rahat bir galibiyeti var. Okan Buruk'un ikinci sezonu olması lazım. Onun dışında hep zorlanmış. Yani beşinci sezonunda bence en dominant başlangıçlardan birini yaptı ama olduramadı. Evet, eksikler var mı? Var. Evet, fiziksel olarak bazı göze çarpan noktalar var mı? Var. Ama hikayeyi bunun üzerinden okuyamayız. Keza Trabzonspor. Muhammed Salah yedekten girmiş olabilir. Evet, Trabzonspor'da şu an Darwin Núñez konuşuluyor. Ya konuşulan isim Darwin Núñez, tamam, çok büyük bir yıldız. Ama geçen senenin gol kralı onu açıyor. Bugün 11'de onu nasıl yapacağız? Fenerbahçe, şimdi İsmail Hoca'ya çok eleştiriyor.

0: gördüm sosyal medyada. İşte Greenwood oynamadı, işte neden oynamadı, Kante neden oynamadı vesaire. Baktım şöyle bir geçen sezona, ilk mağlubiyet 26. haftada. 26. haftaya kadar Fenerbahçe mağlup olmamış. 26. haftaya kadar kimse Fenerbahçe'nin bileğini bükememiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi dahil. Şimdi daha mı iyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin geçen sene? Ya da daha mı iyi bir futbol oynuyordu? Anlatıyı bunlar üzerinden kurarsak büyük hata yaparız. Bu işin içerisinde beraberliklerin, mağlubiyetlerin olduğunu ve öyle taraftarların kendilerini gördüğü gibi biz zaten çok üst noktalardayız, herkesi ezer geçeriz algısının da sahaya nasıl tezahür ettiğini bence görmüş olduk. Yani ben az önce Okan Hoca'yı eleştirdim. İsmail Hoca'yı eleştirebileceğim çok konu var. Ama bu şu demek değil. Asalım, keselim. İşte Galatasaray'da başkan Dursun Özbek transferleri yetiştiremedi. Galatasaray o yüzden Çorum'la berabere kaldı. İnanılmaz kötü ve yanlış bir anlatı bence. Ya olayı sadece bunun üzerinden okuyamayız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek belki belli noktalarda eleştirilebilir. Evet, transferde Galatasaray hızlı hareket etmeli miydi? Etmeliydi. Galatasaray'ın kadrosu eksik mi? Kesinlikle eksik. Geçen sezon, geçen maçta, son maçta, Çorum maçında oyuna sokabileceği ne bir kanat ne bir santrafor var Okan Buruk'un. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ve Okan Buruk haklı. Ama Çorum beraberliğini bu anlatının üzerine yıkamayız. Ya da Fenerbahçe'nin bugünkü mağlubiyetini Gençler Birliği'ne daha ilk maçından mağlup olmasını Greenwood oynamadı ondan böyle oldu demek sadece basite indirgemek olur. Bence hikayeyi biraz bence oyunculara çok net bir mesaj oldu. Victor Osimhen'in dünkü mesajı bence bugün Trabzonspor için ve bugün Fenerbahçe için de geçerli. Uyanmamız lazım. Öyle her maç çok rahat geçecek. Rehavet biz zaten şampiyonuz. Biz zaten çok büyük takımız algısı bence burada kırılmalı dedi Osimhen. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Bu Trabzonspor için de geçerli. Biz salağı aldık her maç yeneriz. Değil'i bugün gördük. Bu
1: Evet.
0: anlamda bence bu tarz maçlar ders çıkartır. Tabii doğru mesajı alabilene. Yani ana anlatıyı bunun üzerinden içeride kurabilene. Okan Buruk bunu medya önünde söylemiş olabilir. Ama ben hocayı biraz tanıyorsam ki hepimiz tanıyoruz artık. 4 sezondur Galatasaray öncesi, ondan öncesi var vesaire. 5 kere Süper Lig'de şampiyon olmuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Anlatıyı medyaya böyle anlatırken eminim ki bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama asıl anlatı bunun üzerine değil. Takım içerisinde anlatıyı da ben bunun üzerinden kurduğunu düşünmüyorum. Biz neleri yanlış yaptık üzerinden kuruyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü doğrusu bu. Aynı şekilde bugün İsmail Kartal'ın açıklamalarını göreceğiz. Muhtemelen bazı eleştiriler olacak ki zannediyorum şu anda da Mahmut Uslu açıklama yapıyor. Ya Fenerbahçe'nin bir hakem tepkisi var. Özellikle iki tane penaltı pozisyonunda beklentisi vardı. Bu konuya dair de Fenerbahçe'nin itirazları olacak. Lig başladı. Tabii ki bu tartışmalar da başlayacak. Ama anlatıyı bunlar üzerine bence kurmak kesinlikle kulüplerin kendilerine bundan sonraki süreçte yapacakları en büyük yanlış olur diye düşünüyorum Ahmet.
1: Evet, söz taraftarlar üzerinden transfer baskısına gelmişken yeni transferlerin takımlarına adaptasyonunu da sormak istiyorum. İlk 4-5 haftada alınan sonuçlar elbette yanıltıcı olacaktır, değil mi?
0: Tabii ki yanıltıcı olacaktır. %100 katılıyorum sana ve hiçbir şey de ifade etmez. Şimdi Fenerbahçe bugün kaybetti, değil mi? Fenerbahçe bugün kaybetmesi 33. haftada kaybetse ve şampiyonluğu kaybetse bunun üzerinden bir şey anlatabiliriz. Çünkü telafisi olmayan bir maça çıktı ve kaybetti deriz. Geçtiğimiz sezon mesela benim direkt aklıma gelenler her ne kadar 30 sonrası hafta değildi ama işte Çaykur Rizespor maçı var. 2-1 önde giriyor son saniyelere. Çok saçma bir gol yedi. 2-2 bitti. Kasımpaşa maçını hatırlıyorum. 1-0 öne geçti. 90 artı 5'te, 90 artı 11'de 10 kişi Kasımpaşa'dan gol yedi. Bunlar telafisi olmayan maçlar mesela. Bu maç öyle mi? Değil. Fenerbahçe için şu an asıl telafisi olmayan şey hafta içi oynanacak Lyon maçı. O yüzden İsmail Kartal'ın bugün Kante yerine İsmail, işte Greenwood yerine İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu yerine Oğuz Aydın'la başlaması bence ekstra ekstra anormal karşılanmamalı. Çünkü bugünün telafisi var ama Salı gününün yok. Ya da çarşamba gününün yok. Şimdi o yüzden ana odak orası olmalı. Fenerbahçe'de oranın telafisi yok, buranın var. Galatasaray'da buranın çokça telafisi var. Trabzonspor rahatlıkla burayı telafi edebilir. Çünkü daha önümüzde 33 tane maç var. hikaye aslında zaten ikinci yarı itibarıyla başlıyor. Burada ne kadar dengede gidebilirse takımlar. Avrupa çok önemli Ahmet. Özellikle dört büyüklerin

0: Tamamının da Avrupa'da olacağını artık kesinleştirdik. Sadece işte Konferans Ligi'nde mi olacak, Avrupa Ligi'nde mi olacak, Şampiyonlar Ligi'nde mi olacak? Üç takımımız bunu bekliyor. Şimdi bunlar netleştikten sonra artık bu Avrupa serüveni içerisinde kim Avrupa ile ligi en az hasarla atlatabileceği ilk yarıda biz izleyeceğiz. Burada çok fazla puan kaybı olacak. Ben şimdiden söyleyeyim. Spoiler gibi oluyor ama gerçekten öyle. Yani her maçı kazanacağız diye düşünüyorsa dört büyüklerin taraftarları, hani bugüne rağmen hala düşünüyorlarsa bence iki kere düşünsünler. Öyle Anadolu takımları, çünkü bu sene öyle eskisi kadar, bundan 3 yıl öncesi kadar böyle iddiasız değil. Samsunspor çok tehlikeli bir takım. Bunu zaten defalarca kez gösterdi. Başakşehir çok tehlikeli bir takım. Defalarca kez gösterdi. Zaten bir şampiyonluğu var. Gençlerbirliği bugün gösterdi. Çorum daha sıfır takım. Hani sıfır bir araba alırsınız ya. Sıfır oyuncular aldı. 11'e koydu. Sadece belki antrenmanı birlikte yaptı. Belki bir iki hazırlık maçı oynadı ki hepsi tamamen oynayamadı. İlk maçına Galatasaray karşısında çıkanlar var. Geldi. Titremedi Rams Park'ta. Yani öyle kolay olmayacak. Bence kolay olmaması da, ben bunu izleyicilerimize ve taraftarlarımıza tekrar söylüyorum. Gerçekten bana sinirlenmeyin. Benim gibi düşünün ve daha çok keyif alacaksınız. Çünkü futbolun içerisinde kaybetmek var. Bundan önceki 4 yılda sürekli kazanılan tablolar, özellikle iki takımın sürekli kazandığı, son haftalara kadar gittiği, iki takımın maçlarında belli olduğu şampiyonluklar işin doğru ilerleyişi değil zaten. İşin doğrusu bu. Futbolun keyfi böyle artar. İşte şu an tabii mağlup olduğu için ya da işte berabere kaldığı için Galatasaraylı, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar üzgün. Bu da futbolun doğasında zaten. Ama Gençlerbirliği taraftarı çok mutlu, Çorum taraftarı çok mutlu, Kasımpaşa taraftarı çok mutlu. Ve bence ligde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın seviye atlayacağını ve atlaması gerektiğini bu maçlar daha iyi gösterecek. Onlar da bence seviyelerini daha da yukarı çekecekler. Bundan taraftarın hiç şüphesi olmaz.
1: Evet, Anadolu takımlarının bu tarz başarılarını görmek de en azından maçlarda seyir zevkini de arttıran noktalardan biri. Son olarak Beşiktaş'ı sormak
0: Ahmet,
1: istiyorum.
0: sorunu sormadan sana şunu söyleyeyim, sana sorayım ben. Bir maçta diyelim ki Galatasaray taraftarsın, Fenerbahçe taraftarsın, Trabzonspor taraftarsın. Şimdi ben burada mesela farkı düşünüyorum. Belki bazı izleyicilerimiz farkı düşünüyordur. Onlar da hani sosyal medyadan vesaire arkadaşlarımıza iletebilirler yorumlarını. Sana sorayım. 3-0, 4-0 ilk 15 dakikada olup son 75 dakika top çeviren takımlar mı görmek daha keyifli? Yoksa 1-0 öndeyken bile, ya bu maçta bir şeyler yanlış gidiyor, hamle yapmamız lazım, yaptık karşılık verecek mi, son dakikaya kadar bir heyecan var vesaireyi mi izlemek daha keyifli? Hangi takım taraftarı olursan ol sana sorayım.
1: Evet, elbette. Yani Anadolu kulüplerini destekleyen bir kişi olarak elbette seyir zevki daha yüksek olan maçları görmek isteriz.
0: Yani işin özeti bence bu. Ve bence çoğu kişi de senin gibi düşünüyor. Her ne kadar sosyal medyada biz çok aksi düşüncelerde, sürekli ortalığı yangın yerine çeviren, her beraberlikte sanki şampiyonluk gitti gibi gören figürlerden olmadığımızı düşünüyorum ve çoğunluğun da böyle olmadığını düşünüyorum. Ya yani Fenerbahçe 13-14 yıldır şampiyonluğa hasret ama taraftar yine yarın Lyon maçında o tribünleri dolduracak. Hafta sonu ligde o tribünleri dolduracak. Trabzonspor kaç yıl hasret kaldı? Hasreti 5 yıl önce noktaladı ama sonra şimdi yine bir 4 yıllık hasret var. Çok uzun süre şampiyonluk göremedi. Büyüklerimiz, bizim işte babalarımız, dedelerimiz, ailelerimizin büyükleri, Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı, bunun üzerine besteler yazdı. Beşiktaş'ın yine şampiyon olamadığı, uzun süre olamadığı serüvenler var. Yani o zaman sosyal medya yoktu, bu kadar yangın yerine dönmüyordu.
1: Evet.
0: Bundan daha kötü durumlarda büyük takımları gördük. O yüzden genç izleyicilerimize özellikle söylüyorum. Bu yani bir tavsiye niteliğinde değil tabii ki. Onlara sadece ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bu kadar sosyal medyanın içerisinde her mağlubiyette bittik biz. Her galibiyette biz geliyoruz. İşte geçen sene de seninle defalarca kez burada konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu seninle birlikte burada özel bir yayında konuştuk. Öyle her maçtan sonra işte şimdi Fenerbahçe şampiyon oldu, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu falan. Yani her hafta bu değişebilir mi Allah aşkına? Tabii ki değişemez. Biraz bu sürecin heyecanını yaşayalım. Sürekli sonu düşünerek bir hikaye anlatmayalım. Bence ilk hafta bu anlamda güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, son olarak Beşiktaş'ı da değerlendirmek isterim. Hangi

0: noktalar seni düşündürüyor Beşiktaş'la alakalı?
1: Ya bir kere çok büyük bir fırsat var. Şimdi her ne kadar bu maçların telafisi var desek de Beşiktaş'ın motivasyonunu bir hayal etsen Ahmet. 4'te 4 yapmışsın. Midtjylland gibi çok zor bir rakibi elemişsin. İkinci eleme turunda gelebilecek en zor eşleşme gelmiş. Elemişsin. Peşine Hradec Kralov'u iki maçta gol yemeden elemişsin. Toplam 4 maç gol yememişsin. Rakiplerini elemişsin. Playoff turunda hiç de fena olmayan, sana göre çok daha zayıf bir rakiple Kaunas Algiris'le eşleşmişsin. Her şey çok iyi. Vlahovic geldi. Trossard geldi. Takım toparlanıyor. Vincenzo Italiano gerçekten çok yüksek bir motivasyonda. Bir de Eyüpspor'u yenersen Trabzonspor berabere kalmış, Galatasaray berabere kalmış, Fenerbahçe mağlup olmuş. Daha ilk haftadan tüm rakiplerinin önünde belki kazanacağın, alacağın skora göre lider olarak ligde ilk haftayı kapatacaksın. Çok önemli. Ve bu da Beşiktaş'ı bence ekstra motive eder diye düşünüyorum. Ekstra baskı uygulayacağını ve üstlerine kalacağını düşünmüyorum. Çünkü niye baskı olsun daha ilk haftadan? İlk haftadan böyle bir baskı bence olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii bir taraftan da her ne kadar bu baskı olmasa da bunu bir motivasyon olarak kullanacak Beşiktaş. Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor. Ama şu anda da nispeten daha oturmuş bir takım var. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok oturttu Galatasaray, Trabzonspor'a göre. Çünkü çok erken açtılar biliyorsun. Birisi Şampiyonlar Ligi'nde, birisi Avrupa Ligi'nde daha ikinci eleme turundan başladılar. Daha fazla oturtma ve hedef test maçı oynama şansını, sert maç oynama şansını daha fazla yakaladılar. O yüzden Fenerbahçe bugün her ne kadar bunu ilk 20 dakikada gösterip sonra gösteremese de Beşiktaş'ın ben maç başından itibaren iç sahanın da avantajıyla göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş bu avantajı da bence pozitif olarak kullanır diye düşünüyorum. Ama o kullanamasa da Beşiktaş'ın da telafisi olmayan maç bu maç değil. Hafta içi oynanacak, Perşembe oynanacak Kralove maçı.
0: Peki. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'la birlikte Süper Lig'in ilk haftasını, puan kayıplarını ve neticede ortaya çıkan tabloyu değerlendirdik. Ata, değerli katkıların için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler Ahmet, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris'te sahilde başlayan yangın ormana sıçradı. Edirne Meriç'te ise otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Marmaris'in Aksaz bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 7 uçak, 17 helikopter ve kara araçlarıyla ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına müdahale için askeri gemilerle arazözler taşındı. Gece görüşlü 3 helikopterinin de katılımıyla müdahale devam ediyor. Edirne'de ise örtü yangını var. Alevler Meriç ilçesine bağlı Kadınlı Norma köyü yakınlarından yükseldi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine çevredeki ekipler bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışması devam ediyor. Balıkesir'de Perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Edremit ilçesinde Perşembe günü öğle saatlerinde ormanlık alana yakın bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgası ile birlikte yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçerken İngiltere'de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
2: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık

0: alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
0: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
2: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul Polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
0: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
2: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
0: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cesedin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın Karayolu'nda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. HTS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
0: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
3: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
1: Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
0: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. İkinci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, Üçüncü Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
1: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına gelirken kriz çevre kirliliğine de neden oldu. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol ise İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
0: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle boğazdaki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşme Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dan yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirterek Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, ikinci aşamaya karşı çıkan İsrail yönetimiyle görüşmek üzere bölgeye gidecek. Gündemde Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi var.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için gözler İsrail'e çevrildi. Diplomasi trafiğini hızlandıran ABD'nin, Trump'ın damadı Kushner'ın İsrail'e giderek Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesi için görüşmeler yapacağı iddia edildi. İsrail'in İ24 News televizyonunun haberine göre Kushner'a Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair eşlik edecek. Gazze Barış Kurulu'ndan bir kaynak da ABD ve İsrail'in Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir olduğunu ancak ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin endişelerin ve atılacak adımların tartışılacağını söyledi. Kaynak, Kushner, Mladenov ve Blair üçlüsünün İsrail'in ardından Kahire'yi ziyaret ederek arabulucularla görüşeceğini belirtti. Görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik gelecek adımların somut olarak belirleneceğini aktardı. Axios'ta Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ikinci aşama için çalıştığını yazdı. Ancak Netanyahu hükümetinin plana şüpheyle yaklaştığı ileri sürüldü. Ateşkeste ikinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. ABD ile İsrail Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir. Ancak Netanyahu hükümetinin ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddettikleri duyurulmuştu. Hamas ise arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor. Ancak İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini şart koşuyor.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ilk çok uluslu tek yönlü saldırı İHA'larından oluşan görev gücünün kurulacağını duyurdu. Washington yönetimi Orta Doğu genelindeki İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.
0: ABD ilk çok uluslu tek yönlü saldırı İHA'larından oluşan görev gücünü tanıttı. Şahin Saldırı Görev Gücü adı verilecek birim denizde, deniz üstünde ve altında faaliyet gösterecek. İlk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına ilişkin açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Şahin Saldırı Görev Gücü adı verilecek birimin denizde, deniz üstünde ve altında faaliyet gösteren tek yönlü saldırı İHA'larını kullanacağı ve bunların ABD ile bölgedeki ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği ifade edildi. Açıklamada CENTCOM'un bölgesel ortakları resmi olarak davet etme ve danışma süreçlerini başlattığı da aktarıldı. Bu ortaklar katıldıkça görev gücünün Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği savunuldu. CENTCOM komutanı Cooper da Şahin saldırı görev gücünün bir önceki Akrep saldırı görev gücünün başarısını genişleteceğini söyledi. CENTCOM'un 9 ay önce duyurduğu ve ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu kullanan Akrep saldırı görev gücünün operasyonel hedeflerine ulaştığı savunuluyor.
1: ABD'de 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aynı günde 3 idam cezası infaz edildi.
4: ABD'de 16 yıl sonra bir ilk yaşandı. Bir günde 3 idam cezası infaz edildi. İlk idam Oklahoma eyaletinde gerçekleşti. 2003'te eşini öldürmekten suçlu bulunan 70 yaşındaki Carlos Cuesta Rodriguez idam edildi. Oklahoma'daki infazdan yaklaşık bir saat sonra Tennessee eyaletinde başka bir idam gerçekleşti. 1985'te adam öldürmekten idama mahkum edilen 66 yaşındaki Daryl Hines'ın infazı yapıldı. Son infaz Alabama eyaletinde gerçekleşti. 2021'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan 42 yaşındaki Jeremy Williams'ın idam cezası uygulandı. ABD'de aynı gün içinde 3 idam cezasının infazı en son 2010 yılında gerçekleştirilmişti. Ülkede geçen yıl 47 kişi idam edilmişti. ABD Başkanı Trump yeniden göreve geldiği ilk gün imzaladığı kararname ile federal düzeydeki idam cezasını yeniden yürürlüğe koymuştu. Şu anda ABD'nin 50 eyaletinin 27'sinde idam cezası yasal olarak uygulanıyor.
1: İngiltere'de alışılmadık bir ara seçim yapıldı. Clacton bölgesindeki seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın en güçlü rakibi ise çöp kutusu kostümüyle seçime giren ve kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanıtan Count Binface oldu.
0: İngiltere'nin Clacton bölgesindeki ara seçim siyasetten çok sıra dışı adaylarıyla gündeme geldi. Seçimi Reform UK lideri Nigel Farage kazandı. Farage'ın

0: en güçlü rakibi çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Beanface ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Çöp kutusu 9000'den fazla oy toplamayı başardı. 34 adayın yarıştığı seçimde oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 90 santimetreyi buldu. Büyük siyasi partilerin aday çıkarmadığı yarışta Farage, 22.239 oyla yeniden milletvekili seçildi. Ancak asıl sürprizi en güçlü rakibi yaptı. Çöp kutusu kostümüyle seçime giren Count Beanface, 9.455 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Komedyen John Harvey'nin yarattığı hiciv karakteri olan Beanface, kendisini galaksiler arası uzay savaşçısı olarak tanımlıyor. Vaatleri de kendisi kadar sıra dışı. Seçmenlerin vergilerini düşürüp diğer herkesin vergisini artırmak, şarkıcı Adele'i kamulaştırmak ve ünlülerin yazdığı polisiye romanlardan ek vergi almak bunlardan bazıları. İngiltere'de hiciv adaylığı 1960'lara uzanıyor. Ülkede milletvekili adayı olmak için 500 sterlin depozito ve 10 kişinin desteği yeterli.
1: Awesome. Thank you so much. Not at all. Honestly, pleasure, guys.
2: Mersin'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan uyuşturucu maddelere el konuldu. 13 Haziran'da Ekvator Malta güzergahından Mersin'e gelen bir gemideki konteynerde yaklaşık 3,5 kilo uyuşturucu madde ile geçirildi. Daha sonra bir araçta yapılan incelemelerde 122 kilo uyuşturucu madde bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada operasyonun düğmesine basıldı. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. 15 yaşındaki Emir Yuşa da 17 yaşındaki Ahmet Emre de yorgun vermi kurbanı oldu. Olayların üzerinden yıllar geçse de failler bir türlü bulunamadı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Katil mermi kurbanlarının adalet arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşette konuştu.
3: Halk tabiriyle yorgun mermi, biz onu artık yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
4: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kaderi paylaştı.
5: Yurt dışından gelen bir takım insanların o bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, yani el koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir.
4: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
3: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Neden? Bir kam damlasında. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
4: Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
5: Dosyamız Faili Meçhul'e gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun Faili Meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
6: Bu konuda talimat
5: evet,
6: verdi.
5: Evet, talimat verdi. Evet. Biz de ona güveniyoruz.
6: Nasıl, umutlu musunuz?
5: Umutluyum.
3: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz, taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
5: Artık 5 yıl olmuş yani, nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
2: Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınır uygulanacak. Yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulanacak.
0: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak.

0: günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
1: Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakıyor, hatta baktırıyorlar. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detaylar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
3: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
4: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
0: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
5: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
0: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
5: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
6: Peki kartlara göre mi hareket ediyor?
5: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
6: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu.
7: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
3: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
0: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
4: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
8: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
1: Aşırı sıcaklar klima kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı 2 katına çıkacak. Peki bu durumdan tasarruf etmek mümkün mü? Yanıtına bakalım.
9: Bu yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
2: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani klimasız. Ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
0: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
10: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
11: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak.
12: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
13: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
0: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12 bin gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
11: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
14: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için

0: Burada tasarruf sağlıyor.
1: 18-20 civarında yaşıyorum.
2: 18'de de çalıştırdığımız oluyor. 23'te de çalıştırdığımız oluyor. Ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
3: Malum birçok bölgemizde güneş kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor. Ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte zararı var mı? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu.
4: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
5: Genelde kışları gidiyorum doktora.
4: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
5: Evet. Dışarıdayız zaten.
6: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
7: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
8: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
9: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
6: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunu işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre hem yaşadıkları yere göre hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
7: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
6: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
4: D vitamini kullanıyor musunuz?
10: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
7: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
9: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
4: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
6: D vitamininin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir. Ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
4: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
6: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
3: Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
11: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
12: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
13: Beraber birbirimizi motive ediyoruz, şey yapıyoruz. Hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı, hayatımızda bir değişiklik yok yani.
12: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
13: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
14: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
12: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi konuldu.

0: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım. Öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
1: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
2: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
3: Şifalı suyu ve travertenleriyle Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası 7 yılda 1 milyon kişiyi ağırladığı mağara görenleri kendine hayran bıraktı.
1: Şifalı suyu ve travertenleriyle 7 yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
4: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
5: Doğanın bize verdiği, Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir yerdeyiz.
1: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunuyor. Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın deri hastalığına iyi geldiği düşünülüyor.
6: De agua como así.
7: İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
5: Tabii biz 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz.
1: Ziyaretçiler yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor.
8: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil.
5: Ülkenin güzellikleri bilindikçe insanlar Anadolu'ya olan aşkı, bu topraklara olan sevgisi bir kat daha artıyor.
1: Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara için hedeflenen ziyaretçi sayısı da yılda 1 milyon.
5: 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevleri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamın biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
3: Şimdilik noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris'te sahilde başlayan yangın ormana sıçradı. Edirne Meriç'te ise otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Marmaris'in Aksaz bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 7 uçak, 17 helikopter ve kara araçlarıyla ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangına müdahale için askeri gemilerle arazözler taşındı. Gece görüşlü 3 helikopterin de katılımıyla müdahale devam ediyor. Edirne'de ise örtü yangını var. Alevler Meriç ilçesine bağlı Kadınlı Norma köyü yakınlarından yükseldi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine çevredeki ekipler bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl bitmeden Suriye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. Büyükelçi Nuh Yılmaz, bölgedeki gelişmeleri Katar merkezi El Cezire'nin Suriye Now kanalına değerlendirdi. Yılmaz, temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Sayın Erdoğan'la Sayın Şahra'nın Emevi Camii'nde yürüyeceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir ifadelerini kullandı. Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında sınır hattındaki tehditlerin ortadan kalktığına da dikkat çekti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Terörsüz Türkiye konulu programda konuştu. Bu memlekette artık ayrılıkçı sözde ayrımcılık sözlerine de yer yoktur dedi. Sürecin sigorta altına alındığını söyledi.
1: Ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık yapan bir söze bu memlekette yer yoktur. Herhalde dünyada hiçbir çatışma çözümünde bir devlet işini yaparken kendisini bu kadar garantiye almamıştır. 3 tane sigorta. Hiçbirisinin atlaması mümkün değil. Yani örgüt silahını bırakıyormuş gibi yaparak silahlarını bırakmadığı süre içerisinde bu yasanın kapsamından istifade edilmesi mümkün değil.
0: Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
2: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınarsa Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve

0: Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
1: Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta iki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
0: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
2: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
0: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
2: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
0: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
3: Onlar vakti de bu yazmamış.
0: Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
0: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
4: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dan yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirterek Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar'sa İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
0: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerini Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
1: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban ise yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
0: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban, 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
1: Dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7,4'lük depremin ardından bu kez Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
0: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkezi üstüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
0: Nişanyolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler iki gündür kayıplardan bir iz arıyor.
0: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden iki gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
5: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Bu arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yanına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp iki kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
1: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
0: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
6: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bir faili meçhul dosyası daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cesedin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın Karayolu'nda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gül

0: Zar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. HTS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
1: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
2: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
3: Beraber birbirimizi motive ediyoruz. Şey yapıyoruz, hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
2: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
3: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
4: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
2: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi kondu.
5: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
2: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
1: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
0: Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası 10 yaşındaki Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile buluştu.
6: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
2: Gökyüzünü, ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
6: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
2: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
7: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali. Ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
2: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
6: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
8: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
9: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
0: Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
2: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
10: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
2: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
11: Vardı değil mi?
12: Ben kafasını gördüm. Yani.
11: Hak sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
2: Yapılan incelemelerde

0: İki iş yerinde risk taşıyan 6 bin litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Burayı mühürleyelim.
2: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Tüm bu soruların yanıtı Aslin Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
4: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
5: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
6: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
7: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
8: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
5: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
8: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
9: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
10: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
8: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
11: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
5: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
6: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
5: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
9: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
2: Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ücretli çalışan sayısı ilk defa 1 milyon 503 bini aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 arttı.
0: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1 milyon 503 bini aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1 milyon 10 bine ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.362 olarak kayıtlara geçti.
2: Yapay zeka artık sadece çalışanların işini değil, patronun koltuğunu da almaya başladı. ABD'de gerçek çalışanları olan bir mağazanın yönetimi yapay zeka asistanı Claude'a verildi. Yapay zeka 5 aylık deneyde bir çalışanı işten çıkardı. Ancak kar etme konusunda pek başarılı olamadı.
0: Çalışanların gerçek olduğu bir mağazada patron yapay zeka oldu. Bir çalışan işten çıkarıldı.

0: Mağaza 5 ayda zarar rekoru kırdı. Time dergisinde yer alan habere göre ABD'nin San Francisco kentindeki bir mağazada yönetici koltuğuna yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude oturdu. Yapay zeka araştırma şirketi olan Endon Labs'in deneyinde çalışanlar gerçek iş sözleşmeleriyle işe alındı. Ancak bir çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Habere göre bu yönetici rolündeki büyük bir dil modelinin bir çalışanın işine son verdiği bilinen ilk vaka. Ancak karar tamamen yapay zekanın kendi başına aldığı bir karar değildi. Claude, sınırlı hafızası nedeniyle kendi hazırladığı personel kılavuzunu unuttu. Çalışanın sürekli geç kaldığını da ancak araştırmacıların yönlendirmesiyle fark etti. Üstelik ilk tercih ise uyarı vermekti. Karar, Endon Labs yöneticisinin müdahalesinin ardından geldi. Deneyin ekonomik sonucu da yapay zeka için beklentileri karşılamadı. Mart ayında 100 bin dolarla başlayan mağazanın bakiyesi 5 ayda 61.186 dolara düştü. Daha önce Meta'nın 26 çalışanı da toplu işten çıkarmalarda yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Time, teknoloji şirketi Oracle'ın da bir ayda 30 bin çalışanını işten çıkararak yerlerine çalışanların eğittiği yapay zeka sistemlerini kullandığını kaydetmişti.
1: Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan Çok Sesli Koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
0: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez Çok Sesli Koro'yla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
2: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
3: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz. Ve umutluyuz da geleceğe dair.
0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan Çok Sesli Koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
4: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir anda. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştık.
2: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
0: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
5: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humanist Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
6: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
7: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
8: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
9: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
0: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. En başta tabii suç örgütü soruşturması Alihan Kuriş, buna bakacağız. Dün 25. yıldı, AK Parti'nin yıl dönümüydü. Nasıl kutlandı, nasıl mesajlar verildi? O tarafı da göreceğiz. Erdoğan'ın Şam ziyareti gündeme geldi. Bunu da konuşuruz. Bir taraftan tabii transferler var siyasette. Bu da önemli, tartışılan bir diğer mevzu. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Bu akşam kimler var? Gökhan Taşkın gazeteci, hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
0: Taha Hüseyin Karagöz de bizimle birlikte gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim.
0: Alişer Delek gazeteci.
3: Merhaba.
0: Hoş geldin Alişer.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Doktor Semet Erdem hukukçu. Merhabalar.
4: Hoş bulduk.
0: Birazdan yayınımızda olacak Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör de bizimle birlikte olacak. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü dedik. Tabii bununla başlarken hani ortada bir dini yapılanmadan söz ediyoruz. Fakat burada şunun altını çizelim. Savcılık suç örgütü kara para dolandırıcılık ve vergi suçları iddialarını araştırıyor. Bunlara ve daha fazlasına bakacağız neler oluyor. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız.

Efendim çok kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Hemen başlayalım. Doktor Semet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Alişer Delek, Nasuh Güngör de birazdan Ankara'dan aramıza katılacak. Konuklarımız böyle. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüyle başlayacağız. Önce bir grafiği ekranlara getirelim. Neyle suçlanıyorlar? Bu suç örgütü soruşturmasında neler var? Şimdi hedef suç ve finansal yapılanma, 17 ilde eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz. 49 şüpheli hakkında gözaltı var. Yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla birlikte 100 milyar TL'yi aşan bir yurt dışı para transferi. Suçlamalar böyle. Diğer grafiği de getirelim. Ona da hemen bir hızlıca bakalım. 2 numaraya. Şimdi gerçekten şaşırtan bir mülk sayısı var Kuriş ailesinin. 191 gayrimenkulü tespit edildi. 138'i anne Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde. Alihan Kuriş 14 taşınmaza sahip. Örgütün abisi, lideri olarak adlandırılıyor. Üsküdar Altunizade'de 4 katlı bir apartman. Kadıköy Erenköy'de dubleks ve daireler, Üsküdar Kısıklı'da ev ve arsalar, Sakarya Serdivan'da tarla ve yapılar, Sakarya Erenler'de 3 katlı bir ofis, Adapazarı Tekeler'de yine çok sayıda arsa ve tapudan bahsediyoruz. 191 gayrimenkul. Şimdi 100 milyar lirayı aşan bir hareket, para hareketi saptanmış. Almanya'da devasa bir binadan söz ediyoruz. Onu yapıyorlarmış. Şirketlerine kaynağı açıklanmayan yüksek miktarda nakit girişleri var. Sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri. Bütün bunların incelendiğini de söyleyelim. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de şuna bir vurgu yaptı. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Şüpheliler ve ilişkili şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporuna burada

0: dikkat çekiliyor. Şimdi bir de soy ağacını getirelim. Ta en başından itibaren kimlerdir, ne yapmışlar, siyasetle ilişkileri ne, uluslararası ağlarda hangi ülkelerdeler, bunların hepsine tek tek bakacağız. Taha Bey, bana eşlik eder misiniz?
1: Tabii.
0: Birlikte bir görelim. Şimdi Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılar Hareketi'nin kurucusu kendisi. Bir kere her şeyden önce örgüt hakkında şu söyleniyor: kapalı bir kutu.
1: Evet.
0: Çok şey bilinmemesinin sebebi ne?
1: Şöyle...
0: Ve hala öyle mi yani geçmişten bugüne?
1: Evet, diğer Türkiye'deki diğer dini yapılardan farklı olarak dışarıya çok açık olmayan, yeni insan kazanma veya hareketine yeni üyeler kazanma konusunda çok iştiyakı olmayan, daha çok iş çevrelerine yönelen bir yapı halinde hareket ettiler ve umuma açık böyle... Farklı farklı cemaatlerde görürsünüz. Kermesler düzenlenir. Veya ne bileyim işte konferanslar, seminerler düzenlenir. Veya dini sohbetler televizyonlardan yayınlanır. Basılı yayınları vardır. Ve siz bunlara erişebilirsiniz. Fakat Süleymancılar Hareketi'nde veya bir diğer deyişle Süleymanlılar Hareketi'nde veya son haliyle Kureyşiler olarak adlandırılıyordu. Hmm. Alihan Kureyş soyadından yola çıkarak
0: şu an gözaltında olan abi lider.
1: Evet. Bu yapı içerisinde öyle genel olarak hani Anadolu'nun bir şehrinde yaşayan Ahmet abi, Ayşe teyze genel olarak hedef alınmadığından daha kapalı devre, daha hedef odaklı, az zamanda çok fayda sağlayacak insanlara yönelilen bir sistemden bahsediyoruz.
0: Yani
1: bir
0: de, aslında şunu da bir belirtelim. Öğrenci yurdu, işte evet. Kur'an kurslarıyla çocuklara...
1: ekosistem içi. Yani dışarıdan devşirmek üzere genelde böyle bir politikaları yok. Ekosistemin içerisinde diyelim ki siz bu hareketin bir üyesisiniz.
0: Ve sizin çocuğunuz
1: üç evladınız var. Yani bu hareket öyle bir hareket ki dini motivasyon tabii işin içerisinde mutlaka var. Dini öğretiler mutlaka var. Ama aynı zamanda çok ciddi bir ticari ekosistem var. Yani sizin hasta
0: yani
1: olduğunuzda...
0: Yani başlangıçta aslında aidatlar ve bağışlar buranın gelirini oluştururken sonrasında
1: sonra
0: bir...
1: artık bambaşka,
0: devasa,
1: yani
0: bambaşka
1: şöyle,
0: bir noktaya geliyor.
1: Siz eğer hasta olduysanız gideceğiniz hastane belli. Siz bir araç aldıysanız...
0: yapacağınız yer
1: tabii,
0: belli.
1: Tabii tabii araç aldıysanız yaptıracağınız sigortacı bile belli. Siz bir işte çocuğunuz var, göndereceğiniz okul...
0: Belli.
1: Efendim söyleyeyim lise gittiği yerde kalacağı yurt
0: hepsi belli.
1: Dolayısıyla bu ekosistem içerisinde dışarıdan dahil etme üzerine değil de dışarıdakilerden daha fazla faydalanmak üzere fakat kapalı sistemi çok fahşetmemek üzerine kurulu bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Bu arada diğer konuklarım da eğer katılmak isterseniz aralara mutlaka şey yapın, dahil olun. Şimdi Süleyman Hilmi Tunahan cemaatin kurucusu, bu evet. Hareketin kurucusu. Bildiğimiz bir şey var mı hakkında?
1: Süleyman Hilmi Tunahan Türkiye'de açıkçası işte Said Nursi'ler Nakşi silsilede çok önemli bir yere oturan. Açıkçası itikadi açıdan...
0: tarikatına dayanıyor değil mi?
1: Efendim?
0: Nakşibendi
1: yani
0: tarikatı.
1: Silsile olarak Nakşi silsileden evet. Gelip Ehl-i Sünnet vel Cemaat denilen ve eserleriyle, söylemleriyle hani tenkit edilmeyen ve gerçekten sözüne, eserlerine rağbet edilen bir ulema olarak evet. Kendisi konumlanıyor ve yaşadığı dönemde İnönü ile çok ters düştüğü bir politik zemin var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ve ama en çok hapiste geçtiği dönem Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemi. Fakat Kadir'in cilvesine bakın ki Süleyman Hilmi Tunahan hapisten çıktıktan sonra Üsküdar'daki konutunda yakınlarına talimat vererek Demokrat Parti'ye üye olunmasını söylüyor.
0: O ve, bölümü de zaten ayrıca
1: evet,
0: siyasi
1: bununla beraber,
0: taraflarını da koyacağız ortaya.
1: Hareketin siyasette ilişkisi bir anlamda başlamış oluyor.
0: Peki çocuklarına bakalım şimdi Süleyman Hilmi Tunahan'ın. Faruk Tunahan küçük yaşta hayatını kaybediyor. Hatice Bedia Tunahan Kemal Kaçar'la evleniyor. Burası önemli çünkü sonraki abi lider olarak geliyor. Bir de Feriha Ferhan Tunahan var. O da Hüseyin

0: Hüseyin Kamil Deniz Olgun'la bir evlilik gerçekleştiriyor. Hatice Bediye Tunahan'la Kemal Kaçar'ın çocukları yok. İsterseniz Kemal Kaçar'dan başlayalım.
1: Evet. Tabi. Kemal Kaçar açıkçası hareketi daha global hale getirmek üzere vizyonu ortaya koyan isim. Çünkü daha çok işte İstanbul ekseninde kalan Süleymanlılar hareketini hem Türkiye sattığında hem de o dönemde biliyorsunuz yoğun bir şekilde Avrupa'ya da göç var bir yandan. Özellikle Almanya'ya. Almanya'daki yapılanmaların temellerini atan. Hmm. Daha çok Kur'an kursu, daha çok işte yurtlar üzerine yatırım yapan ve yapının ilk ekosistemini oluşturan isim.
0: Fakat Almanya olmasının sebebi çok Türk var diye mi?
1: Çok Türk var ve orada aynı zamanda dini inanç yönünden de düşünün ki on binlerce insan oraya gidiyor ve şunu diyemiyorsunuz yani hadi oğlum mahalledeki şu Kur'an kursuna git de bir işte ne bileyim Kur'an öğren de gel, bir sure öğren de gel diyemiyorsun çünkü yok. Burada bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Tam olarak da Kemal Kaçar döneminde bu Avrupa atılımı başlıyor. Fakat hala tartışmalı bir yapı halinde değiller. Ta ki 2016 yılında Alihan Kureş'in yapının başına geçmesine kadar Kemal Kaçar döneminden sonra Ahmet Arif Deniz Olgun dönemi var ki o da açıkçası çok dikkat çekici bir sonla neticeleniyor.
0: Evet, ölümü çok tartışılıyor değil mi? Orayı biraz anlatalım mı? Bu arada Gökhan Bey siz de dahil

0: Yani bu adamların, Taha'nın da anlattığı gibi, yani siyasetle ilişkisi var ama gizli
1: yok
0: kapaklı
1: gibi.
0: Bir
1: evet.
0: Örgüt, ne yaptıklarını
2: çok
0: anlayamıyorsunuz.
2: Ve çok çeşitli partilerle devam ediyor. Evet. Yani,
0: yani
2: tek bir noktadan
0: işlerine
2: ilerlemiyor.
0: İşlerine ne geliyorsa aslında o.
2: Evet.
0: Yani az evvel sevgili Taha çok güzel anlattı. Süleyman Hilmi Tunahan özellikle Menderes döneminde en çok hapsi yattı.
1: Evet.
0: Ama sonra geldi Üsküdar'daki konutunda o önemli, o Üsküdar mevzu özellikle Altunizade önemli. Orada dedi ki müritlerine, etrafındakilere, daha doğrusu ticaretini geliştirdiği o arkadaşlarına, neyse artık onların tanımlaması, Adalet Partisi üyesi oldu. Çünkü oradan nemalanacaktı. Sonraki dönemde siyasetle ilişkileri de aynen bu şekilde devam etti. Kim güçlüyse onun yanında yer aldı. Çünkü
2: biraz
0: güç devşirerek
2: galiba,
0: ya da
2: gücüyle
0: kendine yaptıkları bu gizli kapaklı işlerde bir şekilde siyasi zırh edinebilmek gayesiyle.
1: Orada şunu da söyleyelim hakkı teslim etmek adına. Orada soruluyor. Efendim siz en büyük eziyeti Menderes döneminde gördünüz. Neden biz buraya üye oluyoruz diye soruluyor. Deniliyor ki onlar bana eziyet etti. Fakat Cumhuriyet Halk Fırkası ümmete eziyet etti. O yüzden ne derler mecelledeki bir kaide, hani def-i mefasit celb-i menafiden evladır. İlk önce ehven-i şer'i biz tercih edelim. Sonra düşünürüz şeklinde bir beyanat vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ndense Menderes'i destekleme yoluna gidiyorlar ve siyasette ilk ilişki daha 1958-59 bandında başlıyor. Ama tabii ki de gelinen noktadaki bu kriminal, bu devlet güvenliğini tehdit edecek kadar dosyaları girecek bir boyuttan tabii ki de bahsedilemez.
2: Bu arada neden öldü? Ölümü tartışmalı. Oraya geleceğim ama
1: evet.
2: Pardon.
0: FETÖ ilişkisi bak. 59'da Süleymancılar Hareketi'nin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan vefat ediyor ama o döneme baktığınızda tam da FETÖ'cülerin de hafif hafif bir şekilde, daha doğrusu Fethullah Gülen denilen Deccel'in kafasında bir şeyler oluşturduğu zaman. Ve
1: ama Fethullah
0: aslında
1: Gülen o dönemde İzmir'de.
0: İzmir'de ama önce İstanbul'da, yine tam da Karaköy'de bir camide de çeşitli faaliyetleri
1: evet,
0: var.
1: Doğru,
0: onu unutmamak
1: evet,
0: gerekiyor. Çok garip yapılar bunlar ve Altunizade aslında şimdi
2: onu
0: biraz açalım orayı.
2: Niye orası?
0: Şimdi mal varlıklarına baktığımızda Altunizade'de 4 katlı bir apartman dedik ama
2: evet.
0: Asıl önemlisi 9000 metrekarelik bir köşk var.
2: 9000 metrekare.
0: Altunizade'de 9000 metrekarelik köşk, bugün emlak tacirlerine soralım, emlak uzmanlarına soralım, 10 milyonlarca dolar demektir. FETÖ'nün de ana karargahı yıllar boyunca bu FETÖ'cü hainlerin üssü Altunizade'ydi. FEM dershanesiydi. Hayat Holding'di. Tam diplerinde ne gariptir ki bu Süleymancıların da böyle 9000 metrekareye yayılmış bir köşkleri var. 4 katlı apartmanları var. Daha neleri var? Daha çıkacak bunlar. Acayip bir para.
2: İnanılmaz.
0: Şimdi 100 milyar diyoruz daha. 100 milyarda kaç sıfır var bilen var mı ya?
1: 100 Dokun. Milyarla ilgili şu boyut da var ya. Senin işin kripto tarafına girilmedi.
0: 11 sıfır var, 12 haneli bir rakam, 100 milyar.
1: Çünkü işin kripto tarafından da bahsediliyor. Bu arada müsaade ederseniz
2: Almanya'daki de 76 milyon
0: euro,
2: dolar
0: ya, o bir
2: değil
0: şey
2: mi?
0: Değil.
1: O bir şey değil ya.
0: 100 milyar,
1: milyar
2: yok,
1: lira.
2: Bir de ek olarak onu söylüyorum.
0: Milyar,
2: bunlar bildiklerimiz şu anda.
0: 2 milyar dolardan fazla para.
1: Evet.
0: Bu ülkeyi ben hatırlıyorum ya. 500 milyon dolar IMF'den borç alabilmek için bizim ülkemizin başbakanı gidip o zamanki Amerikan başkanının kapısında yattı neredeyse.
2: Evet.
0: 500 milyon doların 4 katından fazla parayı bu adamlar kaçırmışlar.
1: Memleketin haline bakın ki Haluk Levent 7 milyar çarpıyor. 100 milyar alakalı. Bu arada paraları çok özür dilerim.
2: Ben de çok özür diliyorum. Nasuh Güngör de aramızda şu anda. Habertürk Ankara temsilcimiz. İyi akşamlar Nasuh Bey, hoş geldiniz siz de.
3: İyi akşamlar, teşekkür ediyorum, sağolunuz.
2: Birazdan döneceğim size de, burayı bir tamamlayalım. Buyurun.
1: Bir şerh düşmek istiyorum.
2: Aha.
1: Bütün bu anlattıklarımız üzerinden ve devletimizin güvenliğini tehdit ettiği ifade edilen bu yapı üzerinden anlattıklarımızdan bence şu anlamda çıkartılmasın. Türkiye'de dini inanç gruplarına yönelik hepsi böyledir, hepsi para menfaat peşindedir, hepsi efendime söyleyeyim devlete kasteder, devlete sızmaya çalışır. Hayır, şu bir gerçek ki gerçekten Allah rızası için peygamber yolunda, ilim yolunda, bilinçli, milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek üzere sebat eden dini yapılar var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi

0: Türkiye'de de var efendim.
1: Bunun burada hali var.
2: Evet, burada bir şey eklemek istiyorum Hüseyin Bey'e.
3: Buyurun tabii.
2: Ya Türkiye'de maalesef hala biz kişi topluluğu olarak dernekler, mal topluluğu olarak vakıflar sosyal, kültürel ihtiyaçları, bu arada dini ihtiyaçları karşılıyor ama bu özellikle dini grupların legalize edilmesi, tüzel kişilik kazanmasıyla ilgili faaliyetlerinin de hem denetime açık hem şeffaflığının sağlanması açısından bir yasal boşluk olduğu kanaatindeyim.
0: Katılıyorum.
2: Yani
0: hala dernek statüsünde işler
2: tam karşılamıyor. Evet, dernekler mevzuatı.
0: Yani evet, karşılamıyor. Çünkü şu boyutu var. Derneklerde para geliş gidişlerini, bağışları, şunları bunları falan denetleyebiliyorsunuz ama bir dini cemaat demek aynı zamanda insanların hem dünyasını hem de ukbasını etkilediğinden
2: ötürü. Çok daha kompakt yapılar.
0: Hocanın verdiği siyerden, tefsirden, akaidten, fıkıhtan bütün bu dallarla ilgili kimse gidip de ya sen bu çocuğa şeyle ilgili, siyerle ilgili hangi müfredata dayanarak ilerliyorsun denilemiyor. Bunun çözümü Osmanlı'da neymiş? Meclisi meşayihmiş. Yani bütün bu cemaat ve tarikatları denetleyen ve eğer ehli sünnete, efendim söyleyeyim, bizim milli ve manevi değerlerimize aykırı bir tutum, vaaz, öğreti içerisinde ise bununla denetimi gerekiyor. Bu şu anki dernekler yasasıyla çok
2: karşılanmıyor.
0: Evet,
3: bir de
0: yani.
3: Sermet Bey şöyle bir durum da var. Mesela uluslararası ağ, dini faaliyet, ticari şirket ağ, finansal ağ. Kumar bütün bunları birbirinden de ayırmak gerekmiyor mu düzenlemelerde? Hepsi ya, birbirinin içine geçmiş durumda.
2: Şöyle yani derneklerin ya da sosyal amaçlı tüzel kişiliklerin ticaret yapması yasak. Fakat bunlar bu tür yapılar şöyle yapıyor. Paralel örgütleniyor. Yani bir tarafta sosyal faaliyeti götüren işte bir Kur'an kursunu, bir yurdu, bir öğrenci eğitim merkezini işleten ama bunu da kayıt dışı, çoğunluğunu kayıt dışı yapan bir çatı, tüzel kişilik. Bir de bunun finansman ayağı var. Bunun çoğunluğunu da bağışlarla ya da halktan topladıklarıyla yapıyorlar. Buradan topladıkları paranın bir kısmını da ticaret olarak, daha doğrusu ticari faaliyet yapmak üzere kurdukları ticari şirkete ya da ticari yapıya aktarıyorlar. Dolayısıyla bunlar arasında organik bağ da çok olmuyor. Yani genelde bu yurt veya kurs işleten yerleri oranın personelini aynı zamanda üye ya da yönetici olarak istihdam ediyorlar, değerlendiriyorlar. Yapılanmayı o şekilde kuruyorlar. Bağış toplamaları, bunların finanse muhasebeleştirilmesi, finansmanın takibi falan imkansız oluyor. Anladım. Öte taraftan burayla ilgili asıl güç veya yetki sahipleri ticari kanatta oluyor. Yani çok çarpık bir sistem.
3: Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Birazdan cevabını almak isterim. Yurt dışına çıkarılan bu paranın geri getirilmesi ya da ne bileyim dondurulması, Türkiye'nin böyle bir hakkı talep edilebilir mi? Uluslararası hukuk mekanizması burada kullanılır mı? Bunu da konuşalım, olur mu?
2: Yani şöyle, bu yapının iyi anlaşılması lazım. Bir tarafta biraz evvel bahsettiğimiz hani tam karşılanmıyor bu ihtiyacı dernekler dediğimiz bir yapı var. Burası gerçekten iyi niyetli insanların finansmanıyla, destekleriyle, hayır hasenatıyla dönerken büyük kısmı da buraya bahşedilen meblaların ya da hayırların büyük kısmı da ticari kısma gidiyor. Burada etkisiz elemanlar, bu etkisizden kastım da şu, doktrinasyon kısmında yapının ideolojisi nakşediliyor. Bunda bir sorun yok. Ama örgütsel mekanizmanın işleyişinde söz sahibi olmayanlar. Fakat öte taraftan ticari kısımda gerçek güç sahipleri oluyor. Ve tüm kontrol onlarda oluyor.
3: Evet, burada olduğu gibi. Peki, ölüme gelelim mi? Nasıl evet. Hayatını
2: bir de Süleymancılarla mi? İlgili bir şey daha eklemek istiyorum. Bu şeyde soruşturmada ortaya çıkan. Mesela FETÖ yapılanmasından farklı olarak daha mozaik tipi bir ticarileşme metodu benimsemişler.
3: Ne demek o?
2: Daha küçük ve orta ölçekli şirketler veya ekonomik bütünlükler.
3: Bunlar
0: çok
3: mı
0: büyük,
3: küçük?
0: Çok büyük holdingler görmezsiniz.
2: Çok büyük yapılar olarak. Yok yani böyle daha TÜSİAD, çok MÜSİAD ölçeğinde ya da evet. Hani Türkiye'de ilk 500'e girecek sermaye grupları yok. Mesela FETÖ öyle bir yapıydı.
3: Bilinçli bir tercih mi?
2: Muhtemelen.
4: Ama biraz FETÖ'nün yöntem, yani FETÖ devleti ele geçirme misyonuyla çok kendisini motive ettiği için
3: hedefi başkaydı.
4: Her yere girme, her yerde olalım.
2: Ya bunlar daha böyle stratejik sektörler seçiyorlar. Lojistik gibi, gıda gibi. Mesela gıda bunlar için çok önemli. Yani

0: Bu ticarileşen kısmı için söylüyorum. Din, Diyanet Peki. işiyle uğraşan kısmı için değil.
1: Peki.
0: Ve orta ölçekli şirketler.
2: Mesela yani
0: anonim şirket statüsünde.
2: Yapı içerisinde.
3: FETÖ'nün de mesela son dönemi gıda üzerine yoğunlaştılar. Maydanoz Öner, kimi market
1: zincirleri. Var mı bir sebebi?
3: Çünkü paranın en çok döndüğü yer.
1: Gıda. Evet.
3: Hızlı ve döndüğü yer.
2: Nakit dönüyor genelde.
3: Nakit, yani zaten son dönemde FETÖ artık hesaptan hesaba para gönderemeyeceğine göre.
0: Bir de insanların bir güvenilir gıda arayışı. Yani genellikle özellikle mesela Almanya örgütlenmesinde de bu böyle. Benim yakınlarım da var. İşte biliyorsunuz Almanya'da helal gıdaya ulaşmak özellikle bundan 10-15 yıl önce sıkıntı için bu ihtiyacı karşılayan güvenilir.
2: Hocam bir de işin şu tarafı var. Şimdi bir gıda şirketi için en büyük sorun talep arz arasındaki dengeyi kurmak. Bazen talep fazla gelir, arzınız azdır, raflarınız boş kalır. Bu sizin markanızı aşağı çeker. Bazen fazla üretirsiniz, bu sefer mal elinizde kalır, zarar edersiniz. Fakat burada öyle bir ekosistem var ki siz yapı haricindeki bir marketten alışveriş yapamazsınız. Bu hareket içerisinde sizin haftalık toplantılardan soyutlanmanız anlamına Nasıl? Gelir. Ticarette sıkıntı yaşamanız anlamına gelir. Hatta yediğiniz ürünün,
3: kendi aralarında yaptıkları
2: için. Yediğiniz ürünün helal olmadığı gerekçesiyle ve helal olmayan gıdanın 40 gün boyunca vücutta kaldığı inancıyla 40 gün boyunca kimse sizinle görüşmez.
1: Çok sert.
2: Bu ette böyledir.
1: Evliliklerde böyledir. Mi böyle acaba? Kendi içinde mi oluyor?
2: Genelde kendi içerisinde yani tercih edilir ama dışarıya da açık.
3: İzleri var. Daha doğrusu bu yapılanmada bana sorarsanız yine yurt dışından bir şekilde ilham alınarak ya da birilerinin yönlendirilmesiyle. Çünkü çok benzer bir yapı. Bunlar biraz daha sinsiler. FETÖ artık az evvel Alişer abinin de söylediği gibi yani devleti ele geçirmek üzere harekete geçti. Bu adamların devletle işi yok. Devletten sıyrılalım, kendimize bir zırhımız olsun, dokunmasınlar ama biz ticareti büyütelim. Bunlar paraya yürümüşler.
1: Buraya eklemek istediğin bir şey var mı Alişer?
4: Yani tam bu noktada yok ama bıraktıkları yerde şimdi anladığım kadarıyla biraz ölümünü konuşacaksınız ama oraya giderken hani bu siyaset cemaat ilişkisine dair bir iki bir şey söyleyeceğim. Bu Süleymancılar örneği çünkü önemli. Ya çünkü ben açıkçası şeye çok hakim değilim. Yani o bu cemaate çok hakim değilim ama Cumhuriyet dönemi okumalarında çok karşıma çıktığı için biraz öyle bir devlet cemaat ilişkisinin doğru güzel bir örneği oluyor ve sonrasında sonuçları itibariyle de. Yani şimdi Süleyman Tunahan zamanındaki cemaat ya da Süleyman Tunahan'ın da bizzat kendisi hani şey, Cumhuriyet'te bu arada yaşıt bir cemaat. Evet. 24-25 yanlış değilsem kuruluş yıl dönümü ve sonrasında o tek parti döneminin hani her önüne gelen 3-5 kişi bir araya geldiğinde dini bir faaliyet yapıyorsa o katı seküler bakış açısı yer altına inmeye zorluyor. Bunu biraz hızlı geçeceğim. Yani tarihini anlatmak değil derdim ama bugün de biraz anlaması için ben önemsiyorum bu şeyin cemaatin sorunu. Sonra da işte Demokrat Parti ile o görece özellik döneminde biraz daha cemaat ortaya çıkabilse bile faaliyetlerini biraz daha gösterebilecek hale getirebilse bile Kur'an kursları biraz daha işte çıkan yasalarla falan daha meşrulaşsa bile Süleyman Tunahan uzun yıllar şeyde yatıyor. Ben yanlış değilsem Kemal Kaçar değil mi? Sonradan evet. Şey yapan milletvekilliği yapıyor 3 dönem.
1: Yapıyor. Evet. Evet.
4: Yani o siyasete girelim hani aslında
2: Süleyman Demirel'le.
5: Adalet Partisi.
4: Adalet Partisi, evet. Millet Partisi 3 dönem milletvekilliği yapıyor. Hatta şeyin de bir yıl Deniz Olgun'un bir sonra
3: Ahmet Arif Denizoğlu'nun Ulaştırma Bakanı.
4: Ulaştırma Bakanlığı var. Evet. Bu şimdi bugünden baktığınız zaman cemaatin siyasete girme motivasyonu gibi okunuyor ama o günlerde biraz siyaset cemaat ilişkilerini de anlamak açısından iktidarların da hep bir siyaset iştahı oldu. Yani bir toplu bir oy yahut da işte yanımızda bulunsun, yöremizde bulunsun. Buradan iki tane şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sosyopolitik olarak bir şey söylemeye çalışıyorum. Devletin ya bazen siyasetin daha doğrusu topyekin inkarı ya da bazen böyle hani oradan kendi çıkarlarını almak için dokunulmazlık verdiği alanlar yaşadık. Bunu maalesef biz Fethullah Gülen'de de gördük, Adnan Oktar meselesinde bile gördük. Yani sadece siyasi bir yapı olarak söylemiyorum. Bunu doğru bir şekilde yapamadık. Daha çok güzel bir örnek verdi. Osmanlı bakış açısıyla biz cemaatlere yaklaşımı yapabilseydik bence hala tüm Cumhuriyet dönemi için
1: söylüyorum. Nasıl yani?
4: Hala, ya olduğu Meclisi gibi kabul etmek...
2: Evet.
4: İnancına karışmamak, inancını hatta belki yayması için kolaylıklar sağlamak ama sıkı denetleme.
1: Evet.
4: Günümüzde ticari denetlemede aynı zamanda dini ya da öğretisine
0: faaliyetlerinin
4: tamamının denetlenmesi.
2: Yani sapkın bir boyutu var mı? İnsanların
4: yani
2: beynini...
4: Adnan Oktar gözümüzün önünde tüm sapıklıkları yapabildi ama biz hani cemaate
2: şey dokunmayalım
4: kafasıyla şey yapamadık.
2: Çünkü diyor ki dernekler yasasında ben tabi değilim. Ben bir burada
0: sivil
2: bir vakıf faaliyeti içerisinde değilim. Sorduğun zaman diyordu ki biz bir arkadaş grubuyuz diyor.
0: Sivil inisiyatifim, evet evet.
2: Ama ağzından peygamber, Allah, kitap düşmüyor ve insanları
4: zehirliyor. Yani meselenin tamam, yani topyekun
2: bu sadece bir... Çok özür dilerim. Bu sadece Türkiye'deki İslami cemaatler için de geçerli değil. Bu ülkede Ermeni cemaatleri de var.
4: Hepsi için geçerli.
2: Bu ülkede yani, Hristiyan cemaatleri de var. Bütün cemaatler açısından dini özgürlük çatısı altında. Evet. Fakat devletim de yani merdiven altında olan kısma da bir pencere açılacak şekilde denetim mekanizması içerisinde faaliyet göstermesi sadece
1: yapılar.
2: Artık milli güvenliğin değil, bakın insanların hayatları kararıyor Semiha Hanım. Bakın yani insanın
4: çocukları
2: Allah'ın yolundan gidiyorum, peygamberin yolundan gidiyorum, okuttuğu nebinin yolundan gidiyorum diyerek günün İstismar sonunda kendisini ediliyor, evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde insanların üzerine kurşun sıkarken buluyor ve insanları mankurtlaştırıyorlar. Dolayısıyla burada kesinlikle katılıyorum. Artık bu cemaat ve devlet ilişkisine dair bir Osmanlı metodu veya yeni neo bir metoda din, sanki var, gerek var yani.
0: Din olgusu bir var. O yani din olgusu inkar edilemez bir gerçek
2: ve bir ihtiyaç.
0: Ve bunun hukuki regülasyonu da inkar edilemez bir ihtiyaç. Benim kanaatim dini dernekler ve dini vakıflar. Bakın vakıf olarak örgütlediğiniz zaman ekonomik boyutunu dernek olarak yani dini dernekler ve dini örgütlere ilişkin medeni kanunda ve dernekler yasasında bir düzenleme yaparsanız hem sosyal dinsel boyutunu hem de ekonomik boyutunu rahat regüle ve takip edersiniz.
1: Peki şöyle yapalım, Nasuh Bey kendini yalnız hissetmesin Ankara'da diye. Şimdi 17 il 123 adres, bu örgütlenme biçimi Nasuh Bey bize ne anlatıyor? Şimdi bir aile adına kayıtlı 191 taşınmazdan bahsediyoruz. 138 taşınmaz tek bir aile ferdine ait. Ve bir soruşturmaya baktığınızda sizin altını çizmek istediğiniz noktalar ne olurdu acaba?
2: Biz oturalım o zaman.
1: Yok yok, devam edeceğiz. Tamam. Bir alayım Nasuh Bey'den. Oturmak yok bugün. Buyurun.
5: Evet, özellikle ayaktaki iki değerli arkadaşımıza çok ciddi itirazlarım olacak. O yüzden yani müsaadenizle ben bu kriminal ve bugün ortaya çıkan kısmından ziyade bu meseleyi konuşabilmenin asgari gerektirdiği vasıflar üzerinde durmak istiyorum. Ya üzgünüm. Yani arkadaşlarıma söyleyeceklerim alınganlık da oluşturabilir. Benim için mahsuru yok. İstedikleri gibi cevap da verebilirler. Bu o kadar çok şey birbirine karıştırılarak konuşuluyor ki. Ya Türkiye'de dini hayat, cemaatler, tarikatlar, bunların devletle ve ayrıca siyasetle olan ilişkisini konuşabilmek asgari bazı konulara vakıf olmakla ilgilidir. Ya kusura bakmayın, yani bunlar birbirine karıştırıyorsanız ben şimdi size bazı şeyler söylemek durumundayım. Çünkü bu hassasiyetler 28 Şubat ağzına dönüşebiliyor zaman içinde. Yani Türkiye'de dini hayatla ilgili katkı sağlamak isteyen masum insanlara da dönük bir şeye dönüşüyor, hedef göstermeye dönüşüyor. Yahut az önce yine yapıldığı gibi maalesef işte FETÖ ile birbirlerine çok benziyorlar, aynı kaynaktan besleniyorlar. Gökhan Bey söyledi, Altunizade de bardarmış, ötekiler de. Yani Altunizade de büyük bir arazi alsam ben de bir şüpheli, meşkuk bir hale düşeceğim. Yani bu kıyaslar biraz bilgiye dayansın lütfen, biraz geçmişine dayansın lütfen. Yani cemaat ve tarikat nedir birbirinden ayırarak konuşamıyorsak bu konuları sıfırdan ele alalım isterseniz. Bir kere Süleyman Hilmi Tunahan'la bu yukarıdaki şemaya da itirazım var. Bugün getirdiğiniz nokta arasında böyle tamamen doğrusal bir anlam bağı da kuramazsınız. Alihan Kuruş Suç Örgütü diye adliyenin bunu bu şekilde isimlendirmesinin de bir anlamı var. Çünkü buradaki isimlendirme, buradaki kriminal hareketliliklere, bir takım para aktarmalarına, uluslararası irtibatlara işaret ediyor. Yoksa kökenlerine giderek oradan bağlayalım, bugüne kadar getirelim anlamında bir hikaye değil. Süleyman Hilmi Tunahan, Bulgaristan'da doğan, daha sonra Osmanlı tabiyetine geçen, Nakşibendi tarikatından ve Özbekistan'daki bir koldan icazet alan bir Nakşibendi tarikatın mensubudur. Birincisi bu. Bir cemaat filan da kurmamıştır. Alakası yok bu söylenenlerle, hiçbir ilgisi yok. Daha sonraki yapıların, FETÖ'cülerin vesaire diğerlerinin tarikat kökeninden kopup sosyolojik olarak modern anlamda cemaat haline dönüşmesi bir başka vakadır. Onu da ayrıca konuşalım. Şimdi bir başka noktada şudur. Değerli hukukçumuz Sermet Bey çok önemli şeyler söyledi. Alişer'in söylediklerine de kısmen katılıyorum önemli ölçüde hatta. Ya bu tür yapılarla ilgili sondan başlayayım, diğerleriyle ilgili söyleyeceklerim var. Eğer mali kaynaklarını denetleyip onlara hedefler gösterebilirseniz bunları faydalı hale de getirmeniz mümkün. Burada FETÖ özel bir örnektir ve FETÖ'yü bu örneklerle kıyaslama kabil değildir. Hiçbir açıdan benzemez. Yani FETÖ'nün kuruluş hikayesinde isterseniz burada konuşabiliriz. Köklerinde konuşabiliriz. Nur hareketinden gelişinde konuşabiliriz. Risale-i Nur dediğimiz Bediüzzaman Said Nursi'nin hareketinin Nakşibendilik'te olan ilgisini de konuşabiliriz. Sonraki Nurcu grupların buradan kopup kendilerini özellikle de FETÖ'cülerin modern anlamda uluslararası destekli, Türkiye'ye karşı kalkışmaya uzun yıllar hazırlanan bir yapı olduğunu da konuşabiliriz. Ama bunları lütfen birbirine karıştırarak konuşmayalım. Hassas bir konu konuşuyoruz. Burada öyle tahmin ediyorum ki on binlerce belki yüz binlerce insan bu kurslarda evlatları Kur'an eğitimi alıyor. Başka şeyler yapıyor. Devletin burada denetim zaafı var mıdır? Evet vardır. Siyasetin burada bu tür toplulukların vereceği oylara tamahı var mıdır? Hiçbir siyasi parti ayırt etmek için söylüyorum. Kesinlikle vardır. Yani bunlara tamah ettikleri için böyledir. Yani sadece bu insanlar bir araya geliyorlar, devlete yapışıyorlar, sömürüyorlar değil. Bu karşılıklı bir ilişki. Bunun da bir altını çizelim. Yani siyaset bunlara tamah ediyor olmasa, devlet bunlara belli noktalarda ihtiyaç duyuyor olmasa ve bu ihtiyacı doğru tarif edip onları denetlemekten çıkarırsa bu hale geliriz. Mali kaynaklarını denetlemediğiniz hiçbir yapıyı kontrol edemezsiniz. Bu arada arada adı geçti Adnan Oktar'ın herhangi bir dini cemaat veya yapı olarak adlandırılmasına da şiddetle itiraz ediyorum. Herhangi bir İslami camiada bu yapının bir dini cemaat, bir yapı olarak adlandırıldığına ben tanık olmadım. Hangi vasıfla bunu söylüyor arkadaşlarımız onu da bize ifade ederlerse çok memnun olurum. Bir başka nokta, neden devlet bunlara ihtiyaç duyar? Onu da söyleyeyim size. Özellikle 12 Eylül sonrasını anlatayım çok hızlıca. Daha sonraki kriminal kısımlarını arkadaşlarımız benden daha iyi biliyorlardı. İstedikleri kadar konuşurlar herhalde. 12 Eylül sonrasında Türkiye'de askeri darbenin getirdiği bir yeni anlayış var. Buna kimileri işte İslam'la barışmak, yani örtülü bir takım barışlar vesaire diyor ama o sıralarda yurt dışında yine milyonlarca insanımız vardı. Yani Almanya'da, Fransa'da başta olmak üzere. Buralarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belli gayretleri vardı. Camiler vesaire gibi. Sermet Bey de sanıyorum buna da işaret etti. Hani ihtiyaçların giderilmesi noktasında önemli bir husustur o. Ama 70'li yıllardan itibaren orada Milli Görüş Cemaati'nin, rahmetli Erbakan Hoca'nın da yapısal olarak örgütlediği camileri, dernekleri vesaire bir takım yapıları vardı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı kabul edelim ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalmıştı. 12 Eylül sonrasında çok enteresan bir şekilde Türkiye içinden bir el bu hareketin, bu yapının Süleymanlılar diye ifade ettiğimiz, incitici olmasın diye ben Süleymancılar demiyorum, arkadaşlarımız hangisini istiyorsa tercih edebilirler, ona karışmam ben. Yurt dışında özellikle Almanya'da ciddi olarak etkinlik oluşturdular. Bu para hareketlilikleri, bu trafik, ulaşım sektöründe, nakliye sektöründe, gıdada vesairede daha hareketlendikleri dönem, kendi içlerinde para yüzünden aralarında kavgaların çıktığı dönem bu dönemlerdir. Şimdi bir isim vermeyeyim ama aralarında bir isim Kemal Kaçar'dan sonra, bu arada Bey abi diye hitap ediyorlar. Onu da arkadaşlarıma arz etmiş olayım. Yani Bey abi dedikleri Kemal Kaçar'dan sonra bir isim Almanya'da külliyetli miktarda para toplayıp kaçtı. Yani kendi cemaatini kendisi dolandırdı. Şimdi bunlar cemaatlerin, cemiyetlerin içinde olmayan şeyler değil. Bunlara da kimse böyle aklamak, paklamak gibi bir niyette değil. Bunlardan herhangi birisine kendi dini anlayışım gereği sempati falan da duyuyor değilim. O duyuyor olsam bunu ilan etmekten de asla kaçınmam. Ama benim bütün derdim kavramlarını yerine oturarak, tarihini yerine oturarak konuşmak. Bir mesele daha, yani Demokrat Parti dönemi. Süleyman Hilmi Tunahan 1938'deki yasağın kaldırılmasının ardından 1939 yılında vaiz olarak görevine başlamıştır. 39'dan Demokrat Parti dönemine kadar da başına gelmedi kalmamıştır. Bir sürü tutuklanmış, tabutluklarda yatmış vesaire. Az önce Taha Hüseyin'in söylediği 1957, orada da camiye birisi elinde tahta kılıçla falan giriyor. İşte ben Mehdi'yim falan diye o caminin vaizi olduğu için kendisini alıyorlar. Orada da öyle uzun yıllar falan yatmıyor. Kısa bir süre sonra beraat ediyor. Ondan kısa bir süre sonra da zaten vefat ediyor. Şimdi çerçevesi böyle. Yazılı kaynakları fevkalade az. Yani Türkiye'deki bazı cemaatlerin, cemiyetlerin ve tarikatların yazılı kaynakları daha fazladır. Daha klasik kaynaklar üzerinden giderler. Orada meseleye vakıf olan arkadaşlar herhalde bilecektir. Bir tecdit, bir müceddit, bir yenilenme hareketini takip ederler. İmam Rabbani'nin hareketini ve Mektubat çok temel eserlerinden bir tanesidir. Ben bu turda böyle bir bilgilendirme peki, kendime göre yapmış olayım. Değerli arkadaşlarımın itirazları varsa ben de dinlemek isterim. Ama bu hassasiyetlerin altını da kalınca çizmek isterim.
3: Ben kısaca bir cevap verebilir miyim? Nasuh Bey zannediyorum yanlış anlamış. Yani benim dikkatimi çeken Altunzade detayı var. Yani Altunizade'de malı mülkü olan
2: biraz geç bağlandığı için galiba.
3: Yani Altunizade'de tabii şöyle
5: yok, dikkatimi çekti. Yok yanlış anlamadım. Hepsini dinledim merak etmeyin.
3: Peki, evet, buyurun yani lütfen. Benim dikkat çekmek istediğim şey Altunizade detayı şuydu. FEM Dershanesi'nin Hayat Holding'in olduğu bir lokasyonda böylesi büyük bir mal varlığına erişmiş. 2026 darbenin üzerinden 10 yıl geçmiş ve şimdi 100 milyar liralık bir para, yani 2 milyar dolardan fazla para yurt dışına kaçırıldıktan sonra operasyon yapılmış. O anlamda dikkatimi çeken bir lokasyon tercihi mi acaba diye sorguladığım bir şey. Yani bu gazeteci merakı. Yoksa Altunizade'de malı mülkü var diye kimseyle,
5: Gökhan, bak,
3: kimseyle
5: bak,
3: bir işimiz hayır, olduğundan
5: hayır,
3: değil.
5: Hayır. Altunizade kocaman, devasa bir yer. Yani şimdi bir şey delillendireceksek o delilin hakikaten kıyas yapabilme özelliği olmalı. Bu çok temel bir hukuki kaidedir yani. Bir delil orada bir vasıf ifade etmiyorsa o delili kullanamazsınız. Yani Altunizade'de belki de başka yapılar da var, belki başka
3: ben
5: cemaatler de var.
3: Çeken, dikkatimi ama, çeken bir lokasyon olduğunu ifade peki. ediyorum. Yani en büyük mal varlıkları peki, şu anda peki. yani 100 milyar para kaçırmışlar ama yani Altunizade'deki mal varlığı onlarca milyon dolar eder. Dikkat çektiğim şey bu.
1: Yani gazeteci merak
5: ediyor. Bu para varlığı, ekonomik büyüme bu para varlığı bunlardan çok daha fazla yani, olabilir.
0: Dini yapıları.
5: Ben mesela 100 milyarı kamuoyunda düşünüldüğü gibi fazla bir para olarak düşünmüyorum. Ben çok daha fazlasının olabileceğini düşünüyorum. Bu konudaki kanaatimi daha söylemedim.
1: Soruşturma yani devam ediyor tabii. Önümüzdeki günlerde ne kadar yani büyüyeceği,
5: tabii devam ediyor. Bu,
1: neyin ortaya çıkacağı göreceğiz.
5: Ama. Ya... Evet, yani ben ölçeklere biraz vakıf olduğumu söyleyebilirim değerli arkadaşlarıma. Yani öyle çok büyük bir para değil, o çok daha fazlası çıkabilir.
1: Evet,
5: onun için
1: evet.
5: söylüyorum bunu. Yani yoksa 1 lira, memleketin 1 lirası da elbette kıymetli, ona itirazım yok. Genişledikçe beraber göreceğiz zaten.
1: Evet, peki. Bu arada, sizin de bir yanıtınız vardı tabii. Ya,
2: yanıt olarak değil, Nasuh abinin uyarısı demek ki böyle anlaşılmaya yönelik bir beyan. Özellikle ben o zaman bir daha buradan bir şerh düşüyorum. Yani Türkiye'de gerçekten... Din uğruna, peygamber uğruna, kutsallarımız uğruna yani bilinçli gençleri yetiştirmek üzere veya İslam'ı daha iyi anlatmak üzere cemaatler var. Bu yapı üzerinden özellikle de değindim. Bir dönem Süleymancılar, bir dönem ayrıldıktan sonra Süleymanlılar ve Kureyşiler olarak ayrılan bu yapı üzerinden genel olarak inanan mütedeyyin muhafazakar camiaya böyle... Bunların da hepsi devlet düşmanıymış, şöyleymiş, böyleymiş, para peşindeymiş haftası yapıştırılması doğru değil şerhini ben bir defa daha buradan düşmüş
5: ben,
2: olayım.
5: Ben yani. senin söylediklerinden hiç öyle bir şey anlamadım bu arada. O konularda fevkalade dikkatli ifadeler kullandın. Sadece Demokrat Parti dönemine dair bir tasihte bulundum. 1957 ayrıca 38-39 dönemi sonrasına. Ama şu konuda herhalde... müttefik ya da hemfikir olabiliriz. Yani bu konuları konuşurken kavramları doğru yere oturtmak gerekiyor. Yani bugün o günlerde bizim başımıza gülencilik, yok hizmet hareketi falan diye musallat olan hareketinde bir geçmişi var. Onları geçmişleri, geçmişteki kavramlar, ayrıldıkları, ayrıştıkları kavramlar üzerinden de yerli yerine oturtmazsak bugünü sağlıklı ve sahih biçimde konuşamayız. Benim bütün kaygım bu. Hani yoksa sizler benim arkadaşımsınız, sizlere cevap yetiştirmek gibi böyle bir şeyim yok. Öyle bir şeyden
2: davranmıyorum. Yok belki de yanlış anlaşıldık yani o yüzden.
3: Ya ben de o anlamda.
5: Yok hayır.
3: Yani ben de elbette ki dini cemaatlere gidip yani dinini daha iyi öğrenmek isteyen çoluk çocuk kim varsa elbette ki onlar çok gönülden bir hizmete katılıyoruz diye düşünebilirler. Bunun suistimal edilmesi zaten yani bu 100 milyar nasıl toplandı? Şimdi Nasuh abi şunu söylüyor daha fazla da olabilir.
1: Evet.
3: Ya nasıl toplandı tabii. bu para? Ya bu para gerçekten nereden geldi? Ve böyle bir para vardı biz bu parayı keşke sistemin içerisine dahil edebilseydik. Ya 2 milyar dolar dediğimiz paraya benim son tahminim şu 2 tane şehir hastanesi yaparız. Niye bu adamların elinde? Şimdi neden tamam. böyle yapılar?

Ya nasıl toplandı bu para? Ya bu para gerçekten nereden geldi? Ve böyle bir para vardı, biz bu parayı keşke sistemin içerisine dahil edebilseydik. Ya 2 milyar dolar dediğimiz paraya benim son tahminim şu, 2 tane şehir hastanesi yaparız. Niye bu adamların elinde? Şimdi neden ama... böyle yapılar?

0: kendi dedesinden gelen bu yapıyı, o dini öğretiyi, bu muhafazakar dünya içerisindeki ellerindeki gücü, yurt dışında yaptıkları onca hizmeti belki de oğlunun bir şekilde yok etmeye çalıştığını, gerçekten bu yoldan çıktığını düşünüyor da olabilir. O nedenle malı, mülkü de elinde tutuyor olabilir. Bunların hepsi soruşturma safhasında çıkacaktır ama yani tekrar söylüyorum, 100 milyar benim çok dikkatimi çeken bir para. Yani çok devasa bir maddi güç ve böylesi bir para nasıl oldu da yani büyük şirketlere küçük şirketlerden aktarılan paralar dediğiniz gibi yani çok böyle büyük büyük şirketler kurup işte ISO listelerinde, İTO listelerinde falan yer almamışlar ama devasa bir parayı da bir şekilde yurt dışına kaçırmışlar.
1: Şimdi bu nedir para... mesela bunun sebebi? Yani var olan parayı niye yurt dışına kaçırır, niye götürürsünüz? Niye böyle bir merkez Almanya'da inşa etmek istersiniz?
0: Bunun olacağını kestirdiler. Taha Hüseyin'in yaptığı röportaj bahsediyor. Yani Süleyman Denizoğlu'nun o röportajda bile bu yapılan rahatsızlığını, ne durumda olduğunu, bu işin açık açık karanlık yüzü olduğunu ifade etmiş. Yani bunlar bir şekilde bu gidişatı muhtemelen fark ettiler ve bu şekilde yurt dışına paraları
1: geçiyor. Şube, yönetim merkezi özellikleri arasında 881 kişilik bir mescit, eğitim alanı, öğrenci yurdu, konferans salonları, kütüphane ve sosyal alanlardan bahsediyoruz. Steinmeier hatta 14 Mart 2023'teki temel atma törenine katılıyor. Alman şansölyesi. Köln Belediyesi'nin destek verdiği biliniyor. İmar planlama ve mimari süreçte destek sağladı. Resmi izinleri verdi diyor. İşte hemen Taha'nın arkasındaki merkez Köln'de de bulunuyor. Avrupa'daki yapılanma ne kadar hani eski, Almanya neden bu kadar öne çıkıyor diye.
2: Semiha, zaman olursa arkadaşlarımız tamamladıktan sonra ben 12 Eylül sonrasına değindim Almanya boyutuna. Şimdiki Almanya boyutu daha da farklı. Ona da değinmek isterim ama siz turunuzu tamamlayın,
1: şimdi,
2: ben notlarımı
1: buyurun.
2: Alıyorum zaten.
1: Tam da oraya geldik zaten. Buyurun Nasip
2: şöyle,
1: Bey.
2: Tamam. Şimdi şube diye adlandırılmış da o biraz ilginç tabii. Bunlar büyük bölümü. Öncelikle cami. Bir Avrupa'daki genelde dini yapıların oluşturduğu camiler... Modern bir külliye tanımı için ilginç gelecek anlatınca ama birçok arkadaşım da görmüştür zaten. Mutlaka hemen yanında işte helal gıda satan bir market, çok daha önemlisi bir kasap içinde. Çünkü et çok büyük bir problem Avrupa'da bu özellikle. Oradan da bu hareketin o konudaki rolüne geleceğim. Onun dışında bir takım oturulan kafeterya vesaire gibi imkanlar, bunlar genelde camilerin etrafında oluyor. Yani bu hareket 80'lerden sonra Almanya'da çok güçlü bir biçimde harekete geçti ve önleri de hiç hemen hemen kesilmedi. Çünkü Diyanet'le rekabet ediyor olmaları maalesef Alman devletinin ne diyelim artık, şimdi yine onların istihbarat teşkilatının adını almak istemiyorum ama Alman istihbaratının da herhalde fevkalade hoşuna gitmiştir. 70 milyon hani büyük rakam gibi görünüyor, bugün rakamlara hep itiraz ediyor gibi görünmeyeyim ama böylesi bir yapı için Almanya şartlarında 70 milyon euro büyük bir rakam değil. Yani buna benzer bu ölçekte olmasa da çok büyük camileri var dört bir yanda. Şimdi bu tür hareketlerin üstlendikleri misyon meselesinde şöyle bir şey de var. Hani demin konuştuk ya, Milli Görüş, Diyanet, başka yapılar da var orada. Tek tek saymayalım orada. Ama bu yapılar özellikle işte Kur'an eğitimi vesaire konusunda hassaslar. Bir ölçüde insanlar çocuklarını oraya götürüyorlar. Yurt dışında, Almanya'yı konuşuyorum özellikle. İkincisi, şu sıralarda çok daha baskın bir şey olarak söyleyeceğim. Şu anda Avrupa'daki dini cemaat yapılarının büyük bir bölümü et alışverişlerini bu cemaatin ürettiği alanlardan alıyorlar. Yani o konuda onları bir daha güvenilir buluyorlar. Bu konularda da çok hassaslar. Şimdi bunların her biri elbette bir yakınlık oluşturabiliyor. Bir entegrasyon değil elbette. Ama bu cemaat ve benzeri yapıların yurt dışından... Mesela Berlin'den, mesela başka bir yurt dışı merkezden ilgi görüyor olmasını sadece onların gösterdiği ilgiyle değil, bizim gösterdiğimiz ilgisizlikle de açıklamak lazım. Ben tekrar söylüyorum, bu yapılar, siz bugün kapısına kilit vurmak ne demektir bilmiyorum ama kapısına kilit vurun, yani 5 gün sonra, 5 ay sonra, 5 yıl sonra yeniden bir şekilde ortaya çıkacak. Marifet, az önce arkadaşlarımız Osmanlı örneği verdiler ya da yeni bir yorum dedi daha, önemli bu. Bunları yeni bir tarzla, yeni bir akılla yönetmek, benim mesela bu konuda çok net bir modelim var. Bir, mali kaynakların açık biçimde yönlendirilmesi. İki, hangi alanda faaliyet göstereceklerse, mesela eğitim ve diğer alanlarda, bu konulardaki yetkinliklerini sorgulanması ve devletin o yetkinlikleri sadece denetlemesi değil, o yetkinliğin içine kendi kadrolarını da yerleştirmesi kısmi olarak. Yani okul açıyorum, ben canım istedi okul açıyorum. Böyle bir şey olmaz. Buna dünyanın hiçbir yerinde...

0: izin verilmez. Üç, bu benim en radikal önerim. Bu tür yapılar enerjilerini, eğer çok marifetleri varsa, gitsinler yurt dışındaki kardeşlerimize, Türklere ve diğer Müslüman unsurlara hizmet etmek için yapsınlar. Ülke içinde kalıp Ankara'da bir tane daha genel müdür bulacağım, bir tane daha daire başkanı devşireceğim arayışında olmasınlar.
1: O da başka onların sorunlar yaratıyor Nasuh abi.
2: Gördük. Ne gibi?
1: Yani FETÖ'nün yurt dışı, ya bu FETÖ'nün yurt dışı yapılanması mesela hala tasfiye etmekte büyük mesafe kat edildi ama özellikle Türkiye Cumhuriyetlerde.
0: Biz kurmadık ki onları.
1: Evet evet.
0: Sevgili üstad, onları biz kurmadık. Onları biz kurmadık. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Çok zor da bir şey söylediğim farkındayım. Bu tür yapıların dinamizmini, enerjisi, bunların bir enerjisi var. Yani bunları al götür Azerbaycan'da faaliyet göstersin, Bulgaristan'da faaliyet göstersin. Ama bunları da denetle. Bunları denetlemek o kadar düşündüğümüz kadar zor şey değil. Yani Türk devletinin birçok unsuru bu denetimi yapabilir. Aksi takdirde bunlar yurt dışında bir çekirdek, sonra büyü, sonra büyü, Türkiye aleyhinde faaliyetlere dönüyorlar. Evet. Yani bunlar arasında
2: peki,
0: bir tercih
2: Nasuh Bey,
0: yapmak
2: onlarca
0: gerekiyor.
2: Ben ülkede faaliyet göstermesi para trafiğinin takibini zorlaştırmaz mı?
3: Bu cemaat boyutuna bir ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii ki zorlaştırır
3: abi. Eğer
0: tabii ki zorlaştırır. Evet.
3: Şey yapmayacaksın.
2: Peki.
3: İnsicamı bozuyor.
0: Efendim Tacım, evet.
3: Bölmüş olmayayım ama burada
0: lütfen, hayır,
3: şimdi
0: tamamladım zaten hemen.
3: Yapı evet. Kendisini her zaman bir cemaat olarak da tanımlayamayabiliyor. Her zaman bir tarikat olarak da tanımlayamayabiliyor.
0: Doğru.
3: Az önce mesela Nasuh abi kızdı bana belki ama Adnan Oktar hiçbir zaman kendisini cemaat olarak tanımlamadı. Ama bahsettiğim şey şu.
0: Ben kendisi tanımlamadı demedim. Onu hiç kimse tanımlamadı
3: evet.
0: dedim. Kendisi kendisini ne tür soytarlıklarla ifade ediyorsa etsin, hiçbir
3: evet.
0: önemi yoksa.
3: Yok, kastım şuydu aslında abi. Yani ben nasıl ekranda tıbbi tavsiyede bulunursam başıma bir sürü şey gelecekse, ben bir ne bileyim sağlık uzmanı değilsem, doktor değilsem, bu konuda eğitim almamışsam ve bunun sonuçlarına katlanacaksam, mesela desem ki efendim suyun içerisine şunu atın, kansere çok iyi gelir. Değil mi? Direkt bakanlık gereğini yapar. Tam olarak kastettiğim bu. Örgüt veya yapı, mesela sorsanız Adnan Oktar'a biz bir arkadaş grubuyuz diyordu. Arkadaş grubusun da orada işte evrimi şey yaptım, çözdüm, efendime söyleyeyim işte Efendimiz şöyleydi, böyleydi. Yani Allah adına, peygamber adına eğer bir öğretide bulunuyorsan ve bununla insanları peşinden inanç bağlamında sürüklüyorsan, dur arkadaşım, sen nasıl kafana göre sağlık reçetesi düzenleyemezsen, bu konuda bir ehliyetin, liyakatin veya bakanlığın çizdiği sınırların dışında hareket edemezsen, inanç kısmında da adam kendisini diyor ki ben cemaat değilim diyor yani. Belki de bunları da bir regülasyona tabi tutmak. Çünkü şu, az önce onu ifade etmeye çalışıyorum. Biz burada 100 milyarlar Almanya bağlantısı, şu bağlantısı, bu bağlantısı, ama insanın yaşamak gibi, doymak gibi bir ihtiyacı da inanç. İnsanlığın ahiretini çalan bir organizasyona dönüşmesinin de önüne geçmek. Çünkü bu anlamda bir sorumluluk gerektiriyor yani.
2: Uluslararası boyutuna baktığımızda bu yapılanmanın sadece
0: tam onu söylüyorum.
2: Değil.
1: Ya burada şöyle, şu risk var. Çok... Her zaman Nasuh abi, özür diliyorum. Tabii şu an İslam mi geleneğe yakın bir hükümet ya da iktidar olduğu için İslamcı camianın o konuda din öğretisi konusunda hani müdahil olma dediniz ya, çok kaygısı olmayabilir. Özellikle orta sınıf kentli AK Parti tabanlının. Fakat geçmişte yani nasıl söyleyelim, daha böyle seküler bir iktidar dönemindeki dini propaganda ve ajitasyonun devlet eliyle yapıldığı bir vasatın da çok işte kabul bulup bulmayacağı meselesi var. Yani yarın öbür gün seküler bir iktidar gelir de dini biz öğretmeye kalkacağız derse aynı sosyal kabule mazhar olur mu emin değilim.
3: Bahsettiğim şey dinin devletin yani devlet hani tarafından dinin telakki edilmesi değil.
1: Ya şöyle
3: aslında.
1: Mesela Nasuh abi söylediği
3: yani
1: için size değil
3: onu. Meclis-i meşayih tam olarak buraya oturuyor. Yani,
1: Nasuh abi şey dedi ya, içine de kısmen yerleştirmesi.
3: Bir etkisi yok yani.
1: Yok Nasuh abi dedi ya, işine de kısmen yerleştirmesi. Yani orada ben mütereddidim. Bence şeffaflığı sağlamak, izlenebilirliği sağlamak yeterli. Devleti, hani regülasyon olacaksa nasıl olmalı? Devleti bunun bir paydaşı haline, devlet şüphesiz her şeyin paydaşı. Ama burada bir aktif aktör haline getirmenin...
3: Bahsettiğim devletin...
1: Yok, sizinki değil. Nasuh abi,
3: etmesi, tamam.
1: Nasuh abi şey olarak söylüyorum. Nasuh abi, yanlışım varsa düzelt, doğru anladım değil mi? Yani Kısmen de
0: estağfurullah. Hayır, doğru anladın. Hayır, doğru anladım. Ben şunu söyleyeyim. Benim zaten asıl temel tezim ilk turda söyledim. Bu tür yapıların

0: Can damarı paraları. Bak çok net söylüyorum. Bu tabandaki o samimi insanları falan tenzih ederek söylüyorum. Can damarları paraları. Harun Reşit Tüysüz'dür bu arada söylediğim isim. Sorup duruyorlar Twitter'dan şuradan buradan. O dolandırıcı, yani o insanların hayır amacıyla verdiği paraları toplayıp kaçan adamdır o. Şimdi şöyle bir şey var. Bu para hareketleri Semiha da sordu, haklı. Yani ülke sayısı arttıkça zorlaşabilir mi? Evet. Ama kendi başına bırakıyor olmanızın getireceği risklerden daha fazla değil bu.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Evet.
0: yurt dışında Almanya'da 4 milyon, diğer ülkelerde milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların bir kısmı bulundukları ülkelerde vatandaşlar ama dini ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Siz Alman hükümetinin mesela bu konularda da hamle yaptığını bir takip ederseniz hani bıraksak onlar dinlerini de bizim insanlara kendileri öğretmeye çalışacaklar. Böyle bir şey de var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maalesef bu alanı yani çok kıymetli hizmetleri var. Ben bu Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi falan bunları tartışan bir adam hiç olmadım. Diyanet İşleri Başkanlığı fevkalade hayati bir teşkilat olarak görüyorum. Ama bu birçok alandaki yetersizliğini söylememize de engel olmasın. Bu yapılarla ilgili de mali denetim ve onlara mesela okul mu yapacaklar? Hadi diyelim ki öğretmen vermesin. Ama bu kadar kolay okul açma hakkı verilmesini doğru buluyor musunuz? Yani evlatlarımızı emanet ediyoruz buralara. Bu çok ciddi bir eleştiri, çok bir sert eleştiri ama ben olsam kolay kolay onlara eğitim işte onayı, sertifikası, okul açma izni vermezdim. Yani bunları çok daha yüksek şartlara bağlardım. Bunu söylemeye
1: Peki
0: çalışıyorum.
1: şu grafiği de bir hızlıca özetleyeyim. Yapılanmanın uluslararası boyutu. Ağın merkezi Almanya dedik. Dini eğitim, yurt ve camiler ekseninde küresel bir faaliyet. İşte Almanya dışında Avrupa'nın diğer ülkeleri de Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerde dernek ve İslam kültür merkezleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'lerin ortalarından itibaren faaliyetler başlıyor. 79'dan itibaren bir kurumlaşmaya gidiliyor. New York'taki Fatih Camii ve Külliyesi çevresinde de yapılanmanın olduğu biliniyor. Orta Asya'da aynı şekilde, Avusturya'da yine onları görüyoruz. 40'tan fazla topluluğa sahip dini eğitim faaliyetlerinin merkezinde ve hatta ta Avustralya'da 90'lardan itibaren farklı bölgelerde faaliyetler gösteriyorlar. Alişer?
2: Belki meseleyi biraz ben az bir şey biliyorum diye söze başladım. Kafam daha da karıştığı için ben kendimi netleştirmeye çalışırken sizlerden de biraz yardım isteyeyim. Şimdi hani ister istemez böyle bir cemaat Süleyman diye konuşuyoruz ama burada çok net ortaya çıkan bir tablo var. Yani şimdi geçmişteki faaliyetlerin hepsini bir kenara da bırakacağım. Hani az önce başladığım yerden devam ederek bir yere getireyim. Ya bu şu an tartışılan, bizim de tartıştığımız ya da hali hazırda tartışılan meselenin bir cemaat yapılanması ile ilgilisini ben biraz artık kafamda daha da ayırt edebiliyorum. Şimdi biz konuştuğumuz zaman içerisinde bile savcılık kaynaklarından gelen bilgiler meselenin artık bence bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bütün bir cemaati söylemiyorum, inananlarını söylemiyorum. Cemaati kullanıp Kurişin, benim algım o. Yani tamam masumiyet karnesi hepsi bir tarafı ama
3: aslında Fatih Süleyman Denizolgun'un koyduğu isim tam yerine oturuyor. Kurişiler demişti yani.
2: Yani bir, ama işte evet ya o Kuriş'le beraber artık cemaati kullanarak bir işi ve bambaşka bir boyuta taşıdığını yavaş yavaş anlayabiliyorum ve bu operasyon da bir cemaate yönelik bir operasyon değil de.
1: Hatta bakan tam da bunu söylemişti Alişer. Başlarken okumuştum Akın Gürley'in açıklamasını. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı operasyon yok. Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
2: İşte belki tartışmayı hani az önceki
4: çok doğru.
2: Mesele bu.
4: Evet.
2: Yani ama Kurişin de yani sonradan işte tartışmalı bir şekilde bu örgü cemaatin başına geçen isim de bu duyguları kullanarak bu zenginliği elde etmiş. Bunu anlıyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi zaten bu insanların hani kutsal bir şey için verdikleri paralar niye zaten ev ve niye bütün ailenin üzerinde mesela en başta sorulması gereken soru bu. İşte oradan da Nasuhi abinin söylediği yere çok doğru geliyoruz. Denetleyemediğin özellikle de parasını denetleyemediğin şeyi kontrol edemiyorsun ve göremiyorsun, anlayamıyorsun. Bu belediyeler için de geçerli bu arada. Hani haftalardır, aylardır burada tartıştığımız mekanizma da biraz oraya geliyor. Ama bugün yapılan operasyonu artık ben biraz şununla okuyorum. Almanya'daki o kurulacak olan bina sadece bir bina değil. Bir şekilde belki de paranın, yapının Almanya'ya gidişi ki böyle bilgiler de yavaş yavaş akıyor. Almanya'ya gidişi ve Almanya'ya gittikten sonra da aslında bu yapının yabancı bir istihbaratın ağına daha rahat girebilmesini sağlayacak bir yere doğru yavaş yavaş giderken belki de biz şu anki operasyonun zamanlamasında böyle okumamızda biraz fayda var. Ama ez cümle genel ben hani dediğim gibi çok hakim olmamakla birlikte cemaatini ve teorisini yanlış bir şey söylediysem de özür dilerim ama devletin yapması gereken siyasi

0: din cemaatlere yaklaşması gereken mesele işi tam da burada biraz daha bana, benim önüme daha net bir şekilde geliyor. Denetleyecek, parasını da denetleyecek, ne yaptığını da denetleyecek, okul yapıyorsa okulun içinde de olacak, cami yapıyorsa caminin içinde de olacak.
1: Para transferini de görecek.
0: Tabii ki her şeyi görecek, bilecek, onayını belki de yapacak. Yani işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde olduğu gibi bu cemaatlerin çıkmasına sebep olan topyekun seküler, böyle katı seküler bir bakış açısıyla hayır, hepsini yasaklamak da değil, yer altına itmek de değil. Ya hatta hayır, gel biz kazan kazan ne yapıyoruz bu işte deyip siyaseti onların içini çekmek de değil. Kendi işlerini yapmalarını, devlet günün sonunda zaten bütün inançların ibadetini sağlayan bir kurum olması gereken bir şeydir. Yani o inancın yapılmasını ve o inancın sağlıklı yapılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Onu da, ama tabii aynı zamanda toplumu da suçtan korumakla, biz hocam alanında çok giriyor gibi oluyorum ama toplumda da suçu engellemek zorunda olduğu için, işi de bu olduğu için devletin denetlemeyi de yapmak zorundadır. Ama burada belki artık ayrımı şeyden yapmamız lazım. Bir cemaati biz anlamaya çalışıyoruz ama cemaate yönelik bir operasyon değil bu mesele. Cemaati kullanarak son dönem liderliğini yapan kişinin bence yavaş yavaş kendisinin de bir suç örgütü haline geldiği ve zaten onun çevresi üzerine dönüyor operasyon. Hani bugün cemaat üyelerinin toplu bir gözaltına alındığını görmüyor. Bak, bu kadar büyük bir cemaatin mesela gözaltına alınan kişi sayısı falan nokta atışı yapılmış. Ya. Ve bu anladığım kadarıyla bu para transferi, para yapısı içerisindeki isimler hedef alınarak yapılıyor.
2: Bir de bu tür yapılarda yani başlangıçta iyi niyetle başlanır genelde. Power poisoning denilen güç seyirlenmesi çabuk gelir. Yani tabii burada çok uzun süreyi alan bir serancam var. 100 yıla yakın bir hikaye var ama zaten Süleymancılar Hareketi'nin tamamından suç örgütü olarak nitelendirilen Kuriş ve 49 kişi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, gözaltı kararı çıkarılan hakkın.
3: 32'si gözaltına alınabilir,
2: evet,
3: şu an.
2: Kısmen henüz ele geçirilememiş olanlar var. Bunları ayırdığımız zaman mesele anlaşılıyor. Yani bir tarafta sahih bir niyetle devam eden dini faaliyet, hayır hasenet faaliyetleri var. Tevdi faaliyetleri var. Bir tarafta da anlaşılıyor ki bu gücün yarattığı konforu istismar eden ya da bu gücün yarattığı alanı, olanakları istismar eden başka bir yapı var. Bunun tam olarak sebebi denetimsizlik. Yani öyle bir şey ki hafta sonu, özür dilerim, operasyonun ilk yapıldığı gün Perşembe. Nasuh abi de bilir, Perşembe günü çubuğa uğradım. Esnaf mutluydu.
1: Nasıl?
2: Gerçekten mutluydu.
1: Nasıl mutlu? Ne diyorlar?
2: Yani artık istemsiz bağış yapmak zorunda bırakıldıklarını iddia ediyorlardı. Gerçekten. Yani hani hep mali kaynak diyoruz ya, mesela emtia bağış almak ya da emtia almak. Bir zahireci arkadaş kendisinden isteksiz olarak un alındığını söyledi. Yani ve kendisinin verme isteğinde olmadığını ifade ettiğini söyledi. Ondan sonra kendisine cephe aldıklarını söyledi. Birçok örnek. Ki Nasuh abi çok iyi bilir, çubuk muhafazakar bir yerleşim birimidir, evet, bir ilçemizdir. Burada bile insanlar artık FETÖ deneyiminden sonra, ben kıyaslamıyorum, kesinlikle kıyaslamıyorum. Ama devletin regüle etmesi gerektiğini düşünüyor. Bakın, bu sosyal bir ihtiyaç. Diyor ki biz bağış versek bir dert, vermesek bir dert. Ne yapacağımızı bilemiyoruz diyorlar.
1: Peki birçok da şirket var ve bunların eminim yani hani milyonlarca geliri, karı vesaire var. Yok yok çünkü. Hı. Alışverişten, giyimden, işte enerjiye kadar, gıdaya kadar.
3: Gıda özellikle.
1: Hala bağışlarla, bağışa ihtiyaç duyuyor olmaları normal geliyor mu kulağa?
4: Şöyle, o ikisi ayrı kalem. Yani birisi ticaret kanununun içerisine giriyor. Diğeri vakıflar.
1: Ama sonuçta aynı dernekler cebe, yazısı. Aynı noktaya
4: hayır, şöyle,
1: gitmiyor mu o para?
4: Onları bir potada eritmiyorsunuz aslında. İkisinin gittiği yerler genelde ayrı oluyor. Çünkü bu
1: yani
4: yapılar...
1: bu şirketlerden kazanan aile mi oluyor sadece?
4: Yok, aile olmuyor.
1: Cemaat
4: yani,
1: için, hareket
2: biraz
1: için
2: evvel bahsettim ya Seni Hanım. Yani bir tarafta, özür dilerim Taha Bey.
1: Pardon.
2: Bir tarafta sosyal, dini, kültürel...

0: ticaretin de getirisi var. Ticaretin getirisi olmasa, benim mesela 2025 yılında yaptığım röportajda Bağcılar'da inşa edilen bir hastaneden bahsediliyor. Aha. 2024 yılında seçimin yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından bu yapıyla varılan anlaşmanın sonucunda Bağcılar'daki arazinin statüsü sağlık statüsüne çevrilmek suretiyle 25 katlı, 27 katlı ve içerisinde de bunlar kar eden yapılar açıkçası. Çünkü ikisi farklı kaplar, yani bileşik kaplar değiller bunlar. Örgüt kendi içerisindeki faaliyetlerini bağışlarla sürdürüyor. Bağışlarla sürdürdüğü bu faaliyetler çerçevesinde bir ticari ekosistem oluşturuyor. Tamam. Bu ticari ekosistemde yeni iş adamlarını vesaire kendi çatısı altında toplamayı hedefliyor ve bununla da etkinliğini artırıyor. Açıkçası bunların arasındaki kesişim kümesi o kadar şey değil, rigid ölçüde değil.
1: Kim kazanıyor peki burada?
0: Kim kazanıyor? Alihan Kuruş ve ekibi kazanıyor. Bunun bayağı sonucunda bakın, bu sadece ekonomik bir kazanç kapısı olarak düşünmeyin. Yani Alman istihbaratının ben Türkiye'deki herhangi bir yapıyı, herhangi bir örgütü ben zengin edeyim çabası içerisinde olduğunu düşünmek çok ekonomik ve çok pragmatist bir faydacı bir yapı olabilir.
1: Şu nedir dertleri, efendim, beklentileri?
0: Türkiye'de muhafazakar mütedeyyin camianın genel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında kenetlendiği bir siyasal iklim var. Ve sizin bunu yarmanız için bazı asetlere ihtiyacınız var. Bu bir dönem FETÖ oluyor, bir dönem işte Alihan Kuriş'in şüpheli bir vefatın ardından böldüğü bir organizasyonun en azından Avrupa'da sönümlenmekte olan FETÖ organizasyonu. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi aslında FETÖ'nün gerçek anlamda bitişinin başlangıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dershanelerden tutun işte bunların bütün eğitim adı altındaki gösterdiği örgütsel faaliyetlere kadar verdiği o mücadelenin en top noktaya çıktığı gündür ve o günden sonra aslında Pensilvanya'nın bütün fay hatları çatırdamaya başladı. Yani FETÖ elebaşı öldüğünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem yurt içerisinde zaten çok büyük bir oranla temizliği söz konusuydu, hem de yurt dışında gittiği ülkelerde FETÖ organizasyonlarını bitirmişti. Avrupa'da da büyük oranda güç kaybeden örgütün yerine yeni bir yapı tahkim edilmesi. Yani burada Alihan Kuriş'i, efendim bu parayı niye kazanıyor? Bu para güç için vardı. Peki güç ne için vardı? Güç tamamen Türkiye'deki özellikle, çünkü Türkiye'yi bir şekilde dizayn edebilirseniz, Türkiye'nin etki alanına sahip, bugün Türkiye Türkiye'den mi ibaret? Yani Orta Doğu'dan tutun Asya'ya kadar, Kafkaslara kadar, Balkanlara kadar, Kuzey, Orta, Güney Afrika'ya kadar etki alanından bahsediyoruz ve Müslüman camianın, yani ümmetin gözünün çevrildiği bir topraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu bir şekilde enfekte etmenin yolu Alihan Kuriş gibi bir aseti aktif bir şekilde hem ekonomik yönden desteklemek hem de ona Almanya'da bir üs inşa ederek olası bir kaçış rampası oluşturmak.
1: Bu noktada Bakan Çiftçi'nin açıklamasını da hatırlatayım. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün gerçekleştirilmiş oldu ve ilerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak diyor. Alişer, Almanya meselesi artık Türkiye'den tamamen kopmak mı? Oraya mı taşımak her şeyi? Yani bunun başlarına geleceğini bildikleri için mi?
2: Bildikleri değildir ama hani herkes gibi okuyorlardır herhalde.
0: Sen ya da... bizim cezamız bitti mi?
1: Tamam. Peki,
0: gerçekten.
1: Tamam, tamam, lütfen oturun.
0: Dünkü AK Parti programında da yani kaç saat ayaktaydım bilmiyorum.
1: O zaman Alişer'le üstüne... Sermet Bey'i alayım.
2: Evet, mesele şu, devredelim. Yani hani bu şimdi bilgi falan deyince insanların aklına şu gelmesin. Birileri bunlara sızdırmıştır, onun için kaçıyorlardır falan değil. İnsan kendi yaptığı yanlışı biliyordur. Yani böyle şimdi sen bu mal varlıklarını yapıyorsun, işte cemaati başka bir yere doğru taşımaya çalışıyorsun. Topladığın paralarla, onlarla, bunlarla Almanya'ya gitmeye çalışmasının sebebi kendi işlediği suçların farkında olma ihtimali olabilir. Ama Batı'nın, özellikle de Almanya'da başta olmak üzere istihbaratların, hani FETÖ'de de görüyoruz bunu, pek çok şeyde de görüyoruz, hala elebaşlarını yahut da işte sosyal medyada çok fazla gördüğümüz işte gazeteci kılıklı aslında hala FETÖ'cülerin bu ülkelerde barındıklarını, seslerini oradan daha fazla çıkardıklarını, yani bir anlamda yabancı istihbaratların artık oyuncağı haline geldiklerini de, bu bilgilerini birleştirdiğim zaman, yani kur işinde belki de yavaş yavaş artık bu parasını, pulunu ve aklını biraz yurt dışına çıkarmak ve taşımak üzerine bir hamlesi gibi geliyor. Zamanlamasını ben hani öyle okumaya çalışıyorum. Yavaş yavaş bu Almanya'daki açılış, oradaki işin büyümesi, oraya çıkmaya gitmesi böyle bir şey. Ama hani tekrar şunu vurgulamak lazım. Şu an itibariyle konuştuğumuz şey, yani şu tam da bu, evet, bu bana şeyi anladı. Ya, bu bir cemaat yapılanmasının, hani o kadar, evet, yani devletin cemaate yaklaşımında eleştirilerim olsa bile bu bir cemaat yapılanmasının sonucu bu değildir. Burada başka bir şey var. Burada aynı cemaat yapılanmasını kullanan bir ailenin çeteleşmiş hali. Yani hani bu kadar mal niye var, varsa niye insanların üstüne, niye bu ailenin üstüne, bunun yazılı şey ki gelen bilgiler, evde kasada çıkan paralar falan böyle daha da büyüyecek, işte Taha'nın söylediği bilgidir tahmin ediyorum. Yani hani kripto para ihtimalleri falan, evet. Bu işler böyle, yani bu bir cemaat işi değil. Yani bu bir cemaatin yapacağı bir şey değil. Burada bir cemaati kullanarak bir suç örgütü haline gelmiş bir şeyle karşı karşıyayız. Yurt dışına çıkması, ben her zaman bu işlere şüpheli bakarım. Hani yurt dışına çıkma motivasyonuna da şüpheli bakarım. Yani Almanya'ya gidip hani şunu yapan değil de başka bir cemaat. Tabii ki yurt dışındaki Türklerin, Müslümanların pek çok ihtiyacı var. Sığınacak yerlere de ihtiyaçları var. Sohbet edip, muhabbet edip kendilerini var edecekleri alanlara da ihtiyaç var ama... Şu tablo, şu ekrandaki tablo ve üzerine yurt dışında açılan bir merkez bana motivasyonun İslam adına yahut da din adına yahut da oradaki Türklerin yalnız kalması adına değil. Bir cümleyle bitireyim. Nasuhi abinin söylediği bir şey vardı. Bir önerisi. Bu meselede hani gerçekten şu yurt dışı meselesinde ya İslam'ı yayma adına şu motivasyonlarını ve güçlerini harcasalar, bugüne kadar bence bu işleri kullananlar daha büyük bir yerlere gelebilirdik. Daha da ileri bir seviyeye gelebilirdi. Yani Müslüman coğrafyasındaki, hatta kuyu açmaya bile şu paraları pulları harcasalardı, Müslüman coğrafyasındaki hani susuzlukla mücadeleye bile bir faydalı olabilirdi. Ana motivasyonunu kendilerini var etmek, kendilerini şey yapmak ve bunu yaparken de maalesef halkın inancını sömürerek, kandırarak bu işi yapıyorlar. Sorun da burada,
1: evet,
2: devam ediyor.
1: Evet, peki Alişer'in hani dokunduğu, ya bir insanın niye bu kadar mal varlığı olur, niye bu kadar taşınmaz, gayrimenkul edinir ve onlarcası sadece bir kişinin üzerine kayıtlı olur? Bunun bir yanıtı var mı?
3: Ya bu işte tam olarak yanıt bu. Yani sistemdeki eksiklik. Şimdi bu yapıların, dedim ya, güç zehirlenmesi yaşanıyor bir noktada. Başlangıçta dini yapıların, özellikle işte tarihi hepimiz mutabıkız, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi süreci içerisinde bazen devletin şiddet yüzüyle karşı karşıya kalması, yani bir dernek kurup onun üzerine mülk edinmek veya onun üzerine varlık edinmek şeklinde değil de derneğin yönetim kadrosu veya onun aile fertleri üzerine edinmek şeklinde gelişti. Fakat bir iki kuşak, hani dünyada da böyledir ya, üçüncü kuşaktan sonra birçok sermaye grubu ya batar ya da kalır ve kalanların sayısı çok azdır. Hani üçüncü kuşaktan sonra varlığını sürdüren ticaret şirketi sayısı azdır. Dini yapılar da böyle. Bir böyle posta oturmak diyorlar. Yanlışım varsa Taha Bey, Nasuhi abi daha vakıftır. Posta oturmak diyorlar bu yapılarda. Liderin işte ölüm gibi bir sebeple görevden ayrıldıktan
0: İlla
3: sonra...
0: İlla ölüme de gerek yok.
3: Yerine geçilmesine...
0: İlla ölüme de gerek yok mesela. Yani
3: İkinci, üçüncü kuşakta...
0: Naşi silsilesinde daha şurada 3-4 yıl önce çok da muteber, çok düzgün insanların olduğu bir cemaatte hiç vefat etmeden devretti.
3: Yani işte
0: ben artık sağlığım...
1: Peki böyle babadan toruna, oğula
0: babadan
1: giden...
0: Babadan toruna falan değil yani.
1: Değil.
0: Ama işte... İlla burada bir kan bağı olacak diye
1: burada
0: de bir şey yok
1: öyle
0: yani.
1: Ya.
3: İkinci, üçüncü devirden sonra özellikle...
0: Yok, hayır, genel gelenekten bahsettiği için. Bakın buradaki kriminal bir vakadan bahsediyoruz. Yani yine Nasuhi abinin dikkat çektiği o şeyi atlamayalım. Yani burada bir cemaatten bahsetmiyoruz. bir cemaatte, bir tarikatta.
3: Ama işte o mal varlığı niye hani birilerinin üzerinde dedi ya Seniha Hanım. Ben onu kastediyorum. Konuştuğumuz
4: parayı yurt dışına kaçıran.
3: Şimdi bir hanımefendinin herhalde
4: ortada böyle deste deste kasalardan çıkan.
3: Bunlar bir günde edinilmemiştir bu mal varlıkları. Muhtemelen zaman içerisinde koruma sahikiyle de edinilmiştir. Ama bir yerden sonra işler kontrolden çıkıyor. İşte o da sistemin yarattığı bir boşluk. Yani siz bağış toplamayı, bağışların takibini şeffaf, etkili bir mekanizmayla yapsanız, bu bağışlarla edinilecek varlıkları da ancak bir tüzel kişiliğin üzerine ve denetime elverişli bir şekilde kayıt etseniz, muhtemelen bu tür sorunlarla karşılaşılmaz.
1: Sene 2026 niye yok bunlar bizde? Niye eksik?
3: Ya hukukta yasama hep sonradan gelir ve bazen bir ihtiyacın doğulana kadar hissedilmemesi söz konusudur. Yani doğana kadar bir ihtiyacı yasa koyucu, kanun yapıcı, bu anlamda Büyük Millet Meclisi hissetmeyebilir. Ama gelinen noktada artık cemaatlerle, dini cemaatlerle ve dini vakıflarla ilgili ciddi bir yasama boşluğu var.
1: Gökhan Bey, siz bir şey söylüyordunuz.
4: Şimdi ya ortada görüntülere dikkat ettim de kasalardan çıkan böyle deste deste dolarlar ve bugün Ümraniye'de bir baskın vardı. Parça pinçik yapılmış belgeler
1: yok edilmeye çalışıldığı söylendi.
4: Yok edilmeye çalışılmış. O gerçekten çok dikkat çekici görüntüler. Elde edilen silahlar, elde edilen mühimmat. Ya karşımızda yani dini hizmet veren Almanya'da, Avusturya'da vesaire
1: bu arada,
4: noktalarda orada girilen gerçekten dinini yaşamak isteyen vatandaşlarımıza bu konuda kolaylık sağlayan, az evvel Nasuhi abinin söylediği gibi işte caminin yanında market de var, kafe de var. Yani o cemaati bir arada tutmak adına oluşturulmuş, hüsnü niyetle yapılmış yapıların ya da hizmet noktalarının dışında burada görüyoruz ki baksana parça pinçik belgeler, dolarlar.
1: Alayım sizi buraya.
4: Tabii. Yani bunlar
2: neyi saklıyorsun mesela?
4: Neyi saklıyorsun?
2: Bu kadar daha
4: ne var?
1: Bunlara yani, el kondu bu arada. Acaba bir araya getirilmesi
4: Amerikan filmlerinden çıkmış bir sahne değil. Onu belirtelim. Amerikan filmlerinde falan görürüz. Böyle bir makineye atarlar
1: öğütülmüş
4: kağıdı.
1: Öğütülmüş bunlar. Bu öğütülmüş.
4: Kağıt öğütücüyü nereden buldun? Muhtemelen burada para sayma makineleri de var. Ya bir yapı, bir cemaat
1: poşet,
4: neden para sayma makinesi gibi kağıt öğütücüyü de orada tutar? O kadar
3: bu
4: çok
3: kağıt öğütücüyü
4: ki
3: nereden hatırlıyoruz? Bu kağıt öğütücüyü nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz?
4: Nereden?
3: FETÖ elebaşısının odasında bir görüntüde de vardı.
0: Aa evet.
4: Ya
0: evet,
4: özellikle evet, vurgulamak yani istediğim şey çok iyi yakaladınız.
0: Röportajda.
3: Kamu kurumu üst yöneticilerinin odasında gizli evrakları imha etmek için olur. DMO verir bunu da. Ama
1: nerede olur dediniz?
3: Yani kamu kurumlarında üst yöneticilerin odasında.
4: Devlet Malzeme Ofisi'nin verdiği evet kağıt öğütücüler vardır.
3: Vardır.
4: Ama bu yapılarda
3: ama
4: olduğu gibi para sayma bir makineleri yoktur.
3: Evet, yani bir dini yapının özellikle böyle bir iyi niyet hareketinin üst yönetiminde öyle olduğu iddia edildiği için, yani kendini öyle tanımladığı için öyle olduğu iddia edildi derken böyle bir araca sahip olmak isteği gerçekten şüpheli. Ve aynı araç, aynı alet FETÖ elebaşısının odasında da vardı. Belki o görüntüyü yüzünü sansürleyerek verebilirler. Çok da tartışılmıştı.
1: Evet.
4: Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Biraz evvel bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Hani paranın büyüklüğünü anlatmaya çalışırken 100 milyar ya ben gerçekten 11 tane sıfır yani toplam 12 haneli bir rakam. Ve bizim
1: zorladı mı?
4: Ya baktım da evet baktım.
3: Bir üçüncü havalimanı ya.
4: Yani çok devasa bir para.
3: İstanbul Havalimanı'nı yapacak
4: hani
3: para.
4: Bir örnek verdim az evvel, o konuda yanlış anlaşılmayayım. Hatta bir arkadaşım da uyarmış. Ya bizim başbakanımız rahmetli Bülent Ecevit, Clinton'ın yanına gidip o dönemde işte istihbarat paylaşımı için bazı kolaylıklarla beraber 500 milyon dolar için IMF ile anlaşmak için yardım istemişti ya. 500 milyon dolar çarpı
3: 2002 krizi 1,5 milyar dolar için çıktı.
4: Ya 4 kez. Ya 500 milyon çarpı 4'ten söz ediyoruz. Böyle bir parayı bu adamlar bir şekilde yurt dışına kaçırmışlar. Ve yurt dışında nerede kullanacaklar? Hangi amaçla? Hangi Türkiye karşıtı amaçla kullanacaklar?
1: Kim bilir?
4: Ya Türkiye'de eğer faydalı olacaklarsa, az evvel Alişer Deli'nin söylediği çok güzel
1: kuyu
4: bir şey vardı.
1: Kuyu bile açabilir.
4: Ya Afrika'da su kuyuları açsaydılar, Afrika'da susuzluk problemi ortadan kalkardı. Ya böyle bir parayı...
0: Afrika'da su kuyusu açan...
3: cemaatler var.
0: Cemaatler var ve bayağı da başarılı işler yapıyorlar. Ben Nijer'in...
4: Yani bunu yapsalardı keşke.
0: Çölleşmiş köylerine kadar gittim. Yani orada görüyorsunuz Türk bayrağıyla beraber o kuyuları. Bazıları güneş enerjisinden güç alarak motorlu bir şekilde, bazıları manuel var. Ama bu parayla abad olurdu yani.
1: Peki. Arzu son bir mi? Kaç dediğini duyamadım. Son bir dakika.
0: Çok özür dilerim.
1: Gökhan Bey oturabilirsiniz.
0: Bizim galiba bu inanç bağlamında bazı şeyleri kırmamız gerekiyor artık. Tabuları kırmamız gerekiyor. Siz dediniz ya. Ya insanlar yani hem bu regülasyonlara tabi olabilmeliler. Ama mesela Türkiye'de bir politikacı ben şu cemaattenim diyebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama ben size bir şey söyleyeyim.
3: Bir menkıbe vardır. Sayın Demirel'e gitmişler.
0: Evet. Şimdi de
1: ne demişler merak ettim.
3: Ya şöyle işte bakan
0: bizden
3: bey...
0: Bizden milletvekili alın demiş. Ha. O da demiş ki ben varım ya demiş. Şimdi önceki Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake Mormon cemaati üyesi. Ve adam bunu gizlemiyor. Yani Mormon kilisesine gidiyor. Onların mesela 6 çocuğu vardır. Çok fazla çocuk yaparlar. Yedikleri ayrıdır. Ritüelleri ayrıdır. Trump evangelist. Bizim bu artık tarikat cemaat konusunda öcüleştirmeden de, fakat bu işin içerisinde istismarcılar varsa onları da ayıklayarak artık bir şey yapmamız gerekiyor yani. Çünkü merdiven
1: altına
0: ittiğiniz...
1: Peki bugüne öyle
0: ittiğiniz...
1: mi gelindi cemaatler konusunda sizce
0: ya
1: Türkiye'de?
0: Şöyle bakın,
1: hani
0: bu ülkede çok ciddi
1: mi?
0: Travmalar yaşandı. Hı hı. Tek parti döneminde maalesef çok trajik hadiseler yaşandı bu memlekette. Yani İskilipli Atıf Hocalar falan bunlar masal değil yani. 28 Şubat'ta da memlekette... Biz işte efendime söyleyeyim dini bu irticacıların üzerine gidiyoruz diyerek bütün bu konuda düzgün bir çizgi izleyen yapıların üstünden geçilmek istendi. Ve burada merdiven altına inen bu sektörün içerisine acayip acayip tipler karıştı. Dolayısıyla burada inancı kısıtlamak, ya bu yemek gibi ne bileyim işte güvenlik gibi, barınmak gibi bir ihtiyaç. İnsanların yani dişçileri bir günde kapatarak diş ağrısını çözemiyorsunuz. E biz kapatalım, bütün Kur'an kurslarını kapatalım, bütün yurtları kapatalım, bütün şunları kapatalım, bunları kapatalım. E insan bir şeye inanacak. Dolayısıyla burada çözüm kapatalım değil. Zaten Türkiye 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da pek çok şeyi aştı ve aşmaya devam ediyor. Bugün de o çürüklerin ayıklanmasıdır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya Trump... Oval Ofis'te evangelistlerle beraber ayin yapabiliyor.
4: Hem de ne ayin de o.
0: Hem de ne ayin yapabiliyor.
1: Kısa bir araya
0: yani.
1: Gidelim. Aranın ardından devam edelim. Özellikle o evraklarda ne vardı da bu kadar parça pinçik ettiler. O noktadan konuşmaya devam ederiz. Kısa bir ara.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa, erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
2: Devam edelim. Doktor Sermet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Alişer Delek ve Nasuhi Güngör bu akşam konuklarımız, konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Alihan Kuriş soruşturmasını, örgütün soruşturmasına değinirken, bugün ne oldu İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı, işte o görüntüler de şu anda burada ekranda, bazı evrakların imha edildiği